0: olabilir.
1: Yani şu anda... Çünkü ahşap bol. Bütün Doğu Karadeniz İstanbul'u ahşabını, Batı Karadeniz İstanbul'un ahşabını temin ediyor. Sandallarla, kayıklarla, gemilerle geliyor İstanbul'a. İstanbul'da odun bol, ahşap bol. İstanbul'un kendi ormanları var.
0: Bu arada onu söyleyecektim. Evet. Biz şimdi tabii İstanbul'da yeşil çok göremediğimiz için İstanbul'un kuzeyi şu anda kalan kısmıyla bile
1: hem
0: bizim
1: nasıl
0: ormanlarımız.
1: Ormandı? Balta girmemiş ormandı bu filmlerdeki. Balta girmemiş ormandı.
0: Nereden başlıyor böyle baktığımızda
1: bu,
0: harita?
1: Bu İstanbul'da Ümraniye arkasından başlar. Ta Silivri'ye kadar devam eden bir ormandır. Şimdi azalmış, seyrelmiş, azalmış ve boğaza yaklaştıkça artıyordu.
0: İstanbul gibi düşünmeyelim sadece. Evet. Bu bölgeye baktığınızda şu Belgrad ormanları dediğimiz ormanlar Tavriye kesintisiz kadar. Belgrad'a kadar giden
1: gidiyor.
0: Ormanlar.
1: Şu ormanların bütün odunu İstanbul'u beslerdi. Hem yakacak olarak hem bina olarak. Onun için çok ucuza geliyordu. Çok ucuza geliyordu. Bir de sökmesi kolay. Binayı sökmeniz çok kolay. Bir usta çağırıyoruz. Bir günde binayı yere indiriyor. Hem de ahşabı sizin işinize yarayacak şekilde. Hatta bazen tuğlaları bile işinize yarayacak şekilde. Döşeme tahtalı şey gibi. Prefabrike ev gibi oluyordu bazen.
0: Alıp başka yere mi taşıyor?
1: Yani başka yere taşıyor. Yenisini yapıyor, onu satıyor. Enkazı satıyor. Başka bir ev inşa ediyor oraya. Daha yeni bir ev inşa ediyor. Enkazı işe yarıyor. Şimdi böyle bir mimari stil var. Şehremini bütün bunları kontrol ediyor. Yani istediğiniz yükseklikte, istediğiniz şekilde ev yapamazsınız. Boyaları mesela evi yaptığınız boyasız tutamazsınız. Mutlaka boyamanız lazım. Veya sıvamanız lazım. Buna mutlaka dikkat ediyor. Lağımları, su kanallarını ortaya akıtamazsınız. Bunlar için zaten biliyorsunuz helalar için foseptikler var. Bu foseptikler belli zamanlarda dolar ve bu işe bakan esnaf bunu atar. Gelirler. Onu çekerler. Çekerler. Sokaklarda en azından böyle bir şey göremezsiniz.
0: Şimdi sıvasız bina olmazdı dediniz. Dikkatimi çeken bir şey var. Restorasyon yapılıyor binalara ve binaların hepsi tuğla bırakılıyor.
1: Evet.
0: Bu eski görüntü insanlarda
1: sanki eskiden öyleymiş gibi. Bilakis. Bir kere sıva sıhhat içindir. Mecburdur yani. Yaz ve kış sıvasız ev problemlidir. Yazın sıcak olur, kışın senin o sıvayı yapıyor ki bundan emin. Hani şimdiki
0: bu nostalji görüntü aslında değil, gerçeği değil. Yansıtmıyor.
1: Şeyde falan var. Kuzey memleketlerinde sıvasız evler var, eski evler. İngiltere'de falan da var. Belli bir biliyorsun mimari periyoda da ismini vermiş ama bizde öyle ev yok. Hiçbir zaman sıvasız. Köylerde bile yoktur. Köylerde bile ev yapıldığı zaman mutlaka sıvanır. Sıvasız ev nedir biliyor musunuz? O da enteresan bir hadise. Rumeli'de bu daha çok. Anadolu'da da var. Evi yaparlar. Üst katını sıvamazlar. Hatta bitirmezler. Nazar değmesin diye. Bir müddet kalır öyle. Kanıksar insanlar sonra yaparlar. Çok iş
0: dikkat
1: şaşırır
0: çekmemek
1: buna.
0: Için.
1: Dikkat çekmemek için. Bir de o var tabii. Yani biliyorsunuz her zaman eskiden zengin görünmek ayıp karşılanan bir şeydi. Zenginler hem de tabii zengin görünmek aynı zamanda tehditti de görünmezlerdi böyle.
0: Erdener'le ilk defa gittik Rumeli'ye, Makedonya'ya. Geziyoruz sokaklarda, evlere dışarıdan bakıyorsunuz, sıvasız. Bahçe kapısını bir açıyorsunuz, o bahçe bin bir çeşit çiçek dolu, meyve ağacı dolu. Evin kapısından içeri giriyorsunuz, saray yavrusu.
1: Saray gibi.
0: Erdener şok oldu, dedi ki yani neden dışı bu kadar kötü bırakılmış da bu evlerin içi bu kadar iyi?
1: Çünkü sosyalist idare geçti orada.
0: Hem öyle hem de onlar için.
1: Hem de
0: için,
1: eski terbiye.
0: Evet, yani dışarıya karşı zengin görünmek ayıp bir şey.
1: Bütün Osmanlı şehirlerinde İstanbul dahil bunu görürsünüz. Eve dışarıdan baktığınız zaman mütevazidir. İçine girdiğiniz zaman ailenin sosyoekonomik imkanları çerçevesinde bir sergi, bir saray, muazzam bir şey görebilirsiniz. Şaşırırsınız hakikaten. Ben bunu Venedik'te de görmüştüm. Venedik'teki tabi rutubetten dolayı bir de tamirat yaptırmıyorlar tarihi eserlerde. Dedim biz burada nasıl kalacağız dedim. Bu yıkılmak üzere dedim içine girdiğiniz zaman. Avrupa'da emsali olmayan bir otel. Şimdi bu Türkiye'de de başka sebeplerle böyleydi. Yani bir de tabi bazı yerlerde o sosyalist idarenin baskısı, belli şeylerin yaptırılmaması veya dediğiniz gibi öyle görünme korkusu da var elbette ama eski terbiyeyi aksettiriyor. Her zaman eski terbiyeyi aksettiriyor. Bu zengin görünmemek. Zengin görünmemek, mütevazi görünmek. Bazen de bu şey içindir. Yani beni zengin görmesinler, hırsızlık yapmasınlar, çocuğumu kaçırıp fidye istemesinler, borç istemesinler.
0: Dikkat çekmemek.
1: Dikkat çekmemek vardır. Şimdi Şehremini devamlı adamları vasıtasıyla sokakları gezerek bunları teftiş eder.
0: Şehremini nerededir?
1: Şehremini sarayın dış avlusunda bürosu vardır. Ama Şehremini seyyar bir mimarbaşı gibidir. Yani mimar bir yerde durmaz ki, devamlı şantiyelerde gezer. Şehremini devamlı, sonradan Şehremini'li kaldırıldı. Belediye ihtisap ağalığı kuruldu. İhtisap ağasının adı sonradan Şehremini oldu. Şehremini ihtisap ağasına bağlandı. Sonra belediye reisinin ihtisap ağasının adı Şehremini oldu. Semte ismini verdi. Ondan sonra belediye başkanı oldu onun ismi.
0: Yani aslında şimdi biz İstanbul Belediye Başkanı diyorsak eğer, evet, İstanbul Şehremini.
1: Ama Şehremini'nin vazifesi sadece binaları teftiş etmek.
0: Onun dışındaki görevler için başka bir başkan
1: başka işte var. Mesela mimar başı başka işlere bakar. Şehremini bu işlere bakar. Yani evler
0: şimdiki
1: uygun,
0: anlamının
1: fen
0: daha
1: memuru. Şu anda fen memurluğu deniyor ona belediyede. Yapı İşleri Müdürlüğü. Özür dilerim. Yok, Yapı İşleri Müdürlüğü değil. Yapı İşleri Müdürlüğü zannediyorum belediyenin kadastro. Kendi binalarını yapan. Çok değiştiriyorlar biliyorsun. Evet. Benim zamanımda fen memurluğuydu. Fen memuru mesela binayı ölçer, biçer. Tapuya uygun mu, değil mi? Kaç katlı yapacaksınız? Şeye uygun mu? Ön cephesi, arka cephesi, yandakiler bunlara bakardı.
0: Öncesinde izin alıyorsunuz.
1: Tabii
0: öncesinde başvuruyorsunuz,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Ruhsat alıyorsunuz, evet. Ruhsat veriliyor ruhsat. Şimdiki ruhsat veriliyor. Harç yatırıyorsunuz. Bina yapacaksınız. Ruhsat alınıyor. Komşulardan da izin alıyorsunuz. Özür dilerim, benim inşaatım var. Bir müddet belki gürültü olacak, hakkınızı helal edin diyorsunuz. Şimdi onu kimse düşünmez ama eskiden bir de böyle
0: ama
1: bir biliyorsunuz.
0: Ama şimdi çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan
1: o kadar
0: dolayı
1: söylüyor. Ona da şükür. Ona da şükür. Ona da şükür. Şimdi böyle olunca bu binaların ha bir de şu vardı eskiden. Her semtin ufak tefek de olsa bir farklılığı vardır. O farklılığı muhafaza etmeniz icap eder. Yani siz bir İstanbul semtinde ev yaparken tamamen absürt bir ev yapamazsınız. Yani hiç oraya uymayan bir ev yapamazsınız.
0: Şimdi sorularım var o zaman. Diyelim ki İstanbul'da Bebek'te,
1: evet,
0: ya da karşı tarafta Beykoz'da bir ev yapacaksınız. Evet. Oradaki evlerin bir tarzı var.
1: Evet.
0: Pencere büyüklüğü var, kapı girişinin yönü var, bahçesi var, yüksekliği var, balkon var.
1: Evet.
0: Siz bunlara benzer bir şey yapmak zorunda mısınız?
1: Birebir aynı değil. Ama o asgari kriterlere uymanız icap ediyor.
0: Mesela size diyor mu ki tavan yüksekliği bu kadar olabilir. Altta şu kadar.
1: O
0: mesela
1: kadar detay değil.
0: Değil.
1: O kadar detay değil ama yani oraya tamamen farklı, orayla hiç alakası olmayan, her görün aa bu nereden çıktı diyeceği güzel de olsa bir bina yapamazsınız. Üç aşağı beş yukarı benzer yapacaksınız. Şehremini gelir yıkar. Çok vakidir bu.
0: Olmuş mu
1: olmuş,
0: onu soracaktım.
1: Evet, olmuş.
0: Mesela gelmiş mesela, bildik bir örnek var mı?
1: Mesela benim duyduğum bir hatırımda kalan, çok var da hatırımda kalan, mesela Kızıl Toprak'ta Bağdat Caddesi'nde bir ev yapılıyor. Evin üzerine hiçbir evde olmayan vitraylı bir limonluk yapılıyor. Çok farklı. Çok farklı. Yani belki güzel. Görenler güzel olduğunu söylüyor. Fakat belediye bunu buradan kaldırın yoksa biz gelecek arası diyorlar.
0: Oo.
1: Kaldırıyor. Bir paşanın. Kaldırıyor.
0: Halbuki baktığınız zaman tabii, sanat açısından bir sakıncası yok.
1: Yok. Görenler dedi vitraylı falan bir limonluktu. Hatta dedikodusu şu. Padişah demiş ki bu bana layık. Bir şey bende bile yok. Nasıl böyle bir şey yapar? Kıskanmış da böyle bir şey yok. Padişahın umurunda değil. Kıtı toprakta bir adam köşk yapmış da çok süslü limonluk yapmış da onu demez. O muhtemelen halkın dedikodusu. Ama mesela o limonluğun kaldırıldığını biliyoruz. Buna benzer çok misaller hatıralarda geçer.
0: Mesela taşmalar yola, komşu bahçeye, buradaki bir problemde nereye başvuruyorsunuz?
1: Şöyle, Mecelle Osmanlı Kanunu'dur. Orada münasebatı hemcivari, komşuluk münasebetleri bahsi var. Burada evler nasıl yapılabilir? Evlerde mesela binalarda hangi iş yapılabilir? Mesela siz dükkanım var. Ben burada değirmencilik yapıyorum. Yapamazsınız. Yandaki dükkanlara zarar verir, binayı sallar. Veya ben burada demircilik yapacağım. Körük etraftaki mesela kumaşlı dükkanlarının kumaşlarına zarar verir. Bunu yapamazsınız mesela. Bunda belediye, bu Şehremini'nin vazifesi değil. Belediye buna mani olur. Mani oluyor. Çok misali vardır bunun. Orada da hüküm var. Mesela duvar örüyorsunuz. Size lazım. Fakat bu duvar yandakinin güneşini kapatıyor. Yapamazsınız. Penceresini kapatıyor. Yapamazsınız.
0: Veya pencere açabilir mi veya, mesela sizin?
1: Veya komşunuzun bahçesine pencere açamazsınız. Çünkü direkt komşunuz bahçeye çıkacak. Hanımları sere serpe oturacaklar. Siz o pencereden bunlar mesela mani olunmuş buna. Yapamazsınız. Pencereyi başka tarafa yaparsınız. Zaten ümmette sokaklara pencere yapmıyorlar. İç bahçeye pencere yapıyorlar. Eski evlerde. Her ev buna müsait değil tabii. İstanbul evlerinde sokağa da pencere vardır. Çünkü dar cepheli evlerdir. Mutlaka çıkma yaparlar. Çıkma da izne tabidir. Şeye tabidir. Cüzi de bir vergisi vardı hatta. O çıkmanın, dışarıya çıkmanın. Şimdi de bildiğim kadarıyla ona mesela, ben İngiltere'de gördüm. Bazı pencereler duvar örülmüş. Dediler ki o zaman pencere vergisi vardı. Adam yapmış üç pencere. Vergi vermemek için ikisini kapatmış.
0: Aa,
1: evet. Avrupa'da var böyle binalar var. bizde de öyle çıkma çık, çıkma öyle veya böyle sokağa
0: tabii işgal ediyor. Taşmadır o taşma. Ayrı bir şey.
1: Ama çıkmasız da ev olmaz. Çünkü çıkmaya oturduğunuz zaman sokağa iki taraflı nezarette görürsünüz. Hmm. Harika bir yerdir. İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi neresidir diye sorsanız o evlerin çıkmalarıdır. Oturduğunu biliyorum çünkü ben. Oturduğunuz zaman sokağın başı ve sonu kontrolünüzün altında.
0: Tabii o çıkma dediğiniz şey şimdi bizim... Şahin iş. Şimdi bizim çıkmadan kastımız balkon çıkıyor balkon insanlar. Balkon çıkıyor
1: ama burası kapalı.
0: Ama bunlar kapalı. Orası olmaz. Böyle minder, oturma var, alanı.
1: Evet. Dar bir yer. Herkes orayı kapmak ister. Ümmetli yaşlıların yeridir. Güzel perdeleri, minderleri hani şimdi resimlerde falan var. Ama oranın fonksiyonelitesi budur. Ve bütün sokak nezaretse insanların dünyası da küçük olduğu için bütün sokağı nezaret altında tutuyorsunuz.
0: Bir de tabii bu çıkmalar içeride oturanın dışarı çok rahat gördüğü ama dışarıdan görülmediği yerler.
1: Tabii, önlerine kafes koyarlar, tahta kafes. Bakın bu tahta kafes çok fonksiyoneldir, dekoratiftir. Hı hı. Yani içeriği kapatır. Mesela şimdi şey yapıyorlar, siyah güneşlikler. Korkunç, içeriden dışarı gün ışığını göremiyorsunuz. Arabalarda falan da var. Ben fenalık basıyor bana. Ya bu diyorum tamam güneşlik ama insanı bir de normal cam olması lazım. Bunlar öyle tahta kafes icamda kaldırırsınız.
0: Panjur gibi. Panjur gibi. Panjurların
1: güzel panjurlar gibi. Böyle bir fonksiyonelitesi vardı. Eskiden sokaklarda iple karşılıktan bağlayıp çamaşır asarlardı. Çünkü her evin çamaşır boşluğu yoktu.
0: Kapı girişindeki.
1: Evet kapı girişinde veya yukarıda.
0: Ya da üst katta.
1: Üst katta evet. Bahçeye de asamazdı. Bu böyle...
0: Eskiden Napoli dışarı çamaşır gibi. Asılmazdı.
1: Asılmazdı evet.
0: Mesela ben hayır, hala dışarıya çamaşır asmam asla.
1: Hatta kınarlardı. Hatta iç çamaşırı gömlek asanları kınarlardı. Benim çocukluğumda da yaparlardı. Hı-hı. Ne görgüsüz insan, ne karalıksız kadın derlerdi. Balkona çamaşır asmış. Çamaşır dedim yani iç çamaşırı. Evet. Yani gömlek pantolon belki neyse başka çaresi yoksa. Ama çamaşır asılmazdı ona evet. Çok dikkat ederler.
0: Evet. Şimdi asıl soru belki de Türkiye'nin gündemiyle de alakalı soru. Diyelim ki bir evde can güvenliğini tehdit eden bir unsur oluştu. Çökmeye ya da baktığınız ev dışarıdan bel verdi bir şey oldu. Bu evlere nasıl müdahale edilir?
1: Bunlar kanunda yazıyor. Maili inhiram binalar derler. Bazı binaların duvarının veya temelinin veya bir kısmının maili inhiram çökmeye yüz tuttuğu anlaşılıyor. Biliyorsun ahşap evlerde deformasyonlar var. Hemen bu işe bakılıyor. Teftiş ediliyor. Eğer bu bir yıkma tehlikesi gösteriyorsa ev sahibine diyorlar ki derhal burayı tamir ettir. Ettirmezse belediye orayı tamir edip parasını bundan alıyor. Veya orayı yıkıyor.
0: Yani tamir böyle bir yetkisi var.
1: Onun için İstanbul'da öyle çöken bina altında kalan insanlar zelzele haricinde olmamış. Zelzelelerde çok bina yıkılmazdı zaten. Ahşap bina olduğunuz beşik gibi sallanır. Ama çok kolay kolay ki kiriş düşmesi dışında çok fazla zayiat olmazdı.
0: Çok büyük olması
1: büyük
0: gerekir.
1: Olmazdı. Evet. Yani, evet.
0: Depremin çok büyük,
1: olması lazımdı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama sonra biliyorsunuz son yüzyılda artık bilhassa Galata yakasına kargir binalar yapılmaya başlandı. Avrupa tarzı. Ama onlarda da belli bir şey vardı. Gerek mimari stilin yani aynı usulde bir de 6. belediye yani 6. daire Beyoğlu Belediyesi Avrupa usulünde olduğu için tamamen Avrupa'yı sistemlerle o binaları yaptırtmıştır.
0: Onlar daha
1: bugün
0: yüksek
1: bile
0: taş.
1: Yüksektir, taştır, tavanları yüksektir ama hepsi estetiktir ve sağlamdır. Bakın bugün bile yılları geçirdi İstanbul ne zelzeleler gördü.
0: Ki üstte duvarları ne çıkmalar yapılmış.
1: Yapıldı. Bir de sonradan kaçak kat yapıldı. Çünkü
0: ne çirkin siz söylediniz görüntüsü.
1: Şimdi İstanbul'un nüfusu arttı. İstanbul'un nüfusunu sabit tutuyordu Osman 500 binde. Yani İstanbul'dan kastım Bostancı'dan Çekmece'ye kadar olan kısım yoksa İstanbul içi. Zaman içinde bu göçler şunlar bunlar Balkan Harbi ile İstanbul'un bu şeyi bozuldu. 1 milyonu buldu nüfus ve bu insanlar nerede oturacaklar nerede yaşayacaklar İstanbul sur içi. Diğer yerlere gitmek gelmek ev yapmak kolay değil İstanbul'un nizamı bozuldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul üvey evlat muamelesi gördüğü için gittikçe bu sistem tamamen bozuldu. Ve bu kadar insanı nasıl ağırlayacaksınız bu daracık yerde? Biliyorsun İstanbul çok dardır. Ulaşımı çok zordur bir yere bir topografik yapısı. Dümdüz değil Paris gibi değil. Paris dümdüzdür. Paris'te metro yapmaya ne var ki? Veya Londra'da. İstanbul öyle değil. Bir de ince uzun. Altı deniz üstü orman. Bir 100 kilometrelik bir yere yayılıyor. Bu sefer ne oldu? İnsanlar bir de yapı malzemeleri az. Küçük yerlerden çok istifade etmeye kalktılar. Ve ilk apartman kültürü 1920'lerde başlamıştır ama esas furya 50'ler 60'lardan sonradır. O ahşap evleri ortadan kaldırıp veya yangın yerlerine, daracık yerlere kargir binalar yapıldı. Çok plansız, çok yüksek.
0: Birbiriyle uyumsuz.
1: Altyapısı olmayan, birbiriyle uyumsuz, kimi sıvasız, kimi sıvalı. Her belediye seçiminden önce bir ruhsat affından dolayı bir kat çıkarak, öyle binalar vardı ki görürsünüz 4 katı da birbirinden farklıdır.
0: Çünkü pencereleri
1: farklıdır. Hatta anlarsınız, biri daha yukarıda, biri daha içeride, duvarları bile. Bunlar tabii ne oldu? Bir kere bunların çoğu yığmadır. Betonarme değildir. Bir de bizim Türk milleti nedense bu evin içinde tadilat yapmayı çok sever. Duvarları yıkarlar. Halbuki duvarların çoğu taşıyıcı duvardır. Taşıyıcı olmasa bile binayı bir rehsanet, bir sağlamlık verir. Yıktığınız zaman büyük oda olsun. Bu büyük oda merak. Ne oldu? O zaman üst katı riske attınız. Bir zelzelede binalar çökmeye başladı. Bu 60'lardan bu yana İstanbul'da bu bina çökmelerine çok rastlanıyor. Çünkü gayri kanuni yapılmış, nizamsız yapılmış. Şimdi bir memleket zelzele mıntıkasıysa oraya yapılan bütün binaların teftiş edilmesi lazım. Şimdi diyorlar ki kentsel dönüşüm yapılıyor. 30 senelik bina yıkılıyor. Peki 30 senelik bina nasıl yıkılır? Avrupa'da 100 yıllık kargı binalar ayaktadır ufak tefek tamirlerle. Kim buna ruhsat vermiş? Kim buna izin vermiş? Hiç bunu araştıran yok. 30 senelik bina yıkılıyor. Milli servet. Yeni 8 katlı bina yapılıyor. Daracık bir İstanbul sokağında. Evet. Şimdi bütün İstanbul, bütün Türkiye şantiye. Bu
0: şantiye
1: yüzden.
0: Ve otopark.
1: Otopark.
0: Şimdi, otoparkın arasından gidiyoruz.
1: Şimdi daracık bir sokak. Evler yıkılıyor. 8 katlı bina yapılıyor. Buna kanalizasyon, su, hava gazı, elektrik mi yeter? Oksijen mi yeter? Gökyüzü gözükmüyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Yol garip yeter. Bir durum.
0: Evet, evet, maalesef. Hakikaten çok kalabalık, araç sayısının çok olduğu, insanların hiç rahatlayamadığı ve sürekli telaş içinde olduğu bir şehre.
1: Bir de trafik çıktı. Eskiden mesela trafik de yoktu. İstanbul böyleyken 500 bin nüfusu muhafaza etmiş. Çünkü İstanbul'un suyu, havası, İHŞ'si ona göre. Bir de emniyet tabii ki. Şimdi siz bir şehre hiçbir kontrol getirmezseniz ondan sonra onun önünü alamazsınız. Bu büyük şehirlerin hepsi için cari ama en çok İstanbul için
0: evet,
1: cari.
0: Maalesef.
1: Başka memleketlerde de var ama onlar bir şekilde bir tedbir aldılar iyi kötü.
0: Evet. İstanbul'un galiba bu anlamda biraz silkelenmeye maalesef ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, herhalde bu zamanda özellikle en ihtiyacımız olan bir konu var. Onu sormak istiyorum. Samimiyet. Şimdi birçok insan, artık herkes kendine göre ünlü, meşhur, efendim fenomen falan olduğu için ve bunu elde edebilmek için de bir sürü yalanlara, olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye, değişik oyunlara falan başvuruyor. Yani bir insan, ya bu gördüğümüz görüntü acaba gerçek midir? Hakikaten samimi midir? Yoksa bir bilgisayar yapımı bir şey midir? Yapay zeka ürünü müdür filan diye düşünmeden edemiyor. Dolayısıyla samimiyetle alakalı olarak, yani bir insanın hakikaten içinden geldiği gibi hareket etmesi, efendim yalansız, riyasız hareket etmesiyle alakalı. Yani çünkü bu eskiden beri anlatılıyor. Yani her işte, her sözde bir insanın samimi olması gerekir. Sanki bu mümkün değilmiş gibi bu zamanda böyle bir anlayış da var. Ya samimi olsam ne olacak? Ya olsam ne olacak? Başkaları olmuyor ki zaten falan gibi mazeretler de ortaya sunuluyor. Bunun önemini anlatabilir misiniz? Yani her işinde insanın samimi olması mümkün müdür?
1: Şimdi Mustafa Bey, bu mümkün olmuş da her işin aynı şekilde samimi olan dönemler gelmiş. Fakat bunun ilacı, samimi olmam ilacı, çaresi İslamiyet. Yani İslamiyet'in dışında başka bir sistem, başka bir inanç, başka bir görüş, başka bir düşünce bunu yerleştiremiyor.
0: Reçete var yani, reçete ortada zaten.
1: Reçete ortada. Hani dedi ki, olmuş mu? Olmuş. Çünkü önceki asırlarda böyle samimi insanlar hep olmuş. Yani yalan yok, riya yok, ucub yok, kibir yok. Olduğu gibi. Mert insanlar yani. Mert insanlar. Hatta şeyde tekereti falan yokken daha biz Türkiye gazetesi idik Cağaloğlu'nda. O zaman Şahapayhan vardı, Allah-u Teala rahmet eylesin. Baba ne yetiştirdi? Yazar ve çizer. Şimdi bizi izleyenler diyecekler, yazarı anladık da çizeri ne? Yani resimde çiziyordu. O mesela roman hazırlıyordu. Biz o zaman Türkiye Gazetesi'nin işte bizim sayfa, yani dini sayfanın hazırlandığı yerde çalışıyorduk. Orada yayınlanıyordu. Biz de tahsis için okuyorduk. Tabi babamız yaşındaydı. O Şahapayhan, Allah rahmet eylesin. Ya bir gün ben sordum. Yani anlattığı şeyler enteresan şeyler. O romanın içerisine geçiyor. Dedim Şahapayhan, bunlar dedim hayal mahsulü mü? Yok dedi. Biz Peçevi tarihinden alıyoruz, roman üslubuyla yazıyoruz dedi. Orada bir şey dikkatimi çekmişti. Cenevizler diyorlar ki, yani Batılılar, Avrupalılar diyorlar ki, bu Osmanlıların böyle söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var diyorlar, tamam mı? Söz verince sözünde durmak gibi garip bir adetleri var. Adamlara çok tuhaf geliyor. Yani söz vereceksin, sözünde duracaksın.
0: Onlarda öyle bir şey yok çünkü.
1: Öyle bir şey yok. Çünkü yani Hristiyanlıkta, yani İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini bozmuşlar, değiştirmişler. Kendi kafalarına ve nefislerine göre bir şey dizayn etmişler. Ve ondan sonra da Hristiyanlık ismini vermişler ona. Hristiyanlıkta bir alakası yok. Çoğu da putperest olmuş gitmiş. Dolayısıyla yani samimi olmak, ondan sonra muhabbet etmek. Mesela öyle bir duruma gelmişler ki evleniyor, çocuklar oluyor. Çocuğu kız olsun, oğlan olsun. Batı'da, Avrupa'da mesela 18 yaşına gelen kızı da erkeği de diyorlar ki güle güle, evden gönderiyor. Hatta ben yakın zamanda Almanya'ya gittim de orada, yani Türkiye'den gidip orada iş sahibi olmuş, onun yanında çalışan bir çocuk, bir Alman genci, 18 yaşında. Demiş artık 18 yaşına geldin, git ev bul. Buluncaya kadar demiş, benim evimde oturduğun o odanın kirasını bana vereceksin. Öyle bir anlayış var. Muhabbet yok. Onun için mesela oraya gittiğin zaman insanlar buz gibi. Şefkat yok, merhamet yok. Şefkat, merhamet, samimiyet, ihlas. Bunlar İslamiyet'in bildirdiği duygulardır.
0: Bunlar Müslüman'da olur ya.
1: Müslüman'da olur. Müslüman olmayan da olmaz mı? Kafirde merhamet olmaz. Kafirde insanlara faydalı bir iş yapma olmaz. Olamaz daha doğrusu. Olması mümkün değil. Onun için kitaplarda buyuruyor ki İslamiyet'e tam uyabilmek için ilim, amel, ihlas, sonunda ihlas geçiyor. Çünkü bir tabir var, erbabı bilir, bu Arabi gramer, sarf mahip kitapları var. Mahip kitaplarından İsa diye bir kitap var, orada geçiyor. Helekel alimun deniyor orada. Alimler helak oldu, bilenler gitti, yok oldu. Hüsrana uğradılar. Yani bilmek tek başına işe yaramıyor. İllel amilun bilen. Amel edenler hariç. Yani o bildiğinle amel edersen kurtulursun. Ama devamında deniyor ki helekel amelin buyuruyor bu sefer de.
0: Amel edenler de helak.
1: Amel edenler de. Onun o işi yapanlar da helak oldular. İlle muhlisin veya muhlisun diye geçiyor. Yani samimi olanlar. İhlasla yapanlar. Başka türlü mümkün değil. Peki siz bir şey sordunuz. Dediniz ki insan her işinde samimi olabilir mi? Olabilir. Samimi olabilir mi? Olabilir. Yani buna ihlas deniyor. İhlas olabilir mi? Olabilir. Mesela bu konunun mütehassılarından İmam Rabbani Kutsi Sözleri Mektubat kitabında anlatırken bu konuyu buyuruyor ki her Müslüman, kadın erkek, yani namaz kılarken ondan sonra diğer şeylerde niyet ettim Allah rızası için namaza derken yani ihlasla başlıyor bunu. Ama nefsi itminana kavuşmayan bir kimsenin ihlası, samimiyeti belli bir süre sonra kaybolabilir. Tekrar düzeltmesi lazım kendini. Ama Allah-u Teala ihsan eder. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu orada fena baka makamlarını anlatıyor. Bunları geçer, nefsi ibar ederse artık bu kimsenin ayrıca niyet etmesine gerek yok. Oturması, yemesi, içmesi, insanlarla görüşmesi, konuşması, bir şey yazması, bir şey anlatması hep ihlas da olur. Onun için iki kelime kullanmış. Muhlis, muhlas diye. Muhlis bizim gibi avam. Nefsi imana kavuşmamış, işte yapıyoruz. Allah rızası diyoruz. Ama bu geçebiliyor. Daimi değil.
0: Geçici bir ihlas.
1: Geçici.
0: Yani.
1: Muhlas ise İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin biraz önce naklettiğimiz o derecelere kavuşmuş kimsenin sahip olduğu ihlastır. Sahip olduğu. Bunun için Peygamber Efendimiz de Muaz bin Cebel Hazretleri'ne radıyallahu teala ibadetlerini ihlas ile yap, ihlas ile yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir. Niye? Hadis-i şerifte az amel, ihlas ile yapılan az amel deniyor. Çünkü Allah-u Teala kendisi için yapılanı kabul eder. Ben mesela bir tır dolusu altın dağıtmışım. Ama kameramanları da çağırmışım usta abi. Ayıp olur şimdi herkes duymazsa değil mi? Efendim Allah rızası dağıtın. Gel filan anlatın tamam.
0: Herkes örnek olsun diye yaptım.
1: Herkes örnek. Oho bir sürü kılıf bulurum falan. Ama bir tanesi de ya bir gram altın verdi. Kimse de görmedi. Hatta fakirin aynı gittiği şey yapmadan çantasına ve cebine atıverdi. Fakir de bilmiyor. Bak bir cebinden bir gram altın çıktı falan. Birisi bir tır, birisi bir gram. İndi ilahide makbul olan o. Bunu İslam alimleri çok güzel anlatmış. Altının sahibi Cenab-ı Hak, yaratan o. Onun ihtiyacı yok ki bugün. Onu ne niyetle veriyorsun? Allah-u Teala ona bakıyor. Sana o imkanı veriyor. Onu sen hangi niyetle veriyorsun? Allah-u Teala ona bakıyor. Ve şimdi bu zamanda efendim bir ifade kullandınız hani çok zor ama insanların hepsi bozuldu diye samimiyetten mertlikten vazgeçilmez ki doğruluktan vazgeçilmez ki yine biz aynı şekilde kitaplarda okuduğumuz şekilde kendimizi düzelteceğiz. Şimdi herkes böyle düşünürse ya bu zamanda doğru insan mı kaldı sen de kalkmışsın bize masal mı anlatıyorsun hikaye mi anlatıyorsun diye başlarsa ha o da doğru değil. Bunu söyleyen kimse de yani.
0: Herkes yalan söylüyor diye yalan söylersen, herkes çalıyor diye sen de çalarsan.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Ve netice itibariyle ondan sonra da oturursun, doğru insan kalmadı. Arkadaş sen doğru musun bir kere?
0: Değil mi? Sen bir numarasın.
1: Sen doğru bir musun? Bir numaraya seni koyalım. Teşvik ediyordun. Doğru kaldı mı canım, böyle yapmazsan aç kalırsın diyorsun değil mi? Böyle diyordum. Netice itibariyle insanlar birbirleri teşvik ede ve bozulmak hızlı olur. Ama düzelmez. Uzun zaman alır. Bozulma hızlı olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün işte yanında bulunan ashab-ı kiramdan bazen kıyamet günü ilk hesaba çekilecek 3 sınıf insan var. Bunlardan birincisi Allah-u Teala'nın kendisine ilim verdiği kimsedir. Cenab-ı Hak buna sana ilim verdim, bu ilimle ne yaptın, ne gibi amel işledin diye soracak. İşte ya Rabbi sabah akşam bana verdiğin ilimle sana kulluk ettim, ibadet ettim, kullarına senin dinini anlattım ve bunları da senin rızan için yaptım diyecek. Allah-u Teala bu kimseye yalan söylüyorsun. Sen sana verdiğim ilimle falan kimse ne kadar bilgili, ne kadar alim desinler diye öyle yaptın ve bu şekilde meşhur da oldun buyuracak ve meleklere evet buyur, buyurduğun gibi ya Rabbi diyerek Cenab-ı Hak tasdik edecek de bir şeye ne batacaktır. Cenab-ı Hak kalbe bakar. Cenab-ı Hak kalbe bakar. İlk önce hesaba çekilecek ikinci sınıf kimse kendisine mal servet verilenler. Cenab-ı Hak diyecek sana verdiğim malları ne yaptın? Ya Rabbi sana verdiğim malı sabah akşam demeden senin kullarına dağıttım, tasadduk ettim diyecek. Allah-u Teala yalan söylüyorsun. Falan kimse ne cömert, ne hayır sahibi bir kişidir desinler diye dağıttın. Onlar da sana böyle söylediler. Muradına da kavuştun buyuracak. İlk önce hesaba çekileceklerin üçüncüsü ise harpte ölenlerdir. Allah-u Teala sana verdiğim güç, kuvvetle ne yaptın? O da ya Rabbi sana... Bana verdiğin gücü, kuvveti senin yolunda harcadım, senin rızan için düşmanlarına harbettim ve öldürüldüm diyecek. Allah-u Teala yalan söylüyorsun. Falan kimsene kahraman desinler diye yaptım bunu buyuruyor. Hatta mahşer günü mizanın başında melekler insanlarda gördüklerini yazarlar. Allah-u Teala buyuruyor ki siz gördüğünüzü yazıyorsunuz. Ben bunun kalbini biliyorum buyuruyor. Ben bunun kalbini biliyorum. Onun için dediğim büyükler buyuruyor ki yani samimiyet, ihlas ilk önce o gelir. Zaten ihlas demek saf, berrak hale getirmek, katışıksız demektir. Katışıksız demektir. Arapçası ihlastır ve kitaplarda dini terim olarak kullanmıştır. Yani bir şeyde samimi olmak, ihlas olmak demektir. Peki sahip olunabilir mi? Olunabilir. Yani önceki asırlarda böyle samimi olan çok insan olmuş. Asırlarca dedelerimiz, dedelerimiz böyleymiş. Ashab-ı kiram efendilerimiz önceki asırda gelen Müslümanlardan da iman edenlerden önceki peygamberlerin ümmetlerinden de vardı bu. Olmuyor diyemezsin. Olmuş. Öyleyse bize bir kabahat var. Dolayısıyla gayret edilirse, çalışırsa Allah-u Teala bizlere de verir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, en akıllınız, ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan, dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Habib bin Füveyk radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gözlerime beyaz perde inmişti. Hiç görmezdi. Babam beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Gözlerine ne oldu diye sordular. Bir gün devemi sürerken ayağım bir yılan yumurtasına dokundu. O anda gözlerime ak indi, görmez oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nefesleriyle iki gözüme üfürdüler. O anda gözlerim görmeye başladı. Habib bin Füveyk 80 yaşına geldiği halde gözleri gayet iyi görürdü ve iğneye iplik takardı. Bir şahıs sol eliyle yemek yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Niçin sağ elinle yemiyorsun?" diye sordu. O şahıs yalan söyleyerek "Sağ elimle yiyemiyorum." dedi. "Sağ elinle yiyemeyesin." buyurdu. Artık o şahsın sağ eli hiç ağzına yetişmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbe okuyordu. Mescide bir kimse girip, "Ya Resulallah, davarlarımız helak oldu, yollar ıssızlaştı. Dua buyurunuz da Allahü Teala bize yağmur versin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini kaldırıp "Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver." diye dua etti. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gökte bir zerre bulut yoktu. Aniden dağ üzerinden bir kalkan büyüklüğünde bulut gözüktü. Gökyüzünün ortasına gelince yayıldı ve her tarafı kapladı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Yine cuma günü geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kişi mescide girdi ve "Ya Resulallah, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu, yollar kesildi. Dua buyurunuz da yağmur kesilsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıp "Allah'ım bizim üzerimize değil, etrafımıza döndür. Tepelere, yüksek yerlere, vadilere, ağaçlıklara çevir," buyurdu. Mescitten çıktığımızda yağmur kesilmiş, güneş açmış, her taraf aydınlanmıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer mucizeleri çok görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Urve bin Ebil Cad Baraki'ye bir koyun satın alması için bir dinar verdi. O da gidip bir dinara iki koyun satın aldı. Sonra koyunun birisini bir dinara sattı. Bir koyun ve bir dinarla Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allahü Teala seni ve ticaretini bereketli eylesin," diye dua etti. Urve radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Küfe pazarında 40.000 dirhem kazanmadan dönmezdim. Nakledilir ki Urve radıyallahu anh Küfe'nin zenginlerinden oldu. Cuayle Eşcai radıyallahu anh anlatmıştır. Bir gazvede Resulullah ile birlikteydim. Atım çok zayıf idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamçısıyla atıma bir kere vurdu ve "Allah'ım bu atı ona bereketli eyle," diye dua etti. Artık atımın başını tutamadım. Bütün atlıları geçerdim. Enes radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsı namaz kılarken gördü. O şahıs secdeye eğildikçe saçını yere değmesin diye eliyle tutuyordu. Resulullah, "Allah'ım onun saçını çirkin eyle," diye dua etti. O şahsın saçları döküldü.

0: Kâfirler neye uğradıklarını anlayamadı. Önlerine bakıp gidiyor ve vay canına, Muhammed ne yaman büyücüymüş, Ebu Bekir'e sihir yapmış diyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu teâlâ an hemen giyinip Resulullah'ın yanına geldi. Büyük kalabalık arasında yüksek sesle, "Ya Resulallah, miracınız mübarek olsun. Allahü Teala'ya sonsuz şükürler ederim ki bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdi. Parlayan yüzünü görmekle, kalpleri alan, ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdi. Ya Resulallah, sallallahu teala aleyhi ve sellem, senin her sözün doğrudur. İnandım, canım sana feda olsun," dedi. Ebu Bekir'in sözleri kâfirleri şaşırttı. Diyecek şey bulamayıp dağıldılar. Şüpheye düşen, imanı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o gün Ebu Bekir'e Sıddık dedi. Bu adı almakla bir kat daha yükseldi. Kâfirler bu hale çok kızdı. Mü'minlerin kuvvetli imanına, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, her sözüne hemen inanmalarına, onun çevresinde pervane gibi toplanmalarına dayanamadılar. Resulullah'ı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, mahcup, mağlûb etmek için imtihan etmeye yeltendiler. Ya Muhammed aleyhisselam, Kudüs'e gittim diyorsun. Söyle bakalım, mescidin kaç kapısı, kaç penceresi var gibi şeyler sordular. Hepsine cevap verirken, Hazreti Ebu Bekir, öyledir ya Resûlallah, öyledir ya Resûlallah derdi. Halbuki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, edebinden, hayasından, karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. Buyururdu ki, Mescid-i Aksa'da etrafıma bakmamıştım. Sorduklarını görmemiştim. O anda Cebrail aleyhisselam, Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Televizyon gibi, görüyor, sayıyordum. Sorularına hemen cevap veriyordum. Yolda, develi yolcular gördüğünü söyledi. İnşallah, çarşamba günü gelirler buyurdu. Çarşamba günü güneş batarken, kervan Mekke'ye geldi. Fırtına eser gibi olduğunu, bir devenin yıkıldığını söylediler. Bu hal, mü'minlerin imanını kuvvetlendirdi. Kâfirlerin düşmanlığını arttırdı. Ruhul Beyan'da, Tefsir-i Hüseyni'den alarak ve Bahir'de imamlığı anlatırken diyor ki, Resulullah'ın Mekke'den Beytül Mukaddes'e götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise dal ve mübtedî olur. Yani sapık olur.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yanımızda. Hocam, kabir azabı var mıdır? Kabir azabı birçok insanın kafasına takılan bir konu. Kabir hayatı daha doğrusu. Ya işte açıp baksak herhangi bir kabri buradan azap mı var? Ya da işte orada düğün dernek mi var? Nereden bileceğiz? Diyenler oluyor. Yani kabir azabı var mıdır? Buna inanmayanın imanı gider mi?
2: Şimdi Mustafa Bey, ruhlar aleminde ta Adem Aleyhisselam zamanında kıyamete kadar gelecek bütün insanlar ruhları yaratıldı. Allah-u Teala onları taksit taksit aynı şekilde gönderiyor. Bölüm bölüm gönderiyor. Peki ben sana da sorayım, bizi izleyenlere de sorayım. O ruhlar alemindeyken, orada beklerken hatırladığın, bildiğin bir şey var mı?
1: Yok.
2: Yok. Ama oradaydık. Sen de oradaydın, ben de oradaydım. Biz birbirimizi görmedik. Peki hatırlayan var mı? Var. Hatırlayan var. Bazılarına Allah-u Teala ihsan ediyor, hatırlıyor. Yani ruhlar alemindeyken iş de yaptırmıştır onlar ruhlarına Cenab-ı Hak, hatırlayanı var. Şimdi ruhlar aleminden ben şeye geldin, ana rahmine geldin. Hatırlıyor musun ana rahmindeki halini?
1: Yok. Bana soran da olmadı zaten.
2: Sonra dünyaya geldin. Sonra dünyaya geldin. Ruh bedenle birleşti, dünyaya geldin. Şimdi ruhlar alemi, ondan sonra ana rahmi, dünya, sonra kabir, sonra mahşer, ondan sonra sonsuz iki yer. Çok güzel anlatmışlar. Bir yolcusun sen, geliyorsun böyle, yolcusun böyle, devam ediyorsun. Şimdi ana rahmindeki hayat dünyaya benzer mi?
1: Yok.
2: Hiç benzemez.
1: Alakası yok.
2: Dolayısıyla kabirdeki hayat da dünyaya hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Efendim işte bedeni çürüyor. Çürüyor. Kimyasal değişikliği oluyor. Ya fiziksel parçalanmalara sebep oluyor. Kemikleri bile kırılıyor. Ama her bir zerresi kimyasal değişikliği olsa bile ruhun bağlantısı olma sebebiyle acıyı, ızdırabı, azabı o zerreler duyar buyuruluyor. Dolayısıyla kabir hayatı farklı bir şey. Açıyorsun, ya adam hareket etmiyor, doğru. Dünyada hareket lazım, orada lazım değil. Orada lazım değil. Ruhlar aleminde de lazım değildi. Ana rahmin dedi. Aa ben acıktım ya, sütümü versene anne falan demiyor. Ama yiyor. Peki onun gaytası olmuyor mu? İdrarı olmuyor mu?
1: Evet.
2: Ana rahminde. Farklı bir şekilde oluyor. Orası farklı yaratılmış. Dünyada farklı yaratıldı. Kabir de farklı. Kabir de farklı. Ve kabir azabı ve kabirin sıkması vardır. Buna inanmayan kafir olmazsa bir de sahip olur. Çünkü meşhur olan hadislere inanmamış olur. Kabir azabı, kabirin ölüyü sıkması, kabirde münker ve nekir denilen iki meleğin sual sormaları haktır ve doğrudur. Kabir azabı rüyada alemi misaldeki görüntüleri görmek değildir.

0: Hayır. Kendi hissesini %10 hisse.
1: Var mesela.
0: %10. Kendi hissesini düşelim de aynı şekilde. Borsa da öyle. %10 kısmının borcuna aynı şekilde muhataptır bu. %10 hesap eder. Elinde başka şeyler de varsa.
1: Hissesi ne kadarsa yani.
0: Evet, hissesi ne kadarsa.
1: Peki bazen ekmeği öpenler oluyor. Ekmeği öpmek de nimettir bu falan diyorlar, öpüyorlar. Mahsur var mı?
0: Bu dinin emri değil. Kitaplarda buyuruyor ki ekmeği öpmek adette bidattır. Adet olmuştur ama İslamiyet men etmemiştir. Niyete göre müstahap veya mekruh olur. Yani niyete göre derken Allah-u Teala bir nimet vermiştir. Ya Rabbi ne güzel nimet dedi, öptü. Tamam. Bunu şey yapmamış, şükrediyor falan. Şükrediyor. Ama dedi ki ekmek öyle ekmek ki sen bilmezsin, bu işte ona uluhiyet sıfatı, tanrılık sıfatı veriyor. Bu kutsaldır falan, tepende taşıyacaksın. Ona işte güneş doğarken secde edeceğim falan.
1: O zaman iş değişiyor.
0: Küfre kadar da götürür.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
2: Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kâfi değildir. Kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı meshetmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden, vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yarağa su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriyi aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca, tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest, abdest olmaz hadisi şerifi farzı değil sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet, yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan baş parmak sağ, şahadet parmak sol taraf

0: Dan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. 3 kere yıkadığında şüphe edenin, 4. yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla mesh edilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır.
1: Eshab-ı Kiram Aleyhimürridvan Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerini ve yanındakileri anlatmaya devam ediyoruz. Bir süre sonra Ashab-ı Kiram'la birlikte Medine'ye gidip Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna kavuşan Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri ve diğer Yemenliler sürekli ibadet eden ve Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetinden ayrılmayan bahtiyarlar olmuşlardır. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri ve Yemenli diğer sahabe-i kiramla ilgili bir müjde şöyledir. Efendimiz Aleyhisselam, Maide Suresi 54. ayeti kerimesindeki Allah'ın onları seveceği ve onların da Allah'ı seveceği bir kavim getirir. Ayet-i kerimesini tefsir ederken, onlar işte bunun, yani Ebu Musa el-Eş'ari'nin kavmidir buyurarak, onların ayet-i kerimede müjdelenenlerden olduklarını ifade buyururlar ki, bu büyük bir şereftir elbette. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri, ibadeti yanında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeleri ve çok okumalarıyla da meşhurdur. O ve beraberindekiler, aynı zamanda gözünü budaktan sakınmayan cihangirlerdir. Hatta Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinin amcası Ebu Amir, Efendimiz Aleyhisselam'ın kumandanlarındandır. Huneyn gazasında komutan olan Ebu Amir, kendinden geçmiş bir halde savaşır. İlahi kelimetullah için korku nedir bilmez. Girer düşman saflarına hiç çekinmeden ve bir ara çok ağır yara alır. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri yetişip, onu yaralayan kâfiri öldürdükten sonra koşar amcasının yanına. Amcası artık şehit olmak üzere olduğunu iyi bildiği için yeğeni Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerini komutan olarak tayin ettikten sonra ona Resulullah'a selam söylemesi ve Resulullah'ın kendisi için istiğfar etmesini vasiyet eder. Ardından şehit olur. Huneyn gazası bitmiş. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna varmıştır. Bu sahabi, amcasının vasiyetini Efendimiz Aleyhisselam'a arz edince, o server abdest alır ve ellerini açarak, "Allah'ım, kulcağızın Ebu Amir'i affeyle. Allah'ım, kıyamet gününde Ebu Amir kulunu, şu yarattığın insanlardan çoğunun üstünde, âli bir makamda kıl," diye dua buyururlar. Ebu Musa el-Eş'ari, amcası için bu şekilde dua eden, alemlerin efendisine, "Ya Resûlallah, benim için de mağfiret diler misin?" diye arz edince, Efendimiz aleyhisselam, asıl adı Abdullah İbni Kays olan Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri için de şöyle dua ederler. "Rabbim, Abdullah İbni Kays'ın günahını affeyle." Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "La ilahe illallah diyerek can veren kimseye cennet vacip olur."

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yeşil ve tarihi eser zengini İznik ilçemizden sesleniyorum. İznik ilçe merkezindeki Nilüfer Hatun imareti Yeşil Cami'ye çok yakın bir yerde imaretini anlatmaya başlamış idik. Bundan önceki programımızda yetiştiremedik. Şimdi yine avlusundayız imaretin ve yanımda şöyle sağımda solumda 4 tane su çörtenleri var. Bu çörtenler malum çatıda biriken sular üst tarafında içeriye sızmasın, duvarlardan aşağıya akmasın diye bazen bundan daha da uzun olabiliyorlar. Bu 1 metre kadar uzunluğu, daha uzun olanları 120 santim, 150 santim. Ayasofya Camii'nin oradaki türbelerimizde mesela bazılarında ki çörtenler hakikaten çok dikkati çekecek şekilde güzel yapılmış ve uzun yapılmış. Bu çörtenler bu binadan çıkan çörtenler değil. Daha başka bir tarihi eserden çıkanlardır. Bazılarının üst kısmına nebati motifler, bitkisel motifler konmuş. Bazılarına ise böyle aslan kafası gibi böyle ağzından su akacak şekilde aslanın bıyıkları konmuş. Bu yapılabilir. Selçuklu döneminde böyle aslan motiflerine rastlıyoruz. Mesela Aydınoğlu Mehmet Bey Camii var Birgi'de. Onun bir köşesine bir aslan mask gibi böyle tam bir heykel olarak değil de konmuş. Bir iki yerde daha buna rastladık. İhtimaldir ki bunun başka bir sebebi vardır. Yani böyle kartal resmi olan sancaklar olduğu gibi bu tip şeylerde artık bir fetvaya dayanarak konmuş olabilir. Bu bölge olduğu gibi kazılardan çıkan veya işte çeşitli tarihi eserlerden arta kalan Bizans eserleridir. Osmanlı döneminde bunlar Bizans'tan kalmadır. Keferelerin malıdır. Aman kaldırın gözümüz görmesin falan filan kimse bir şey dememiş. Alıp kırmamış. O günden bugüne 1000 yıldır bu toprakların sahibi olan Osmanlı 1000 yılda bu eserlerin başına bir iş getirmemiş. Ve bugün de müzemize toplamışız. Halk geçerken bile bunu sokaktan da seyredebiliyor. Veya müzeye gelen ziyaretçiler rahat rahat hepsini görüyor. Efendim, dolayısıyla ecdadımızı kendinden olmayan tarihi eserlere düşmanlık etmiş şeklinde bir şeyle suçlayamayız. Ama Yunan işgalinde bu imaret dahi birçok zararlara uğramıştır. Bu binadan ne istediniz işte? Fakir, aç insanları doyuruyor. Bakınız, çok güzel taşlarla yapılmış, 1388'de yapılmış bir binanın dibindeyiz efendim. Temel taşlarıyla, tuğlasıyla, kasetleme sistemi dahi bu Selçuklu'dan gelendir. Taşların ortaya alınıp kenarlardan dikine tuğlalar konma işine malum mimaride kasetleme deniyor. Biz şimdi müzenin içini artık görelim. Yani müze tarafına dönüyoruz imaretin. Ve Nilüfer Hatun kimdi? Nasıl bir insandı? Onu birazcık bahsedeyim burada. Sonra da müzenin içerisine girelim diyorum. Nilüfer Hatun Yahrisar Tekfur'un kızıydı. Yetişkin gelinlik çağda bir kızdı. Bilecik Tekfur'u talip oldu. Bu kızla evlenmek istedi. Yarhisar Tekfur'u da peki dedi kayınpeder olarak düğün yapılacak. Osmanlı Beyliği Söğüt'ten itibaren Bilecik'e doğru yavaş yavaş büyüyor ama bunlar rahatsızlar. Osman Bey'le görüşüyor Tekfurlar. Bu bölgenin Tekfurları, İznik Tekfur'u, Yenişehir Tekfur'u, efendim Yarhisar Tekfur'u, Bilecik Tekfur'u bunların hepsi Selçuklu Sultanı'nın tasdikiyle Bizans İmparatorunca tayin ediliyordu. Yani Selçuklu İmparatoru'nun siyasi nüfuzu vardı bunların tayininde. Onun için de birbirlerine tanışıyorlar, görüşüyorlar. İki taraf da birbirini idare ediyordu yalnız. Osman Gazi onlarla dostluk gösterisi yapıyordu ama hiçbir zaman da onlarla içli dışlı olmuyordu. Bir gün Harmankaya Tekfur'u Köse Mihal dedi ki Osman Bey, Bilecik Tekfur'u sana bir tuzak kurdu. Seni bir düğüne davet edecek ve orada senin komutanlarla beraber sizi imha edecek dedi. Bir istihbarat. Çakırpınar'da bir düğün tertiplenmiş. Osman Gazi de davet edilmişti zaten. Bu istihbaratı alınca Osman Gazi tuzak öyle kurulmaz, böyle kurulur dedi. 40 tane yiğidine hanım kıyafeti giydirmek suretiyle biz yaylağa gideceğiz. Domaniş tarafına. Onun için eşyalarımızı sizin Bilecik Kalesi'nde muhafaza edelim diye her sene de yapıyorlardı bunu. Alışılmıştı zaten ama hanımlarla yapıyorlardı bunu.
anlaşmaları öyleydi. Bu sefer hanım kıyafetine girmiş erkeklerle beraber bu emanetleri oraya koydular ve kaleyi o 40 tane genç fethediverdi. Ve tabii ondan sonra da oradaki tuzak geriye tepmiş oldu. Hazır olan gelin Nilüfer Hatun Bilecik Tekfur'una gelin gidecekken Osman Gazi'ye esir düşmüş oldu. Osman Gazi de bu kıymetli esirini oğluyla evlendirerek ona gelinlik şerefini bahşetti. Ve işte bu gelin Murad-ı Hüdavendigar'ı yetiştirdi. Kosova kahramanını yetiştirdi. Evet, Nilüfer Hatun. Birçok yerlerde hayır eserleri vardır. İşte bu hayır eserlerinden birisi bu imaret. Babasının kalesi olan Yarhisar diyoruz, orada bir Çağlayan da var. Osmanlı oraya Yarhisar demiş efendim. Bilecik Tekfurluk zamanında belki de o hisarın adı başkaydı Bizans dilinde, Latinlerde. Oraya bir hamam yaptırmış. Kendi babasının kalesinin olduğu köye, Yarhisar köyüne bir hamam yaptırmış. Vakıflarımız onunla tamir ettirmiş çok güzel bir şekilde. Şu anda o köyde işlemeyen, yani hamam olarak kullanılmayan ama her şeyle hamam olan bir yapıda ortaya çıkmış vaziyette. İşte burada da imaret var. İmaret şimdi bugün Ramazanlarda insanlarımıza, belediyelerimiz çadırlar kuruyor. İftar çadırları kuruyor. İşte imaret efendim. Hazır. Bugün ben Kültür Turizm Bakanlığımızın elinden burası alınsın anlamına söylemiyorum. Yani nice imaretlerimiz var boş. Bunları biz pekala sadece senede bir ay değil 12 ay fakir fukaraya yemek dağıtılan yerler yapsak, İnsanlarımız ecdadının bu güzel kültürünü, bu yardımlaşma kültürünü tanısa, özümsese, içerisine alsa, hazmetse olmaz mı? Olur. İşte Nilüfer Hatun Bursa yakınındaki bir çayın üzerine köprü kurdurdu. Nilüfer Hatun Köprüsü. Hayır eserlerinden birisi o. Ve ismi de o çaya verildi artık. İnsanlar tarafından da bu çayda Nilüfer Çayı dendi. Hali hazırda şimdi Bursa'da bu çay da akıyor. Bu köprü de hayattadır. Girelim efendim şimdi. Yetiştirdiği evlat Murad-ı Hüdavendigar kimdi? Onu da içeride konuşalım. İmaretin giriş kapısı önündeyiz. Olduğu gibi bir cami kapısı şeklinde mermer bir pano haline getirilmiş. Söveleri kütük mermer olarak kullanılmış. Buradan şuraya kadar olan tek parça mermer. Ve bakınız efendim, fakir fukaraya yemek dağıtılan yerde, şöyle çıkayım biraz, şu kısımlarda çok güzel geometrik motifler yapmışlar. Bir güzellik vermişler. Bir gülbezek koymuşlar buraya, bir rozet koymuşlar. Şöyle, yani fakir fukara gelecek canım, nasıl olursa olsun dememişler. Burada yanları sıvanmış duvarın, dış duvar. Ve bazı yerlerde sıvaları dökülmüş görüyorsunuz. Bu tabii bugünün eksikliği, bugünün kusuru değil. Restorasyon planına alınmış ve bu sıvalar olduğu gibi kazınacakmış efendim restorasyona göre. Yani bu imaretin kapının üstündeki gibi tuğlalar, taşlar net olarak görünebilecek. İşte o zaman tarihi kimliği daha da gelişmiş, eskisine ulaşmış olacağını ümit ediyoruz. Nilüfer Hatun imaretinin şimdi bu taç kapısındaki iki tane ahşap kanat kündekare tekniğiyle yapılmış. Çok eski değil ama çok da yeni değil. Burası tabii zaman gelmiş. Birinci Dünya Harbi'ndeki işte Yunan işgali ve İstiklal Harbi sırasındaki yangından sonra biraz derlenmiş, toparlanmış. Burası zaviye olarak bir kısmı da yapılmış. Bundan önceki programda söylediğim gibi. Sonra bir fabrikaya dönüştürülmüş. Daha sonra ahır olarak kullanılmış maalesef. Sonra depo olarak uzun müddet kullanılmış. 1960'a kadar, 1923'ten itibaren 60'a kadar çeşitli maksatlarla kullanılmış. 60'larda devlet artık ekonomisinde biraz düze çıkınca, bu harplerden uzaklaşınca tarihi eserleri esas kendi maksadına uygun kullanmaya başlamış. İmaret o gün kuramamışlar 1960'larda. Ama bugün isterlerse kurarlar. Ramazan çadırlarını artık terk edelim. Yani evet, ecdadımız çadırdan geldi. Orta Asya'dan geldi ama çadırdan sonra da bir kalıcı medeniyet kurdu. O da böyle imaretler. Ramazanlarda imaret haline getirilir burası. Hatta Ramazan'ı
beklemeye de lüzum yok. 12 ay fakir fukaraya yemek dağıtılır. Bugün bunu İznik Belediyesi yapıyor. Şöyle böyle 100 kişi civarında fakir fukaraya her gün yemek veriyor. Ama tabii sadece 100 kişiye, koca İznik'te belki de 1000 kişinin ihtiyacı vardır. O 1000 kişiyi böyle vakıflarımız burada bir aşevi ne dönüştürürse çok faydalı olacağına inanıyoruz. Buradan geçelim içeriye efendim. Nilüfer Hatun imaretinin iki tane kanadı var, sağ ve sol kanatlar. Biz böyle sağa döndüğüm zaman sol kanattayız. Bunun da karşı kanadı ve buralar tamamıyla tarihi özelliği olan eşyaların sergilenmesine hasredilmiş. Kubbeli mekandır her iki kanatta. Orta mekanda zaten yüksek fenerli kubbeli bir mekandır. Büyükçe bir kubbesi var. Burada İznik işi olan tabaklar, seramik eşyalar var. Görüldüğü gibi bunlar 16. yüzyıl, 17. yüzyılda İznik çiniciliğinin şaheserlik dönemini yaşadığı günlerin bize bugünkü güzel hatıralarıdır. Onları size şöyle bir gösteriyoruz. Tabii bazıları bunların kırık olarak çıktığı için ister istemez tamirat görüyor. O tamir edilen yerlerde desen yürümemiştir. Oradan anlaşılıyor. Yani bunda hemen bir suç unsuru arayıp orası ne olmuş, kim kırmış, niye yapmış bilinmez ki. Öyle olsa hiçbir tarihi eseri sergilememek lazım. Bu korkudan ya biz mi yaptık acaba, suçlusu biz miyiz diye. Burada bir mezar başı ve ayak taşları var. Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın yaşadığı dönemlerde 1378'lerdeki yazı stilinde olandır. İnşallah o türbeyi de çekimini yaptığımızda o mezar taşlarındaki yazıları göstereceğim. Sizler de buradan bakmak suretiyle çok güzel, fazla girift değil, fazla da serbest değil, istif usulü ve üzerinde de görüldüğü gibi şu nebati motiflere önem verilmiş efendim. Geometrikten ziyade nebati motifler ve yazı stili de bu. Üzerinde boyası yok, osu yok, busu yok. İşte tertemiz vaziyette konmuş. Bunlar hep mezar taşları. Şurada bir hamam kurnası görüyoruz. Bu hamamlarda bu şekilde olur. Tasları da şuralara koyarlardı ki buradan efendim tas düşmesin. Bu kenara şuraya koysa düşer ama buraya koyunca bir destek oluyor. Sehpa gibi durabiliyor idi. Kubbeli olduğu için mümkün mertebe yankıdan kaçınmaya çalışıyorum. Onun için de sesimi biraz kıstım. Şuradaki yatay vitrinde yine aynı 16-17. yüzyıl İznik çinilerinden bazı örnekler var. Bunlar muhtelif yerlerde bulunmuş ve sahip çıkılmış, getirilmiş müzeye teslim edilmiş. Müzede de bunları sergiye koymuşlar. Buradan şöyle biraz daha devam edelim. Madem ki yürümeye başladık efendim. Sizlere 4. Murat Han zamanından 1600'lü yılların başında, yani 17. yüzyılın başında Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretlerinin camii ve türbesinde 4. Murat Han'ın kaplattığı çinilerden Yunan yangınından kurtarılanlardan bir kısmı burada sergileniyor. İşte burada gördüğünüz şu çini karoları, kareleri yani, 4. Murat Han'ın hatırası olan, onun yaptırdığı, belki desenlerinde kendisi hasreten bilerek böyle ısmarladı. Bu şeyler var. Çiniler burada mevcut, yangından çıkarılanlar. Şurada ise yine bazı buluntulardan çeşitli şekillerde eşleştirilmiş ve yapıştırılmış halde yine seramik bazı tabak ve vazomsu, sürahimsi eşyalar var. Şimdi İznik çiniciliğinin merkezi, ben burada size imareti anlatırken, müzeyi anlatırken çinicilik üzerine ufak tefek bilgiler verdim ama esas bilgiyi bir Çini atölyesinde bugün halen bu sanatın devam ettiğini sizlere de gösterebilmek için bir Çini atölyesinde inşallah başka bir programımızda bir çekimini yapacağız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İznik'teki Nilüfer Hatun imaretini ve İznik'in Kültür Turizm Bakanlığımıza bağlı müzesini aynı çatı altında görerek sizlere anlatmaya çalıştık. Sizler de inşallah yolunuz düştüğünde gelirsiniz. Buradaki o güzel kıymetli ecdat yadigarı eserleri görürsünüz inşallah. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendisini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz şükretmek nimeti artırır. Sevgili dinleyicilerimiz, nimet insana faydalı olan, tatlı gelen şey demektir. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allahü Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun veya olmasın, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa dünyada rahat ve huzur içinde olur. Cenab-ı Hak bütün insanlara sayılamayacak kadar çok nimet, iyilik vermiştir. Bunların en büyüğü ve en kıymetlisi olarak da Resuller ve Nebiler göndererek saadet-i ebediye yolunu göstermesidir. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. Müslümanlık nimetlerinin ortadan kalkmasına sebep, bunların kıymetinin bilinmemesidir. Elimizden alan Allahü Teala'dır. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki, iyi işleri sevdiği kullarına, kötü işleri düşmanlarına yaptırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde mealen, "Nimetlerimin kıymetini bilir. Emrettiğim gibi kullanırsanız onları artırırım. Kıymetlerini bilmez, bunları beğenmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim." buyuruyor. Hadis-i şerifte de Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir buyurulmaktadır. Muhyiddin Arabi Hazretleri de kötülük edene iyilik yapan kimse nimetlerin şükrünü yapmış olur. İyilik edene kötülük yapan kimse küfranı nimet etmiş olur buyurmaktadır. Her nimet içinde böyledir. Şükretmek, o nimeti izin verildiği ve emredildiği yerde kullanmak demektir. Dil ile elhamdülillah veya çok şükür demek, şükretmek olmaz. Buna hamd denir. Hamd dille, şükür bedenle yapılır. Göz nimetine şükretmek için Allahü Teala'nın bak dediği yere bakılır, bakma dediği yere bakılmaz. İman nimetine şükretmek için de onu Allahü Teala'nın diğer kullarına ulaştırmak gerekir. Ama doğru imanı, yani ehli sünnet itikadını. Her nimet ve her izzet Allahü Teala'ya İhlasla itaat ve ibadet etmekledir. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzur da itaat yolundan gelmektedir. Kavuştuğumuz her nimet hep Hakk'a imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü Teala'nın merhameti ve ihsanıdır. Gördüğümüz her musibet ve felaket de hep kızgınlığın, nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlarsa hakkı tanımamanın, zulüm ve haksızlık etmenin cezasıdır.
İyilik yapana teşekkür edileceğini herkes bilir. Bu insanlık icabıdır. İyilik edenlere hürmet edilir. Nimet sahipleri büyük bilinir. O halde her nimetin hakiki sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmek insanlık icabıdır. Aklın lüzum gösterdiği bir vazifedir, bir borçtur. İyilik edene teşekkür lazım olduğunu akıl da, İslamiyet de göstermektedir. Şükrün derecesi gelen nimetlerin miktarına bağlıdır. Nimet ne kadar çoksa şükretmek lüzumu da çok olur. Unutmamak lazımdır ki her nimet külfet mukabilidir. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın bir nimet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen "La havle ve la kuvvete illa billah" çok okusun buyuruldu. Bir gün Resulullah Efendimiz'den duaların efdali hangisidir diye sorulduğunda "Allahü Teala'dan afiyet isteyiniz. İmandan sonra afiyetten daha büyük nimet yoktur" buyurdu. Müslümanlar Allahü Teala'ya tevekkül eder. Tevekkül çalışmadan yatıp beklemek değildir. Tevekkül çalışıp sebebine yapışıp o sebebin tesirini Allahü Teala'dan beklemektir. Çalışmadan "bana ver ya Rabbi" denmez. Namaz kılmadan "ya Rabbi günahlarımı affet" demeye benzer. Çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksan olur. İyi sebebe yapışan iyi netice alır. Çalışırken netice alamazsak kabahati kendimizde aramalıyız. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, "Biz kuluz. Sahibimizin emrindeyiz. Başıboş değiliz. Her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim. Uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit de bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimetken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özürle, hangi sebeple bugünün işi yarına bırakılabilir? Peygamber Efendimiz, "yarın yaparım" diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur. Bu dünya imtihan yeridir. Burada hakla batıl, haklıyla haksız karışıktır. Dünyada iman edenlere sıkıntılar, belalar verilmeyip yalnız inkar edenlere verilseydi, dost düşmandan ayrılır belli olur ve imtihanın faydası kalmazdı. Ayrıca Ankebut suresinin 2. ayeti kerimesinde mealen, "İnsanların iman ettik demekle bırakılmayarak, din yolunda karşılaşacakları sıkıntılara katlanmalarına göre, iman ettik sözlerinin doğru veya yalan olduğu anlaşılacağı" buyurulmaktadır ki, bu ayeti kerimede sıkıntılara dayanmanın çok mühim olduğu anlatılmaktadır. Allahü Teala her şeye kadirdir. İman edenlere hem dünyada hem de ahirette rahatlık verebilirdi. Fakat Allahü Teala'nın adeti böyle değildir. Kudretini, hikmeti ve adeti, işlerini, yaratmasını da sebepler altında gizlemiştir. Ayrıca müminlerin dünyada elem çekmesi, ahiret nimetlerinin kıymetini bilmeleri içindir. Din büyükleri ve salih kullar için sevgilinin istediği belalar kıymetlidir. Dünyada müminler mihnet, sıkıntı çekerse dost düşmandan ayrılmış olur ve belalar müminler için günahlara kefarettir. Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri buyuruyorlar ki, "Dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka reçetesi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır. Dünya aşıklarına mihnet, lezzetlerine aldanmayanlara nimet.
ibadet edenlere kazanç, ibret alanlara hikmet, onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet, ahirete nispetle de çöplük gibidir. İnsanların sıhhatli, sağlam, neşeli yaşamalarına ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Mihnetse insana sıkıntı veren şeyler demektir. Nimetlere şükretmekle ve sıkıntılara da sabretmekle emrolunduk. Hatta mihnet yani sıkıntı zamanlarında bile şükretmenin daha iyi olduğu kitaplarda yazılıdır. Hamd etmek ve şükretmek Allahü Teala'ya teşekkür için kullanılır. Bunlardan hamd etmek yani elhamdülillah demek şükretmekten daha üstündür. Çünkü hamd etmek hem dert, bela, sıkıntı anında hem de nimet zamanında söylenir. Allahü Teala'nın verdiği elemler nimetleri gibi güzeldir. Hamd etmek Allahü Teala'yı övmenin en üstün şeklidir. Sevinç halinde de, sıkıntı halinde de hamd edilmektedir. Şükürse sadece nimet zamanında söylenir. Nimet kalmayınca şükür de kalmaz. Bu sebeple din büyükleri nimet ve mihnet halinde hep elhamdülillahi ala külli hal diyerek şükretmişlerdir. Çünkü her ikisini de veren Allahü Teala'dır.

0: Hazreti Ali buyuruyorlar ki, cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani kuddise sirruh. Şükretmek nasıl olur? İmam-ı Rabbani'nin dinine çok bağlı bir hanıma gönderdiği öğüt ve nasihattir. Görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen, her türlü nimetleri kullarına gönderen Allahü Teala'ya ederiz hamdü sena ki onun rahmetiyle kavuştuk her ihsana. Herkese her nimeti gönderen yalnız O'dur. Canlı cansız her şeyi varlıkta O durdurur. Bunca sayılamayan ne kadar varsa nimet, hepsini kullarına O vermektedir elbet. O'dur hep kullarından belaları gideren ve O'dur duaları işitip kabul eden. Öyle bir rezzaktır ki kullarının yaptığı günahlardan ötürü kesmiyor rızıkları. Merhameti o kadar boldur ki onun yine kimsenin günahını vurmuyor yüzlerine. Ve o kadar çoktur ki onun hilmi ve sabrı acele göndermiyor kullarına cezayı. Bir ihsan sahibi ki Allahü Azimüşşan, saçıyor nimetini herkese dost ve düşman. Bütün nimetlerinin en kıymetlisi ise açıkça bildiriyor İslamiyeti bize. Onun bu nimetleri bellidir ki o kadar güneşten daha açık, aydan daha aşikar. Başkalarından gelen nimetleri de zaten hep O göndermektedir kullarına esasen. İşte O'nun yaptığı bu kadar ihsan, ikram karşısında hiç kimse bir şükür yapamaz tam. Vücudumun her kılı gelse de tek tek dile, şükrünün binde biri yapılmış olmaz bile. İyilik yapanlara hep teşekkür yapılır. Bu herkes de bilir ki insanlık icabıdır. O halde her nimetin hakiki sahibine şükretmek insanlığın bir icabıdır yine. Velakin Hak Teala uzaktır her kusurdan. Kul ise hep noksanlık içinde olduğundan, bir münasebetleri yoktur hiç Allah ile, ona şükredemezler kendi akılları ile. Ona söylenmesini güzel zannettikleri, bilakis ona çirkin, uygunsuz gelir belki. Büyütmek, hürmet etmek sandıkları da yine, küçültmek gelebilir belki de kendisine. Şükretmenin şekli de bildirilmezse ondan, ona layık olduğu bilinemez yine tam. İşte Hak Teala'nın sevdiği, beğendiği, yani kabul ettiği tazim ve şükür şekli, peygamberleriyle gönderdiği dinlerdir. Onlarla bildirilen ilahi emirlerdir. Orada kalp ile ve bedenle yapılacak her iş bildirilmiştir gayet açık olarak. O halde ona şükür İslam'a sarılmaktır. Yani farzları yapıp haramdan sakınmaktır. Ona dinin dışında bir şükür olmaz daha. Yoksa o tersi olup sebep olur günaha.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Ekim Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in İzmir Aslına Döndü başlıklı makalesini sunuyorum. İzmir üzerinden yıllardır öyle bir algı yönlendirmesi yapılmakta ki bu şehrin sakinleri sanki bila istisna Halk Partilidir ve gelmiş geçmiş bütün belediye başkanları da CHP'lidir. Halbuki gerçek öyle değil. Rakamlar, seneler, isimler ortada. İşte manzara. Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinden sonra 14 Mayıs 1950'den millet iradesinin tek parti zihniyetindeki dişlilerin desteğiyle gasp edildiği 27 Mayıs 1960'a kadar İzmir'de seçimle iş başına gelen 5 belediye başkanının 5'i de ara vermeksizin Demokrat Partililerdi. 1963-1973 arasında ise Demokrat Parti'nin devamı olarak telakki edilen Adalet Partisi'nden Osman Kibar yine fasılasız şekilde 10 yıl İzmir Belediye Başkanlığı yaptı. 1984-89 arasındaki İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ANAP Anavatan Partisi mensubudur. Türkiye 1984'te Büyükşehir Belediyeciliği düzenine geçmişti. Sene 1994 olduğunda Burhan Özfatura bu defa Doğru Yol Partisi'nden mahalli seçime girerek İzmirlilerin tekrar teveccühüne mazhar olmak suretiyle 1994-99 arasında belediye başkanlığı yaptı. Üstelik merhum Burhan Özfatura dinine düşkün ve samimi bir Müslümandı. Buraya kadar bir hesap yapıldığında İzmir'e 10 yıl Demokrat Partili, 10 yıl Adalet Partili, 5 yıl Anavatan Partili, 5 yıl Doğru Yol Partili başkanların hizmet verdikleri görülmektedir ki toplamı 30 sene tutuyor. İzmir'e hizmet vazifesi 1976-2026 arası 76 yılın 30 yılı merkez sağ veya muhafazakar partilerdedir. 1960-1963 arası 27 Mayıs Cuntası'nın hakimiyetinde 3 isim belediye başkanlığı makamında oturmuştur. 1923-50 arası tek parti döneminde bütün memlekette vali aynı zamanda belediye başkanıydı. Cumhuriyet devrinde aradan 50 yıl geçtikten sonra CHP ilk defa 1973 belediye seçimlerinde İhsan Alyanak'la İzmir'deki seçim yarışını kazandı. 1980-84 arası 12 Eylül Cuntası Milli İrade önünde duvardır. Bu zaman zarfında Cunta'nın iki memuru İzmir'de belediye başkanlığı makamındadır. 1989-94 döneminde İzmir Belediye Başkanlığı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Yüksel Çakmur yaptı. 1999-2004 arasında İzmir'i seçimle kazanan belediye başkanı DSP'li Ahmet Piliştina'dır. Bu başkan 2004'te CHP'den seçime girdi, yine kazandı fakat bir süre sonra makamındayken vefat etti. 2004-2019 arası İzmir Belediye Başkanlığı CHP'dedir. Aziz Kocaoğlu 15 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı. CHP 2024-2026 arasında ise İzmir'de belediye başkanlığını Cemil Tugay ile kazandı. Bu başkan 2 küsur yıl sonra 7 Ekim 2026'da partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Görüldüğü gibi CHP adıyla seçime girip kazananlar ve çalışma süreleri şöyledir. İhsan Alyanak 7 yıl, Aziz Kocaoğlu 15 yıl, Cemil Tugay 2 yıl, toplamı 24 yıl yapmaktadır. SHP'li Yüksel Çakmur'un 5 yılı ve DSP'li Ahmet Piliştina'nın 5 yılıyla Cemil Tugay'ın 2 yılı bu rakamlara eklenirse 36 yıl olur. O halde serbest seçim sisteminde CHP'nin ve bu partinin başkanlarının süreleri arasında çok büyük bir farklar yoktur. Süreler eşit gibidir. Bir başka ve daha sağlam ifadeyle söylersek, İzmir'de Demokrat Parti, Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan Partisi, SHP-DYP seçmenin takdir ve tensibiyle belediye başkanlığını kazanabilmiştir. Bu ilimizde de demokrasi gereği çok renklilik vardır. Bu itibarla bütün bu gerçekleri görmezden gelip İzmirlileri politik taassup içinde bir tornadan çıkmış gibi görmek haksızlıktır. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesini bir de böyle görmeli. Anlaşılıyor ki Sayın Tugay AK Parti'yi seçmekle öteden beri devam edip gelen yerli ve milli çizgi DP, AP, DYP, ANAP saflarını teşkil eden hizmet cephesini tercih etmiştir. İzmir aslına döndü. Bundan böyle aklı selim hakim olacaktır diye düşünmek isteriz. Hayırlı olsun. Kazanan İzmir olsun, kazanan vatandaş olsun.

Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in İzmir Aslına Döndü başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Bağdat'taki Erken Zafer Sarhoşluğu başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika 20 Mart 2003'te işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekildi. 30 Eylül 2026'da son askerini de Irak'tan çıkardı. Irak hükümeti 1 Ekim tarihini egemenlik bayramı olarak ilan etti. Amerikan ordusunun çekildiği 30 Eylül çarşamba gününden itibaren de 4 günlük resmi tatil ilan edildi. Oysa ABD'nin Irak'tan çekilmesi emperyal projelerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Hatta daha ileri giderek şunu diyebiliriz ki ABD Irak'tan sadece asker değil ders de çıkarıyor. Ama istese de Irak'tan çıkamayacak. Bunun birçok jeopolitik, siyasi, ekonomik ve tarihi nedeni var. Bütün bu hamleler ve olası sonuçları Amerika'nın Orta Doğu stratejisinde hesaplanmış risklerdir. Bir bakımda ABD bölgedeki reel politik projesini sonlandırmıyor, bir bakıma randıman alamadığı mevcut stratejisini daha işlevsel hale getirecek adımlar atıyor. Yani ayrılmıyor. Daha etkili ve kalıcı bir dönüş adına ve atacağı yeni adımlar için kendine yeni bir yol yapıyor. Haliyle Amerika Grand Stratejisi bölgeyi terk etme değil, kendini yeniden konumlandırmaya, askeri, siyasi ve ekonomik varlığını yeniden düzenlemeye dayanıyor. Bu nedenle Amerika'nın Irak'tan çıkışını Orta Doğu'ya ve özellikle İran'a yönelik yeni stratejisinin pratiği olarak okumak gerekli. Başka deyişle Amerika, Irak'taki işgale son vererek İran'ı kuşatma projesine hesaplı bir geçiş yapıyor. Bu yolla Irak'taki İran yanlısı Haçlı Şabi milislerini silahsızlandırarak Tahran'ın vekil savunma hattını zayıflatacak. Bu yönüyle ABD'nin Irak'tan çıkarak yaptığı şey taktik bir konumlanmadan başka bir şey değil. Bir bakıma İran savaşında Irak'taki cephede Haçlı Şabi milislerinin başlatacağı bir gerilla savaşı ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Askerlerini çekse de Amerika hala Irak'taki siyasi, ekonomik ve finansal yapıyı kontrol ediyor. Irak'taki askeri işgale son vermek her açıdan İran yanlısı silahlı grupların Bağdat üzerindeki gücünü zayıflatacak ve askeri olarak da bu grupların varlığını nötralize edecektir. Unutmayalım ki uzun soluklu İran projesinin başarıya ulaşması için ABD öncelikle direniş ekseni denilen hattı hedef alıyor. Suriye'den sonra Lübnan, Irak ve Yemen'deki direniş gruplarının varlık nedenini yok etmeye çalışıyor. Zira bu grupların varlık gerekçesi Amerika'nın bölgedeki işgaliydi. İşgalci güç konumunu olabildiğince görünmez kılmaya çalışan ABD bu yolla İran'ın vekil güçler üzerinden devreye soktuğu direniş güçleri paradigmasını çürütmeye ve bu güçleri çözülmeye zorlayan bir strateji izliyor. Bu bağlamda Amerika sadece bölgede kendi askeri varlığını azaltmıyor. İşgalci Siyonist İsrail'i hem Gazze'de hem Lübnan ve Suriye'de dizginlemeye de çalışıyor. Bu yeni stratejiyle ABD, direniş eksenini oluşturan İran'ın vekil güç koalisyonunu tek kurşun atmadan dağıtmayı ve yıkmayı planlıyor. Vekil güçleri çözülen İran'ın teslim alınması daha da kolaylaşacaktır çünkü. Hasılı kelam, 23 yıllık Irak işgalinden dersler çıkaran Amerika, işte bu nedenle Irak'tan askerlerini çıkarıyor. Dolayısıyla Irak'ta siyasi merkezler, milis karargahları ve ordu kışlalarındaki kutlamaları gerçek egemenliğin işareti olarak okursak hataya düşeriz. Bu erken zafer sarhoşluğuna kanmamak lazım. Zira ABD'nin İran'a ve bölgeye yönelik asıl savaşı daha yeni başlıyor. Her açıdan bir dönüm noktasındayız ve bölgemiz derin bir dönüşümden geçiyor, daha da geçecek. Yanlış yapma lüksümüz yok. Gidişatı iyi okumak lazım. Yoksa bu yüzyılı da kaybederiz. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Bağdat'taki Erken Zafer Sarhoşluğu başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan değişim için düğmeye bastı başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik
Erdoğan ilk gün o paraları getirecekler, başka yolu yok demişti. Kol kırılır yen içinde kalır diyenlere kol mu kalmış, çürümüş çürümüş, çürüyen kol kesilip atılır diye karşılık vermişti. Dün de kimseye karşı diyet borcumuz yok dedi, kim olursa olsun kenara alır, yürümeye koşmaya devam ederiz diye konuştu. Bu açıklama üzerine gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı değişikliklere çevrildi. Fon krizine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Neden önemli? Bu sorunu çözecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. O nedenle çok önemli. Halkımız da yaparsa Erdoğan yapar diyor. Çare olarak Cumhurbaşkanı'nı görüyor çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı. Deprem konutlarındaki başarısı ortada. 1. Erdoğan ilk andan itibaren krizi yok saymadı, tam tersine sahiplendi. Krizin üstüne üstüne gitti. Özgür Özel gibi sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demedi. Baklava kutusunun içindeki rüşvet paralarını savunmadı. Tam aksine aramıza katılan bazı muhterisler olabilir, bazıları yoldan çıkabilir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. 2. Fon krizi AK Parti camiasındaki ahlaki yozlaşmayı ve çürümeyi ortaya çıkardı. Bu kez kral çıplak diyen fon krizi oldu. Tamahkarla soyguncu bir yerde buluşur sözü gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çürümeyi gördüğü için fon krizi patlak verdiği andan itibaren AK Parti'nin kuruluş değerlerine vurgu yapıyor. Çünkü AK Parti Erdemliler Hareketi olarak kuruldu. Dün de biz bu partiyi kurarken çok temel bir ilkeyi, hareketi unsurumuz yaptık. Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik diye konuştu. 3. Erdoğan medyanın rüzgarıyla hareket eden bir lider değil, güçlü lider olmanın en önemli özelliğidir. Başkasının rüzgarıyla hareket etmez. Ama kendi belirlediği bir zamanda gereğini yapar. Halının altına süpürmez. Kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'sa meclisteki sunumunda yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını, bunun için Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunu beklediklerini açıkladı. 7. Amerika'daki sistem inceleniyor. Daha önce de yazmıştım, Amerika'daki Madoff krizinden çıkarılan dersler ışığında 2 yıl sonra Dodd-Frank yasası çıkarılmıştı. Fon krizindeki eksiklikler de tespit edilmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda kabine toplantısında kapsamlı bir sunum yapmış. Şimdi borsanın denetimi ve etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. SPK yasasında delikler varsa onları kapatacak önlemler üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyasetinde en uzun süreli başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış bir lider. AK Parti kuruluşundan bir yıl sonra iktidar oldu ve 24 yıldır iktidarını sürdürüyor. Bunun Türk siyasetinde başka bir örneği yok. Dünyada ise sadece Japonya'daki Liberal Parti bu şekilde kesintisiz iktidar olmuş. Bunlar kolay elde edilecek başarılar değil. Erdoğan bunu nasıl başardı? Şimdiye kadar sorunlarla yüzleşti ve hesaplaştı, sonra krizi fırsata dönüştürmeyi başardı. AK Parti ve Erdoğan fon kriziyle birlikte yeni bir sınamayla karşı karşıya zor bir dönemden geçiriyor. Cumhurbaşkanı o nedenle bu badireden, her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık, buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız dedi. Erdoğan fon krizinden de güçlenerek çıkar mı? Onun adı Recep Tayyip Erdoğan'sa çıkar. Dünkü yazımda kriz nedeni olan 131 fon için 17 Eylül'de tedbir alınmışken bu fonlara ait yatırım bankalarına 30 Eylül'e tedbir getirildiğini aktarmış, bu süre zarfında şüpheli bir işlem yapılıp yapılmadığını sormuştum. Gazeteciliğin bir kuralı da fikri takiptir. Yetkililerle konuştum. 17-30 Eylül arasında BDDK el konulan fonların yatırım bankalarına 3-4 murakip görevlendirmiş, bütün ödemeler murakipların denetimi altında yapılmış, şüpheli bir işleme fırsat verilmediği ifade ediliyor. Ayrıca daha önceki yazılarımda bu fonlara ait yatırım bankalarına nasıl izin verildiği sorusunu ortaya atmıştım. Yetkililer, katılım evim ve bir evime yatırım bankacılığı izni verildiği dönemde fonlara girmediklerini ifade ettiler. Yatırım bankalarının oranının bankacılık sisteminde 2/1 oranında bir yer tuttuğu belirtiliyor. Bunun 1/1'inin de fon sahiplerinin sermayesi olduğu ifade ediliyor. Yani şu anda bankacılık sektöründe en ufak bir sorun olmadığı belirtiliyor. Aktarmak istedim.

Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan değişim için düğmeye bastı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Hakkı Öcal'ın "İsrail'in 7 Ekim faciası artarak sürüyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Neresinden bakarsanız bakın, 7 Ekim İsrailli birçok insan için bir hükümet ayıbı olduğu kadar acı bir yıl dönümü, bir matemdir. 6 parti 3. kez olarak Hamas'ı yok etmek ilkesiyle birleşmiş ve 37. hükümeti kurmuşlar. Ortak hedeflerini Gazze'nin silahtan arındırılması ve İsrail'le dost bir yönetimin iş başına getirilmesi olarak açıklamışlar. Ama bu hükümetin göreve gelişinin ikinci yılında aktif eleman sayısı 50 binden 20 bine düşmüş olan Hamas ve sayıları 2,5 milyondan 1,5 milyona düşmüş Gazze, 80 yıllık İsrail'e tarihinde uğramadığı ağır bir yenilgiyi yaşatmış. 4000'den fazla roketin yaylım ateşi, yüzlerce motorlu araç paraşütündeki militanlar, karadan 3800 Nuhba milisi, 2200 diğer gruplara mensup rezerv elemanlar, 1000 kadar sivil Gazze'li, 119 noktadan İsrail kuşatmasını yararak çevrede kurulmuş 21 İsrail yerleşim yerine saldırdılar. Yani toplam 7000 kişi, dünyanın en güçlü istihbarat örgütüne sahip olmakla övünen İsrail'i adeta ruhu duymadan dize getirdi. Gazze sınırında görevli işgal ordusundan 379 muvazzaf, 79'u yabancı uyruklu, 815 yedek asker ve bunlara moral gecesi olarak düzenlenen müzik festivalinde görevli 364 sivil öldürüldü. 250 erkek ve kadın asker esir alınarak Gazze'ye gönderildi.

götürüldü. İsrail, Hamas'ın yüzlerce kadına tecavüz ettiğini öne sürdü ama bu iddia sadece Hamas tarafından değil, İsrail insan hakları grupları ve uluslararası gözlemciler tarafından da doğrulanmadı. Karı koca yedek kuvvete mensup askerlerin evlerinde 36 çocukta can verdi. İşgal kuvveti olarak yabancı bir toprakta kurduğunuz ve adına yerleşim yeri dediğiniz askeri tesislere çocuklarınızı da getiriyorsanız, sorumluluk sizinle zaten savaş halinde olan o toprakların gerçek sahiplerinin midir, yoksa işgalci İsrail ordusunun mudur tartışılır. Bu çocukların ve diğer yedek veya muvazzaf ana babalarının Filistinlilere karşı Siyonizmin açtığı yok etme, soykırımı ve sürgün savaşına taraf olsun olmasın yakınları, tanıdıkları, eşi dostu için 7 Ekim korkunç bir olaydı. Siyonizme inanan, canıyla malıyla onun insanlık dışı eylemlerine ve tarihsel suçlarına ortak olan ve bu destek sayesinde Netanyahu'nun 6. kez başbakan olmasına imkan sağlayan Museviler içinde. Siyonizme karşıyım veya Siyonist değilim diyen Musevilerin %10'u ile Siyonist politikaların sivillere sıfır zayiatla uygulanmasını isteyen İsrail halkının %45'i içinde. 7 Ekim bir yüz kararsıydı. Üçüncü yıl dönümünde bu kara leke daha da artmış durumda. Bakınız, bir son haftadır Netanyahu, onun kadar eli kanlı koalisyon ortakları, sözüm ona siyaset üstü Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Netanyahu'yu devirmek için daha kararlı, yani daha kanlı hükümet kurmak için aralarında anlaşan muhalefet liderlerine büyük yenilgiye karşı bir tek özür, bir tek utanç ifadesi var mı? Filistin halkının haklı davasını bir Müslüman gibi desteklemesi beklenemez çoğu İsraillinin, ama onların arasında da güvendikleri ordularının ve siyasetçilerinin 7 Ekim zafiyeti ve onun ayıbını örtmek için 24 bini çocuk, 75 binden fazla Filistinliyi öldürerek İsrail'in ve Museviliğinin alnına çıkarılamaz ikinci lekenin, ülkelerinin içine itildiği yalnızlığın, dışlanmışlığın farkında olanlar var ve sayıları her gün artıyor. Bu utancın bir ifadesi olarak İsrail'in önde gelen köşe yazarlarından Haaretz gazetesinin başyazarı Yossi Werther, önceki gün 7 Ekim'in sorumluları kamera karşısında yüzleri kireç gibi ama içten içe siyasetten hayatta kalmalarını kutluyorlar diye yazdı. Tüm çete törenlerde hüzünlü yüzlerle oturuyordu, ancak içten içe sevinçten havalara uçuyorlardı. Bir yanda siyasi varlıklarını muhafaza etme konusundaki o muazzam başarıları, diğer yandaysa İsrail halkına tattırdıkları yeni acı ve utanç sayesinde. Milliyet gazetesinde Hakkı Öcal'ın "İsrail'in 7 Ekim faciası artarak sürüyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Öz'ün "Zararın İstikameti" başlıklı makalesini sunuyorum. Hep söylediğim gibi fon soruşturmasında yalnız paranın nasıl toplandığına bakmak yetmez. Sermayenin nereye gittiğini de bulmak gerekir. Bugün önümüzde bir soru daha var. Zarar nereye yazılacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün mecliste bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak dedi. Bu bütçe tedbirinden daha büyük bir anlam taşıyor. Ekonomik güvenliğin sınırını çiziyor. Finansallaşmanın eski usulünü biliyoruz. Kazanç dar bir çevrede toplanır, risk geniş kitlelere dağıtılır, kar kırılınca fatura kamuya bırakılır. Kar özel hesaplarda kalır, zarar milletin vergisine dönüşür. Devlet şimdi bu yolu kapatıyor. Tasfiye kapsamındaki 131 fon, toplam fon sayısının %4.6'sını, portföy değerinin %7.7'sini oluşturuyor, fakat 455.758 yatırımcıyı ilgilendiriyor. Sistemik alan sınırlı, güvene vurgu, darbe geniştir, 220 kişi hakkında işlem yürütülüyor, 85 kişi tutuklu. Önce fonların mevcut varlıkları kullanılacak. Haksız kazanç sahiplerinden geri alınan parayla sistem dışına çıkarılan malların satışından sağlanan kaynak aynı hesaba dönecek. Küçük yatırımcıyı korumak, suçun maliyetini 86 milyonu sırtına yüklemek anlamına gelmez. Koruma, kaçırılan varlığı bulmak, haksız kazancı geri almak ve sorumluluğu failin bilançosuna yazmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu çizgiyi ilan etti. Kamuya yük getirmeden vatandaşın birikimi ödenecek, sermaye piyasaları küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arındırılacak. Ancak soruşturmanın uluslararası boyutu da mutlaka açığa çıkarılmalı. Para yurt dışına taşındıysa hangi banka ve finans kuruluşlarından geçti? Hangi şirketlere, kripto cüzdanlarına ve nihai hesaplara ulaştı? Fonlar üzerinden üretilen haksız kazanç yalnız servet transferine mi hizmet etti, yoksa Türkiye'nin ekonomik ve siyasi karar alanını etkilemeye çalışan nüfuz ağlarına uzandı mı? Zira jeopolitik sarsıntıların sertleştiği, ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde finans, ülkeler arasındaki mücadelenin aracına dönüştü. Devletler yaptırım kararlarını, ödeme sistemlerini, kredi kanallarını, fonları ve sermaye hareketlerini baskı aracı olarak kullanıyor. Bu nedenle ekonomik güvenlik yalnız rezerv miktarı, bütçe açığı ve bankaların sermaye yeterliliğiyle ölçülemez. Milli tasarrufun kimlerin elinde toplandığı, hangi varlıkları şişirdiği ve hangi ülkelere aktarıldığı da güvenlik mimarisine giriyor. Siyasi alandaki başarılarınız ve meydan okumalarınız ekonomideki güvensizliğe çarptığında akim kalır. Dışarıda otonomisini güçlendirmek istiyorsa bir devlet, içeride kendi vatandaşının tasarrufunu ve sermaye birikimini korumak zorunda. Finansal çürüme güveni aşındırır. Güven kaybıysa yatırım gücünü, toplumsal dayanıklılığı ve devletin hareket alanını daraltır. Bu yüzden operasyon 3 halkayı birlikte sökmeli. Fonlarla hisseler arasındaki içeriden işlem zincirini, paranın yurt dışına uzanan güzergahını ve bütün bunları zamanında göremeyen yahut görüp harekete geçmeyen denetim kusurunu. Erdoğan'ın safralarından kurtulacak sözü ancak bu 3 halka tamamlandığında karşılığını bulur. Faizleri temizlemek piyasayı rahatlatır. Aynı bünyenin yeniden suç üretmesini önlemek devlet aklı ister. Hazine bu çarkın ortağı olamaz. Milletin bütçesi kolay kazanca sigorta sandığı yapılamaz. Ekonomik güvenlik sınırdaki nöbet kadar paranın istikametini de korumaktır.

Star gazetesinde Hasan Hüseyin Öz'ün Zararın İstikameti başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yücel Kaya'nın Başaramayacaksınız başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin son 100 küsur yıllık tarihini yalnız darbeler, seçimler ve siyasi partiler üzerinden okumak eksik kalır. Bu topraklarda daha derinde devam eden başka bir mücadele var. Halkın inancıyla kavga edenlerle inancını yaşayarak var olmak isteyenlerin mücadelesi. 1909 önemli bir kırılma noktasıydı. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. İttihat ve Terakki'nin devlet üzerindeki hakimiyeti giderek arttı. Sonrası malum. Balkan felaketi, Birinci Dünya Savaşı, Mondros, İstanbul'un işgali ve önümüze konulan Sevr. Millet Anadolu'da ayağa kalktı. Milli mücadeleyi kazandı, işgalcileri gönderdi, vatan kurtuldu. Fakat bu defa başka bir tartışma başladı. Bu millet kendi vatanında kendi değerleriyle yaşayabilecek miydi? Cumhuriyet kuruldu, egemenlik milletindir denildi. 27 yıl boyunca hiçbir seçim yapmadan egemenlik tek bir partinin emrine verildi. 1946'daki açık oy gizli tasnif garabetinden 4 yıl sonra 14 Mayıs 1950'de millet kararını verdi. 27 yıllık CHP iktidarı sona erdi. Adnan Menderes iktidara geldi. Menderes döneminin sembolik ilk adımlarından biri ezanın yeniden aslıyla okunmasının önünün açılmasıydı. 1950 yalnızca Demokrat Parti'nin seçim zaferi değildi. Yıllardır devlet karşısında kendisini sıkışmış hisseden muhafazakar Anadolu insanının da sandıkta verdiği güçlü bir cevaptı. Fakat bu bahar uzun sürmedi. 27 Mayıs 1960'ta darbe yapıldı, Menderes devrildi. Fakat bir lideri asarak öldürmekle Türk halkının direncine gem vurulmayacağı gerçeği ortaya çıktı. Yıllar sonra Turgut Özal geldi. Özal'la birlikte dindar ve muhafazakar kesimler kamusal hayatta daha rahat nefes almaya başladı. Türkiye eski devlet kapılarını sorgulamaya başladı. Ama bozguncular bu lideri de ortadan kaldırmalıydı. Özal 1993'te beklenmedik biçimde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından zehirlendiğine ilişkin ciddi iddialar yıllarca tartışıldı. Menderes'ten sonra Özal da devrilmişti ama ardından halk bu defa Necmettin Erbakan'ı iktidara taşıdı. Tabii bozguncuların onunla da savaşması gerekiyordu. Erbakan'ın karşısına 28 Şubat'la çıktılar. Milli mücadele emperyalistleri ve siyonistleri denize dökmüştü ama yeni işbirlikçileri hala yanımızdaydı. Adı bizim adımız gibiydi ama attıkları adım denize döktüklerimizin adımlarıydı. Başörtülü genç kızlar üniversitelerden uzaklaştırıldı. İmam hatiplerin önü kesildi, dindar insanlar fişlendi. Askeri briefingler, medya manşetleri ve bürokratik baskılar arasında Refah Yol hükümeti sona erdi. Daha sonra adına postmodern darbe diyeceğimiz süreç, milletin sandıkta verdiği kararı bir kez daha değiştirmişti. Abdülhamit'ten, Menderes'ten sonra Erbakan'ı da devirdiler. Ama ne kadar liderleri devirseler bile sonuçta bir şey değişmiyordu. Her giden liderin yerine daha güçlü bir lider geliyordu. 2002'de bu defa Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti dönemi başladı. Eski vesayet düzeniyle hesaplaşma giderek sertleşti. Bozguncular durmuyorlardı. 27 Nisan E-Muhtırası, 367 krizi, AK Parti'yi kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz. Millet artık darbe olduğunda evinde sonucu beklemiyordu. Sokağa çıktı. Tankların önüne durdu ve darbe başarısız oldu. Şimdi bütün bu isimleri yan yana koyun. Sultan Abdülhamit, Menderes, Özal, Erbakan, Erdoğan. Hepsinin siyasi düşünceleri aynı değildi. Dönemleri de şartları da birbirinden farklıydı fakat ortak bir noktaları vardı. Toplumun muhafazakar ve dindar damarında karşılık buldular. Ve bu bize önemli bir şey söylüyor. Bir lideri ortadan kaldırmak, onu ortaya çıkaran toplumsal zemini ortadan kaldırmıyor. Menderes'i astılar, olmadı. Özal'ı zehirlediler, olmadı. Erbakan'ı indirdiler, olmadı.
Bu defa Erdoğan geldi. O halde bugün Erdoğan'ı siyaseten ortadan kaldırmayı başarsalar bile mesele bitecek mi? Çünkü savaşı kazanmaları için liderlerin değiştirilmesi yetmiyor. Bu bozguncular Erdoğan giderse başka bir Erdoğan geleceğini artık biliyorlar. Sorun liderlerin değiştirilmesi değil, milletin değiştirilmesi gerekiyor. Sonunda bu gerçeği gördüler. İşte üzerinde düşünmemiz gereken asıl mesele budur. Farkında mısınız şu an millet değiştiriliyor? Genetiğiyle oynanmış ürünlerle ekinlerimiz, LGBT propagandalarıyla nesillerimiz değiştiriliyor. Lafı uzattığımı biliyorum ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kur'an'da beni ürperten bir ayet var. Bakara suresinin 205. ayetinde bozguncu insan tipinden bahsedilir. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya yönelir ve ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Dikkat edin, ekin ve nesil. Biri insanın beslendiği kaynak, diğeri insanın geleceği. Kur'an'ın asırlar önce yan yana zikrettiği bu iki kavram bugün üzerinde yeniden düşünmeye değmez mi? Bir millet ailesini kaybederse, çocuklarını yetiştiremezse, inancıyla bağını koparırsa, mahremiyetini kaybederse, ne yediğini sorgulamazsa, kendi kültüründen utanmaya başlarsa, o milleti yenmek için tanka ihtiyaç var mı? İşte önümüzdeki dönemin asıl savaşı budur. Dün liderler hedefteydi, bugün milletin kendisi hedefte. Çocuklarımızı kime teslim ettiğimizi bilmek zorundayız. Ne izlediklerini, neye inandıklarını, kimi örnek aldıklarını, nasıl bir insan olmak istediklerini bilmek zorundayız. Çünkü bundan sonraki mücadele artık sandıkta başlamayacak ve sandıkta bitmeyecek. Evimizin içinde başlayacak ve evimizin içinde bitecek. Ve bu millet kendi evladına, ailesine, inancına ve geleceğine sahip çıkarsa, 100 yıl aşkın süredir bu milletin iradesini değiştirmek isteyen bozgunculara verilecek cevap yine aynı olacaktır. Başaramayacaksınız. Yoksa durum sandığınızdan çok daha kötü.

Yeni Akit gazetesinde Yücel Kaya'nın "Başaramayacaksınız" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Hakkı Yalçın'ın "Cinnet İklimi" başlıklı makalesini sunuyorum. Ne oluyor çocuklara? Nasıl oluyor da şiddete ve silah kullanmaya bu kadar meraklı hale geldiler ya da getirildiler? Bitirimli kızlara bile bulaşmışsa nereye gidiyor bu çocuklar? Fuzuli bir hayatın cinnet iklimine mi? Daha da kötüye mi? Ne yaptık da onların içindeki sevgiyi kuruttuk? Ne yaptık da kendilerini ihbar edecek kadar kötüleştiler? Okullarda bile çocukların emniyeti tartışılır hale geldiyse, çocuklar kafalarına taktıkları kötü düşünceyi cana göz dikme boyutuna getiriyorsa, dev bir tümör daha da büyüyor demektir. İnce kıyım cinnet çocuklara yakışmıyorsa, bizlerin de üzerimizi sirkelemesi gerekmiyor mu? Büyükler yaşlandıkları için değil, çocukları sevdikleri için büyüktür. Büyüklük, gözlerimizin içine bakan çocuklara borcumuzu sevgiyle geri ödemektir. Ama birçoğumuz o çocukların yaşamak hayallerine sekte vurmanın kusurlarıyız. Çocukları bile koruyamazsak kimi koruyacağız? Öldürülen terbiyenin yaşatılan terbiyesizlikle ilişkisi inkar edilemez. O yüzden tehlikeli bir zaman diliminin içinden geçerken yapılması gereken çok şey var. Çünkü tehlikeli insanlar sosyal medya veya USA patentli dizilerle evlerin içine kadar girdiler. Onlar bir yere girdikleri zaman ya çocuğunuzu alırlar elinizden ya da ömrünüzü. Çocuklar kendilerine enjekte edilen zehirden payını aldı. Tehlike çemberi daraldıkça daraldı. İhtimaldir ki velilerden ve öğretmenlerden daha hızlı yaşlanıyor çocuklar. Meselenin ruh derinliği de irdelenmeli. Minicik çocuklarda panik atak var. Psikolojik destek alıyorlar. Küçücük yaşlarında ilaç kullanıyorlar. 15 yaşındaki kız çocukları dökülen saçlarını gizlemek için peruk takıyor. Korku hormonu tavan yapıyor. Ayrıca uyuşturucu denen illet var. O çocukların yarın daha tehlikeli tutkular için yoldan çıkmaları büyük ihtimal. Bunlar masal değil, bu toprakların acı gerçekleri. Alınan mesafenin geri dönüşü varsa o da bu çocukların birkaç yıl içinde başka çocuklardan neler alacaklarıdır. Aklınıza candan başka bir şeyler geliyor mu? Bu yaşam biçimi sürdükçe çocuklar bilinçaltına yüklenen mesajları alacak, zamanı gelince öğretmenlerine, ailelerine ve arkadaşlarına mesajları yollayacaklar. Geleceğime kurşun sıkıp gideceğim. Takvim gazetesinde Hakkı Yalçın'ın "Cinnet İklimi" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 5, Sure Nisa Suresi 87-113. Ayetler, sayfa 91-95.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler.
1: Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Biz ihsana kavuştuk. Ahmet Mekki Efendi bir büyük evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatları vardır. Bir günde buyurdu ki, hiç gururlanmayınız. Kimseyi küçük görüp yukarıdan bakmayınız. Demeyin, şu günahkar veyahut şu kafirdir. Onlara kızmak değil, acımak lazım gelir. Hatta dua etmeli bu gibi kimselere, ki onlar da kavuşsun ebedi nimetlere. Deyin ki, ya ilahi, ver onlara hidayet. Çünkü ateşte yanmak çetin ve zordur gayet. O server de peygamber olduğu ilk zamanda, yoktu bir tek Müslüman o gün Arabistan'da. Müşrikler inanmayıp Allah'ın Resulüne hakaret ederlerdi üstelik kendisine. Lakin o kâfirlere yine de kızmıyordu. Onlar için en fazla bilmiyorlar diyordu. Sonunda Müslümanlar gelip Resulullah'a dediler, takatimiz kalmadı artık daha. Müşrikler eza edip perişan etti bizi. Bir beddua edin de kahrolsun her birisi. O buyurur idi ki onlara her bir defa, bilmiyorlar, bilseler yapmazlar böyle cefa. Ve ben gönderilmedim beddua etmek için. Vazifem anlatmaktır, durup dinlenmeksizin. Çok şükür biz kavuştuk Rabbimizin fadlına. Vakıf olduk böylece işin hakikatına. Müslüman ehli sünnet yarattı bizi Allah. Doğru yolu gösterdi bize elhamdülillah. Hak Teala bir kula eder ise muhabbet, razı olduğu yolu buldurur ona elbet. Bulamayanlar da var. Kızılır mı onlara? Acımak lazım gelir. Bilmiyorlar ki zira. Gücünüz yetiyorsa anlatın, kitap verin, yemeğe davet edip oturun, sohbet edin. Bir adamı kurtarmak ne demektir ateşten? Dünyada daha mühim bir iş var mı bu işten? Lokman Hakim oğluna durup dinlenmeyerek 750 sene İslam'ı anlattı hep. Zira kötülüklerle küfür çabuk yayılır. Çünkü nefis ve şeytan bu işe yardımcıdır. Bu yayılan küfre dur demek zordur gayet. Bunu başarmak için lazımdır hayli gayret. Düşünün ki bir nehir akıyor güldür güldür. Sen bir saman çöpüsün. Elbet alır götürür. Bu sele kapılmamak çetin iştir bir hayli. İşte Müslümanların böyledir bugün hali. Bir kaya kovuğuna, bir ağaç oyuğuna girerse akıntıdan bir zarar gelmez ona. Kim ki o alimlerin kitaplarını okur, küfür felaketinden işte böyle kurtulur.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden Süleyman Ceza rahmetullahi teala aleyh Eyyühel Velek kitabında buyuruyor ki, yemeğin 4 tane farzı vardır. Birincisi yemeği, rızkı Allah-u Teala'dan bilmek. İkincisi, yediği yemek helal ve tayyip, temiz olmalı. Üçüncüsü, yemek hazmoluncaya kadar Allah-u Teala'nın emrinden çıkmamalı. Yabancı kadınlarla birlikte yememeli. Dördüncüsü, yemek hazım oluncaya kadar ondan hasıl olan kuvvetle Allah-u Teala'nın nehyini işlememeli, haram işlememeli. Ve yemekte iki tane haram vardır. Birincisi, karnı doyduktan sonra yine tıka basa yemek. İkincisi, sofrada çalgı, yabancı kadın, içki, kumar ve diğer haram şeyler bulundurmak. Yemeğin haramlarındandır. Yemekte üç tane de sünnet vardır. Birincisi, yediğin kapta yemek artığı bırakmayıp tam olarak yemek ve yemek yediği kabı tam olarak silmek. Peygamberimiz Aleyhisselam yemek yediği kabı mübarek parmağı ile sıyırıp parmağını yaladığı vakidir. Sizse kibirle yemeğin yarısını kaplara bulaştırıp terk etmeyin. Sonra yemeklere hasret çekersiniz. Yemeğin sünnetin ikincisi, yemek sofrasında önündeki ufaltıları, kırıltıları yemek, yemeğin şifasındandır. Önünde küçük lokma varken büyüğüne başlama ve ufaltıları yemekten çekinme. Üçüncüsü de, bedenin rahatını seversen az yemek ye. Yemeğin adabı ve sünnetleri çoktur. Fakat başlarken besmele ile başlamayı, sonunda da elhamdülillah demeyi unutma. Evvel, yani başlangıcında ve sonunda tuzla başla ve tuzla bitir, buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
0: Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizle görüşebiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Hocama bir sorum olacaktı.
0: Tabii, başlayın.
3: Hocam, öncelikle duanızı rica ediyorum mümkünse.
2: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefese de iman selameti versin hepimize inşallah.
3: Amin cümlemize hocam, teşekkür ederim. Hocam, ben düştüm dün iş yerinde, kolum kırıldı, alçı alındı. Allah razı olsun. Şimdi ben bu abdest konusunu bilemedim, kafam karıştı, onun için aradım sizi. Nasıl abdest alacağım ben, sol kolumu, hani kulaklarımızı da şey yapıyoruz böyle, sağ elimle onları yapmak uygun mu? Tam bir abdest mi alacağım, mesme edeceğim, nasıl yapacağım onu bana bir söylerseniz çok memnun olurum hocam.
2: Onun efendim, geçmiş olsun şey, Rabbim şifa ihsan etsin. Tamam, not aldık. Amin. Efendim, peki efendim.
3: Tamam, teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı günler, sağ olun. Diğer dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: İyi günler hocam. Sizden emeğe geçemedin. Allah razı olsun cümlemize.
2: Amin cümlemize.
4: Eşim için de dua edebilir misiniz hocam?
2: Rabbim iki can saadeti versin, hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
4: Amin. Allah razı olsun hocam. Hocam, ben maliki mezhebini taklit ediyorum. 10 günden sonra gidelim için mesela abdestlenip namaz kıldım. Bunu yanlış mı yaptım? Anlatabilir misiniz? Bir de ismim var hocam.
2: Evet. Peki efendim.
4: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Az önce yemeğin farzlarından bahsettiniz hocam.
2: Evet.
0: Yemeğin farzları abdestin farzları gibi midir? Yani 32 farzın içinde yok mesela.
2: Yok.
0: Yapmayın diye günah olur mu? Haram olur mu?
2: Tabii günah oluyor. Günah oluyor. Mesela orada bir ifade geçiyor. Doyduktan sonra yemek haramdır buyuruyor. Şimdi çok kimse mesela onu okuyor. Aa, haram yedi. Hayır. Haram yemedi. Lokma helaldi. Helal lokmayı haram işleyerek yedi. O fiil haram orada. Yoksa lokma haram olmaz. Mesela yine bu İslam ahlak kitabında anlatılırken, Saadet Ebedi kitabında da anlatılıyor. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, ebal, mükellefin deniyor ya buna. Mesela farzı iki kısma ayırmışlar. Farz ayın, farz-ı kifaye diye. Farz ayın, kadın erkek. Bu da ermiş. Aklı başında. herkese farz.
5: Bizzat kendisine farz.
2: Bizzat kendisine. Yani bunu ben sana havale ettim, sen yap, yok.
5: Veya birileri yapınca senin üstünden düşmüyor.
2: Düşmüyor. Farz-ı kifaye. Müslümanlardan bir kısmı yapınca diğerinin üzerinden bu yük kalkıyor. Bu yük kalkıyor.
5: Cenaze namazı gibi.
2: Cenaze namazı gibi. Şimdi haramı da ikiye ayırmışlar. Vacip de yok. Sünnet üç kısım. Haram da iki kısım. Haram li aynihi, haram li gayrihi diye ayırmışlar. Haram li aynihi, bizzat kendisi haram. Mesela içki haram, domuz eti haram. Yani bunun niyeti miyeti falan olmaz. Ancak mesela alkol hakkında Sadi Tebedi'de geçiyor. Müslüman mütehassıs bir hekim. Öyle bir hastalığa yakalanmış ki bunun tek tedavisi var. Alkol. Alkolü oraya süreceksin ve aynı şekilde suya şu kadar katıp aynı şekilde bunu içeceksin. Yoksa ölürsün dedi. Ona haram düğümü çözülüyor. Çünkü Allah-u Teala haramdan şifa yaratmamıştır. Yani haram diye aynihi, bizzat kendisi haram. Bir de haram diye gayrihi var. Allah-u Teala helal ve mubah kılmış olduğu şeyler haram diye gayrihi olabiliyor.
5: Mesela?
2: Mesela ekmek.
5: Helal.
2: Helal baba. Ama gittim ben fırından çaldım.
5: Elde etme fiili
2: evet
5: haram oldu.
2: Ekmeğin kendisi haram değil. Ama fiil. Mustafa Dokuz'un bahçesine gittim. Ondan habersiz bir sebet elmasını aldım götürdüm. Hatta dağıttım bile. Dağıttım bile. Hani dinleyicilerin hatırına gelebilir. Efendim işte o yani razıysa verecekse yani öyle bir şey varsa. O ayrı. Yani. O ayrı bir durum. Evet. O hukuku varsa. Evet, Mustafa Tokus'un olduğunu da bilmiyorum. Mesela gittim ona. Başka bir şey. Elmaymış dedim, aldım yedim. Elma haram değil.
5: Ama çaldınız.
2: Ben çaldım.
5: O haram.
2: Çalma fiiliyle ona haram pisliği bulaştırdım. Yoksa elmanın kendisi haram değil. Elma haram değil. Ama domuz eti ister çal. Çalma fiili de giriyor. O da ayrı bir mesele. Adam domuzunu çaldı mesela, değil mi? Domuz çiftliği vardı. Gittin domuz çiftliğini çaldın. Sonra da kestin yedin. Çalma fiili de var. Ondan sonra gasp etme fiili de var. Aynı şekilde bizzat kendisi haramdı. Haramı da bizzat bilerek yedin. Bunu bilerek yaparsa iman da gider. Bir Müslüman bunu yapacak olursa. Mesela sünnet de müekked sünnet. Gayri müekked sünnet. Diye ayırmışlar. Bir de sünnet-i kifaye ifadesi kullanılıyor üçüncü olarak da. Yani Müslümanlardan bazılarının yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinde bu kalkıyor. Farz-ı kifaye gibi anlatılıyor evet. kitaplarda. Dolayısıyla bir kimse haram olan bir şeyi bile bile yerse tehlikeli. Peki şimdi yemeğin farzları var, haramları var, sünnetleri var. Onun için de mesela Allah Teala rahmet eylesin, biz de habire tekrar ediyoruz. Hüseyin Hilmi Efendi kitaplar okunmasını çok istiyorlardı. Dağıtılmasını ve okunmasını. Dağıtılması, okunması iki şey üzerinde. Ya Emel abiyle çok dinledim ben. Hatta Emel abiyle o konuşmaların çoğu böyle şeye geçti. Mesela bir seferinde Ankara'da bağlında yerler var diye. Bir arkadaşı aynı şekilde böyle Ankara'daki arkadaşlar işte ziyaret etmek istiyorlar hocamız oradalar. Dedi hocamız çok hassas da buyurdular. Efendim işte Ankara'da falan bakanlıkta bilen müsteşar bilmem ne falan filan. Karışın buymuşlar, geçin onu. Ne iş yapıyor? Efendim müsteşar. Karışın buymuşlar, geçin onu. Geçin onu. Yani hizmetlerle alakalı. Kitap okuyor mu, kitabı dağıtıyor mu? Bana ne buymuşlar, bize ne buymuşlar müsteşarlığı bilmem nesi falan filan. Bize ne? Müsteşar. Ya şimdi kalıcı olanı öğretiyorlar. Kalıcı olanı öğretiyorlar. Yani bu kitapları okumayınca, hatta Emel abi de şey buyurdular. Buyurdular ki mübarekler gece gündüz bu kitaplara emek verdiler. Mübarekler bu kitapları yayınlamadan önce Türkiye'de, ben de İmmat Okulu'nda falan hatırlarım. İslam, herkes İslam. Öyle diyordu. İslamcıyım ben. Biliyor musun? Manavcıyım der gibi.
5: Biliyorum. Ya öyle bir spagettiydi biri.
2: Ben İslamcıyım dedi. Ben İslamcıyım dedi falan. İşte benim dedi kayınpederim, kayınvalidem şey diyor. Hanım diyor terk etti gitti. İslamcının evinde namaz kılıyor musun? Ya namaz kılmıyor ama dedi. Ben dedi İslamcıyım. Ya İslamcı namaz kılmıyor ama İslamcı.
5: İslam'ın tüccarlığını yapıyor demek.
2: Tüccarlığı yapıyor. Şimdi var ya öyle.
5: Evet.
2: Ya insan aynı insan. Yani Müslümanları kandırmak istiyorsa İslamcıyım diyor. Eğer aynı şekilde diyelim ki adam solcular kandırmak istiyor, ben Atatürkçüyüm diyor.
5: Solcuyum diyor.
2: Solcuyum diyor falan. Yani masonum diyor. Ya masonlar geç kayıtlı olmadan kabul etmiyorlar da. Onların öyle bir şeyler var. Kayıtlı olmadığı müddetçe şey yapmıyorlar falan. Dolayısıyla bu şekilde böyle bu kalemun gibi her yere uyan. Hatta bir öyle bir milletvekili vardı. Adamın şeyinde arabasında kaçak sigara açma. Ben de Atatürkçüyüm dedi falan. De ben de buradakilere takıldım. Bundan sonra ben dedim Atatürkçüyüm. Silah kaçakçılığı yapacağım. Şey yapacağım. Ya Allah Allah. Hatta bir tanesi şey yaptıydı. Mustafa Kemal ile alakalı bir kitap yazdıydı. O zamanlar büyük paraydı ya. Kitaba cürmünü gördüm, resmini gördüm. Yani öyle hacimli bir kitap değil. Tam İlmihal'in belki dörtte biri. 2500 lira fiyatı vardı üzerinde, hatırlar mısın?
5: Evet.
2: Adam tokatladı gitti yani.
5: Solculardan bir yazarın da bir lafı var ya, adam doğru bir şey söylemiş yani. Bu memlekette diyor banka soyanlar kar maskesi, memleketi soyanlar da Atatürk maskesi takar diyor.
2: Evet aynen.
5: Aynen öyle.
2: Ve bir de Müslümanları tokatlayanlar da Müslüman maskesi takıyorlar. Evet, İslamcı evet. Maskesi takıyorlar
5: aynen,
2: falan.
5: Aynen.
2: Allah-u Teala şerlerde muhafaza buyursun. Onun için de Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyhi ısrarla. Ya doğruyu öğreneceksin. Şimdi mesela biz burada okuduk ya Hüseyin İmam Cezayir. İslam alakası da var ya bu. Uzağa gitmeye gerek yok. Saatte bir daha da detaylı var. Ama özü anlatılmış burada İslam alakında. İlk defa duydu. Aa yemeğin parçası haramda mı varmış falan. Okumadı. Duymadı. Hep İslamcı İslamcıların böyle işte tek kaynak Kur'an diyenlerin sözlerini dinlediği için bunları duymadı. Tabi o tek kaynak Kur'an diye ne desen ki, bak yemeğin farzı var Kur'an'da yok ya.
5: O neymiş ya? O köylüler için. Ha,
2: köylüler için. Allah Teala muhafaza buyursun. Fakat o şekilde falanlar sonu çok rezil oluyor. Ve Allah Teala muhafaza buyursun. Sonu felaket oluyor. Dolayısıyla hani şimdi gene konuyu ne getireceğiz, vaktimize daralıyor da. Şimdi Mustafa Bey mesela şu yemeğin farzlarını, haramlarını ve sünnetlerini. Benim elimde İslam ahlak kitabı var. Sen görüyorsun. Açtım ben orada okudum.
5: Doğru.
2: Süleyman Bicezi Hazretleri yazmış bunu. Orada bildirilene sen de ben de aynı cekuduna tabi olmak mecburiyetindeyiz. Yorum olmaz bunda. Nasıl olur soru sorulmaz. Allah Teala bu alimleri seçip yaratmış. Onlar da ayet-i kerim maddi şeriflerden bu hükümleri çıkarmışlar. Kitabına yazmışlar. Bizim önümüze koymuşlar. Bizi ateşten cehennemden kurtarmak için yapıyorlar bunu. Benim vazifem ne? Şu anda bizi dinleyenlerin de, bizim de, hepimizin vazifesi. Bu kitapta ne buyuruyor? Yemekte böyle. Efendim ama benim canım. Yorum yok. Yorum yok. Haramsa haram. Benim iştahım çok. Doyduktan sonra keseceksin arkadaş. İslamiyet'i kendine uydurmayacaksın. Kendini İslamiyet'e uyduracaksın. Yani o kalıba sokacaksın. O zaman Müslüman olursun arkadaşım ya. Yoksa Hristiyanların yaptığı gibi. Aa bu zaman oruç tuttu, orucu kaldırmışlar. Namaz da kaldırmışlar falan. İçki içilmez mi canım, içilir. O yasağı da kaldırmışlar. Domuz eti ya, o da hayvan, koyun da hayvan. Onu da kaldırmışlar. Bir şey bırakmamışlar yani. Yani İsa Aleyhisselam şeriatında da vardı. Domuz haramdı, içki haramdı. Zina haramdı. Namaz ibadeti vardı. Ondan sonra oruç ibadeti vardı. Bunların hepsini kaldırmışlar. Tam kendilerine uygun. Böyle nefislerine uygun bir don uydurmuşlar. Haftada bir defa kiliseye gideceksin. Kilisede de aynı şekilde o İncil okumalarına bıkmışlar. Ha, nasıl çağıracağız bunu? Türkiye'deki din adamlar da şimdi aynı şey yapıyor. Efendim kilise müziği uydurmuşlar. Kilise müziği de aynı şekilde çekiyorlar oraya. İşte evlenirken gidiyorlar orada bir papazın indinde bir nikah akdi yapıyorlar. Bir de ölürken kiliseye vergi ödeyenlere kilise bakıyor. Vergi ödemiyorsa yok, cenazesine bakmıyor. Türkiye'de bakıyorsun şan dersler alıyor imamlar, müezzinler, bilmem neleri falan. Utanmasalar
5: camilere oyun sahaları kuruyorlar.
2: Utanmasalar saz ekibiyle caminin içine girecek. Televizyonlarda ilahiler arkasında saz ekibi
5: girenler var ya, hocam.
2: Bir zamanda TGRT'de mesela şey yapıyoruz. Burada bir Seda Sayan arkasında saz ekibi var. Ya Seda Sayan'la senin aranda ne fark kaldı, tamam mı? Ama efendim onun sözleri iyi. O da şarkı söylüyordu. Onun, o şarkı sözleri de aynı şekilde yanlış değildi ki. Yani. Mesela kimseye etmem şikayeti.
5: Ağlarım ben halime.
2: Baktıkça istikbalime. Ya bu sözler yanlış değil. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri bile mübareklere demiş. Ne diyordu bu şarkı sözleri biliyor musun diye. Şeyden Eyüp Sultan Hazretleri'nin oradan işte Piyoruleti diyorlar oraya doğru çıkarken. Orada plaktan söyleniyormuş bunu. Mübarek verilmişler. Ne diyor biliyor musun? Bunu efendim ben dinlemedim. İşte kimseye etmem şikayet. Şarkı sözü bu. Osmanlı dönemindeki şairlerin sözleri yanlış değil. Hepsi aynı şekilde doğru. Mesela Yunus Emre Hazretleri'nin sözleri ilahi diye terennüm ediliyor. Sen onu çalgıyla söylüyorsun. Yani onunla senin aranda ne fark kaldı? Ve o harap işliyor. Ama sen Allah-u Teala'nın kelamını, Allah-u Teala'nın aynı şekilde sıfatlarını, Peygamber Efendimiz'in güzelliklerini anlatan o şiirleri, ilahileri çalgıyla söyleyince imanı gidiyor. Dinleyenin de gidiyor, söyleyenin de gidiyor. Ama efendim işte cami imam falan. Kim ömür olursa olsun, istersen ya işler başkan olsun fark etmez. Kafir olup gidiyor, haberi bile yok.
5: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
6: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, büyüklük Allah'a mahsustur. Allahü Teala kullarına gönder.

olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. Bunun için kibirlenmek, Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Allahü Teala kullarına karşı mütekebbirdir. Zira o kibriya sahibidir. Azamet, büyüklük ve kibriya, yücelik ancak Allahü Teala'ya mahsustur. Hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim buyuruldu. Tekebbür edene, yani kibir sahibi olana karşı tekebbür etmek caizdir. Kibir sahibine tekebbür etmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse kendisine zulmetmiş olur. Bid'at sahiplerine ve kibirli zenginlere karşı da tekebbür etmek caizdir. Bu tekebbür kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Takıyüddin Sübki Hazretleri çok iyi anlayıp gördüm ki bütün fesadın başı kibirdir. Kibir, şeytanın büyüklenip kendini beğenmesiyle işlenen ilk günah oldu. Kalpte kibir, büyüklenme hasıl olduğu zaman kendisini büyük görüp başkalarını aşağı görür. Kibir, kalbi nasihat kabul etmekten ve emre itaat etmekten alıkoyar buyurmaktadır. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün yolda giderken yanından geçen bir köpeği görür ve köpeğe değip necaset bulaşmasın diye elbisesini toplar. O anda köpek Allahü Teala'nın kudretiyle dile gelip, "Benden sana bulaşacak kir 3 defa yıkamakla temiz olur. Ama senin nefsindeki kibir kiri 7 deryada yıkansa temiz olmaz," der. Kibriya, yani üstünlük, yalnız Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Sonradan yaratılan, dünyaya gelmesi ve ölmesi kendi elinde olmayan bir insana kibirlenmek mi yakışır, yoksa tevazu göstermek mi? İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyuruyor ki, "Kibir sahipleri benim çok garibime gidiyor. Kendilerinin bir damladan meydana geldikleri, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenirler. Bunlar neyine güvenirler?" Müslüman kibirli olmaz. Bir kimse kibirliyse onun Müslümanlığında ve aklında noksanlık vardır. Zira Ahmet bin Hanbel Hazretleri, "Kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız," buyurmaktadır. Kibirli kimse saadet kapısından içeri giremez. Kendini beğenen, kendini üstün gören, kendini kabiliyetli gören, kendini iyi gören bir kimse saadet kapısının dışında dolaşır, kapıdan içeri giremez. Kibirli kimse kibrini kırarsa, kibrini yıkarsa, o zaman saadet kapısından içeri girer. Kibir, bütün saadetlere engel bir duvar gibidir. Bu kibir duvarı saadet kapısını açmaya engeldir. Diğer günahlar kibir gibi değildir. Allah hepimizi affetsin. Hepimizin günahları vardır. Fakat elhamdülillah Müslümanız. Ancak Müslüman kibirli olamaz. Eğer kibirliyse o kimsede noksanlık var demektir. Bu çok mühim bir ölçüdür. Kibirden kurtulmanın tek çaresi ise kibirli olmayanlarla beraber olmaktır. Allahü Teala'dan ve onun dininden bahsederek sohbet etmektir. Allah adamlarını ve Müslümanları Allah rızası için sevmek ve sevilmektir. Hiç kızmamak, gücenmemek, darılmamak, haddini bilmek, kusurunu görmek, aybını görmektir. İslam alimleri akıllı olmak lazımdır buyurmuşlardır. Akıllı insan karşısındakinin iyi tarafını, kendisinin kötü tarafını gören kimsedir. Karşısındakinin kötü tarafını gören kimse akıldan mahrumdur. Kendisinin iyi taraflarını gören kimse de akıldan mahrumdur. Demek ki akıllı insan, akıllı, iyi bir Müslüman daima Müslümanların iyi taraflarını görür, o iyi taraflarına aşık olur. Kendisinin iyi taraflarını göremez, dolayısıyla daima arkadaşlarına muhtaçtır. Arkadaşlarına muhtaç olmayan, onun hizmetine, duasına ihtiyaç duymayan mahvolmuştur. İşte o felakettedir. İslam alimleri buyuruyorlar ki, kibir her iyiliğe,

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi ilk dinleyicimiz dedi ki kolun kırıldı dedi. Tekrar Allah-u Teala hayırlı şifalar ihsan etsin diyoruz. Nasıl abdest alabileceğiz? Tek elle de abdest alınır. Bu mümkün. Kırıldı. Öbürsü sargıda. Öbürsü sargıda. Tek elle yüzünü yıkayabildiği kadar başını, kulaklarını ayrı ayrı, ensesini tek elle, ayaklarını da yıkayabilir. Bu mümkün. Tek elle. Peki kırılan kolun üstünü onun üstünde mesedecek. Peki diyelim ki yani bu işte eğilmesi kalkması koluna zarar veriyor. Doktor dedi ki eğilme dedi. Hakikaten zararını kendisi gördü, tespit etti. O zaman teyemmüm yapabilir. O zaman tek elle de teyemmüm yapılır mı? Yapılır. Sarılı olan kolunu onun da üstünü yine elini toprağa vurup mesheder. O kadar yani.
0: Alçın üstü.
1: Alçın üstü mesheder. Yani zor değil. Demek ki tek elle şey yapabiliriz. Niyet ettim abdest almaya der. Ondan sonra işte ağzına burnuna üçer defa tek elle su verir. Yüzünü tek elle yıkar. Sağ kolunu diyelim ki soldaysa rahatsızlık sağ kolunu veya da sağdaysa hangisi ise suyu döktü. Öbür kolunda kırıklık varsa parmaklarında hareket şey yapabilirse sürtürebilir. Ve de bu da mümkün değilse sadece Hanefi mezhebinde şeyin altına, çeşmenin altına tutarak yıkaması kafi gelir.
0: Kolunu çeşmenin altına tutar.
1: Evet. Öyle
0: ıslanır yapabilir. Yani.
1: Islanır. Ayakları da zaten her ikisini de tek elle yıkamak mümkündür. Ha biraz zor olur. Allah'a da yer ve yardımcısı olsun. Ha. Gelelim son dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki ben dedi Maliki'yi taklit ediyorum dedi. 10 günden sonra dedi ben dedi bu süre alıyorum namaz kılıyorum falan. Maliki'yi taklit ediyorsa 10 günden sonra bir orada bir yanlış anlaşılmam var. Şimdi Hanefi mezhebinde en fazla kadınlar muayyen günü 10 gün. Diğer 3 mezhepte 15 gündür. Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit eden bir hanım diyelim ki hayızı 7 gün sürdü. Mesela orası çok kimse tarafından alışır mı? 7 gün. 7. gün gusül abdesti alır. Beklemesine gerek yok artık 10 günü. Taklit etmese bile. Taklit ediyor, 15 gün beklemesine gerek yok. 7. günden itibaren gusül abdesti alır, namazını kılar. Ne problem?
0: Bittiğinden eminse.
1: Tabii bittiğinden eminse. Peki 10 gün niye? Hanefi mezhebinde olan için söylüyoruz. Bir gün arayla bugün kesiliyor, ertesi gün geliyor, kesiliyor 10 güne kadar. 10 günden sonra da böyle işte geliyorsa artık 10 günden sonra İmam Azam İbrahim Hazretleri büyük yok. O bölgede bir rahatsızlık var. Bu özürdür. Gusül abdesti saracaksın, namazını kılacaksın. Özür sahibisin diyor. Tamam mı? Gusül abdesti saracaksın. Yani her şey serbest mi? Evet serbest. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki 10 günden sonra da gelirse hayız müddetinin sonu 15 ya. Bir gün geldi, bir gün gelmedi, bir gün geldi, bir gün gelmedi. 15 güne kadar. Ama 7. gün kesildiyse yani o 3 mezhepte de 7. gün gusül abdesti alır. Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit eden bir hanım diyelim ki bu şekilde böyle bir gün geliyor, bir gün gelmiyor, bir gün geliyor, bir gün gelmiyor böyle 10 günü geçti. Ama hala geliyor. Hala bekleyecek. 15 güne kadar devam etti. O 15 güne kadar aynı şekilde namazlarını da kılmayacak. Gusül almayacak. Yani 10 günden sonra Hanefi mezhebine uyarak gusül alıp aynı şekilde yapamaz. Maliki taklit ediyor. 15 günden sonra da geliyorsa artık yani İmam Malik'te, İmam Şafii'de, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'de onlar da özür diyor. İmam Azam İbrahim Hazretleri 10 günden sonra özür diyordu. Peki ne yapacak? 15 güne kadar böyle geliyorsa 15. gün gusül abdesti alacak. Ama 10 günden sonra kılmadığı 5 günlük namazında kaza edecek. Çünkü bu gusül abdest ve namazda Maliki mezhebini taklit ediyor ama Hanefi'den çıkmadı. Hanefi'den çıkmadığı için onu kılmasını gerekiyor.
0: Pekiştirmek için şöyle sorayım. 11. gün kesildiyse?
1: 10 gün gusül abdest alır. Kesilir kesilmez alır namazına başlar.
0: Yani 15'i beklemez artık.
1: Yok beklemez. Şart değil. Yani kesilmesine kani ise gusül abdesti alır. Herhangi bir problem olmaz.
0: Sonra bir gün artık kaza eder.
1: Evet bir gün kaza eder. Efendim, gelelim dinleyicimiz dedi, organ bağışlama koydun mu? Değil. Organ bağışlanmaz. İnsanın organı bağışlanmaz. Niye? İnsan mal değildir. Hatta fıkıh kitapları da saadeti ebedi de geçer. Orada bir nakil yapmışlar mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. O kitapta insan vücudu İslamiyet'in, şeriatın bildirdiği mütekabbim mal hükmünde değildir. Yani
2: alınıp satılabilir.
1: Alınıp satılan cinsten değildir.
2: Cinsten bir mal değil.
1: Dolayısıyla mal olmadığı için bunu satamaz. Hediye edemez. Bağışlayamaz da yani. Ancak mülkün mal olursa bunu aynı şekilde bağışlayabilir veya satabilir. Peki ne yapacak? Yani verilmez mi? Kan verilmez mi? Veyahut da aynı şekilde yüreği, midesi, neyse,
2: böbreği
1: nakledilebilen bunlar verilemez mi? Orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh tam Hilmi Saadeti Ebedi kitabında böyle bir durumda mesela adam öleceğini hissetti falan. Ya dedi, ben öldükten sonra organlarımın dedi kullanılmasına izin veriyorum diyecek. Organlarımı kullanmasına izin.
2: Bağışlıyorum demeyecek de izin veriyorum.
1: İzin veriyorum. O zaman olur mu? Evet, tamam. O zaman oluyor. O zaman problem kalkar. Yoksa öbür türlü mal olmadığı halde işte onu yaygınlaştılar. Organ bağışlama.
0: Yani. Söylemesi kolay oluyor falan.
1: Yanlış çabuk yayılıyor ya.
0: Evet.
1: O şekilde öyle yayılıverdim.
2: Ahirette hayvanların durumu nasıl olacak?
1: Kur'an-ı Kerim'de ...30. cüzde Amme suresi var. O surenin sonunda kafirlerin de mahşer günü keşke biz de hayvanlar gibi toprak olsaydık temennisinde bulunacağı bildiriliyor.
2: Cehennemde azap çekmektense.
1: Evet, küntüm turaba diye turap şeyi. Toprak olmayı dileyecekler. Yani Allah-u Teala hayvanlar da diriltecek buyuruluyor. Hepsi. Sineği de bilmediğimizde bazen böyle o hayvanları alemini çekiyorlar ya. Onlara bakıyor falan. Denizdekiler. Ya denizde ne ilmi var, çeşidi var ya. Zaten en kalabalığı da denizdeymiş. İnsan böyle bakıyor falan. Tabi Allah-u Teala'nın kudretini müşahede ediyor. Şekli şemali şey. Öyle silahlar vermiş ki bazılarına. Bulunduğu yere uyum sağlıyor. Rengini veriyor. Ondan sonra gözünü kapatıyor. Oradan geçen başka bir deniz mahluku onu taş kaya zannediyor. Eğer onun avıysa, yiyecek bir şey ise o taş kaya canlanıyor. Hap diye yiyor.
2: Dilini uzatıyor.
1: Peki bazen hatırıma gelmiyor diye bakar ki bunlar da evet dirilecek. Hepsi dirilecek. Ve buyuruluyor ki birbirleri üzerinde hakları varsa onlar alacaklar.
2: Ya birbirine boynuz vurduysa, birbirini evet, tekmelediyse.
1: Çünkü şeyde hadis-i şerifte geçiyor. Boynuzsuz boynuzdan hakkını alacak. Boynuzsuz. Mesela bazıları için rızık olarak takdir edilmiş. Onu biliyorlar. Ama bu insan için de geçerli. Gidiyor bazıları vahşice böyle ölmeden önce parçalıyor, bilmem ne yapıyor, şey yapıyor falan filan. Eğer ahirette o şikayetçi olacak. Ya Rabbi beni buna rızık yaratmışsın ama beni öldürmeden başladı bu yemeği.
2: Sırtlanlar falan. Sırtlanlar
1: öyle.
2: Sırt çakallı.
1: Ama kaplan, aslan bakıyor. Nereden öldüreceğini biliyor. Gidiyor nefes borusunu sıkıyor. Hayvan öldükten sonra yemeye başlıyorlar. Dolayısıyla hayvanların da birbirleri arasında haklarını alacaklar. Peki ondan sonra ne olacak? Ondan sonra bunlar yok edilecek. Hatta toprak olacak, yok edilecek buyuruyor. Peki insanlardan da var mı öyle? Var. Onu da İmam Rabbani Hazretleri bildiriyor. Mesela İslamiyet'in ulaşmadığı. Şu anda ulaşmayan yer var mı? Yani benim aklıma bir tane yer geliyor. Kuzey Kore. Çünkü internetten bile yani Müslüman var. Müslümanlık budur. Yani Kuzey Kore'de katiyen onların internetine şeyini giremez.
2: Onlar çevrim içi yaşıyorlar.
1: Tabii. Peki gümrüklerinden içeriye kitap sokabilir misin? orada sokturmuyor. Haberi yok yani. Gözünü açıyor. Komünizm, diktatörlük. Ondan sonra işte yaşayabildiği kadar yaşıyor. Ondan sonra ölüp gidiyor. Bunlar diriltilir buyuruluyor. Diriltilir. Birbirleri arasında haklar varsa onları alır. Hayvanlar gibi sonra bunları yok eder. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki cennete girmek imanın karşılığıdır. Cehennem de inkarın karşılığı. Bunlarda iman da yok, inkar da yok. Yani inkar edebilmesi için İslamiyet'i önüne koymam lazım ki ben kabul etmiyorum diyecek. O zaman inkar olur. Kabul etme imkanı, yani önüne koyma imkanı yok. Ama internet vasıtasıyla olsun, kitap gönderilen yerler olsun, bunların öyle bir mazeretleri yok. Bunların öyle bir mazeretleri yok. Adam mesela geçenlerde bir tane bir mail geldi. Hakikat kitabına göndermiş. Hakikat kitabı da bize gönderdi falan. Filistinliyim ben diyor. İşte sizin diyor Arabi kitaplar okun ve Habil'lik hakkında çok yanlış bilgilere sahipsiniz diyor. Bunlar iftiradır, doğru değildir diyor. Sizi diyor doğruyu kabul etmeye davet ediyorum falan filan. Biz de onun anladığı dinde bir cevap yazıp gönderdik. Eğer Ehl-i Sünnet alimlerinin aynı şekilde kitaplarını okumuş olsaydın böyle bir düşünce hatırına bile gelmezdi. Senin methettiğin yer Filistin'i Yahudilere satıyor. Sen de Vehhabiliği aynı şekilde Vehhabi Suud seni satıyor.
2: Zavallının
1: onları şey yapıyorsun falan. Ondan sonra size zaten son olarak şey yaptım. Bundan sonra size yazmayacağım. Yazma arkadaşım ya. Allah
2: Allah. Memnun oluruz hatta. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ölümü sık hatırlamanın, ölüme hazırlanmanın tabii faydalı olduğunu, iyi olduğunu daha önceki programlarda bize defaatle anlatmıştınız. Şimdi ben şunu sormak istiyorum bugün. Bir kimsenin ölümü hatırlamasının, öleceğini hiç unutmamasının alameti, işareti ne olabilir? Yani bunun ölümü sürekli hatırladığı nasıl anlaşılır? Ölü gibi durarak mı sürekli?
2: Ya da ölüm
1: hayattan verir. Kendini çekerek mi?
2: Kimseyle görüşmeyerek evet. Falan. Ölümü düşünen ve ölümden sonrası için yatırım yapan bir kimse elbette farklı oluyor bu ölü. Bunun en canlı misali önce peygamberler. Sonra onların eshabı. Sonra da alim ve evliya dediğimiz zatlardır. Mesela onların şimdi çoğu toprak altında bunlar. Onlar hayatlarını okuduğumuz zaman Allah Allah diyorsun ya. Gerçekten bunlar yaşamış mı diyorsun? Gerçekten bunlar yaşamış mı? Yüzü ahirete dönük bunların. Dolayısıyla bu tip insanlar yani ölümü hatırlayıp hazırlık yapmak. Efendim ben ölümü hiç unutmuyorum falan. Unutmadığının bir alameti olması lazım. Unutmadığının bu bir alameti olması lazım.
1: Lafla olan bir şey değil.
2: Hayır. Yani. Laflı olan değil. Mesela Mansur bin Ammar Hazretleri var. Evliya-i Kiram'dandır bu zat. Ölümü düşünen bir kimse uzun emel sahibi olmaz. Bitmeyen istekler peşinde de koşmaz buyuruyor. Kestir batmış. Ve yine Büşri Hafi Hazretleri Evliya-i Kiram'dan bu zat buyuruyor ki ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider buyuruyor. Adam her türlü haramı şeyi yapıyor. Ben ölümü unutmuyorum falan da. Nasıl ölümü unutmuyorsa. Yani bu şekilde haramlar, günahlar içerisine dalmak, ölümü unutmamak değil. Ölümü unutmanın alametleri bunlar. Yani Allah-u Teala'ya isyan etmek, Allah-u Teala'ya tavır koymak, rast çekmek, inkar etmek, ölümü ve öldükten sonraki hayatı reddetmek, inkar etmenin alametleridir bunlar. Ölümü ve öldükten sonraki hayatı düşünüp hesaba çekileceğini bilen bir kimse böyle yapamaz. Mümkün değildir bu mümkün değildir. Çünkü dünya için çalışana rahat yoktur. Rahat etmek için ölüme hazırlanmak lazımdır. Ölümü düşünen rahat eder. Dünya için çalışan yorulduğu halde ahiret için gece gündüz çalışan yorulmaz. Çünkü ahiretin çalışanın bir hedefi vardır. Bir hedefi vardır. Bu hedef de Allah-u Teala rızasına kavuşmaktır ve bunun için çalışmaktadır. Peki böyle olan bir kimse insanlarla kavgalı mı olur?
1: Kavgayla hiç işi olmaz.
2: Hiç işi olmaz. Kimsenin tavuğuna kış demez ki bu. Evet. Kimsenin malına mülküne dönüp bakmaz ki. Irzına bakmaz ki. Bu ırzına namusuna göz dikmez ki. Yalan demez, gıybet etmez, dedikodu yapmaz. Ve bu kimseden hep iyilik sudur eder. İnsanlara da hep tavsiyesi ve nasihati o olur. Yani tabir caizse ölümü düşünen bir kimse, ölümü hatırlayan ve ona göre hazırlanır. Dünyadayken işte daha ruhu bedenden çıkmamış yürüyen ölü gibi olur. Kimseyi şikayet etmez, kimse de bundan şikayetçi olmaz. Evet. Böyle midir? Evet böyledir. Ve bir de İslam alimleri üstünü çizerek ölüme hazırlanan, ölümü hatırlayan kimsede bulunan alameti net bir şekilde ifade etmişler. Buyuruyorlar ki ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin tek bir alameti vardır buyurmuşlar. Peki o da nedir? O da güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır. Güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır. Ölümü seven, özüne sevdiren kimsenin yüzü güler buyuruluyor. Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin asıl vatanı ise ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiği zaman sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Ölümü seven buna göre hazırlanır. Herkes de iyi geçinir. Güler yüzlü ve tatlı dilli olur. Tek alameti bu. Yani bir kimse böyle insanlara surur veriyorsa, neşeliyse, bil ki bu kimse yüzü ahirete dönüktür.
1: İnsanlarla bir davası yok.
2: Yani. Hayır yok. Evet. Kimseyle davası yok bunun. Adama gitsin desin ki bu kalemini beğendim bana ver desin. Aman deme isteme şimdi vermiyorum. Bana ver desin verir geçer gider. Verir geçer gider. Çünkü dünyayla bağlantısı yok. Ve bir de yakini var. Bu kalem benden istediğine göre Allah-u Teala ezelde bunu ona takdir etmişler. Veren gönderen de Cenab-ı Hakk'a senin olsun der. Vallahi mülke söz konusu değil ki. Çünkü bir kalem veriyor. Bunun karşında kim bilir Allah-u Teala ona neler verecek. Ben diye emanetçiyim burada. O gözle bakıyorlar bunlar. Çok zengin olsalar da ben diyor emanetçiyim. Kapısına gelen hiçbir zaman boş çevirmez. Ne istiyorsan der, habere gönderirler. Mesela vaktiyle Kabe-i Muazzama'da ya da Medine-i Münevver'de Mescid-i Nebi'de yanlış hatırlamış olabilirim. Adam bir tanesi böyle bir bakıyor falan, bakmış çantasında, aa demiş çantam yok falan. O da bizzat demiş ki bunu demiş sen aldın benim demiş çantamı, paramı. O zat şöyle bakmış, kaç paraydı demiş. Çantam şu kadar, gel demiş. Götürmüş. İşte ne kadar paraysa tutmuş vermiş. Sonra adam geri dönüp geliyor. Bir bakıyor, aa eşyaların arasında duruyor çantası. Mahcup olmuştu. Demiş efendim özür dilerim, kusura bakmayın. Demiş, yok demiş biz onu Allah rızası için verdik. Biz Allah rızası için verdiğimizi demiş geri almayız. Ya şimdi bu insanlar yaşamış Mustafa Bey. İnsan anlatırken bile tuhafına gidiyor. Ya diyorsun rüyada mı yaşıyorsun? Ya bu insanlar yaşamış. Ya şimdi diyorlar ki efendim dünya bozulmadı. Bozulan insan. Yoksa güneş yine doğudan doğuyor, battan batıyor. Yani o insanlar ölümü özüne sevdirmişler. Sindirmişler bunu. Ve ahiret için çalışıyorlar. Allah rızası için çalışıyorlar. Dolayısıyla Allah-u Teala dilemeseydi bu bana gelip de böyle söylemezdi. Mesela o hadise öbürsünün tövbe etmesine, iyi bir insan olmasına da sebebiyet veriyor. Mesela bazen anlatılıyor, lisan-ı kalden entaktır. Yani ne demektir o? Anlatıyorsun söz itibariyle. Aa çok güzel konuştu. Ne değişti? Yani konuştu da o adam. Bir, konuşan kendisini düzeltti mi? İki, dinleyen düzeltti mi? İkisinde de bir şey yoksa, birisi kibirli olmak için anlatıyor. Öbürsü de aa çok güzel konuşuyordu falan. Orada kalıyor, bitti yani. Hayatta değişiklik. Ama şu deminki anlattığımız hadisede, yani o zatın hiç haberi bile yok. Madem ki diyor benden talep ediyorsun, Müslüman yalan söylemez diyor, gidiyor kendi parasını buna veriyor. Sonra da adam mahcup oluyor parayı bulunca, diyor ki efendim yanlışlık olmuş, kusura bakmayın, özür dileriz. İade edelim, yok diyor, biz Allah rızası için verdik. Allah rızası için verdiğimiz bir daha geri almayız. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey hakikaten. İnsan donup kalıyor mu? Elbette donup kalıyor. Dolayısıyla ölümü hatırlayan bir kimse ona hazırlık yapar. Mesela yine İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri var. İslam alimlerinin büyüklerinden bu zat buyuruyor ki bir talebesine hitaben. Yavrum, annenin yavrusuna karşı yaptığı gibi daha ne zamana kadar kendine böyle titreyeceksin? Daha ne güne kadar nefsin için üzülecek, sıkıntılara düşeceksin? Yakında elbette öleceksin. O halde kendini ve herkesi ölmüş bil. Duymaz, kımıldamaz bir taş gibi düşün. Zümer suresi 30. ayette mealen sen elbette öleceksin, onlar da elbette ölecekler buyuruldu. Peygamber Efendimiz'e hitaptır bu aleyhissalatü vesselam. Bu kısa zamanda yapılması gereken en mühim şey kalbi hastalıktan kurtarmayı düşünmektir. Çabuk biten bir zamanda Allahü Teala'yı hatırlayarak manevi hastalığa ilaç yapmak en büyük vazife olmalıdır buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsuzları. Ve bir de ölümü hatırlamak aynen şöyle bir ifadeyle ifade edilmiş. Tezekkürül mevt diye geçiyor bu, ölümü hatırlamak. Tezekkür zikretmek, hatırlamak. Mevt, ölüm. Tezekkürül mevt, ölümü hatırlamak ömrü uzatır buyuruyor. Allah Allah diyorsun. Nasıl uzatırmış bu? Şimdi buradaki anlatmaya çalıştığımız İslam alimleri kitaptan da yazdılar nakledince. Şimdi devam söyledi, ahiret için çalışan bir kimse strese girer mi?
1: Girmez.
2: Ya işte ben şimdi falanın parasını iç ettiydik falan, tokatladıydık. Şimdi onlar gelirse bize de böyle bir tokat çekerler. Böyle bir düşüncesi yok ki bunun. İsteyene zaten mevcudu veriyor. Zaten veriyor. Kimseyle kavgalı değil ki. Dolayısıyla Allah-u Teala insanlara nefes sayısınca vermiş. Bu kimse rahat rahat nefesini alıp veriyor. Ama öbürü öyle değil. Gece uykuları kaçar. Der ya ben parasını falanı tokatladım. Şimdi bir uyanıp da çıkar beni tokatlar mı? Adam uykularını kaybeder. Nefeslerini hızlı alır. Ve çabucak tüketir kendisini. Ama öbürüsü rahat rahat nefes alıp verdiği için, nefes sayısınca verildiği için ömürde daha aynı şekilde geniş bir zaman diliminde tüketir. Onun için ölümü hatırlayan insan, ölümü hatırlayan bir kimse rahat mı eder? Evet, rahat eder. Hatta din büyükleri buyuruyorlar ki insan ölümü hatırladığı müddetçe hasedi, kıskançlığı terk eder. Ve ölümü hatırlamak insandaki hırs ateşini söndürür. Hırs ateşini söndürür. Ya gideyim şunu döveyim falan ama ölüm var. Ölüm. Allah Allah. Bırak veriyorsun. Peki efendim, niye dövecektin? İşte bana karşı bir tavrı olduydu falan. Peki sen bıraktın, adam sana haksızlık yaptı, o cezası mı? Hayır, mahkeme kübrada herkes orada hesaplaşacak mı? Elbette, mutlaka hesaplaşacak. Ve bir de şunu unutmamak lazımdır ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Mesud o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir. Yani ölümü hatırlayarak terk etmiştir. Bunun için de ölümün bize nerede beklediği belli değil. Bunun için insan ölümü her yerde ve her zaman beklemeli ve ona göre hazırlanmalı. Hazırlıklı olursa bu önce evde başlar. Rahat ve huzur. Sonra komşularda başlar. Yaşadığı iş yerinde, çalıştığı yerde. Her tarafa bu kimse haberi negatif değil. Pozitif enerji yer. Ve insanlar ya gidelim de şu adam yüzünü görelim kafidir falan derler. Hakikaten ölümü hatırlayan kimse güler yüzlüdür, rahattır, mütebessimdir. Kimsenin etlisinde, sütlüsünde, tatlısında gözü yoktur. Ve kimseyi şikayet etmez, kimse de bundan şikayetçi olmaz. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, ölüm her an gelebilir. Yarına çıkacağını zanneden ölümü hazırlıklı değildir. Yapılan ibadetler ölümü hatırlamanın, işlenen günahlar da ölümü unutmanın alametidir buyuruyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Müslüman olmayanların Müslümanlığa karşı nazariyeler, fikirler yürütmesi gayet tabii karşılanıp da Müslümanların Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdikleri hakiki, doğru Müslümanlıktan bahsetmesine ve Muhammed Aleyhisselam'ın ışıklı yolunu göstermesine irtica, taassup, gericilik ve yobazlık gibi isimler takarak cürm, bölücülük şeklini vermeye, bu masumları lekelemeye kalkışmak bir gericilik, bir yobazlık, bir taassup değil midir? Bu temiz ruhlu, ileriyi görüşlü, ilme, ahlaka, fenne, fazilete koşan faydalı insanlara iptidai, gayri tabii adam demek ve Müslümanlığı beğenmeyenlere asri, aydın ve uyanık insan demek bir kin ve bozgunculuk olmaz mı? Misyonerlerin hileler ve planlar ile hazırladıkları zehirli kitap ve mecmualar, yaldızlı ilanlarla, reklamlarla gençliğin önüne sürülürse Müslümanlar incinmez mi? Kâfirler Müslümanlığı dünyadan kaldırmaya uğraşıyor. Bu çalışmalarında öncülüğü İngilizler yapıyor. Bütün gayretlerine rağmen gençlerin Müslümanlığı merak edip araştırmaya başlamasına bile tahammül edemeyerek Ehl-i Sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn sözleri kulaklarına gelince tepeden tırnağa kadar gayz, kin ve intikam ateşiyle kızıyorlar.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Ebu'd-Derda Hazretleri. 2. Bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda, hicretin 2. senesinde Müslüman oldu. daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Ebu Derda İslamiyet'in üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında bir ara Medine'ye döndü. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona Bedir hesabından olanlara verilen maaş kadar maaş bağladı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında Şam'a vali tayin edilen Hazreti Muaviye halifeden bir kadı istemişti. Hazreti Osman radıyallahu anh bu vazifeyi en iyi Ebu Derda yapar buyurarak ona verilmesini emretti. Bu vazifesi sırasında da ilim yaymaya devam etti. Şam'da bulunduğu sırada Küfe'den ve diğer yerlerden çok kimse ona fıkhi meseleler sormak üzere gelir, fetvasını alırdı. Herkese iyilikle muamelede bulunurdu. Kızgınlıkları ve kırgınlıkları yatıştırır, hep güler yüz gösterirdi. Kimseyi incitmez, kimseden incinmezdi. Çok tok gönüllü ve cömert idi. Kendisini ziyarete gelen her misafire çok ikramda bulunur, bizzat kendisi hizmet ederdi. İlmi, takvası, üstün ahlakıyla ve daha birçok vasıflarıyla çok sevilip hürmet gösterilmiştir. Ebu Derda Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala bize verdiği nimetler karşılığında bizden bir şey istiyor. Allahü Teala yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet verdi. Kendisini tanımayı nasip etti. Tanımak çok kıymetlidir. Peygamber Efendimizi aleyhissalatu vesselam herkes görüyordu. Ama tanımadılar. Tanımak zordur. Tanıyanlar eshab-ı kiram oldu. Allahü Teala tanınmak istiyor. Bir hadis-i kutsi de ben tanınmayı sevdim buyuruyor. Tanımamız lazım. İkincisi de onun ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak teşekkür istiyor. Allahü Teala'ya teşekkür nasıl olur? Teşekkür namazdır. Çünkü zekat malın varsa, hac şartlar varsa, oruç keza öyle. Ama namazda hiçbir engel yok. Teyemmüm ederek kılar, ima ile kılar, yatarak kılar, hastayken kılar. Yani hiçbir engel olmadığı için Allahü Teala teşekkürü namazla başlatmıştır. Onun için büyükler buyuruyorlar ki namaz kılmayanın hiçbir teşekkürü Allahü Teala tarafından kabul edilmiyor. İmanın bayrağı, alameti namazdır. Bir mümin 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, 100.000 fakir yedirse, eğer namaz kılmamışsa hiçbir kıymeti olmaz. Bir mümin kendisi için bağırırsa bu öfkedir, şeytanidir. Bir mümin Allah için yüksek sesle konuşursa, bağırırsa buna gayret denir. Bu rahmanidir. Nefsin karıştığı şey çok tehlikelidir. Şeytan insanın imanını en kolay olarak öfkelendiği zaman bozar. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki: La tagdab, la tagdab, la tagdab. Öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. Öfke hem aklı giderir hem de imanı giderir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Haklı olduğu zaman münakaşa etmeyen, başkasını kırmayana cennette köşk verilecek. Eğer şaka dahi olsa yalan söylemezse, cennetin ortasında ona köşk verilecek. Ben kefilim buyuruyor. İçinizde en pehlivan, öfkelenmeyen, öfkesini yenendir buyurmuştur. Bir kimse kalp kırdığı zaman, Kâbe'yi 70 defa yıkmış gibi günaha girer, kul hakkına girer. Bir gün Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir müşriyi karşısına almış, ona İslamiyet'i anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenab-ı Peygamber'le alay ediyordu, inkar ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı, kılıcı aldı geldi. Ya Resulallah, yeter bu kadar, destur dedi. Hayır ya Ömer, git yerine otur buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkar etti, alay etti. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik dedi ki, pes ya Resulallah, tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam Hazreti Ömer'i radıyallahu anh çağırdı. Eğer sana peki deseydim, bu kişi müşrik olarak cehenneme giderdi. Ama ben bu dini iki şeyle yaydım, sabır ve merhamet. Hazreti Peygamber aleyhisselam sabır ve merhametle bu işi yaptı. Bir gün çok mübarek bir zatın çok sevdiği bir talebesi hocasına gelmiş. Hocam, bir sıkıntım var. Şeytandan çok şikayetçiyim. Kalbime çok vesvese veriyor. Bir dua edin de beni bu sıkıntıdan kurtarın demiş. Hocası da, Allah Allah, biraz evvel şeytan buradaydı. O da senden şikayet etti. Biraz sonra senin buraya geleceğini ve onu şikayet edeceğini söyledi. Dedi ki, Allahü Teala bana cenneti vermedi, dünyayı bana verdi. Siz bütün sohbetlerinizde diyorsunuz ki, dünyayı sevmeyin, burada fanisiniz, asıl makamınız ahirettir, cennettir. Bu taleben dünyayı düşünüyor. Bu kalpten dünyayı seviyor. Bunun kalbinden dünyayı sevmesi benim sahama giriyor. Benim sahama girene ben acımam. Çünkü ehli dünyayı aldatmak benim mesleğimdir. Ben ehli ahiretle uğraşmıyorum. Sen talebene dünyayı kalpten çıkarmasını söyle demiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bütün azaları sana emanet verdim ama kalbi kendime ayırdım. Oraya çöp doldurursak olmaz. Hadis-i şerif var, dünya sevgisi her kötülüğün kaynağıdır. Mübarek insan demek, Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmış insan demektir. Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatıyla, şefkat sıfatıyla, her bakımdan Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. O zaman siz elinizi uzattığınızda, Allah korusun, mübarek zatın hayır demesini düşünmek bile mümkün değildir. Onun için mübarek insanları sevmenin yolu, onların sevdikleriyle beraber olmakla, kitaplarını okumakla, kitaplarını yaymakladır. Allahü Teala bizleri dünyada böyle beraber yaptığı gibi inşallah ahirette de bir ve beraber yapar. Allahü Teala hepimizi af ve mağfiret etsin. Cennet ve cemalini ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve kötü insanların şerrinden muhafaza eylesin. Dini korumak, avuçta ateş tutmak gibi zordur. Bunun da tek bir yolu vardır. O da yalnız olmamakla, kendi kendine konuşmamakla, kendine tabi olmamakladır. Çünkü kendi demek, nefsi demektir. Nefs de Allah'ın düşmanıdır. Ebu Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kays bin Kesir Hazretleri nakleder. Bir gün Ebu Derda Hazretlerini Medine'den bir zat ziyaret eder. Ebu Derda Hazretleri'nin için geldiğini sorar. O da, sizin Resulullah'tan işittiğiniz hadis-i şerifleri rivayet ettiğinizi duydum. Onun için geldim der. Ebu Derda Hazretleri, ticaret için falan gelmedin mi der. Hayır deyince, başka bir işin veya ihtiyacın için mi geldin der. Gelen zat, sadece hadis-i şerif almak üzere geldim der. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, peki, o halde dinle diyerek şu hadis-i şerifi okur. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleri söylediğini duydum. Bir insan ilim kazanmak için bir yola giderse Allahü Teala ona cennete doğru bir yol açar. Melekler ilim peşinde koşanlardan hoşnut oldukları için kanatlarını onun altına gererler. İlim sahipleri için yerdekiler ve göktekiler mağfiret niyaz ederler. Denizin diplerindeki balıklar bile ona dua ederler. Alimin abid üzerindeki üstünlüğü ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Bunlar dirhem ve dinar, para peşinde koşmazlar, ilme koşarlar. Onun için onlar ilimden ne kadar fazla pay almak mümkünse o kadar alırlar. Ebu Derda Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki: bilmeyene bir kere, bilip de yapmayana 7 kere yazıklar olsun. 3 şey olmasa bir gün bile yaşamayı istemezdim. Bunlar sıcak ve uzun günlerde Allah için oruç tutup susuz kalmak, gece ortasında Allah için secde etmek ve meyvelerin iyisi arandığı gibi sözlerin de iyisini arayan kimselerle sohbet etmektir. İnsanlar ile çok düşüp kalkan kimsenin kalbi harap olur. Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Kendinizi ölmüş biliniz. İyilik zayi olmaz, günah unutulmaz. Aklında eksiklik olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü dünyalıktan eline bir şey geçtiği vakit sevinir. Fakat ömrünün azaldığına üzülmez. Hayır, malı ve evladı çoğaltmakta değildir. Hayır, kulluk yükünün büyüklüğünü anlamak, ameli çoğaltmak, insanlarla oyalanmayı bırakıp Allahü Teala'ya ibadete yönelmektir. Eğer iyilik yaparsan Allahü Teala'ya hamd et. Günah işlemişsen istiğfar et. Ölümden sonra neler göreceğinizi, başınıza gelecekleri bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz. Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allahü Teala onu sever, mahlukatına da sevdirir. İmanın zirvesi başa gelene sabır, kadere rıza, samimi bir tevekkül ve Allah'a boyun eğmektir. İlminden faydalanılmayan, ilmiyle amel etmeyen alimler mahşer günü şiddetli azaba düşeceklerdir. Ölümü çok hatırlayan taşkınlıktan ve hasetten kurtulur. Bir alim ilmiyle amel etmedikçe alim sayılmaz. Ebu Derda'nın rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır. Cömertlik iman sağlamlığından gelir. İmanı sağlam olan cehenneme girmez. Cimrilik de şek ve şüpheden gelir. Şüphe içinde olan cennete giremez. İbn-i Mace Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, cuma günleri bana çok salavat getirin. Okunan salavat bana hemen bildirilir buyuruldu. Bunu işitenlerden Ebu Derda Hazretleri, öldükten sonra da bildirilir mi dedik de, evet, ben öldükten sonra da bildirilir. Çünkü toprağın peygamberleri çürütmesi haram kılındı. Onlar öldükten sonra diridirler, rızıklandırılırlar buyurdu. Din kardeşinin arzu ettiği yemeği ona yediren kimsenin günahları bağışlanır. Din kardeşini sevindiren Allah'ı sevindirmiş olur. Sizler kıyamet günü kendinizin ve babanızın adlarıyla çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler veriniz. Mizana konacak amellerden en ağır geleni güzel ahlaktır. Bir kimse kardeşine arkasından dua ettiği zaman bir melek Allah sana da o dua ettiğin gibi versin der. Zamanımızda şikayetinize sebep olan şeyler amellerinizin bozukluğundandır. Her kim Kehf suresinin başından 10 ayeti kerime ezberlerse Deccal'ın ve aldatıcıların şerrinden korunmuş olur. Her hastalığın başı çok yemektir. Dertli müminin duasını ganimet bilin. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah çok söyleyiniz. Zira onlar salih amellerdendir. Ağaçların yaprakları döktükleri gibi bunlar da hataları dökerler. Bunlar cennet hazinelerindendir. Kul bir şeye lanet ettiğinde o lanet göğe çıkar. Gök kapıları kapanır. Giremez, yere döner. Yerin kapıları kapanır, giremez. Sağa sola gider. Gidecek bir yer bulamayınca lanet edilene gider. Layıksa onda kalır. Layık değilse lanet edene döner. Ey Ebu Derda, cehennem ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her böbürlenen, kaba, büyüklük taslayan, iyiliğe mani olan kimsedir. Cennet ehlinin kimler olduğunu sana bildireyim mi? Her fakir kimse ki Allah'a yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yemin ettiği şeyi yaratır. Yine başka bir sohbette buyurdular ki, şunu iyi bil ki, insanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsanın ömrü sefer mesafesini teşkil eder. Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir. Yapmış olduğu iyilik, taat ve ibadetler azığıdır. Ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allah-u Teâlâ'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararı ise, cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allah-u Teâlâ'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim hesapsız cennete girmek isterse, vakitlerini Allah-u Teâlâ'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Kim ahirette hasenat kefesinin ağır gelmesini isterse, vakitlerinin çoğunu ibadet ve taatle geçirsin. Kim salih bir amel işler, sonra da günah işlerse, onun durumu tehlikelidir. Fakat ümit kesilmiş de değildir. Af, Allah-u Teâlâ'nın keremindendir. Umulur ki Allah-u Teâlâ onu affeder. Sen zannetme ki, güneşin ve ayın seyrinden maksat, sıralı ve düzenli bir hesaptır. Gölgenin, nurun ve yıldızların yaratılmasından maksat, sadece insanların dünya işlerinde yardımcı olmak içindir. Bilakis, insanların vakitlerini ve zamanlarını onlar vasıtasıyla bilip, ahiret ticareti ve taatlerle meşgul olmaları içindir. Allahü Teala Furkan suresi 62. ayet-i kerimesinde mealen düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine odur buyuruyor. Akıl ve basiret sahiplerinin gayeleri Allahü Teala'ya ve mükafat yeri olan cennete kavuşmaktır. Bu da ancak ilim ve amel ile mümkündür. İlim ve amele devam edebilmek ancak bedenin haramlardan ve şüphelilerden korunmasıyla olur. Allahü Teala Mü'minun suresi 51. ayet-i kerimesinde mealen helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız bilirim buyuruyor. İlim öğrenip amel etmek ve takvaya ermek isteyen kimse yemeği bir intizam içinde yemelidir. Çünkü din uğruna yapılan her şeyde dinin nurları parlamalıdır. Bu nurlar ise insanın dizginlerini toplayacak olan sünnet ve edeplerdir. Bunlara dikkat ederek yemek yenilirse, haram lokma yemekten korunulmuş, ecir ve sevaba kavuşulmuş olur. Allahü Teala ahireti dünyada yapılan amellere sevabın ve mükafatın verildiği yer yaptı. Dünyayı da kazanç ve geçim uğrunda sıkıntı, mihnet, meşakkat ve imtihan yeri yaptı. İnsanlar kazanç hususunda üç kısımdır. Birincisi, dünya geçimi kendisini ahiretinden alıkoyan kimsedir ki, helâke uğrayanlardandır. İkincisi, ahireti kendisini dünya geçiminden alıkoyan kimsedir. Bu kimse, ahirette kurtuluşa erenlerdendir. Üçüncüsü ise, ahireti kazanmak için dünya ile meşgul olanlardır. Bu kimsenin durumu, itidale en yakın ve orta bir yoldur. Maişeti temin ederken, doğru yola yapışılmazsa, iktisat ve itidal rütbesine kavuşulamaz. İktisat mertebesinde olan kimse, dünyayı gaye değil, sadece ahireti elde etmek için bir vasıta görür.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, iman bakımından inananların en üstünü, ahlakı en üstün olandır.

Bugünkü konumuz rüya. Sevgili dinleyicilerimiz, rüyada çeşitli hikmetler vardır. Kimi için bir müjde, kimi için bir ikazdır. Kur'an-ı Kerim'de rüya ve tabiriyle ilgili bilgi vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, güzel rüya müjdedir. Salih rüya rahmani, karışık rüya şeytanidir. En doğru rüya seher vakti görülendir. Kıyamet yaklaştığında Müslümanın rüyası ekseriya yalan çıkmaz. Sözü doğru olanın, sadık kimselerin rüyası da doğru çıkar. Gündüz görülen rüyalar doğru çıkar. Peygamberlik müjdelerinden salih rüyadan başka kalmadı. Mümin rüyayı ya kendi görür veya başkaları onun için görür. Salih rüya peygamberliğin 46'da biridir. Rüyada kadın görmek hayra, deve korkuya, süt dine, yeşil cennete, gemi kurtuluşa, hurma rızka delalet eder. Rüya tabiri ilim işidir. Herkes tabir edemez. Rüyalarımızı anlatacaksak, bilhassa güzel olanları salih kimselere anlatmalıdır. Çünkü salih kimse rüya tabir ilmini bilmese de hayra yorar, ondan zarar gelmez. Kötü, karışık rüyaları kimseye anlatmamalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kötü rüya gören kimseye söylemesin. Şeytandan da Allahü Teala'ya sığınsın. Kötü rüya gören, uyanınca sol tarafına 3 defa tükürüp, şeytanın şerrinden Allahü Teala'ya sığınsın. Bu takdirde rüya ona zarar vermez. Güzel rüya gören hemen Allahü Teala'ya hamd ve şükretsin. Kötü rüya gören Allahü Teala'ya sığınsın. Rüyasını kimseye anlatmasın. O zaman rüyanın ona zararı olmaz. Rüyada başım kesildi, tabiri ne diye sorana, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bu şeytanidir. Kötü rüyayı anlatmayın. Şeytandan Allahü Teala'ya sığının. Rüyasında hoşa gidici güzel şeyler gören, görüşü isabetli salih birine anlatsın, o da hayra yorsun. Rüya, tabir ilmini bilen bir dosta veya akıllı bir zata anlatılmalıdır. Rüya nasıl tabir edilirse öyle çıkar. Bunun için rüyanızı nasih veya alime anlatın. Nasih, insanlara iyilik tavsiye eden, kötülükten sakındıran, nasihat eden kimse demektir. Bir kadın gördüğü rüyayı Peygamber Efendimiz'e anlatır. Yanında olmayan birine, yani kocana kavuşursun buyurur. Kocasına kavuşur. Başka bir zaman aynı rüyayı görür. Başkalarına tabir ettirir. Onlar da kocan ölecek derler.

yaşlı veya genç olmaya göre değişir. Zengin veya fakir olmaya göre değişir. Erkek veya kadın olmaya göre değişir. Salih, fasık veya bidat ehli olmaya göre değişir. Alim, cahil olmaya göre değişir. Geceye göre veya gündüz veya seher vakti görmeye göre değişir. Abdestli olmaya, abdestsiz olmaya, cünüp olmaya göre değişir. Günlere, aylara, mevsimlere göre değişir. Aç olmaya, tok yatmaya göre değişir. Hasta olmaya göre veya sağlam olmaya göre değişir. Evli olmaya veya bekar olmaya göre değişir. Amir veya memur olmaya göre değişir. Misafir, yolcu, mukim olmaya göre değişir. Kişinin mesleğine göre değişir. Bu yüzden bunlar ve bunun dışındaki başka birçok sebepler rüyaya tesir eder. Standart rüya tabirleri yanıltıcı olabilir. Şeytan rüyada Resulullah Efendimizin şekline giremediği gibi, eshab-ı kiramın veya evliyanın şekline de giremez. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, rüyada beni gören muhakkak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Ebu Bekir'i de rüyada gören elbette onu görmüştür. Çünkü şeytan Ebu Bekir'in şekline de giremez. Şafii alimlerinden Allame Ceyli Hazretleri buyuruyor ki, şeytan Resulullah'ın şekline giremediği gibi, onun varisi olan büyük veli zatların şekline de giremez.

Minberlerle menkıbeler. Muhibbullah Mankpuri rahmetullahi aleyh. Güneş geri döndü. Bir gün Hazreti Ali ikindi namazını kılmamıştı ki gördü güneşin battığını. Öyle çok üzüldü ki namazın geçtiğine atıverdi kendini Resulün eşiğine. Onun ağladığını görünce Fahri Cihan üzülüp ağlamaya başladı. O da o an. Sonra dua eyledi âlemlerin Rabbine. O anda batan güneş geriye döndü yine. Buyurdu ki, ya Ali, kaldır da bak başını. Güneş hala batmamış, kalk da kıl namazını. Allah arslanı Ali, kapıldı bir sevince. Kalktı ve namazını eda etti hemence. Yine aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir, vitri kılamayınca oldu çok müteessir. Öyle çok üzüldü ve ağladı ki o buna, koştu hemen Resulün mübarek huzuruna. Sanki dünya yıkılmış, o altında kalmıştı. Gözyaşları sel olup üstünü ıslatmıştı. Dedi, ya Resulallah, ben mahvoldum, ben yandım. Zira kazaya kaldı gece bitir namazım. O server öğrendi ki namaz kalmış kazaya, o dahi çok üzülüp başladı ağlamaya. O esnada Cebrail Rabbinden emir alıp bir anda o serverin huzurlarına varıp dedi, ya Resulallah, Sıddık'a de ki şu an affetti günahına Allahü Azimüşşan. Yine büyük zatlardan Bayezid-i Bistami gece ibadetinde uyuyakaldı ani. Sonra uyanamadı o sabah namazına. O kadar üzüldü ve ağladı ki o buna, hoş geldi Rabbimize onun bu üzülmesi. O esnada gayipten duyuverdi şu sesi. Ey Bayezid, üzülme, kusurunu affettim.

Hem de sana 70.000 namaz sevabı verdim. Peygamber Efendimiz buyurdu. Bir Müslüman, bir vakit namazını hiçbir özrü olmadan, bile bile kazaya bırakırsa eğer ki, ateşte 80 hukbe yanar o elbette ki. Hukbe, 80 ahiret senesinin ismidir. Ahiretin bir günü, 1000 dünya senesidir. O halde, ey Müslüman, boş geçirme vaktini, iyi bil zamanının, ömrünün kıymetini. Namazları vaktinde eda et ki bugün de, hiç pişman olmayasın, yarın mahşer gününde. Çünkü bir namazını bile bile terk eden, yani onu kılmayıp ölse kaza etmeden, kabrine cehennemden 100 pencere açılır. Ta kıyamete kadar ona azap yapılır.

Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyorlar ki, seni Allahü Teala'ya yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir.

0: reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Hain arıyorsan tarihine bak diye bir manşet var. Devam edelim, gelelim sabaha. Sabah gazetesi. Dönüşemeden çöktü. Kentsel dönüşüm için anlaşmaya çalışıyordu bina sakinleri ama anlaşamadılar. Ve bu da işi buraya getirdi. Ha tabii sadece bu değil. Yapılan ihmaller, şimdiye kadar yaşanan her şey, bunların da büyük etkisi var. Ama dönüşemeden ne yazık ki çöktü. Ve Hürriyet'te de dönüşemedi göçtü benzer bir manşet görülüyor. Yine aynı haberle alakalı. Devam edelim efendim. Burası önemli. TFF'den çıkacak 3 kritik karar. Bugün çok çok önemli bir toplantı var federasyonda. Olağanüstü bir toplantı gerçekleştirilecek. Çıkacak 3 kritik karar için 3 fotoğraf var orada. İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa edecek mi? Anthony Taylor'la yola devam edilecek mi? Vincenzo Montella ilk uçakla İtalya'ya geri döndürülecek mi? 3 soru işareti. Göreceğiz. Anlaşana kadar çöktü manşette, manşetiydi akşam gazetesinin ve imalatçının 3 yıllık karnesi zayıfladı da Ekonomi gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Başlıkları hızlıca geçtik, detaylı da bakacağız. Tabii sizler için derlediğimiz haberlerimiz de var. Maltepe'deki binada ne oldu, Türkiye'de neler oluyor, hepsini muhabir ve editör arkadaşlarımız çok özenli bir şekilde sizler için hazırladı efendim. Biz de sizlere taşımaya çalışacağız. Bugünkü etiketimiz: değer mi hiç? Bu soruyu her olayda soruyoruz efendim. Her gün ölümler görüyoruz, hırsızlıklar görüyoruz. Vatandaşın cebindeki 3 kuruşu çalandan, o 3 kuruşu çalmaya çalışırken vatandaşı canında nedenden. Hepsine aynı soruyu soruyoruz. Değer mi hiç? Bu etikete bugün mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan değer mi hiç etiketine yazın, gönderin. Sizlerin düşünceleri bizim için çok çok önemli. Günaydın Türkiye başlıyor.
6: Mavi Vatan'da milli gemiler milli deniz topuyla güçleniyor. Makine kimya endüstrisi imzası taşıyan Denizhan 76'nın 9.sü da tüm testleri başarıyla geçti. Yeni milli deniz topu Milgen projesi için inşa edilen 11. gemiye konuşlandırılmak üzere teslim edildi. Az sonra. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle yatırım araçlarının karnesi belli oldu. Eylül'de devlet iç borçlanma senetleri 3 ve 6 aylık dönemde mevduat faizi öne çıktı. Az sonra.
5: Hemen gidelim Maltepe'ye. İşte o binanın enkazda şu anda. 5 cansız beden ne yazık ki oradan çıktı. Hemen önünde İhlas Haber Ajansı muhabiri Selami Berke Kaya bizi bekliyor. Selami Berke, günaydın. İçimiz yandı. Dün görüntüleri izlerken, bugün de o binadan geriye kalan enkazı şimdi arkamda izliyoruz. Son durum nedir? Neler yaşandı? Bize bir toparlar mısın?
7: Evet, günaydınlar. Yayınımızın başında önceki şunu söyleyelim. Artık enkaz altında herhangi bir vatandaş kalmadı. Yaklaşık bir saat önce ekipler maalesef ki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaştı. Artık arama, kurtarma çalışmalarının an itibariyle sona erdiğini, artık enkaz toplama çalışmalarının başladığını yayınımızın başında aktaralım. Şimdi kameraman arkadaşım size olay yerini detaylı gösterirken ben de size son durumu aktaracağım. Evet, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında az evvel de bahsettiğimiz gibi artık sona gelindi. Enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ekipler tarafından yaklaşık 1 saat önce ulaşıldı. Ekiplerin burada yaklaşık 25-26 saatlik süren yoğun çalışmasının ardından da enkazın altında artık kimsenin kalmadığı kesinleşti. Peki ne olmuştu? Bir düne dönelim. Dün saat 5.40 sıralarında Cevizli Mahallesi'de bulunan binada henüz bilinmeyen bir sebeple binanın ilk 3 katının yerin dibine çöktüğünü, 7 katlı binanın 3 katının yerin dibine çöktüğünü biliyoruz. Çökme nedeni halen daha resmi bir şekilde açıklanmış değil. Çökmenin tam olarak nedeni tabi bilinmiyor. Tabi olayın üzerine, buraya ihbarlar üzerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan üst katlara mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye çalışırken de diğer yandan enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için adeta burada bir zamanla yarış oldu. Arama kurtarma çalışmaları sırasında çok sayıda vatandaş enkazdan, yani binadan sağ olarak tahliye edildi ama ancak bazı vatandaşlar enkaz altındaydı. Yaklaşık 25 saat devam eden çalışmanın ardından da enkaz altında kalanların 3 kişinin cansız bedenine aslında ulaşıldı diyebiliriz. Ekipler günün ilk saatleri itibariyle de enkaz çalışmalarına gördüğünüz gibi şu an başladı. Öte yandan şunu belirtelim. Çöken binanın çevresinde bulunan 4 bina olası risklere karşı tedbir amacıyla ekipler tarafından mühürlendi ve tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan vatandaşların ise konaklama imkanı sağlanan yerlere yerleştireceği bizlere yetkili makamlar tarafından bildirildi. Olayla ilgili tabii bir adli soruşturma var. Başlatılan soruşturma kapsamında da dönemin binanın mimarı ile şantiye şefi gözaltına alındı. Onların da emniyetteki işlemleri polis tarafından sürdürülüyor. Binanın neden çöktüğüne gelince de halen daha resmi bir açıklama dediğimiz gibi yok. Binanın neden çöktüğü araştırılıyor. Şunu tekrar belirtelim, artık enkaz altında herhangi bir vatandaş kalmadı. Son vatandaşımızın da maalesef cansız bedenine ulaşıldı ve bu faciada 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Bunlardan Ahmet, Muhammed İnan ve Zeynep İnanan kardeşler, Hüseyin Özkurt, Mesut Bilecen ve Gülce Tun adında bir çocuğumuz maalesef ki dün yaşanan bu faciada burada hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi artık enkaz altında herhangi bir vatandaş yok. Zaten binanın yıkımına dün kontrollü olarak başlanmıştı enkazda kalan vatandaşların daha rahat kurtarılma çalışması yapması için. Artık vatandaşlar da komple çıkarılınca gördüğünüz gibi bina komple yıkıldı ve enkaz toplama çalışmaları burada devam ediyor. Tabii bunun adli süreci daha devam edecek. Bizler burada gelişmeleri takip edeceğiz. Gelişmeler oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İhlas Haber Ajansı olarak olay yerinde haber nöbetimiz yaklaşık 27 saattir devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
5: Selamı Berke, teşekkürler, kolay gelsin. Hem İhlas Haber Ajansı hem de TGRT Haber ekipleri, haber her neredeyse ilk anından son saniyesine kadar orada görev başında. Sonrasında da fikri takibini sürdürüp sizler için çalışmaya, canla başla çalışmaya devam ediyorlar efendim. Yine Selam belki de dün sabahtan beri orada, sürekli bağlanıyoruz kendisine de. Hanifi Bayar aynı şekilde, ona da bağlanacağız ilerleyen dakikalarda olay yerine gittiğinde. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Şimdi bina hakkında konuşmaya devam edelim. Soruşturma başlatıldı. Bina neden çöktü? Ne oldu? Tabii bunun tespiti çok da kolay olmayacaktır. Çünkü geriye bir enkaz kaldı. Acaba alttaki dükkanlar, alttaki o konfeksiyon atölyesi bir kolon kesti mi taşıyıcı kolonun daha çok yer açmak için? Ya da başka ihmaller var mı? Kimler gözaltına alındı? Kimler alınabilir? Bir haberimizi izleyelim, sonra konuşuruz üstüne.
8: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
9: Uyarı aylar önce yapılmıştı. Ardından ne deprem oldu ne de bir sarsıntı. Maltepe'deki 7 katlı binanın 3 katı sabaha karşı böyle çöktü. Facia göz göre göre geldi.
10: Abi çıkın, evet, çıkın. Kapıyı, kapıyı, kapıyı, kapıyı. Abi nerede gitti? Abi şurada çıkın, çıkın, çıkın. Sesini duyuyorum kaldı! Sesini duyuyorum kaldı!
9: Geriye ise toz toprak, enkaza dönüşen bir bina kaldı.
10: Sakin olun, yürümeyin, yürümeyin, basmayın.
9: İstanbul Maltepe'deki Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı kardeşler apartmanının ilk 3 katı saatler sabah 5.40'ı gösterdiğinde büyük bir gürültüyle çöktü. Üst katlarda bulunanlar kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı. Vatandaşlar adeta kapıdan çıkar gibi pencerelerden kendilerini dışarı attı.
10: Sakin olun! Sakin olun! Bu binanın girişi nerede ya?
9: Sorulan binanın girişi işte burasıydı. Kolonların üzerinde yükselen bu giriş binanın çökmesiyle birlikte enkazın altında kaldı. Binanın daha önce çekilen fotoğraflarında ise kolonlardaki yıpranma dikkat çekiyordu. Paslanmış ve eskiyen kolonlar binanın geçmişine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı mücadele etti. Enkaz altında kalanlardan 3'ü çocuk, 10 kişi sağ kurtarıldı. Ancak bir süre sonra acı haberler geldi. Önce enkaz altında bulunan 5 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri enkazda başka kimsenin olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarını sürdürdü. Ve o anlarda hafızalara kazınan o sözler bir kez daha yankılandı.
11: Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan cevap ver.
9: Yapılan incelemelerde binanın üstteki iki katının kaçak olduğu ortaya çıktı. Olası çökme riskine karşı çevredeki binalarda tedbir amacıyla boşaltıldı. Dört bina tedbiren mühürlendi.
12: Üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Yukarıda binanın yükünü azaltacaklar.
9: Binanın yıkımına vinç yardımıyla başlandı. Çökme riski olduğu için binanın yükü kısmi olarak hafifletildi. Bir yandan da enkaz altındaki 3 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdü. İstanbul Valisi Davut Gül yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.
12: Açılan galeriler marifetiyle 3 hemşerimize ulaşmaya gayret ediyorlar. Bunu yaparken de enkazın aşağıya basmaması için de onun altına tıpkı maden ocaklarındaki gibi belli bariyerler konulmuştu.
9: Vali Gül enkaz altında kalanların yaşlarını da açıkladı.
12: Yaşları biri 20 yaşında, biri 40 yaşında, biri de 60 yaşındaydı.
9: Davut Gül'ün bu açıklamalarından saatler sonra 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çökmenin üzerinden 24 saat geçmesinin ardından enkaz altında kalan herkes çıkarıldı.
5: Hürriyet gazetesinde dönüşemedi göçtü manşeti vardı binayla alakalı. İstanbul Maltepe'de daire sahiplerinin dönüşümde anlaşamadığı 7 katlı kardeşler apartmanı büyük bir faciaya sahne oldu. İlk 3 katı çöken binada tabii gazetede 3 yazıyor ama sabah saatlerinde 2 kişi daha çıkarıldı. 5 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti efendim. Şimdi çatır çatır iddiası burada önemli. İtfaiyenin enkazdan çıkardığı Fatma Turhan, daire sahiplerinin kentsel dönüşümü konuştuklarını ancak kabul edilmediğini söyledi. Enkazdan kurtarılan bir başka kişi olan Tolga Gürpınar da yarısı bizden kampanyasından yararlanmak için müteahhitlerle görüştüklerini ancak anlaşamadıklarını anlattı. Gürpınar, bazı komşular binadan çatır çatır ses geldiğini söylüyordu dedi. Yani öyle fotoğraflar, öyle görüntüler var ki bina yıkılmadan önce çatır çatır da ses gelir. Kütür kütür de söz gelir o binadan. Deprem olmasına gerek bile yok. Her tarafı çürümüş, taşıyıcı kolonları erimiş, artık toz olmuş, demirleri dışarı çıkmış. Zaten ortada binanın yavaş yavaş yıkılacağı. 40 yıllık da bir bina, yorgun bir bina ve ne yazık ki kentsel dönüşümde anlaşamıyorlar. O kentsel dönüşüm anlaşma süreçleri zaten binalar için bir kaosa dönüyor. Yani metrekarede anlaşılamıyor, cephede anlaşılamıyor, müteahhit geliyor bana ne kadar daire oluyor ona göre yapacağım diyor. Bazıları maddi durumu el vermediği için istemiyor. Bu böyle sürüncemede devam ediyor. Sonrası da işte ortada. İnşallah en kısa sürede İstanbul'daki yapı stoku tamamen temizlenir, düzgün hale gelir ve bir daha böyle bir haber görmeyiz. Deprem olmadan İstanbul'da belli aralıklarla sürekli binalar çöküyor artık. Şimdi az önce de bahsetmiştim ya, soruşturma başlatıldı. Bilirkişi olayı tüm yönleriyle inceleyecek ve raporunu mahkemeye sunacak. İzleyelim.
13: Arabaların sahipleri çıktı. Ambulans gelecek. İtfaiye gelecek.
14: Ben deprem oldu zannettim. Yavrularım diye bağıra bağıra bağıra ev çöktü. 3 kat aşağı çökmüş.
15: Binanın 3 katı saniyeler içinde çöktü. 39 yıllık binanın mimarıyla şantiye şefi gözaltına alındı.
16: Binamız eski bir binaydı. Biz bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm şeyde, yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı.
15: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Kamu görevlilerinin olayda ihmali veya kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında da binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı.
13: Sakin olun, elektrikleri yapmayın, yürümeye basmayın, elektrikleri basmayın.
15: Binanın neden çöktüğünü belirlemek için inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanından oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi.
17: Alt katta Pimapen deposu var. Oranın kolonlarını eşim görmüştü, dedi ki Fatma kolonlar artık gitmiş, yok olmuş, çıkalım buradan.
15: Bilirkişi heyeti binanın geçmişinden tadilatlarına, kolon ve taşıyıcı sistemine yapılan müdahalelere kadar tüm ayrıntıları inceleyecek.
18: Bu kadar arsada 1.50 emsalle bu kadar şey olmaz. En az %50 büyütülmüştür bu bina. Aynı statik projeyle.
15: Yıkımı yapılan binanın kolonlarından da incelenmek üzere karot örnekleri alındı.
5: Maltepe'deki binada yaşanan bu çökmeden sonra İstanbul'daki riskli yapı gerçeği bir kez daha önümüze çıktı. Kent genelinde yaklaşık 50 bin riskli bina bulunuyor efendim. 50 bin. Deprem olmadan çöken 1238 yapı var. Peki bu riskli yapıların ilçe ilçe dağılımı nasıl? Hangi ilçede ne kadar riskli yapı var, izleyelim.
8: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
15: Deprem yoktu ama bir bina çöktü. Yalnızca o da değil, İstanbul'da tam 1238 yapı kendi ağırlığını taşıyamayarak çökme riskiyle karşı karşıya. Deprem gerçeğine karşı İstanbul'un dört bir yanında riskli yapıların dönüşümü sürerken Maltepe'de çöken bina gözleri yeniden kentin riskli yapı stoğuna çevirdi. İstanbul genelinde yaklaşık 50 bin binanın risk taşıdığı belirtiliyor. Bunların 18.800'ü yüksek ve çok yüksek risk grubunda. Daha da dikkat çekici olansa 1238 yapı herhangi bir deprem olmadan kendi ağırlığını taşıyamayarak çökme riskiyle karşı karşıya. Risk İstanbul'un sadece belli noktalarında değil, ancak Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Küçükçekmece ve Fatih'te risk daha da belirgin. Oranlara bakıldığında zirvede Avcılar var. İlçedeki yapıların %61'inin hasar görmesi bekleniyor. Zeytinburnu'ndaysa yapıların %40'ının hafif, %24'ünün orta, %3'ünün ağır, %3'ünün çok ağır hasar görmesi öngörülüyor. Bağcılar'da binaların yaklaşık %39'unun hasar görmemesi, %61'inin ise farklı seviyelerde zarar görmesi öngörülüyor. Küçükçekmece'de de tablo benzer. Yapıların %34'ü hafif, %62'si orta, %7'si ağır, %3'ü çok ağır hasar görebilir. Fatih'te ise binaların %28'inin hasar görmemesi, %72'sinin farklı seviyelerde zarar görmesi bekleniyor.
5: Umuyoruz bir daha yaşamayız böyle bir şey. Yani İstanbul'un geçmişinde özellikle bundan 30-40 yıl öncesinde yapılmış çok riskli bina var. Malzemeden çalınmış ya da kolonları kesilmiş. İşte o yüzden etiketimiz bugün değer mi hiç, değdi mi hiç? Bu kadar insanın canına kıyıldı 3 kuruş fazla para için. Gerçekten canını acıtıyor insanın bu durum. Devam edelim efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz değer mi hiç etiketine. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'i ziyaret etti.
19: Türkiye terörü bitiriyor. Bundan daha iyi ne olabilir?
15: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir temas gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'i ziyaret etti.
20: Kritik eşik örgütün silah bırakması. PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
15: Görüşmede yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ele alındı.
21: Silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.
15: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir izleme komisyonu kurulacak.
22: Daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız.
15: Bu komisyon çerçeve yasadaki uygulamaları yakından takip edecek. İhtiyaç halinde yasal adımlar için teklif hazırlayacak.
19: Türkiye bu prangalarından kurtulup hedeflerine doğru emin adımlarla yürümelidir.
5: Efendim dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da fonlardan yüksek kazanç sağladığına dair. Ve buna Bolat ve Göktaş çok sert tepki verdi. Bolat suç duyurusunda bulundu. Göktaş da yalan ve iftira dedi. Hukuk önünde hesap soracağım dedi. İzleyelim.
23: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
24: Fon soruşturması ile ilgili hakkında iddialar ortaya atılan iki bakan da sert tepki gösterdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat fonlardan yüksek kazanç elde ettiği iddiasına sosyal medyadan cevap verdi.
25: İddia ve itham bir iftira niteliğindedir. Bir aile tasarrufunun son dönemde yürütülen fon soruşturmalarıyla aynı çerçevede sunulmaya çalışılması, hakikati ortaya koymak değil, şahsıma çamur atma ve itibarımı yıpratma çabasıdır. Kara propaganda yalanıdır.
24: Bakan Bolat, iddiaları ortaya atanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tepkisi ise çok daha sertti.
23: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
24: Bakan Göktaş babasının hesabı üzerinden işlem yapıp fondan para kazandığı iddialarını yalanladı. İşlem yapan kişinin babası değil aynı isme sahip farklı biri olduğunu belirtti.
23: Bartın kayıtlı bir vatandaş. Vatandaşın ismidir. Hasan isimli belki 10.021 insan var. Babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim.
24: Bakan Göktaş babasının Konya nüfusuna kayıtlı olduğunu dile getirdi.
23: Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum.
24: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi yalan ve iftira makinesi değil diyen Göktaş iddia sahiplerine istifa çağrısı yaptı.
23: Kendilerine yazıklar olsun diyorum. Böyle siyaset olmaz. Kendisi derhal istifaya davet ediyorum.
24: TGRT Haber'e özel açıklamalar yapan Mahinur Özdemir Göktaş bir kez daha iddiaların iftira olduğunu söyledi. Dava açtım dedi.
26: Yeni Parti'nin Ümit Özdağ'ın asılsız iftiralarına maruz kaldık. Ne yazık ki Yeni Parti yalan ve iftira siyasetine devam etmektedir. Bugün suç duyurusunda bulundum. Tazminat davası açtım ve bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kimse kimsenin şüphesi olmasın.
24: Adalet Bakanlığı da muhalefete bakanlıktan bilgi sızdırıldığı iddialarını yalanladı.
25: Soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır.
5: Türkiye gazetesinde ekosistemin fon yalanı manşeti vardı efendim. Yeni Parti Aile ve Ticaret Bakanlarını fon vurgunuyla suçladı, iddiaları yine iftira çıktı. İki bakan da res çekti diye yazılmış. Hırsızları koruyanlar suç bastırıyor diye belirtilmiş efendim Türkiye gazetesinde. Tabi bakanlar da açıklama yaptı. Gizlim saklım yok, mal beyanım devlette diyerek. Aynı zamanda Maynur Özdemir Göktaş da yine aynı şekilde işlemi sahibi şahsın TC kimlik numarasını ve babasının TC kimlik numarasının kaçla bittiğini söyleyip aynı zamanda ikametgah adresinden de bahsedip böyle bir şey yok, tüm haklarımı arayacağım dedi. Yine haberde CHP'ye de çökmüşler diye bir detay da var. Ayrıldıkları CHP'nin mallarını yağmalayan yeni partililer yaklaşık 150 aracı hurdaya çevirmiş, 12 ilçe binasına da kendi tabelasını asmış diye de bir detay var efendim. İmamoğlu suç örgütü davasında sanıkların çapraz sorgusu sırasında mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. İtirafçı Cüneyt Yakut, Murat Ongun'a bizzat 10 milyon liralık rüşvet çeki verdiğini itiraf etmesiyle salon adeta buz kesti.
15: Verdiği rüşvet parasını yüzüne aykırdı. 10 milyon liralık çek itirafı Murat Ongun'u terletti. İmamoğlu suç örgütü davasında sanıkların çapraz sorgusu yapıldı. Duruşmada söz alan Murat Ongun, Cüneyt Yakut'a alınan ihaleler ve şirket ilişkilerine ilişkin peş peşe sorular yöneltti. İkili arasında soru tartışması yaşandı.
0: Bütün sorularınızı sorun heyete, heyet bana sorsun, toplu cevap vereceğim.
1: Toplu cevap zor olur senin için ya, o yüzden.
0: Murat Ongun, ben burada konuşursam senin için zor olur.
1: İstediğini konuşabilirsin, senden çekinecek bir halimiz yok.
15: Cüneyt Yakut mahkeme başkanı ve savcının sorularını yanıtlarken rüşvet çarkını deşifre etti. Hedefinde Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı vardı.
0: Burada bildiklerimi anlatmak istemiyordum ama kibri, megalomanlığı zihninin önüne geçmiş. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu. Sektörü haraca bağladı. Alt faturalar geldi. Paraları indirdiler. Acarkent'te nasıl oturuyor? Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim.
15: 19 aydır cezaevinde bulunan MediaAŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'de Murat Ongun'a tepki gösterdi.
2: Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşu leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize?
15: Bu sözlerin ardından salonda tansiyon daha da yükseldi. Karşılıklı hakaretler, yükselen tansiyon nedeniyle mahkeme başkanı salonu boşalttı.
5: Gazze'deki soykırım objektiflere yansıyan acı karelerle bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti'nin düzenlediği Gazze Vicdanın Şahitliği fotoğraf sergisi Ankara'da kapılarını açtı. İnsanlık dramını anlatan sergi 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
24: Gazze'de soykırım 3 yıl önce başladı. Sesini ilk yükselten Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Gazze Vicdanın Şahitliği fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.
3: Amacımız katil İsrail'i bir kez daha lanetlemek.
24: Muhabirlerin vizöründen yansıyan 20 tarihi kare savaşın geride bıraktığı izleri gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür diyerek tüm dünyaya seslendiği tarihi konuşmanın fotoğrafı da sergide yer alıyor.
3: Gazze meselesi sadece bizim meselemiz değildir. Gazze meselesi insanlığın, medeniyetin meselesidir.
24: Kudüs'te İsrail polisinin saldırısı sonucu kırılan haber kamerası da sergileniyor. AK Parti Kongre Merkezi'nde kapılarını açan ve tüm dünyanın dikkatini yeniden Gazze'ye çeken bu anlamlı sergi 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
3: Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi biz sussak tarih susmaz, tarih sussa hakikat susmaz ve burada bir insanlık dramı yaşanmaktadır.
5: Gazze'yi de konuşacağız. İsrail'in şimdiye kadar kaç ülkeyi ne kadar bombaladığını anlatacağız. Her gün konuşuyoruz. Her gün aykırıyoruz. Devam edeceğiz. Gazze'de ölüm bitene kadar. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Resmi ziyaret kapsamında gittiği Yunanistan'da temaslar yürüttü. Bakan Çiftçi aranan şüpheliler konusunda Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı dedi.
24: Yunanistan'da temaslarda bulundu. Terör, organize suç örgütleriyle mücadele ve aranan şüpheliler konularını ele aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Yunanistan'ın başkenti Atina'daydı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohuidis ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı başlıklı bir paylaşım yaptı. Yunan makamlarınca tutuklanan 60 şüphelinin iadesinin hızlandırılmasını istediklerini açıkladı. Çiftçi, sınırın ötesine geçmek, adaletin dışına çıkmak değildir. Biz suçlunun peşini sınırda bırakmayız ifadelerini kullandı.
5: ABD Başkanı Donald Trump İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirterek 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran ise ABD'nin sunduğu barış teklifine yakında cevap vereceklerini söyledi.
24: Tarih verdi, ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız dedi. ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklama geldi. ABD-İran arasında müzakere süreci çıkmaza girerken ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
25: İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir zaman saldırmayacağız. İran'ın nükleer silahı olmayacak.
24: İran limanlarına yönelik ABD ablukasının yürürlükte kalacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının sürdüğünü söyledi.
25: Herkesin net bir şekilde bilmesini isterim ki İran gerek ekonomik gerekse askeri açıdan çok kötü bir durumda olmasına ve ablukanın tüm gücüyle ve etkisiyle devam etmesine rağmen sırf dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 22 milyon varille rekor düzeyde petrol akışı sağlandı ve bu petrolün tek bir varili bile İran'dan çıkmadı veya İran'a gitmedi.
24: İran cephesinde de süreçle ilgili açıklama geldi. ABD ile yürütülen müzakere sürecinin devam ettiğini vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD'nin önerisini değerlendirdiklerini ve birkaç gün içinde cevap vereceklerini söyledi.
4: 7 günlük plan başlığıyla planımızı sunmuştuk ve buna karşılık Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik. Sanırım önümüzdeki birkaç gün içinde cevabımızı sunacağız.
5: Donald Trump işte hep böyle. Bir yandan hazır olduğunda hadi savaşalım, beklemesi gerektiğinde işine nasıl geliyorsa da hadi barışalım diyor. Bir şekilde sonucu yontup kendisine göre eviriyor, çeviriyor. Ve sonra da diyor ki barış ödülünü bana verin. Trump'ın aklı hala Nobel'de. Hürriyet gazetesinde var bu haber. 8 çatışmanın sona ermesini sağladığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellediği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini söyledi Donald Trump. Hangi 8 çatışmayı engelledi acaba? Eritre'de korsan çatışmalarını mı engelledi? Yoksa Amazon ormanlarında birkaç topluluğun birbiriyle kavga etmesini mi? Bilmiyoruz ama geldiğinden beri yaşananları bir özetleyelim isterseniz. İran-ABD savaşı çıktı. Rusya-Ukrayna savaşı iyice kızıştı ki seçim vaadiydi. Diyordu ki Rusya-Ukrayna savaşını ben göreve geldikten 24 saat sonra bitireceğim. Asya Pasifik'te hiçbir şey değişmedi. Yine bölgesinde Grönland'la, Kanada'yla yaşadığı problemlerin haddi hesabı yok. Venezuela'yla aynı şekilde. Yani bütün dünyayı birbirine katıp bir de ben barış ödülü istiyorum diyor, Nobel Barış Ödülü'nü. Sosyal medyada da hep yapılan bir geyik vardır ya, ortalığı karıştıran yengem bir köşeye geçilip kahvesini içiyordur diye. Tam olarak öyle davranıyor Donald Trump. Ve ödülün kendisine verilmemesinin komite açısından büyük bir itibar kaybı olacağını savundu. Şunu da ekledi: ödülü kazanma ihtimalim bence düşük dedi. Bir yandan da gerçekçi tabii. Ama ölmeden önce ben bir şekilde Trump'ın o ödülü de alacağını düşünüyorum. Kazanacağını değil, bir şekilde alacağını düşünüyorum. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında çatışmalar giderek şiddetleniyor. Husilerin Riyad'a yönelik füze saldırılarının ardından koalisyonun Yemen'de düzenlediği hava operasyonları savaşın yeniden bölgesel bir krize dönüşebileceği endişesini arttırdı.
15: Yemen'deki vekalet savaşı körfezin kalbine sıçradı. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Riyad genelinde gün boyunca patlama seslerinin yankılandığı belirtildi. Havalimanı ve Abha'ya yönelik saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı. Riyad'a yönelik füze saldırılarına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan cevap gecikmedi. Husiler, Suudi jetlerinin başkent Sana dahil 6 vilayete 156 hava saldırısı düzenlediğini, krizin başından bu yana toplam bombardıman sayısının 1800'e yaklaştığını duyurdu. Koalisyonsa Sa'da, Hudeyde ve Marib'de 82 askeri hedefle füze depolarının imha edildiğini bildirdi. Karadaysa çatışmalar şiddetleniyor. Hükümet güçleri Yemen'in Şafa operasyonuyla Kızıldeniz kıyısındaki kritik Muha liman kentini ele geçirdiğini duyurdu. Allahu Akbar! 2000'den fazla hedefin vurularak 1800'den fazla Husi savaşçısının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmaların yoğunlaştığı Taz vilayetinde eğitim öğretim durduruldu. Yemen ordusuna yönelik askeri yardım tartışmaları da sürüyor. Suriye'nin Husilere karşı hükümet güçlerine 20 bin asker göndereceği iddia edilmişti. Şam yönetimi o iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamada Suriye'nin bölgesel politikası yeni cepheler açmak üzerine değil, istikrar, barış ve işbirliği üzerine odaklanmaktadır dendi. Thank you very much, Mr. President. ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri güç göndereceği iddialarına ilişkin sorusunu cevapladı.
1: Türkiye yardım etmek istiyor. Bu harika.
15: Yemen'de cepheler genişlerken karşılıklı saldırıların dozu da yükseliyor. Bölge yeni bir savaşın eşiğinde mi, yoksa çatışma yeniden kontrol altına alınabilecek mi? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde netleşecek.
5: Efendim, başkentliler bir kez daha Filistin'e destek için tek yürek oldu. Gazze'deki dramın 3. yıl dönümü adına buna dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı efendim, izleyelim. Ankara'dan Gazze'ye
6: yiyemişe bir selam. Tam 3 yıl önce başlayan Aksa tufanıyla birlikte Gazze'de başlattığı topyekun soykırım aralıksız 3. yılını geride bıraktı.
15: Gazze için binlerce kişi tek yürek oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir kez daha hep bir ağızdan tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'de genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden sürdürdüğü soykırım 3. yılını doldurdu. Ankara Filistin Dayanışma Platformu'na mensup sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar İsrail katliamlarını protesto etti. Binlerce kişi Kocatepe Camii'nde buluştu. Akşam namazının ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Vatandaşlar Özgür Filistin sloganları atarak Gazze'ye destek verdi.
6: Özgür! Gazze! Özgür! Bu vahşet devlet yalnızca 3 yıllık bir katliam değildir. 1917 yılından bu yana bir asra aşkın süredir adım adım gasp eden soykırım politikasıdır.
15: Özgür Gazze, özgür dünya, sözde değil özde ateşkes pankartlarıyla yürüyüş yapan vatandaşlar İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi. 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Binlerce kişi bu saldırıların son bulması için bir kez daha çağrıda bulundu.
5: Evet, ilk saat dilimimizin son bölümüne geldik. Yani futbol konuşacağız efendim. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından MHK'da çok konuşulacak bir istifa kararı daha alındı. VAR müdür yardımcısı eski hakem Yaşar Kemal Uğurlu istifa etti.
24: Türkiye Futbol Federasyonu'nda sular durulmuyor. Atama tartışmaları sürerken federasyonda dikkat çeken bir istifa yaşandı. VAR atamalarından sorumlu isim eski Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu görevini bıraktı. Uğurlu son yaşanan süreçlerin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ve bu sebeple istifa kararı aldığını söyledi. Yaşar Kemal Uğurlu, Kıbrıs'ta kumar oynadığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şubat 2025'te hakemliği bırakmıştı. Uğurlu bu sürecin ardından VAR direktör yardımcısı olarak görev almaya devam etmişti. Hakem kararları, VAR kayıtları, atama polemikleri. Türk futbolunun en çok tartışılan başlıklarından biri yeniden gündemde. Federasyon bünyesinde kritik bir görev yürüten Uğurlu'nun istifası kulisleri hareketlendirdi. Bu ayrılığın hakem atamalarına ve MHK'daki yeni yapılanmaya nasıl yansıyacağıysa merak konusu. Türk futbolunda gözler şimdi federasyon yönetimi ve Merkez Hakem Kurulu'ndan gelecek açıklamalardı.
5: Bu iklimde futbol oynanacak. Akıl alır iş değil. MHK başkanı içeride. Bir hakem içeride. MHK'nın kurulları VAR hakemleri istifa ediyorlar bir bir. Güya yapay zeka ile atanan hakemler yeniden atandılar. Ve bugün maç oynanacak efendim Süper Lig'de. Hem de son 4 yılın şampiyonu Galatasaray bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Foto Maç gazetesinde Top Santra'da heyecan dorukta. 19 gündür lig yoktu. Aslında sosyal medyada da kafamız rahattı. Kimse kimseyle kavga da etmiyordu. Bugün yine ortalık birbirine girecek. Yok hakem şunu yaptı. Yok o hakem bunu yaptı. 1000 tane mevzu çıkacak ortaya. Ve bu kez tepki gösterilebilecek bir kurum da yok ortada. Şimdi bugün federasyonda önemli bir toplantı var. Federasyon başkanı yetkilileriyle birlikte toplanacak. Ve olağanüstü seçim kararı alınması bekleniyor. Bir seçim kararına gidilmesi bekleniyor. Hoş, bugüne kadar çoktan istifa etmiş olması da gerekiyordu da. Acaba federasyon başkanı yoluna devam edecek mi? Montella ile devam edilecek mi? Anthony Taylor yine hakemlerin başına geçecek. MHK başkanı mı olacak, ne olacak? Bunlar konuşulacak. Akıl alır gibi değil. Ve bu ortamda bugün Süper Lig'de maç oynanacak efendim. Yani hangi birini konuşalım, ne anlatalım bilmiyorum. Ama bu hafta yine birçok skandal kararı olacaktır. Hakem kararları. O hakem kararları binlerce tartışmaya yol açacak. Biz de bütün hafta onları konuşacağız. Bazı taraftarların canı sıkılacak. Göreceğiz efendim. Şimdi hani yapay zeka ile atandığı iddia edilen hakemler var ya. O hakemler yine atandılar. Bu sefer Anthony Taylor tarafından atandılar. TFF'nin de olağanüstü toplantısında yeni MHK başkanının da açıklanması bekleniyor efendim. Haberimizi izleyelim.
15: Türk futbolunda bir ilk yaşandı. Süper Lig'de hakem atamaları ilk kez yabancı biri tarafından yapıldı. Uluslar Ligi için Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Anthony Taylor tarafından belirlenen 7. hafta hakemleri açıklandı. 8. Cuma 20'deki Galatasaray-Kasımpaşa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Cumartesi 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Spor maçını hakem Ümit Öztürk. Saat 16'daki Samsun Spor-Trabzon Spor maçında Oğuzhan Çakır. Alanya Spor-Erzurum Spor maçında Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Cumartesi 19'daki Rize Spor-Fenerbahçe maçında Ozan Ergün görev yapacak. Pazar 13.30 Konya Spor-Başakşehir hakem Batuhan Kolak. Saat 16 Gaziantep-Çorum hakem Gürcan Hasova. Pazar 19'daki Beşiktaş-Kocaeli Spor maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Pazartesi 20'deki Eyüp Spor-Göztepe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nda peş peşe istifalar sonrası olağanüstü seçim gündemiyle toplantı yapılacak. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yeni MHK başkanı belirlenecek. Montella ile de yolların ayrılması bekleniyor.
5: Ben federasyonun da seçimli genel kurul kararı alacağını düşünüyorum. Çünkü bu federasyonla daha da yola devam etmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Şimdi yapay zeka ile güya atanıyordu ya hakemler. Bu hafta Anthony Taylor atadı. Halil Umut Meler Galatasaray Kasımpaşa maçını yönetecek. Rize Spor Fenerbahçe Ozan Ergün. Beşiktaş Kocaeli Spor Abdullah Buğra Taşkınsoy. Aynı zamanda Samsun Spor Trabzon Spor maçı da Oğuzhan Çakır'da. Bence haftanın şanssız hakemleri. Gözler onların üstünde olacak. Eminim bu isimlere sorsanız bu hafta dört büyüklerin maçını yönetmek istiyor musunuz diye bırakın beni evimde yatayım uyuyayım bu hafta para kazanmasam da olur derlerdi. Atilla Karaoğlan, Gürcan Hasova da en rahat maçlarda onlarınki biraz daha göz önünde olmadığı için rahat rahat maçlarını yönetirler. Süremiz bitti. Kısa bir araya gidiyoruz. Etiketimiz değer mi hiç? Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara sonra birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep birlikte.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Turkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Dolandırıcılık olayı Hatay'da yaşandı. Antakya ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki bir adam evlenme vaadiyle 170 bin lira değerindeki altınlarının alındığını emniyete bildirdi. İhbar sonrası polis hemen harekete geçti. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Araştırmalarda yaşlı adamın akrabasının evlenmek istediğini bilerek bir senaryo kurduğu belirlendi. Saha çalışmalarıyla biri yaşlı adamın akrabası olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Eskişehir'de sokak ortasında kadına şiddet kameraya yansıdı. Cadde üzerinde bir erkekle bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen şüpheli kadının boğazını sıkarak darbe etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan kadın metrelerce sürüklendi. Çığlık atarak yardım istedi. Görüntüler Gürcistan'dan. Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında

0: 21 ve 22 yaşındaki iki şehir eşkıyası havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada paylaşıp kendilerince korku saldı. Ancak o görüntüleri polis de izledi. İki şüpheli kız kıvrak yakalandı. İfadeleri yok artık dedirtti. Silahla prova yaptık dediler. Ancak güvenliği kasten tehlikeye atmak suçundan adliyeye sevk edildiler.
1: Geçiyorum arkadaşlar, özür dilerim. Firdevs sokaktan geçmeyeceğim.
0: Tır durduruldu, kapılar açıldı. Yüklerin arkasından 5 kaçak göçmen çıktı. Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı denetimleri sürüyor. Çalışmalarda Gelibolu'da şüpheli görülen Romanya plakalı bir tır polis tarafından durduruldu. Tır dorsesinde yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçaklar tırın tavanından tek tek çıkarıldı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen bakalım başlıklarımıza neler var dünden bizlere kalan. Tabii ki en acı haber Maltepe'deki olaydı efendim. Gelsin ekrana. Enkaz altında can pazarı, 5 ölü diye yazdık efendim. 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Göçük altında kalan 3'ü çocuk, 10 kişi sağ kurtarıldı ama 5 kişinin cansız bedeni orada enkazdan çıktı. Bu zamana kadar nasıl ayakta kaldı? En büyük soru işareti de bu zaten. Bina neden çöktü? Bununla ilgili bazı detaylar var. O detaylara bakınca da soru şöyle değişiyor. Bu zamana kadar nasıl ayakta kaldı? Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltında. İmralı heyetinden AK Parti ziyareti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. Bunun detaylarını da getireceğiz ekranlara. Mekke Savunma İttifakı'nda yeni dönem, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Bu oldukça önemli. Askeri kuvvet konuşlandırılması noktasında detaylar var. Ve Ukrayna'nın intikamı sert oldu. Günlerdir Ukrayna'da sivilleri vuran Rusya'ya Kiev'in yanıtı çok sertti. Rus teknoloji devi Yandex'in tesisi vuruldu efendim. Savaş iyice harlanıyor. Hepsini anlatacağız ve daha fazlasını. Etiketimizi tekrar hatırlatalım. Değer mi hiç? X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bu etikete bekliyoruz efendim. Devam ediyoruz.
3: Başkentliler bir kez daha Filistin'e destek için tek yürek oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yıl dönümünde binlerce kişi yaşanan drama dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Az sonra. Kök hücre bağışı hastalara umut olabiliyor. Türkiye kök hücre bağışında dünyada 7. sıraya yükseldi. Türk kökte gönüllü bağışçı sayısı 1 milyon 275 bine ulaştı. Bugüne kadar 8700 hasta bu sayede şifa buldu. Az sonra.
2: Gidelim Maltepe'ye. Oradaki son gelişmeleri, yaşananları Hanifi Bayar bize anlatsın. Hanifi günaydın. Dün de oradaydınız sabahın erken saatlerinden itibaren. Soruşturma nasıl seyrediyor? Hem onu sorayım hem de neler yaşandı orada bize bir anlat lütfen.
4: Okan Ateş, dünün en sıcak noktasındayız. O sıcaklık hala bugün de hissediliyor. Yine sabahın erken saatlerinden itibaren haber nöbetimiz başladı. Aslında buradaki haber nöbetimiz hiç sona ermedi. Çünkü gece saatlerinde burada enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam etti. Dün saatler 5.40'ı gösterdiğinde Kardeşler Apartmanı zemin katında bir anda çökme meydana geldi. Zemin katındaki o çökmenin ardından 2 kat enkaz altında kaldı ve arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Ancak dünkü görüntüleri hatırlayacaksınız. Binanın pozisyonundan dolayı arama kurtarma ekipleri bina içerisine girerken bir hayli zorlanmışlardı. Öyle olunca enkaz kaldırma çalışmasına başlandı ve enkaz kaldırma çalışması gece saatlerinde tamamlandı. Ekipler açmış oldukları hayat tünellerinden, yaşam tünellerinden

0: bir kez daha enkazın içine girdiler ve enkazdaki o 3 kişiye ulaşmak için zamana karşı yarış verdiler ama olmadı. Maalesef bu olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilere baktığımızda 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 22 yaşındaki Ahmet Muhammed İnan, 40 yaşındaki Mesut Bilece, 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt, 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın hayatını kaybettiğini görüyoruz, öğreniyoruz maalesef. Ve işte hemen binanın altında kalan bir otomobil, o da yine Ozan Ural tarafından görüntüleniyor. Buradaki hafriyat kaldırma işlemi bugün başladı. Bir yandan da soruşturma devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada mimar ve şantiye şefi gözaltına alınmıştı. Bir kez daha söyleyeyim. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında mimar ve şantiye şefi gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ediyor. Tabii ki asıl cevaplanması gereken soru, bu bina neden yıkıldı? Bu bina neden çöktü? O zemin kattaki çökme nasıl meydana geldi? İşte bu soru cevap arıyor. Bu soruya cevap bulabilmek için de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şimdi bu bölgeyle ilgili şu bilgiyi verelim. Burası Maltepe Cevizli Mahallesi. Ozan Ural'dan rica edeceğim, şimdi yan binayı gösterecek. O bina da tahliye edildi. Onun yanındaki bina da tahliye edildi. Hemen arkadaki bina da tahliye edildi. 3 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ayrıca bu çevredeki binaların tamamından karot örneği alındı ve incelemeye gönderildi. Buradaki enkaz kaldırma çalışmasının bugün tüm gün devam etmesi bekleniyor. Tabii ki bir hayli uzun bir mesai bekliyor burada çalışanları. Ancak dün umut dolu bekleyiş vardı. O umut dolu bekleyiş maalesef sona erdi ve 5 kişi burada hayatını kaybetti. Gerçekten bizler dün buradaki haber nöbetimizde bazı kurtarılma anlarına şahit olmuştuk. Ama o 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle beraber artık burada hafriyatı kaldırma işlemi başladı. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Ozan Ural görüntülüyor. 39 yıllık kardeşler apartmanı dün saatler 5.40'ı gösterdiğinde zemin katındaki çökme ile beraber yan yattı ve yan yattıktan sonra tüm Türkiye'nin gözü bu noktaya çevrilmişti. Bizler dün uzun saatler burada haber nöbetimizi sürdürmüştük. Hala burada tedbir amacıyla itfaiye ekibinin beklediğini söyleyeyim. Hala tedbir amacıyla itfaiye ekibi burada bekleyişini sürdürüyor. Elektrik ekibi burada bekleyişini sürdürüyor yine. Tedbir amacıyla ve yine tedbir amacıyla hemen ön kısımda AFAD personelini de ben görüyorum. Olay yeri inceleme ekibi de geldi. Şimdi soruşturmanın devam ettiğini söylüyoruz bizler. Ozan Ural şöyle bir gel istersen. Şöyle bir gel istersen. Dönebilirsin şöyle. Olay yeri inceleme ekibi de geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı. Onlardan birisi mimar, diğeri ise şantiye şefi. Soruşturmanın devam ettiğini bizler biliyoruz. Dün bu binadan, yıkılan binadan karot örneği alındı ve laboratuvara gönderildi. Test sonucu bekleniyor. Ayrıca tekstil atölyesiyle ilgili bazı soru işaretleri vardı. O soru işaretlerinin giderilmesi için de incelemeler başlatıldı. Tekstil atölyesindeki tadilattan önce ve sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bizler o görüntüye de ulaşmıştık, ekranlara taşımıştık. Tekstil atölyesinin sahibi hiçbir şekilde kolon kırma, kolon kesme işlemi yapmadık biz dedi. Bu iddiada bulundu. Ancak inceleme devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi burası artık kardeşler apartmanı değil, boş bir arazi oldu ve buradaki hafriyat kaldırılıyor. An itibariyle bu çalışmanın da bir hayli uzun süreceğini söyleyelim. Ayrıca bölgede güvenlik tedbirleri üst seviyede. 3 binanın boşaltıldığını söyledim. 3 bina boşaltıldı, evet. Ayrıca polis ekipleri yine buraya sivil vatandaşların girişine izin vermiyor. Bu detayı da bir kez daha sizlere hatırlatalım. Dün Bodrum katta, özellikle Bodrum katta bu binada bazı yangın durumları olmuştu. 2 kere yangın çıkmıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etmişti. Şimdi mesela o kazının yapıldığı noktada yine elektrik ekipleri operatörü yönlendiriyor ve kontrollü bir şekilde buradaki hafriyat kaldırılıyor. Tabii ki yan binaya da zarar verilmemeye çalışılıyor ama güvenlik amacıyla tedbir amacıyla o binanın da tahliye edildiğini bir kez daha hatırlatayım sizlere. An itibariyle İstanbul Maltepe'deki son durum maalesef bu. 5 kişi hayatını kaybetti bu enkazda. Saatler 5.40'ı gösterdiğinde zemin katı bir anda çöktü. 2 kat enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları bir müddet aralıksız devam etti. Ancak Kardeşler Apartmanı'nın pozisyonu arama kurtarma ekiplerinin işini bir hayli zorlaştırdı ve canlarını da riske atınca enkaz kaldırma işlemine geçilmişti. O işlemde gece saatlerine kadar sürdü. Gece saatleri arama kurtarma tekrar başladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar burada devam etti. Ama maalesef o beklediğimiz haber gelmedi. Buradaki 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı gece saatlerinde ve toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Bizlerin buradaki haber nöbeti devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda yine yeni gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Hanefi teşekkürler, kolay gelsin. Hanefi Bayar aktardı Maltepe'den, dünden beri o da haber nöbetini sürdürüyor. Yine kendisi de bize anlattı. Şimdi bir de gazete haberi var, Sabah gazetesinin dönüşemeden çöktü haberi. Burası önemli, yine bunu da konuşacağız konuklarımızla birlikte. Dönüşemeden çöktü, Sabah gazetesinde manşetteydi. Ne demek bu? 4 katı kaçak olan binada 6 ay önce çatlaklar oluştu. Ancak bazı ev sahipleri dönüşüme engel oldu efendim. Anlaşamadılar. Kısacası. Şimdi anlaşamamak başlı başına bir suç olarak da kabul edilemez. Tabii ki insan canı en önemlisi. Çünkü can gitti mi yerine gelmiyor ama tabii hem metrekarede anlaşamama sorunu, cephe sorunu, hangi cephede kim oturacak, kaç kat olacak, müteahhite kaç kat kalacak, metrekaresine ne kadar vereceğiz, kaç metrekare çıkıyor. Bunların hepsi ayrı bir soru işareti. Bu soru işaretleri bir araya gelince de ortada büyük bir çıkmaz oluyor. İstanbul'da bunun gibi binlerce yapı var ve aynı sorunlar yaşanıyor. Tabii insanların ekonomik durumu da bunu oldukça etkiliyor. Ev sahibi olan, emekli olup sadece emekli maaşıyla geçinip kira ödemediği için biraz rahat eden vatandaşlar şunu düşünüyorlar. Ben ayda 40-50 bin lira nasıl vereceğim müteahhite de bu evi yaptıracağım? Ya da peşin para nereden bulup getireceğim, 300-500 bin vereceğim de bu evi yaptıracağım? Yaptırmayayım, oturayım kalsın. Ne olacak ki? Diyorlar ama işte ne yazık ki böyle oluyor. Tabii bakıldığında aslında herkes haklı. Ama bir haksız var tabii, tek bir haksız. Bu binayı yapan müteahhiti, mimarı kim varsa onlar haksız. Kolon kesildiyse onlar haksız. Onların da en ağır cezayı alması lazım. Devam edelim efendim. Şimdi biz Maltepe'yi görüyoruz ama İstanbul'da bunun gibi daha binlerce yapı var. Kent genelinde yaklaşık 50 bin riskli bina bulunuyor. Deprem olmadan, herhangi bir deprem olmadan olduğu yere birdenbire çökebilecek 1238 yapı var efendim. İzleyelim.
2: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
3: Deprem yoktu ama bir bina çöktü. Yalnızca o da değil, İstanbul'da tam 1238 yapı kendi ağırlığını taşıyamayarak çökme riskiyle karşı karşıya. Deprem gerçeğine karşı İstanbul'un dört bir yanında riskli yapıların dönüşümü sürerken Maltepe'de çöken bina gözleri yeniden kentin riskli yapı stoğuna çevirdi. İstanbul genelinde yaklaşık 50 bin binanın risk taşıdığı belirtiliyor. Bunların 18.800'ü yüksek ve çok yüksek risk grubunda. Daha da dikkat çekici olansa 1238 yapı herhangi bir deprem olmadan kendi ağırlığını taşıyamayarak çökme riskiyle karşı karşıya. Risk İstanbul'un sadece belli noktalarında değil. Ancak Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Küçükçekmece ve Fatih'te risk daha da belirgin. Oranlara bakıldığında zirvede avcılar var. İlçedeki yapıların %61'inin hasar görmesi bekleniyor. Zeytinburnu'ndaysa yapıların %40'ının hafif, %24'ünün orta, %3'ünün ağır, %3'ünün çok ağır hasar görmesi öngörülüyor. Bağcılar'da binaların yaklaşık %39'unun hasar görmemesi, %61'inin ise farklı seviyelerde zarar görmesi öngörülüyor. Küçükçekmece'de de tablo benzer. Yapıların %34'ü hafif, %62'si orta, %7'si ağır, %3'ü çok ağır hasar görebilir. Fatih'te ise binaların %28'inin hasar görmemesi, %72'sinin farklı seviyelerde zarar görmesi bekleniyor.
1: Efendim, terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'i ziyaret etti.
4: Türkiye terörü bitiriyor. Bundan daha iyi ne olabilir?
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir temas gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'i ziyaret etti.
5: Kritik eşik örgütün silah bırakması. PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir.
3: Görüşmede yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ele alındı.
6: Silahsızlandırma kapsamında İlgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.
3: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir izleme komisyonu kurulacak.
7: Daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız.
3: Bu komisyon çerçeve yasadaki uygulamaları yakından takip edecek. İhtiyaç halinde yasal adımlar için teklif hazırlayacak.
4: Türkiye bu prangalarından kurtulup hedeflerine doğru emin adımlarla yürümelidir.
1: Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. İki ilde 9 şüpheli gözaltına alındı. Tam 2031 taşınmaza tedbir konuldu. Belediye Başkan Yardımcısının evinde ise 11 bini aşkın fişek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
3: Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı yeni deliller üzerine soruşturmayı genişletti. İki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başkan Vekili Aydın Demirdirek dahil 9 şüpheli gözaltına alındı. Belediye binasında, evlerde ve araçlarda arama yapıldı. Dijital materyallere el konuldu. Tam 2031 taşınmaza tedbir konuldu. Bunların 1630'u belediye başkan yardımcısı satılmış Serkan Yıldıran'ın üzerindeydi. İddialara göre Yıldıran tutuklu eski belediye başkanı Ahmet Sungur'un finansal işlerini yürüttü. Hatta Sungur'un kasası olduğu öne sürüldü. Yıldıran'ın evindeki aramadaysa 11.312 fişek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda dikkat çeken bir başka ayrıntı da Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in evindeki aramada ortaya çıktı. Daha önce tutuklanan eski imar müdürü Ulaş Biçer'e ait resmi belediye evrakları ele geçirildi. Belgeler iki isim arasındaki olası bağlantının araştırılması açısından önem taşıdı. İmar dosyalarında da usulsüzlük tespitleri vardı. 7 dosyanın 5'i mevzuata aykırılık nedeniyle iade edildi. Bazı teknik belgeler belediye arşivinde bulunamadı. Park alanlarının arsa olarak tescil edilmeye çalışıldığı da bilirkişi raporuna girdi.
1: İzmir'de Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen dijital materyallerden konuşma kayıtları çıktı. Kayıtlarda belediye içindeki bazı işlemler ve para trafiğine ilişkin dikkat çeken ifadeler vardı.
8: Genel olduğu için öyle
9: evet,
8: kaç?
9: Burası o zaman 50 artı 20 mi?
8: 70 mi diyor?
9: Ha, 70 ediyor. İşler. Allah bereket versin. Bu şey mi? Tabii.
8: O kadar sıkıntılıymış ki orası. Abi, burada... Yani bir de daha önceden de çok almaya çalışmışlar.
3: Evrak yakma iddiası soruşturmaya başka bir boyut kazandırmıştı. Rüşvet pazarlığının ardından yeni konuşmalar deşifre oldu. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sürüyor. Düzenlenen operasyonlarda gözaltılar olmuştu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulmuştu. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken görüşme ve yazışmalar ortaya çıkarıldı. Deşifrelerde kişi 2 ve kişi 3 olarak belirtilen kişilerin gözaltına alınan şüpheliler büro yönetim elemanı Aydın Aydemir ve Çeştur büro memuru Aziz Metin olduğu anlaşıldı. Sistem ve havuz ifadelerinin kullanıldığı konuşmaların milyonlarca liralık para trafiğine ait olduğu aktarıldı.
10: Ruhsuz değilsin. Manyak da değilsin.
3: Görüşmelerde ayrıca Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit'in isimlerinin açık şekilde geçtiği de yansıtıldı. Dijital materyaller üzerindeki incelemeler elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin yeni gelişmeler paylaşıldı. Riyad'daki toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve Suudi Arabistan'a askeri kuvvet konuşlandırılması ele alındı. Türkiye ile Fransa arasında ise savunma ve güvenlik alanında yeni bir yol haritası imzalandı.
3: Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a askeri kuvvet konuşlandırılması ve Fransa ile savunma işbirliği. Milli Savunma Bakanlığı gündeme ilişkin kritik başlıkları değerlendirdi. Atılacak adımlar hakkında bilgi verdi. Haftalık basın bilgilendirmesi bu kez 100. yaşını kutlayan Gölcük Tersanesi'nde yapıldı. Toplantıda Mekke Savunma İttifakı ön plandaydı. İttifakın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim'de Riyad'da toplandı. Toplantıda bölgesel gelişmeler, kolektif savunma tedbirleri ve savunma sanayi işbirliği ele alındı. İttifakın kurumsallaşması konusunda önemli ilerleme sağlandığı açıklandı.
11: Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır.
3: Toplantının bir diğer kritik başlığı ise Suudi Arabistan'a askeri kuvvet ve yeteneklerin konuşlandırılmasıydı. Türkiye'nin sağlayabileceği askeri desteğe ilişkin süreç de netleştirildi.
11: Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamızda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeki bir diğer konu Fransa ile savunma işbirliğiydi. İki ülke arasında yeni bir yol haritası imzalandı.
11: Yol haritası kapsamında savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir.
3: İki ülkenin savunma bakanları düzenli toplantılar da yapacak. İlk toplantının 2026'nın son çeyreğinde tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi planlandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mekke Savunma İttifakı'na açıklık getirdi. Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak dedi.
12: Bunun adı ifade ediyorum arkadaşlar bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
3: Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na işte bu sözlerle açıklık getirdi. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için çalışmaların bittiğini söyledi.
12: Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızda çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban'la bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Rusya-Ukrayna savaşına dair konuşan Fidan, savaşın Karadeniz'e sirayet etmemesi için çalıştıklarına işaret etti.
12: Savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
3: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı. Hayata geçirilmesi için çalışıyoruz dedi.
12: İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
3: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız mesajı verdi.
13: Sayın Bakan, sevgili dostlar, sıcak karşılama için çok teşekkür ederim.
14: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ilişkilerine ilişkin yanında durdu, destekledi. Her yaklaşımı, diyaloğu destekledik ve destekleyeceğiz. Macaristan Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin dostudur.
3: Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile de bir araya geldi.
1: İstanbul'da düzenlenen Ulusal Adalet Zirvesi'nde Adalet Bakanı Akın Gür'le konuştu. Filistin Adalet Bakanı'nın zirveye katılamamasına tepki gösterdi. Uluslararası hukuk herkes için olmalıdır dedi.
15: Uluslararası hukuk herkes için eşit olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün arkasında bulunduğuna göre değişmemelidir.
3: Hukukun nihai amacı insanı ve onurunu korumaktır dedi. Uluslararası sistemin inandırıcılığını sorgulayarak adalet çağrısında bulundu.
15: Adalet ayrımcı olmamalıdır. Hukukun üstünlüğü güçlü olanın hukukun üstünlüğü anlamına gelmemelidir. Tam tersine hukukun üstünlüğü gücün üzerinde hukukun bulunduğunu göstermelidir.
3: 70'ten fazla ülkenin katıldığı Ulusal Adalet Zirvesi İstanbul'da başladı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirvede Adalet Bakanı Akın Gür'le konuştu. Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in İsrail makamlarının ülke dışına çıkışına izin vermemesi nedeniyle zirveye katılamadığını açıkladı. İsrail'e tepki gösterdi.
15: Hukukun üstünlüğünü ve adaletin evrenselliğini konuşmak üzere bir araya geldiğimiz böyle bir platformda bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesini son derece kaygı vericidir.
3: Gürlek, yargının teknolojiyle birlikte büyük bir dönüşüm geçirdiğine de dikkat çekti. Bu dönüşümde meslek etiği ve hukukun temel değerlerinin korunması gerektiğini belirtti.
15: Teknoloji hukukçuların yerlerini almamalı, hukukçunun adaleti, insan hakları ve hukukun üstünlüğü koruma kapasitesini güçlendirmelidir. Yapay zeka, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık mesleğinin alternatifi olarak görülmemelidir.
1: Gelelim Sabah gazetesinin haberine. 187 milyarı geri ödeyin. Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik listeyi iletti. 187 milyar liralık fahiş kar tebligatla geri istenecek. 214 kişi de 187 milyar lira. Yani neredeyse kişi başı 1 milyar lira. Efendim paraya bakın. İnanılmaz bir para. Kişi başı elde edilen 102 kişi Tera'da 28 milyar 38 şirket 62 milyar lira kazanç elde etti. Pusula'da 19 kişi 70 milyar lira. Yani say say bitmez. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle 13-16 Eylül'de fonlardan satış gerçekleştirenlerin mercek altına alındığını açıkladı ve bu parayı geri ödeyin çağrısı da geldi efendim. Tabii paranın geri ödenmesi de yetmeyecek. Parayı geri ödeyecekler ve yine de yargılanacaklar. Zaten bununla ilgili de Bakan Gürlek'in açıklaması vardı. Soruşturmadan kaçamaz. Ben parayı iade ettim. Tamam bak, verdim işte paramı, dokunmayın bana diye bir şey yok. İran'ın Amerikan ordusunun Kuveyt'teki ana toplanma merkezine düzenlediği ağır saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir onları izleyelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın ilk günlerine ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Amerikan CBS kanalının ulaştığı görüntüler İran'ın Kuveyt'teki ana ABD askeri üssü Camp Buhring'e düzenlediği ağır bombardımanın şiddetini gözler önüne serdi. Irak sınırına 40 kilometre mesafede yer alan ve 7000 askere ev sahipliği yapan üs, İran balistik füzeleri, kamikaze İHA'lar ve İran'a ait F-5 savaş uçakları tarafından defalarca vuruldu. Bir İHA'nın üsse isabet ettiği anlar bir asker tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bombardıman sonrası üssü savunan Amerikan birliklerinin mühimmatının kritik seviyeye gerilediği bildirildi. Saldırılara tanıklık eden bir Amerikan askeri İran jetlerinin yakın geçiş yaparak üssü bombaladığı anları dehşetle anlattı.
16: Bize o kadar yakın geçtiler ki pilotların kasklarını dahi görebiliyordum. Aniden gelip bizi vurdular ve hızla uzaklaştılar. Bizi çok ağır vurdular. Gerçekten dehşet vericiydi. Ülkemizdekiler burada ne yaşandığından habersizdi. Sonunda üssü terk etmek zorunda kaldık.
3: Pentagon'un hedef olmamak için uyguladığı hedef alanından uzaklaşma stratejisine rağmen üste kalan yüzden fazla asker toplu kayıp riski üzerine mühimmatı tükenince üssü terk ederek Udari çölüne sığınmak zorunda kaldı. 20 yılı aşkın süredir ABD'nin Orta Doğu'daki ana intikal merkezi olan Camp Buhring'in tahliye edilmesi, İran taarruzlarının savaşın ilk safhasında Amerikan ordusu üzerinde yol açtığı ağır tahribatı bir kez daha kanıtladı.
1: Orta Doğu'da sular yeniden ısınırken Washington hattından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri harekatın zamanlamasını değerlendirdiği iddia edildi. Pentagon'un ABD ordusuna hazır olun talimatı verdiği öne sürüldü.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki krizde gözler yeniden savaş alanına çevrildi. ABD Savaş Bakanlığı Pentagon orduya İran'a yönelik olası saldırıların sürdürülmesi ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'a net bir tarih verilmediği ancak askeri planlamaların en üst düzeye çıkarıldığı kaydedildi. ABD merkezli yayın organı Axios'a göre saldırıların kapsamı genişletilebilir. İran'ın kilit enerji altyapısının yanı sıra nükleer tesislerini de doğrudan hedef alınabileceği iddialar arasında. Askeri ve diplomatik kaynaklar yeni bir hava saldırısının zamanlamasına dikkat çekiyor. Saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak ara seçimlerle İsrail'deki kritik genel seçimler öncesinde gerçekleşebileceği öne sürülüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai kararı vermediği ve zamanlamaya ilişkin değerlendirmelerini sürdürdüğü bildirildi. Beyaz Saray kaynakları Trump tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisini yapacak değerlendirmesinde bulundu. Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki askeri üstünlüğüne güvense de Pentagon'un hazırlık yapın talimatı bölgedeki tansiyonu zirveye taşımış durumda. Şimdi tüm dünya Trump'ın İran düğümünde hangi adımı atacağına kilitlendi.
1: Ne kadar kafa karıştırıcı değil mi? Bir yandan barışacağız, İran'la güzel görüşüyoruz, görüşmeler çok iyi ilerliyor diye açıklamalar yapılıyor. Bir yandan da ABD ordusuna hazır olun, saldıracağız deniyor. Bir yandan İran, hayır bizle bir görüşme yok, herhangi bir şekilde kimse bize yanaşmadı diyor. Ardından da görüşme olsa bile bizim isteklerimiz kabul edilmeden hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmayız diyor. Yani işin sonu hep bir çıkmaza varıyor. Ama önemli olan şu, 3 Kasım'daki ABD'deki seçimler. O seçimlerden sonra büyük ihtimalle Trump şiddetin dozunu yavaş yavaş yavaş yavaş arttıracak. Ve iş İran için çok daha çıkmaz ve zor bir hal alacak gibi görünüyor. Şu anda onun hazırlığı var Amerika Birleşik Devletleri'nde belli ki. Milliyet Gazetesi'nin haberiyle devam edelim efendim. Gelsin hemen ekranlara. Bağcıyı dövme diplomasisi. Ege ve Doğu Akdeniz sınırında Yunanistan, Kıbrıs'ın Rum yönetimi ve İsrail arasında planlanan GSI projesinde Paris, Ankara ve Atina arasında bir satranç oynanıyor. Bu GSI projesi de elektrik kablolarının döşenmesi. Şimdi öncelik bu mu? Yoksa Türkiye'nin bölgeye gidecek Fransa gemilerine müdahalesiyle yaşanacak kriz mi? Yani bir amaç bağcıyı dövmek mi? Yoksa üzüm yemek mi? Soru bu. Bağcıyı dövme bir diplomasi de bu yüzden başlığa atılmış. Buna karşı Ankara'nın beklentisi kendi deniz etki alanında çalışacak geminin bandırasını taşıdığı ülkenin diplomatik temasa geçip işbirliği ve koordinasyonun sağlanması. Bu uluslararası hukukun ve uygulamanın da gereği. Burası önemli efendim. Bakalım neler olacak Doğu Akdeniz'de, Ege'de. Bunları da takip ediyor olacağız. Eski eş dehşeti bu kez Aydın'da yaşandı. Boşandığı eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan adam aracında kendi canına da kıydı.
3: Pusu kurdu, sinsice bekledi. Eski eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Silah sesleri bu kez Aydın'ın Efeler ilçesinde yankılandı. 57 yaşındaki Kamil Köse 8 yıl önce boşandığı 47 yaşındaki Fadime Akbal'ın evinin önünde pusuya yattı. Evden çıkan kadını takip eden gözü dönmüş zanlı sokak ortasında Akbal'a kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralı Akbal'ı hastaneye kaldırdı. Üniversitede personel olan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edildi. Olay yerinden aracıyla kaçan katil zanlısı için polis geniş çaplı takip başlattı. Kamil Köse'nin aracı Kardeşköy Mahallesi yakınlarında bir tarla yolunda park halinde bulundu. Araçta inceleme yapan ekipler Kamil Köse'nin eski eşini vurduğu, aynı silahla canına kıydığını belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir tatil sitesinde 14. kattan düşüp hayatını kaybetti. Taş'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.
17: Evli ve iki çocuk annesiydi. Atilla Taş'ın kızı yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde meydana geldi. O anlara tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 14. kattan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sezen Taş'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Başlatılan soruşturma kapsamında Taş'ın ölüm nedeni adli tıp kurumu raporuyla netleşecek.
1: Gaziantep'te 16 yaşındaki Muhammed Salih 12 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanıp öldürüldü. Cenazeyi alan annenin feryatları da yürek yaktı. 12 yaşındaki çocuk katil zanlısı da yakalandı.
3: Göğe yükselen o feryat yürek dağladı. Oğlu daha 16'sındaydı. Kara toprağa vermeye eli varmadı. Cenaze arabasının arkasından gözyaşlarıyla baktı. 16 yaşındaki Muhammed'i ölüme götüren dehşet Gaziantep Şahinbey'de yaşandı. İddiaya göre her şey yan baktın tartışmasıyla başladı. Kavga saniyeler içinde büyüdü ve henüz 12 yaşındaki çocuk belindeki bıçağa sarıldı. Bıçağı acımasızca salladı. Muhammed aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldı ama doktorların çabası yetmedi. Hayatının baharında hayata gözlerini yumdu. Adli tıp önünde zaman durdu. Acılı anne feryatlarla cenaze aracının peşinden koştu. 16 yaşındaki Muhammed Suriye'ye doğru son yolculuğuna uğurlandı. Kaçan 12 yaşındaki çocuk şüpheli ise cinayet büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
1: 12 yaşındaki çocuk nasıl birini öldürebilecek psikolojiye giriyor? Gerçekten akıl alır iş değil. Yani bu noktada ne yapmak lazım? Çocuğun kendisine nasıl bir ceza vereceksin? Ailesine acaba nasıl yaklaşmak gerekiyor? Çünkü 12 yaşındaki bir çocuk kendi başına sadece kendi özgür düşünceleriyle gidip de cebine bıçak koyup birine bıçaklamaya çalışamaz. Burada büyük bir sorumsuzluk, büyük bir ihmal de söz konusu. Yani diyecek söz yok, bakalım soruşturma nasıl seyredecek. Eskişehir'de 15 yaşındaki kız çocuğu okuldan çıktıktan sonra sıra kadem bastı. Annesine önce eve gideceğini, ardından yurda gittiğini söyleyen çocuktan günlerdir haber alınamıyor. Endişeli anne gözyaşları içinde yardım çağrısı yaptı.
18: Kızım ne olursun eve gel kızım. Bak dışarılar kötü. Yani biz büyük insan olduğumuz halde korkuyoruz. Ne olursun eve gel.
3: Okuldan çıktı, annesini aradı. Eve geliyorum dedi ama bir daha evine dönmedi. 15 yaşındaki kızdan günlerdir haber alınamıyor.
19: Kızım neredeysen çık. Allah rızası için gören, duyan varsa yani çocuğumu çıkartsınlar, söylesinler. En yakın ekiplere haber versinler.
3: Eskişehir'de yaşayan 15 yaşındaki Kevser Mesleki Eğitim Merkezi'nden çıktıktan sonra kayboldu.
19: Geçen sene kaçırıldı. Yani benim yan komşum kaçırdı. Bu sene de bilmiyorum yani aynı kişi mi yoksa kendi rızasıyla mı bir arkadaşıyla mı gitti, bir yere mi gitti bilmiyorum.
3: Annesine tramvayda olduğunu ve eve geleceğini söyledi. Ancak saatler geçti. Kevser'den haber alınamadı.
20: Anneciğim şarjım bir haberin olsun tamam mı? Ben zaten gelirim. Yarım saatle
3: olmadan gelirim. Endişeli anne kızını aradı. Ardından telefonla iki mesaj geldi. İlkinde 40 dakikaya gelmezsem polise haber ver yazılıydı. İkinci mesajdaysa yurda gittiğini söyledi. Ancak annenin görüştüğü yurtlarda kızına ait hiçbir kayıt bulunamadı.
19: Kızım neredeysen çık. Allah rızası için.
3: Acılı anne kızının bir arkadaşının yanında olabileceğinden şüphelendi. Kızıyla aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını anlattı. Gözyaşları içinde yardım çağrısı yaptı. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. 15 yaşındaki kızın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
1: Yazık günü 15 yaşında kız çocuğu. İnşallah hemen bulunur. Geceden kalanlara bakalım. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Koca Sinan ilçesi Esentepe mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatı katında klima motorlarından yangın çıktı efendim. Hemen itfaiye olay yerine gitti ve yangını kısa sürede söndürdü. Devam edelim. Bir sonraki haberimize geçelim. Aksaray'da efendim işinden çıkıp evine giden bir kadın tanımadığı iki kadın tarafından yol ortasında yere yatırılıp işte böyle darp edildi. Üç çocuk annesi 34 yaşındaki Sema B. Bir alışveriş merkezinde çalışıyordu. Akşam işten çıkıp evine doğru yola koyulmuştu. Bir anda iki kadın omuz atıp daha sonra yere yatırdı talihsiz kadını ve İşte böyle dövdü, darp etti. Mahalle sakinlerinden yardım istedi, çığlık attı. Saldırganlar da kadını darp edip kaçtı. Geçelim Manisa'ya. Bir evde yangın çıktı ve ev kullanılamaz hale geldi. Burası Kula. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı bu yangın. Hemen çevredekiler itfaiyeyi aradı. Olay yerine kısa sürede geldi itfaiye. Ev sahibi olay yerinde rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Ve hayatını kaybetti. Efendim İstanbul'da camide para dolu bir çanta çalındı. Beyoğlu'nda içinde 5000 avro, 3000 dolar, 5000 de riyal bulunan bir çanta çalındı. Kameradan şüpheli tabii tespit edildi. Esenler'deki evinde de kısa sürede yakalandı. Aramada 2000 avro, 190 riyal ve 14.200 lira, 2 cep telefonu, bir akıllı saat, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Yurdumun ilginç haberleri de bitmiyor. Ekonomi zamanı. Ekonomiye birazdan gidiyormuşuz. Peki. İzmir'de burun estetiği ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp raporuna göre hastane tedaviye ilişkin bazı belgeleri aylarca kuruma teslim etmedi. Adalet isteyen baba hastaneye tepki gösterdi.
21: Duysan Kezyan profilini.
3: Biricik kızını ameliyat masasına uğurladı. Bir daha sağ göremedi. 23 yaşındaki kızının ölümünün ardından şimdi tek bir sorunun peşine düştü. Kızım neden öldü?
22: Bir baba olarak benim kızıma ne oldu?
3: İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Hatice Öncü özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı geçirdi. Ancak operasyonun ardından fenalaştı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
21: Duysan Kezyan profilini.
3: Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Adli tıp incelemesinde ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Özel hastaneden istenen ameliyat notları ve epikriz raporu aylar geçmesine rağmen kuruma ulaşmadı. Bu nedenle otopsi raporu mevcut belgeler üzerinden hazırlandı.
22: Devlete meydan okur gibi belgeler saklıyorlar, belgeler vermiyorlar.
3: Acılı baba İbrahim Öncü hastanenin belgeleri bilerek sakladığını öne sürdü. Kızının ölümünün üzerinden 6 ay geçtiğini ancak sorularına hala cevap bulamadığını söyledi.
22: Acım zaten çok yoğun, psikiyatri tedavisi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Yani süs sürece kadar beni hayat şeklinde de yordu.
3: Ailenin avukatı da sürecin kasıtlı olarak uzatıldığını savundu. Dosya nihai inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ameliyat sırasında ihmal ya da tıbbi kusur bulunup bulunmadığı yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Yapan yapma, ver mikrofonu.
1: Şimdi ekonomi zamanı. Yaprak Irka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
2: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize. Artık haftanın son işlem günündeyiz. İstersen piyasalara bir bakalım öncelikle.
1: Tabii, hemen piyasalarla başlayalım.
2: Döviz piyasaları geliyor. Dolarla başlıyoruz. Dolarda 49 lira 34 kuruş seviyesi var. Euro 55 lira 47 kuruşta. Altına baktığımızda 6545 lira görünüyor ama serbest piyasada artık 6600 liranın üzerinde olduğunu söyleyelim. Birazdan da sıcak verileri paylaşacağız. Endekse baktığımızda dün %1'e yakın bir yükselişi vardı. 12214 puanla haftanın son işlem gününe başlayacak. Devam edelim hemen çeyrek altın verileriyle. 10702 lirada, yarım 21404 lira, tam 42677 lira. Ve kripto paralar, Bitcoin'e bakalım. 82.492 doları görüyoruz. Ethereum 2.496 dolar, Litecoin 64 dolar. Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 40 senti paylaşım.
1: Peki şimdi ekonomi deyince ilk konuşulan konu son zamanlarda fon soruşturması. Evet. Bununla ilgili önemli bir gelişme var, istersen onunla başlayalım.
2: Yani önemli bir adım. Zaten hızlı aksiyon alındı biliyorsun. Evet. Gerekli soruşturmalar başlatıldı. Diğer taraftan teker teker de işte bu fonlarda parası olanlar takibe alındı, incelendi. Burada öncelikli olarak küçük yatırımcının zaten korunacağı söyleniyordu ve öyle de oldu. Onu da hemen ifade edelim. Şimdi olan tasfiyesi yapılacak olan Burs A Kapital ve Pardus'un 17 fonundaki hemen bakayım rakamı yanlış söylemek istemiyorum. 43.643 yatırımcıya paralar hesaplara yattı. Biliyorsun ilgili iki tane banka var. Bu bankaların hesaplarına yattığını söyleyelim. Şimdi bu açıklamayı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmıştı. Sonrasında biraz daha kapsamlı açıklama yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Burada zaten şunu ifade etti. Biz öncelikle küçük yatırımcıyı koruyacağız ve onların paraları hesaplara yatacak. Sonrasında 1 milyon ve üzerindekiler için de tabii ki düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Artık bugünden itibaren bu ödemelerin başlayacağını söyleyelim. Yani 43 bin yine yatırımcı da önemli bir rakam. Bu şekilde bundan sonraki sürecin de ilerleyeceğini düşünüyoruz.
1: Peki şimdi petrol fiyatları yine uçtu gitti. Ne oldu birdenbire?
2: Ne oldu? Yani aslında şunu hemen söyleyeyim. Ya başından beri sevgili izleyicilerimiz de belki sıkılmıştır ama aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Fakat şartlar değişmiyor maalesef. İşte yani savaşın etkisi zaten ciddi anlamda piyasaları sarsmış durumda. Burada ılımlı açıklamalar geldiği zaman düşüşleri gördük, sert açıklamalar geldiği zaman da yükselişleri gördük. Ya bir kanaat vardı esasında, Kasım'daki ara seçimlere kadar biraz daha sakin bir seyir olabilir şeklindeydi. Fakat şimdi tabii ki bir takım haberler de yansıyor basına ve kamuoyuna. Trump Pentagon'a işte seçimler öncesinde yine böyle bir saldırı için görevlendirme yapmış. Buna ilişkin işte hangi olasılıklar masada olabilir, bu şekilde bir görüş alışverişinde bulunmuş. Dolayısıyla burada o hani sakin ve şu anda gördüğümüz işte sıkıntılı dönemlerin geride bırakılıp sakin döneme geçileceği ihtimali artık biraz daha rafa kalkmış durumda. Ama belli olmaz bu, biliyorsun Trump daha önce de ara seçimlere kadar herhangi bir saldırının gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Diğer taraftan tabii ki oradaki risk ve agresyon giderek arttığı için fiyatlar yükseliyor. Öte yandan Hürmüz'de, yani güvenlik tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. İran orada kontrolü elinde tutuyor. Diğer taraftan işte mayınlara takılan gemileri görüyoruz. Öte yandan enerji tabii ki sevkiyatında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bir takım tedbirler alınıyor, tamam. Uluslararası Enerji Ajansı biliyorsun özellikle önceliği dizele vermek üzere arz gerçekleştireceğini söylemişti. O açıklamanın ardından da biz hızlı bir şekilde 95-97 dolara kadar gerileyen bir Brent petrol görmüştük. Ama işte az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı tekrar yükseldi. Dün bu saatlerde 105 dolar seviyelerindeydi. Bugüne baktığımızda da işte 102 dolara kadar gerileyen ufak olsa da bir Brent petrol gördük. Öte yandan tabii ki Amerika'da da arz sıkıntıları var ki bu biraz beklentinin ötesine geçmiş durumda. Dolayısıyla maalesef piyasalar bunu petrol cephesinde yükseliş olarak algıladı. Emtialara baktığımızda da özellikle gümüşte düşüşleri gördük. Rakamları da istersen son bir dakika verelim hızlıca. Altın fiyatlarına baktığımızda 4191 dolar seviyelerindeydi onsu sabah. Burada tabii 6545 lira görünüyor ama serbest piyasada 6600 liranın üzerinde 6696 lira hatta 6700 lira gibi gramı. Gümüşte ciddi düşüşleri gördük biz. Ons'ta 60 dolara kadar geriledi. O ılımlı açıklamaların olduğu dönemde 66 dolar seviyesindeydi. Grama baktığımızda da 100 liranın üzerindeyken şimdi 97 lira seviyelerini görüyoruz. Valla bu gelişmeler... olumluya dönmediği sürece piyasalarda bu inişleri çıkışları biz göreceğiz. Bunu anlıyoruz en azından.
1: Anladım. Yaprak çok çok teşekkürler değerli
2: katkılarınız. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, ekonominin gündeminde konuştuk efendim. Şimdi kısa bir ara, değer mi hiç etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra birlikteyiz.
5: TGRT FM Haber. Reklamlar.
6: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep birlikte.
23: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
24: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz, huzurla ev ve araba sahibi.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Bir adım önde.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.
8: Oğlum! Ha, kafamı açtık lan! Kafamı açtık! Kafamı açtık, kafama!
9: Böyle hesaplaşma ne görüldü ne duyuldu. Bir yandan kameraya çekti, bir yandan ateş etti.
8: Beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama... Silah çekiyorsun öyle mi?
9: Sarıyer'de 3 milyon liralık alacak kavgası silahlı hesaplaşmaya dönüştü. Mehmet Güneş iddiaya göre sattığı lüks aracın 2 milyon 900 bin lirasını alamadı. Emrah Tekinsoy da gel paranı vereceğim diyerek adres gösterdi. Adam parasını alacağı ümidiyle gitti ama karşısında bir anda tabanca buldu.
8: Ya oğlum öyle olmaz, kafama sık lan. Lan kafama. Lan öyle olmaz, benim kafama sıkman lazım, kafama.
9: Silahsız adama gözdağı veren Emrah Tekinsoy bir yandan telefonla çekti, bir yandan da tetiğe bastı.
8: Oğlum! Ha, kafamı açtık lan! Kafamı açtık!
9: Silahtan çıkan kurşun betondan sekti. Adamın iki bacağını birden sıyırarak yaraladı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Emrah Tekinsoy ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

simülasyonlarda zamana karşı yarışıldı. Bir yanda yükselen sular, diğer yanda hayat mücadelesi. Şili'de etkili olan şiddetli yağış, geride suya gömülen sokaklar ve büyük hasar bıraktı. Aşırı süratliydi, zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazanın adresi İstanbul'un Silivri ilçesi. Güvenlik kamerası hızla ilerlediği görülen aracın önündeki 3 araca çarptığı anları kaydetti. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastanelere götürüldü.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen 3. saat dilimimizin başlıklarına bakalım neler varmış gelsin ekranlara. Birazdan canlı bağlantı gerçekleştireceğimiz nokta ilk başlığımız enkaz altında cam pazarı 5 ölü. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir bina çöktü. Göçük altında kalan 3 çocuk 10 kişi kurtarıldı ama 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu zamana kadar nasıl ayakta kaldı? En büyük soru işareti de bu. Bilinmiyor efendim. Bina 40 yıllık. Kolonlar çürümüş. Bazı taşıyıcı kolonların kesildiği iddiaları var. Nasıl ayakta kaldığı büyük bir soru işareti. Konuşacağız. İmralı heyetinden AK Parti'yi ziyaret. Üçüncü başlığımız. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti heyeti üyeleri AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'i ziyaret etti. İki bakandan fon iddialarına sert tepki. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fonlardan yüksek kazanç sağladıkları iddialarını yalanladı. Bolat suç duyurusunda bulundu. Göktaş da hukuk önünde hesap soracağım dedi. Ve son başlık Mekke Savunma İttifakı'nda yeni dönem Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesinde Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. İttifakın kurumsallaşması ve Suudi Arabistan askeri kuvvet konuşlandırılması ele alındı. Bunların tamamını konuşacağız. Etiketimiz tekrar gelsin. Değer mi hiç etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Devam ediyoruz.
1: ABD diplomasisi Atina'dan gelen skandalla sarsılıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un göreve atanmadan hemen önce bir bağışçıdan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu gizlice kapatmasını istediği ortaya çıktı. Az sonra. 2026 Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi. Yazar klasik gelenekle modern edebiyat arasında kurduğu yenilikçi diyalogla ödüle layık görüldü. Az sonra.
0: Gidelim Maltepe'ye. Dün saat 6 sıralarında Hanif'in arkasında bir bina vardı 7 katlı. Artık yok. 6.40-6.50 gibi çöktü ve geriye işte ne yazık ki bu enkaz kaldı. 5 kişinin de cansız bedeni oradan çıktı. Son gelişmeleri, soruşturmanın detaylarını Hanif Bayar bize anlatsın. Hanif, söz sende.
2: Okan Ateş, saatler 6.15'i gösterdiği an arama kurtarma çalışmaları sona erdi ve toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Burası İstanbul Maltepe'de 7 katlı kardeşler apartmanı. 39 yıldır ayaktaydı. Dün saat 5.40'da zemin katında bir çökme meydana geldi. Zemin katının çökmesiyle beraber 2 kat enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çevre illerden ve Maltepe'nin çevresindeki ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi buraya sevk edildi. Ancak arama kurtarma çalışmaları binanın pozisyonundan dolayı saat 15'e kadar sürmüştü. Saat 15'te bina için yıkım kararı alındı. Çünkü arama kurtarma ekipleri bina içerisine giremiyorlardı. Bina sürekli hareket ediyordu. Hafif yan yatar pozisyonda kalmıştı son olarak. Ve o bina yıkıldıktan sonra arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde yeniden başladı. Ve arama kurtarma çalışmaları sabah 6.15'te sona erdi. Şimdi burayla ilgili şu detayları verelim. Ozan Ural'dan rica ediyorum şöyle gelmesini. Bakın burası

0: Maltepe'deki enkazın bulunduğu yer ve enkazdan çıkartılan kolon parçaları da burada. Kolon parçalarına şimdi dikkatli bakacağız ve burada deniz kabuğu izini maalesef göreceğiz. Bakın hemen zemin kattaki kolon ve işte burada bir deniz kabuğu izini görüyorsunuz. Buradaki o deniz kabuğu da çıkartıldı, buraya getirildi. Bakın o deniz kabuğu kolondan çıktı. Bir kez daha söyleyelim, o deniz kabuğu kolondan çıktı ve yine zeminde kullanılan malzemenin kalitesini de bu şekilde görebiliyorsunuz. İşte demir parçası bu şekilde hareket edilebiliyor. Yine aynı şekilde 39 yıldır ayakta olan binanın kolonları yıpranmanın demirlerde nasıl olduğunu burada görebiliyoruz. Birinci kata ait kolondan bahsediyorum. Tabii ki artık adli bir soruşturmaya dönüştü bu. Onun altını çizelim. Adli bir soruşturmaya dönüştü bu. Adli bir soruşturma, iki kişi gözaltına alındı. Mimar ve şantiye şefi. Burada deniz kabuğu çıkan kolon işte burada ve görmüş olduğunuz gibi artık buradan da örnekler alınacak. 39 yıldır ayaktaydı. Burada işte kolonun içerisindeki demir parçasındaki yıpranmanın izini aslında görmek mümkün ve gördüğünüz gibi demirler de kesiliyor, örnekler alınacak. İkinci katın kirişi işaretlendi yine aynı şekilde. İnceleme de bir yandan devam ediyor burada. Şimdi burada özellikle dün dumanların yükseldiğine şahit olmuştuk biz. Çünkü buranın altı tekstil atölyesiydi. O dumanlar hala yükselmeye devam ediyor. Nedeni ise depoda çıkan yangın. Tekstil atölyesinin deposunda bir yangın çıkmıştı dün. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken itfaiye ekipleri o yangına müdahale etmişti. Bugün enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor ve yine o depodan dumanlar yükseliyor. Ekipler yine müdahale ettiler ona. Ama şu anda buradaki arama kurtarma çalışmaları sona ermişti. Enkaz kaldırılıyor ama depodan bir kez daha duman yükselmeye başladı. Çok fazla kumaş parçası olduğunu biliyoruz bizler. Elektrik ekiplerinin çalışması bir yandan devam ediyor. Çünkü mahallede hayat devam ediyor. Mahalleye elektrik verilebilmesi lazım. O elektrik akışının rahatlıkla sağlanabilmesi için hem elektrik hem doğalgaz akışının rahatlıkla sağlanabilmesi için ekiplerin buradaki altyapı çalışması da devam ediyor. Dumanlar da her geçen dakika daha da yükseliyor. Şöyle görelim, bakın Ozan Ural görüntülüyor. Tekstil atölyesiydi hemen bu binanın altı ve tekstil atölyesindeki depoda yine bugün dumanlar yükseldi. Çok sayıda kumaş olduğunu bizler biliyoruz. Tekstil atölyesinin tadilattan önce ve tadilattan sonraki görüntüsü de ortaya çıktı. Dün ekranlara taşıdık bizler. Haberlerimizde de ekranlara taşıdık. İşte o tadilat usulü aykırı mı yapıldı? Bu da araştırılıyor. Kolon kesme iddiaları araştırılıyor. Özellikle kolon kesme iddiasıyla ilgili dün bu deponun sahibi, iş yerinin sahibi hiçbir kolon kesme yapılmamıştır açıklamasında bulundu. Ancak soruşturma devam ediyor. Tabii bu alana baktığınız an yarım kalmış hayatları da görüyorsunuz. İşte o hemen sol tarafta bir oyuncak kepçenin hemen arka tarafına denk geliyor. Ozan Ural görüntülüyor. Yarım kalan bir hayattan bahsediyoruz. Çevrede hayat devam ediyor ama şunu söyleyelim. 3 bina tahliye edildi. 3 binadan karot örneği alındı. Hangi binalar onlar? İşte o binalardan birisi bu bina. Bu bina tahliye edildi, boşaltıldı, karot örneği alındı. İncelemesi devam ediyor. Onun yanındaki bina ve onun arkasındaki bina da aynı şekilde tahliye edildi ve binalardan karot örneği alındı. Şöyle ilerleyelim, şöyle geçelim. Ozan Ural, dikkatli bir şekilde geçelim. Buradaki meslektaşlarımızla görevimize devam ediyoruz. İtfaiye ekipleri burada tedbir amacıyla beklemeye devam ediyor. Çünkü oradaki duman yükselmeye devam ediyor. Depoyu bir kez daha gösterelim. Tekstil atölyesinin deposunu bir kez daha gösterelim. Çok sayıda kumaş olduğunu biliyoruz bizler. İşte o kumaşlar hala yanıyor. Depo bu şekilde. Şöyle ilerleyelim. AFAD aracı burada beklemeye devam ediyor. İtfaiye herhangi bir yangına karşı hazır şekilde bekliyor. Ve tahliye edilen o bina, işte bu bina, bu binada tahliye edildi ve karot örneği alındı bu binadan da. Tekrar sokağa dönecek olursak, kentsel dönüşümün olduğu bir sokaktan bahsediyorum. Ancak dün saatler 5.40'ı gösterdiğinde 39 yıllık kardeşler apartmanının zemin katı çöktü ve iki kat enkaz altında kaldı. Bir ihmal var mı yok mu bu araştırılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma devam ediyor. Soruşturmadaki en önemli delillerden birisi de bu beton parçaları olacak. Bu kolonlar olacak. Bir kez daha yaklaşalım. Bakın örnekler alınmaya devam ediyor burada. Kolondaki yıpranmanın ne boyutta olduğunu da burada çıplak gözle yine görebiliyoruz. Aynı şekilde deniz kabuğu çıktığı noktayı aynı şekilde görebiliyoruz. İşte bakın buradan deniz kabuğu çıkmıştı. Yine buradaki kolonun kalitesinde şöyle elimle oynadığım anda, buraya dokunduğum anda dağılıyor. Buradaki çalışmalar devam ediyor. İnceleme devam ediyor. An itibariyle buradan örnekler alınıyor. Bir yandan da elektrik ve doğalgaz için buradaki çalışmalar devam ediyor. Enkaz tamamen kaldırılacak ama oradaki dumanların artık sona ermesi bekleniyor. İçeride hala dumanlar yükseliyor depoda. 5 kişiye hayatını kaybetti bu noktada. Bizlerin haber nöbeti devam ediyor.
1: Teşekkürler Hanifi. Kolay gelsin. Hanifi Bayar aktardı Maltepe'den bize son durumu. Ne yazık ki 5 can burada yitip gitti efendim. Şimdi Ankara'nın gündemini konuşacağız. Ahmet Sözcan'la başkent gündemine başlıyoruz. Ahmet Sözcan, günaydın, selam olsun hem sana hem de tüm Ankara ekibine.
2: Günaydınlar Okan, ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programıyla başlayalım. Ne var bugün gündeminde? Sonrasında diğer konuları konuşalım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da önemli programlara katılıyor. İlk olarak saat 11'de Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine burada önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Saat 14.30'da da Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış törenine katılacak Erdoğan. Bir de biliyorsun cuma günleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma çıkışında gazeteci arkadaşlarımızın sorularına cevap verme durumu oluyor. Eğer öyle bir ortam olursa da yine Erdoğan'ın iç ve dış gelişmelerle ilişkin görüşlerini öğrenme imkanı buluruz.
1: Evet, dün önemli bir görüşme vardı. İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. Bu görüşmeden ne çıktı? Önce bunu bir sorayım.
2: Şimdi toplantı, o görüşme kimler arasında gerçekleşti? Hemen onu seyircilerimize bir kez daha paylaşalım. İmralı heyetinde biliyorsun Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alıyor. İmralı heyeti AK Parti heyetiyle buluştu. AK Parti heyetinde de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bulunuyordu. Bu görüşmede bundan sonrasına ilişkin yasal düzenlemeler nasıl yapılabilir, mecliste kurulacak izleme komitesinin altyapısı nasıl olmalı, bütün bunlar ayrıntılı bir biçimde değerlendirildi. DEM Parti İmralı heyeti ile AK Parti heyeti bundan sonra atılacak adımlar, yasal süreçlere ilişkin karşılıklı değerlendirme yapma imkanı buldu. Bir de biliyorsun öte yandan DEM Parti eş genel başkanlarından Tuncer Bakırhan'ın bir açıklaması olmuştu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması 27 Kasım'a yetişebilir demişti. Bu açıklamanın da yine gündeme geldiği ifade ediliyor.
1: Anladım. Şimdi fon iddiaları zaten milletin canı sıkkın. Para kaybeden özellikle küçük yatırımcının da canı burnunda. Bir de ortaya yeni iddialar atıldı. İki bakanın da yine buradan çok büyük para kazandığına dair hem Göktaş hem de Bolat çok sert tepki gösterdi bu iddialara. Bunların bir iftira olduğunu, hukuk karşısında gerekli işlemlerin yapılacağını belirttiler. Bunu da konuşalım istiyorum. Bu iddialar nereden çıktı ortaya? Neden bu iki bakan böyle bir iddiayla karşı karşıya kaldı? Bunu da anlatalım.
2: Onun öncesinde yatırımcıların içini rahatlatacak gelişmeler yaşanıyor Okan. Dün itibariyle biliyorsun 1 milyon liranın altında fonlarda parası kaybolan yatırımcılara ödemeler başlamıştı. Peyderpey bu ödemeler devam edecek. Ayrıca bugün ya da yetişmemesi halinde pazartesi günü AK Parti bir kanun teklifi hazırladı. Onun meclise sunulması bekleniyor. İşte bu fon mağdurlarının ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin ve benzer olayların, benzer krizlerin yaşanmaması için hangi adımlar atılması gerekiyor, ne tür tedbirler alınması gerekiyor. Onlar bu kanun teklifinin içinde yer alacak. Tabii bir yandan ekonomik boyutu tartışılırken siyasi boyutu daha fazla öne çıktı. Özellikle şimdi CHP'den gelen bazı iddialar var. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve aynı zamanda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la ilgili bazı iddialar ortaya
1: yeni
2: atıldı.
1: Yeni partiden gelen.
2: Ümit Özdağ'dan geldi bu iddialar. CHP yeni parti, doğru söylüyorsun, biz de tam uyum sağlayamadık. Yeni parti milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Şimdi baktığımızda bu suçlamalar bakanlara hedef alıyordu. Bu kapsamda Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası üzerinden fon alımı yaptığı, hissesini de alımı yaptığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Aile Bakanı da bu iddialara çok sert tepki gösterdi. Ve Hasan Özdemir, bunun Bartın'da yaşayan bir vatandaş olduğu, babasıyla alakasının olmadığı, TC numaralarının son iki hanesini de açıklayarak yalanladı ve çok sert tepki gösterdi. Bunlar yalan ve iftiradır dedi. Hukuki süreçleri başlatacağını söyledi ve bu kapsamda da herhangi bir fon alımının olmadığının altını çizdi. Bu tür olaylara isminin karıştırılmasına da çok sert tepki gösterdi. Öte yandan yine Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın özellikle bu batan fonlarda parasının olduğu ya da çok fazla miktarda kazançlar elde ettiğine ilişkin suçlamalar vardı. Ömer Bolat da ticaret hayatından gelen bir isim. O da bu iddialara yanıt verdi. Dedi ki işte benim bu zamana kadar yaptığım birikim ortada, yatırdığım miktar ortada, şu tarihte şu kadar kazanç elde ettim, son yaşanan fon olaylarıyla benim bir alakam yok dedi. O da bunu yalanladı. Baktığımızda büyük bir dezenformasyon sürecinin yaşandığını söyleyebiliriz. Bakanlara hedef alan ya da masum kişileri hedef alan bazı suçlamalar tedavüle sokuluyor ve onlar üzerinden bir yıpratma kampanyası yürütülüyor. Şunun altını çizelim. Bu fon krizinde işte vatandaşın parasına göz diken kim varsa ya da fahiş kazançlar elde edenler varsa onlardan hesap sorulsun. Ancak işte bu olaya karışmamış, bulaşmamış isimler üzerinden de yıpratma kampanyaları yürütülmesin. Şimdi zaten Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olayı yargıya taşıdığını açıkladı, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Buna ilişkin de soruşturma devam ediyor. Dolayısıyla baktığımızda buna ilişkin de önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir.
1: Evet, onu da takip ediyor olacağız. Şimdi yine gündemde önümüzdeki günlerde bence gündemimizi daha çok meşgul edecek. Şu anda az az konuştuğumuz bir konu var. O da Suudi Arabistan'a askeri kuvvet gönderilip gönderilmeyeceği. Şimdi Mekke İttifakı, bu anlaşma imzalandı ve kısa süre sonra da Mekke İttifakı'nın sınanacağı ilk olay yaşandı. Yemen'den, Husilerden Suudi Arabistan'a gelen saldırı. Şimdi burada nasıl bir yol izlenecek? Bu ittifak bir savunma ittifakı. Saldırı noktasında Türk askeri orada olmayacak zaten ama ne kadar konuşulacak? Hava savunma sistemlerine mi yardım edilecek? Ne olacak, orası da şu anda bilinmiyor.
2: Şimdi Mekke Anlaşması Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalandı. Model olarak baktığımızda küçük bir NATO örneği diyebiliriz. Bu üç ülkeden herhangi birisine saldırı yapıldığında bu üç ülke ortak kararlılıkla karşılık verecek ve mücadele edecek saldırıya karşı. Evet. Bunun ana prensibi bu. Hatta Mekke Anlaşması işte imzalandıktan sonra da Türkiye'nin bu kapsamda gerekli askeri gücü ve teknik ekipmanları Suudi Arabistan'a göndereceği duyurulmuştu. Ama bunun öncesinde bu Mekke Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi ve orada onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte de tabii üçlü görüşmeler, toplantılar şu anda da ekrana yansıdığı gibi devam ediyor. Şimdi en fazla merak edilen soru şu: Türkiye Yemen'e Türk askerini gönderecek mi? Bunun hemen cevabını verelim. Türk askeri Yemen'e gitmeyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da altını çizdiği gibi, yine Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirme toplantısında olduğu gibi, bu bir saldırı ittifakı değil, savunma ittifakı. Yani bu üç ülkeden herhangi birisine bir saldırı gerçekleşirse kolektif güç devreye girecek ve o savunma anlaşması kapsamında bu saldırılara karşılık verilecek. Peki Türkiye Suudi Arabistan'a nasıl bir destek sağlayacak? İşte istihbarat boyutunda destek sağlayabilir. Erken uyarı ve ihbar sistemleri konusunda destek sağlayabilir. Hava savunması noktasında destek sağlayabilir. Yine teknik ve askeri destekler, eğitim, bunlar açısından destek sağlayabilir. İnsan hava araçlarının yönlendirmesi noktasında destek sağlayabilir ve Suudi Arabistan'a danışmanlık desteği verebilir. Bu kapsamda tabii Türk askerinin Suudi Arabistan'a gitmesi de söz konusu olabilir. Ancak bu Yemen'e bir askeri birliğin gönderilmesi ya da orada bir savaşa girilmesi anlamında değil. Türk askeri Suudi Arabistan'da konuşlandırılacak ve Husilerin saldırılarına karşılık verilecek. O savunma ittifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın savunma gücü güvence altına alınmış olacak. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da dün önemli değerlendirmeleri oldu. Yemen'de meşru hükümet güçlerinin Riyad desteğiyle mevcut mücadeleyi devam ettirdiğini söyledi Husilere karşı. Türkiye'nin de sürecin barış ve diyalogla sonuçlanması için çalıştığını altını çizdi. Yine Mekke Anlaşması'nın bir savunma anlaşması olduğunu vurguladı. Bu anlaşmaya taraf olan ülkelerden üye ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak ifadesini kullandı. Yani özetleyecek olursak Husilerin Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği saldırılara yönelik bir savunma bloğu oluşturulacak. Bu kapsamda da Türk askeri Suudi Arabistan'da görev yapabilir ve aynı zamanda teknik ve askeri destekler Suudi Arabistan'a sağlanabilir.
1: Ahmet Özcan, müthiş açıkladın. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkürler. Ankara ekibine de buradan kolay gelsin.
2: Teşekkürler, sana da iyi hafta sonları Okan.
3: TGRT FM Haber.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

الكاسية يارن. مونتي كريستو 35. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve sürsüz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Bu arada kraliyet savcısının evinde meçhul biri tarafından 3 kişi zehirlenerek öldürülmüş, 4. olarak kızı Valentin seçilmiştir. Ancak Dante, eski dostu armatör Morel'in oğlu Maximilian'in sevgilisi olan bu kızı koruması altına alarak, gizlice gözetim altında tutarak zehirlenmekten korur. Bir gece genç kıza görünerek evde kendisini zehirlemek isteyen şahsın kim olduğunu gösterir.
1: Benim ona ne zararım olabilir ki?
2: Gençsiniz, güzelsiniz, servet sahibisiniz. Bunlar gözünü para hırsı bürümüş biri için yeterli sebeplerdir.
1: Aman Allah'ım, bu çok ciddi bir durum. Evden kaçamaz mıyım Özlü? Kurtulamaz mıyım buradan?
2: Kaçmakla ondan kurtulamazsınız güzel kızım. Para zoruyla adam tutup öldürtebilirler. Çeşmeden içtiğin su, ağaçtan koparttığın meyve bile zehirli olabilir.
1: Ama Nuver diye deden beni zehre alıştırmıştı.
2: Evet ama yalnız bir zehre. O da belli bir doza kadar. Doz artırılır veya zehrin cinsi değiştirilirse yine seni kimse kurtaramaz.
1: Acaba katil ilaç şişemin içine nasıl bir zehir koymuş?
2: Şimdi anlarız. Yanılmamışım. Bu sefer başka bir zehir kullanmış.
1: Mesela çok zor bir durumdayım. Eğer bu evde yaşayacaksam kime güvenmeliyim lütfen söyler misin?
2: Nuver diye dedene ve bir de bana. Babana bile güvenme.
1: Aman Allah'ım. Yoksa baban da mı bu komplonun içinde?
2: Bilmiyorum Matmazel Valentin. Olabilir. Çünkü babanız bir babadan ziyade bir kanun adamı gibi hareket etmeye alışmış. Biri suç işleyecek. Bir başkası ihbar edecek. O da suçlunun peşine düşecek. Yakalatıp cezasını verecek. Eğer bir baba gibi davransaydı şimdi burada benim yerimde o olmalıydı. Şu kadeyi boşaltmalı. Katilin karşısına o dikilmeliydi.
1: Müsteri sizin hakkınızı nasıl öderim?
2: Söylediklerimi yaparak.
1: Ne yapmamı istiyorsunuz? Söyleyin yapayım.
2: Seni cellatın elinden kurtaracak bir planım var. Katil ilaç şişesinin içine koyduğu zehri içtiğini sanması için onu şöminenin içine boşaltacağım. Ondan sonra sana bir macun yutturacağım. Uyandığın zaman nerede olursan ol, hatta bir mezarın içinde yatıyor da olsan hiç korkma. Seni adım adım takip edeceğim ve mutlaka kurtaracağım. Bu macun sana geçici bir ölüm uykusu verecek. Ve ben de bu arada katili yakalatacağım.
1: Peki Monsieur Comte, size güveniyor ve inanıyorum. Verdiğiniz macunu yutacağım ve uyandığım zaman da hiç korkmayacağım.
2: Aferin kızım, sen cesur bir kızsın. Allah Maximilian'le seni ölünceye kadar hiç ayırmaz inşallah.
1: İnşallah Monsieur. Hadi benim macunu da yutup ölüm uykusuna yatayım.
3: Matmazel Valentin. Matmazel Valentin. Matmazel Valentin. Doktor Avrini sizi kontrole geldi. Uyanın lütfen. Matmazel. Matmazel Valentin iyi misiniz? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Matmazel ölmüş. İmdat! Yetişin! Gelin! İmdat!
4: İmdat diye bağıran kim?
5: Ne oldu yine?
3: Matmazel Valentin ölmüş efendim. Hiç kıpırdamıyor.
4: Ne? Ölmüş mü?
5: Nasıl olur? Dün kontrole geldiğimde gayet sağlıklıydı.
3: Bir şeyler yapın doktor abini. Belki de ölmemiştir, yaşıyordur.
5: Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok madam Wilfor. Valentin ölmüş.
4: Zavallı kızım. Peki ölüm sebebi nedir doktor?
5: Vücuttaki morartılara bakılacak olursa zehirlenme.
4: Yine mi?
5: Valentin'in geceleri içtiği şurubun şişesi nerede?
6: Burada doktor.
5: Şişeyi ve bardağı verin bana.
6: Buyurun doktor.
5: Yanılmama imkan yok Monsieur Wilford. Kızını zehirlenerek öldürülmüş. Buna kesinlikle eminim. İşte delili elimde ve şu bardağın içinde bulunuyor.
3: Valentin, zavallı kızım.
5: Madam, üvey kızınızın ölümü sizi sarsmış. Dikkat etmezseniz tansiyonunuz yükselebilir.
4: Doktor, kızımı bir kere daha muayene etseniz. Belki bayılmıştır ha?
5: Saçmalamayın Monsieur Wilford. Ben doktorum. Gerekli tetkikleri yaptım. Valentin ölmüş.
4: Öldü mü? Valentin öldü mü? Kimsiniz Monsieur? Bir ölünün evine böyle izinsiz girilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Valentin. Valentin. Sonunda öldürdüler seni. Göz göre göre öldürdüler seni. Size buradan derhal çıkmanızı emrediyorum Monsieur. Hayır, çıkmayacağım. Size kim olduğumu ve bu ölüde en az sizin kadar hakkım olduğunu size göstereceğim. Bir bu eksikti. Kim bu Monsieur? Tanıyan var mı içinizde?
3: Ben tanıyorum. Adı Maximilien Morel. Monte Cristo'nun dostlarından biri.
4: Morel ha? Bonapartçı baba Morel'in oğlu. Hı hı. Hangi hakla ve sıfatla benim evimde bulunuyor bu adam, söyler misiniz?
3: Bu kadar üzüldüğüne göre Valentin'i seven biri olmalı.
4: Çekilin, çekilin, çekilin diyorum size. Mesut, çıldırdınız mı? Neden babamı tekerlekli sandalyesiyle buraya indirdiniz?
6: Çünkü onu gerçekten iki kişi seviyordu. Birisi Noir diye dedi, diğeri de ben. Bu yüzden Valentin'i görmek hakkına sahibiz. Öyle değil mi Noir diye dedi?
7: Ha, evet.
4: Adınızı eşimden öğrendim Mesut. Bana burada ne hakla bulunduğunuzu söyleyin.
6: Ben Valentin'in nişanlısıyım Mesut. Soylu ve lekesiz bir aşkla birbirimizi sevdiğimizi ve bu cenazenin aynı zamanda bana da ait olduğunu bizzat babanıza sorabilirsiniz.
4: Bu doğru mu baba?
7: Evet. Onlar birbirlerini çok seviyordu.
6: Valentin, eğer Monsieur Wilford babalık ve kanun adamlığı görevini yapmaz da katili ortaya çıkartmazsa, sana söz veriyorum, seni seven dedenle ben bu işin peşini bırakmayacağız.
7: Torunum, güzel torunum.
8: Müşünü var diye kendinize geliniz. Üzüntü hastalığınızı daha da arttırır. Size şu şuruptan bir iki damla vereceğim.
7: İstemiyorum.
8: İçmek zorundasınız. Bu sizi sakinleştirecektir. Açın bakayım ağzınızı. Açınız. Tamam.
6: Metin olunuz Noir diye dedi. Size çok ihtiyacım var biliyorsunuz.
4: Mesut, Valentin'i sevdiğinizi ve onunla nişanlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu aşktan ve nişandan haberim yoktu. Acınızın büyük olduğunu görüyor ve babası olarak sizi affediyorum. Ancak demin düşünmeden ağzınızdan çıkan sözler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
6: Hangi sözlermiş onlar Mesut?
4: Benim evimde cinayet işlenmez. Kaderin bir darbesi bu. Şimdi Mesut, kızımın artık size ihtiyacı yok. Lütfen evimi terk edin.
6: Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum Mesut. Yanılan sizsiniz. Zaten bu yanılmalar sebebiyledir ki Valentin öldü. Evet Mesut. Valentin'in şimdi bir intikam alıcıya ihtiyacı var. O da benim.
3: Ben fena oluyorum. Bayılacağım şimdi.
4: Madame Wilford, yaşananlar sağlığınızı bozdu. Siz odanıza gidip istirahat edin lütfen.
3: Peki Monsieur Wilford.
4: Monsieur, siz kimsiniz? Ve ne sıfatla ailemize bu derece yakın oluyorsunuz? Cinayet ve intikam meselesi de nereden çıktı?
6: Monsieur, biraz önce şurada yatan ölüde en az sizin kadar hakkım olduğunu söyledim. Ve babanız da bunu tasdik etti. Sizse beni tanımadığınızı söylüyorsunuz. Demek öz kızınıza bu kadar yabancıydınız ha? Demek kızınız en mutlu sırrını bile sizden saklayacak kadar babasını kendisine yabancı hissediyor.
4: Size susmanızı emrediyorum Monsieur. Küstahlığın bu kadarına izin veremem.
6: Eğer gerçek babalık vazifenizi yapsaydınız zavallı Valentin ölmezdi. Daha doğrusu öldürülmezdi. Şimdi Monsieur, baba olduğunuzu unutuyor, size bir kraliyet savcısı, bir kanun adamı sıfatıyla ihbar ediyorum. Valentin zehirlenerek öldürüldü. Vazifenizi yapıp katili bulunuz. Yoksa masum genç bir kızın öldürülmesine en katı vicdanlar bile razı olmayıp şahlanacak. Sizden bunun hesabını soracaklardır. Öyle değil mi Monsieur Doktor?
5: Evet Monsieur. Söylediklerinizde yerden göğe kadar haklısınız.
6: Öyle değil mi Noir diye dede?
7: Evet.
4: Monsieur, sizi bir kere daha ikaz ediyor ve çok ileri gittiğinizi belirtmek istiyorum.
6: Evet Monsieur, çok ileri gittim. Çünkü haklı sebeplerim var. Hatta daha da ileri gidebileceğim haklı sebepler.
4: Ya, neymiş bu haklı sebepleriniz?
6: Dört ay içinde bu dördüncü kurban Monsieur. Katil Valentin'i ilk teşebbüsünde öldüremedi. Çünkü Nuvardiye dede onu zehire alıştırmıştı. Doktor size ikaz ettiği halde dördüncü defa gururunuzun kurbanı oldunuz. Bu ailenin içinde bir katil olabileceğini kabul etmek istemediniz. Ve nihayet katil dün gece tek başına odasında yatan kızınızın yanına elini kolunu sallayarak girdi. Ya zehrin dozunu iki katına çıkartarak ya da zehri değiştirerek birinci defa başaramadığını, ikinci defa başararak onu öldürdü. Söyleyeyim Monsieur, daha ne kadar açık konuşayım?
9: Hayır, hayır, imkansız bir şey bu. Sizinkisi sadece bir tahmin. Sevgilisini kaybetmiş bir aşığın ağzından çıkmış kuruntular sadece.
6: Ya öyle mi? Doktor Avrini, zavallı Bilfor'un hafızası zayıflamış. Ona bahçede Markis Saint Meran'ın öldüğü gece yaptığınız ikazı hatırlatın. Sayın Doktor, ona yine hatırlatın. Katilin tuzağına yanlışlıkla düşen zavallı Boris'in nasıl zehirlendiğini hatırlatın. Siz ikinci ve son defa ikaz ettiğinizde katili bulacağına dair size verdiği sözü hatırlatın.
9: Siz bütün bunları nereden biliyorsunuz?
6: Monsieur, yerinizde durun ve beni dinleyin. Bunları nereden ve nasıl öğrendiğimi sormayın. Zira buna hakkınız bile yok. Allah duymamı diledi, ben de duydum. Bu cevap size yetsin.
7: Yeter! Susun artık.
6: Siz katilin kim olduğunu biliyor musunuz?
7: Evet.
8: Bunu hepimizin önünde söyler misiniz?
7: Hayır. Lütfen?
6: Peki kime söyleyeceksiniz, oğlunuza mı?
7: Evet.
9: Baba, siz gerçekten katilin kim olduğunu biliyor musunuz?
7: Hepiniz dışarı çıkın. Beni oğlumla yalnız bırakın.
8: Gelin Monsieur, çıkalım. Onları baba oğul yalnız bırakalım.
9: Kapının önünde bekleyin beyler. Beklemeniz uzun sürmeyecek. Baba, odada bizden başka kimse kalmadı. Söyleyin lütfen, katil kim?

0: Beyler, içeri girebilirsiniz. Babam katilin adını açıkladı. Size söz veriyorum, adalet yerini bulacak.
1: Evet, gereğini yapacağına dair söz verdi.
0: Yapacağım. Valentin'in intikamını çok acı bir şekilde alacağıma dair babama söz verdim. Bu sözüm üzerine o da cinayetin sırrını saklayacağına dair bana söz verdi. Öyle değil mi baba?
1: Evet.
2: Yani katilin kim olduğunu biz öğrenemeyecek miyiz?
0: Şimdilik hayır. Ancak cezasını çektiğinde göreceksiniz onu. Monsieur Maximilien ve Doktor Avini, sizden bir ricam var. Babam ve ben bu aile sırrımızı sizin de saklamanızı istiyor ve yalvararak rica ediyoruz. Öyle değil mi baba?
1: Evet.
2: Peki katilin kim olduğunu öğrendiğinize göre onu ne zaman yakalayacaksınız Monsieur Wilfort?
0: Bana 3 gün süre verin. Adliyede bile size bu kadar kısa süre vaat edemez kimse. Kızımın intikamını öyle acı bir şekilde alacağım ki en katı yürekler bile ferahlayacaktır.
3: Peki Monsieur, size bu defa inanıyorum.
2: Madem ki Nuvardiye de size güveniyor, ben de inanıyorum. Hoşça kalın beyler.
0: Baba, uşaklar sizi odanıza taşısın mı?
1: Hayır, Valentin'in yanında kalmak istiyorum.
3: Ben de gidip belediye hekiminden Valentin'in defin ruhsatını alayım.
0: İyi olur doktor. Hizmetçilerin hepsi dışarıda. Evin anahtarlarını vereyim. Geldiğiniz zaman içeriye girebilirsiniz.
3: Peki Mösyö, ama önce bir papaz bulmalıyım. Hı hı. Kilise 4 mahalle ileride. Buraya kadar yürümek zorundayım. Şansa bak. Bir papaz var burada.
4: Peder! Peder! Aziz peder!
5: Buyurun muhterem kardeşim.
3: Burada mı oturuyorsunuz?
5: Evet, şu yandaki evde.
3: Kızını kaybeden bir babaya komşunuz kraliyet savcısına bir hizmette bulunmak ister misiniz?
5: Evet. Zavallının evinden öyle eksik olmuyor. Bu sefer de kızı ölmüş galiba.
3: Siz nereden biliyorsunuz?
5: Az önce evden çıkan uşaklardan duydum. Zavallı kızcağız.
3: Sizden Monsieur Wilfort'un evine gidip o kızcağız için dua etmenizi rica edebilir miyim?
5: Evet.
6: Monte Cristo adlı oyunun 35. bölümünü dinlediniz. 36. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Sevgili İbrahim bize eşlik ediyor. Ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün ve hayırlı cumalar diliyoruz. Cumayı bulduk çok şükür. Bu hafta nasıl geçti ben anlamadım. Çok hızlıydı. Bulunduğumuz yer için söyleyelim. Hava güzeldi yani. O açıdan söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama dışarıda değildik. Hafta içine denk gelen yağışsız günler, hele de bu havada, böyle insanın burnunun direğini sızlatıyor. Biraz dışarıda olsam, biraz yürüyüş yapsam diye düşünüyorsunuz. Ama gün sonunda bulunmanız gereken yer, olmanız gereken yer, işiniz, gücünüz, eviniz, çoluğunuz, çocuğunuzun yanı. Allah kolaylık versin. Ama dönüp bakıyorsunuz, diyorsunuz ki iyi ki varlar, iyi ki benim sabah kalkmak için sebeplerim var. Hep konuştuğumuz bir konu bu. Şu saatlerde mesela kalktınız, hayal edelim, kalktınız. Evde her yer tertemiz. Yatağınızı topladınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız. Bir tabakta kendinize küçük bir kahvaltı hazırladınız. Ay zaten tek başınayım dediniz. Çay bile demlemediniz. Bir poşet çay ya da bir bitki çayı yaptınız. Oturdunuz, kahvaltınızı ettiniz. Bitti. Mutfağı da topladınız. İşte ne, bir tabak, iki tane kaşık, çatal, bir bardak. Koydunuz makineye. Şehir insanı için söyleyeyim. Yıkadınız elde. Hadi lavaboyu da silelim. Onda, o da kupkuru kalsın. Oturdunuz koltuğa, evde kimse yok, yapacak iş yok, her yer temiz, düzenli. Şöyle bir dolaştınız, yapacak bir şey, bir dolap için bir yer, karıştırayım bir şeyini. O ne dağılmış ki, tek başınızasınız. Kim dağıtmış da siz toplayacaksınız. Aslında şimdi bizi yoran, bizi angarya gibi gelen, zamanımızı çaldığını düşündüğümüz şeyler, hayatın akışında rutin olarak yaptığımız işler, belki de bizim hayata bağlanma sebeplerimiz. O yüzden bunları böyle çok elimizin tersiyle itmemek, böyle küçümseyerek bakmamak lazım. Hayat meşgaleleri güzel şey. Sevgili Sultan teyzem yazmıştı ki, dünkü o kırmızı biberin tarifini tekrar verir misin? Şimdi bakıyorum, WhatsApp'tan yazmış. Tabii ki veririm, çok kolay. Yani bu kadar kolay bir şeyin tarifini hemen programın girişine vermekten gurur duyuyorum. Közlenmiş kırmızı biberinizi, 3 tane büyük kapya közlenmiş kırmızı biberiniz var. Temizlediniz, hop hop tertemiz kenara çektiniz. Bir parça beyaz peynir, damak tadınıza göre ne kadar istiyorsanız, ne kadar koymak istiyorsanız. Biraz beyaz peynir. Sonra biraz zeytinyağı. Ben bu 3 biber için bir yarım fincan kadar zeytinyağı koyuyorum. İsterseniz biraz fazla da olabilir. Tuz. İsteyen maydanoz koyabilir. Ben koymuyorum. Tercih etmiyorum. Ve sarımsak 2 diş. Bunları güzelce blenderdan geçiriyorum. Önce biberi pırt diye bir dakika değil. 10 saniye bir çeviriyorum. Hatta o bile çok. Çok çabuk parçalanıyor. Parçalayıcınızın gücüne göre değişir tabii. Biber. Arkasından peynir, zeytinyağı, sarımsak, tuz, karıştırıyorsunuz. Böyle güzel, hoş, böyle tamamen içinde peynir, biber ayırt edilmeyecek gibi değil. Böyle hafif minicik tanecikli biberi de peyniri de görebileceğiniz haliyle alıyorsunuz tabağa. Her şeyin yanında yiyorsunuz. Makarna haşladınız mesela, ben çok severim. Bununla makarnayı karıştırın. İnanılmaz bir lezzet. İsterseniz sıcak makarnanın üstüne değil, soğuk makarnanın üstüne döküp salata gibi de kullanabilirsiniz. O da bir tercih, ama sıcak makarnanın üstünde de çok güzel olur. Gerçekten çok lezzetli. Her şeye çok yakışan ve içinde kullandığınız peyniri de daha az tuzlu, daha az yağlı bir peynir tercih ediyorsanız, mesela lor peyniriyle yapabilirsiniz. Yok, ben güzel bir beyaz peynirle, böyle eski olgunlaştırılmış bir beyaz peynirle yapacağım derseniz, o da harika olur. Her haliyle çok güzel, mutlaka deneyin. Şimdi şöyle bir İstanbul trafiğine bakalım. %53'lük bir trafik yoğunluğu var. Avrupa yakasında 3 ayrı noktada kaza var. E5'te bir de araç arızası var. Anadolu yakasında bir araç arızası var. Trafik %53. Kazalardan bir tanesi TEM'de Halkalı İki Telli yönünde yaralanmalı bir kaza. Geriye doğru Firuzköy'e kadar trafik var. Basın Ekspres çok yoğun. Buradan Basın Ekspres'e dönmek isteyenler, Basın Ekspres'te Kuyumcu Kent'ten E5'e bağlantı noktasında Çoban Çeşme'de bir kaza var. E5'te devam edenler için Merter İncirli yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir kaza var. Bu bölge çok yoğun. Beylikdüzü'nden gelen trafik, TEM'den gelen trafik, Basın Ekspres trafiği gerçekten çok yoğun. TEM'de devam edenler için Hassal Serantepe trafiği var. E5'te devam edenler için ise Haliç'te Orta Köprü'de Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı ve bu da geriye doğru neredeyse Merter İncirli'deki kazaya kadar bir yoğunluk oluşturmuş. Yani
bugün Yeni Bosna'dan bu araç arızasının olduğu Haliç Ortaköprü Ok Meydanı yönünde bu noktaya kadar çok ciddi bir yoğunluk var. TEM'de Sultanbeyli'de bir araç arızası var. Sultanbeyli Kurtköy Kavşağı yönünde. Bu da Ataşehir'den neredeyse başlayan bir trafik oluşturmuş. Tersi istikamette de yine Ataşehir istikametinde neredeyse araç arızasının olduğu noktadan başlayan bir yoğunluk var. Beşte Kartal'ı geçer geçmez başlayan yoğunluk Bostancı'ya kadar devam ediyor. Sahil yolu çok yoğun. Köprülerde Şehitler Köprüsü'de Çamcı Altunizade trafiği var. Bugün TEM trafiği çok rahat. İkinci köprüyü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar Ataşehir'den girdikten sonra Çekmeköy Kavşağı'na kadar çok rahat gelecekler. Sonra biraz yavaşlayacaklar. Bir de Kavacık'ta yavaşlayacaklar ama onun dışında trafik nispeten geçmiş günlerle karşılaştırıldığında çok rahat. Anadolu yakasında sahil yolu yoğun ama Avrupa yakasında sahil yolu tarihi yarımada çok rahat. Karaköy'den başlayan ve Kabataş'a kadar devam eden bir yoğunluk var. Bu da böyle bir turuncu çizgi gibi görelim, çift yönlü. Sonrasında trafik daha rahat, her iki köprüye doğru gidebilirsiniz. Durum böyle. Şimdi gelelim hava durumuna. Hafta sonu içinde hava durumuna bakacağız. Hava durumu bize plan yapmak isteyenler için yardımcı olacak mı bakalım. Şimdi pazartesi gününe kadar havanın açık, az bulutlu olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki 5 günün 3 gününde hava açık, hafta sonu da dahil. Güneyden rüzgar alıyoruz bugün. Bu güneyli rüzgarlar bize biraz daha sıcak hissettiriyor. Sıcaklık şu anda 19 derece, 23 dereceye kadar yükselecek ama rüzgar cumartesi ve pazar günü kuzey kuzey doğuya dönecek. Biraz daha serin hissedeceğiz ama sıcaklık yükselmiş olacak. Yani bulutlanma azalacak, o açıdan da bir parçacık yükselme bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24-25 dereceyi bulacak ama pazartesi günü İstanbul'a yağmur geliyor. Gök gürültülü sağanak yağış. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü etkili olması bekleniyor bu yağışın. Sonrasında hava açacak. Ardından bir sonraki haftanın başında yine yağmur olma ihtimalinin olduğunu hatırlatalım. Başkenti Ankara'ya geçelim. Ankara'da bugün hava açık, az bulutlu, sıcaklık 16 derece 23 dereceye kadar çıkacak. Pazara kadar yağış yok. Pazar gecesi bulutlanma artacak. Pazartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bir günlük bir yağış bu. Salı günü havanın yükseleceği tahmin ediliyor ama ona artık önümüzdeki hafta bakacağız. Salı günü biraz daha uzun vadeli bir rapor. İzmir'deyiz. 20 derece sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi günü ne kadar yağış yok, hava açık, az bulutlu, hafta sonu 28 derece. Pazartesi salı günü ise tıpkı İstanbul'da olduğu gibi gök gürültülü sağanak yağış var, sıcaklık birkaç derece düşecek. Şimdi haritamız üzerinden bir bugünü görelim. Bugün Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda, Karadeniz'in doğusunda yağış var. Ege'nin içleri, İç Anadolu bölgesi, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Karadeniz'in orta ve batısı, Marmara'nın Marmara sahili açık, az bulutlu. Trakya'da ve Marmara'nın içlerinde sis, pus var. Bolu Kastamonu arası da öyle. Uzun yoldaysanız, trafikteyseniz dikkatli olun lütfen. Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun tamamı, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı bugün gök gürültülü sağanak yağış alacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde biraz daha batıya yakın illerde yağış geçişleri olabilir. Yarın Türkiye genelinde yağış yok. Sevindirici haber. Marmara'da sis, pus ara ara etkili olabilir özellikle sabah saatlerinde ama yarın dışarıda vakit geçirmek için tüm Türkiye'de çok güzel bir gün. Pazar günü ise yine sis, pus Marmara'da etkili ama Akdeniz'in doğusuna, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sınır boyunca Mardin'e kadar gök gürültülü sağanak yağış etkili. Onun dışında yağış yok. Pazartesi günü ise Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Karadeniz hariç, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Kars, Ağrı, Iğdır bu bölge hariç her yerde yağmur var pazartesi günü. Böyle bir hatırlatma. Tabii sonbahardayız. Salı günü bu bazı yerlerde değişecek ama yine de pazartesi günü yeni haftanın ilk gününü Türkiye genelinde yağmurla karşılayacağız.

Takvim yaprağımıza bakalım, bugün ne pişirelim sorusuna bir cevap var mı? Takvim yaprağımızda paça çorbası, yaprak sarması, yoğurt, kavun demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet, şifa olsun diyelim. İşin güzel tarafı sofraya sevdiklerimizle oturmak. Yemeği lezzetli yapan da, yediğimizi bereketli yapan da aslında o besmeleyle oturduğumuz sofralarda etrafımızda gördüğümüz insanlar. Programın girişinde konuştuğumuz o yalnız teyzemiz, amcamız ya da yalnız bir kişi, herhangi birisi, ille de yaşlı olmak zorunda değil, genç de olabilir. İnsanlar evde kalmak istemiyorlar hakikaten, tek başına kalmak istemiyorlar. Hangi yaştan olursanız olun, böyle bir yalnızlık söz konusu olduğunda, insan bir eş, dost, bir arkadaş, hiçbir şey olmasa dışarı çıkmak, bir yürümek, basit bir alışveriş yapmak, taşıyabilecek kadar, çok olmak zorunda değil, kısa bir yürüyüş yapmak, belki her zaman yürüyüş yaptığı komşusuyla dışarı çıkmak, yani evde oturmak yerine hadi gel beraber birkaç adım atalım, yürüyelim, bir hava alalım, bir güneş görelim demek, bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Bu hem ruh, beden sağlığımız için, hem de kendimize güvenimizi taze, temiz ve sağlıklı tutmak için çok kıymetli.

Efendim biz programın başında yalnız teyzelerimizden bahsettik. Teyzelerimiz, amcamız, kimse. Öyle yalnız teyzeler, amcalar var ki oturmaya yer bulamıyorlar. Kendilerine hobiler edinmişler, kendilerine sosyal sorumluluk alanlarında faaliyetler bulmuşlar. Sabah kalkmak için sebepleri çok. Görevleri var. Bütün bunlar onları ayakta tutuyor. Meşhur konuştuğumuz, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Japonların birbirini selamlama biçimi. Biz günaydın diyoruz, hayırlı sabahlar diyoruz. Onlar bugün niçin uyandın diye birbirlerine uyanma sebeplerini hatırlatıyorlar. Her yaşta herkesin yapabileceği bir şeyler var. Bu böyle çok ekstrem sporlar gibi gelmesin aklınıza. O güne kadar hiç yapamadığınız şeyler. Bence onun, tabii ki onu yapacak insanlar da var. Yani zaten o yaşa kadar hep hareketli yaşamış, hep adrenalini yüksek seviyelerde hissetmiş kişiler için evde oturmak çok sıradan gelebilir. Ama bizim gibi normal vatandaşlar için, yani sabah kalkıp işine giden, akşam evine giden ve evdeki hengamede boğulanlar için, yaş ilerleyince yapacak bir şeyler bulmak, hayatın dinamizmini kaybetmemek çok kıymetli. Mental sağlığımız için de öyle. Bazı yerlerde araştırmalar yapıyor uzmanlar ve o bölgede yaşayan insanların uzun yaşam sırlarını anlamaya çalışıyorlar. Genelde aktivitesi olan insanların daha uzun süre sağlıklı kaldığını görüyorlar. Yani eğer yaşamak için bir sebebiniz ya da mecburiyetiniz varsa, sorumluluklarınız varsa, hem daha zinde oluyorsunuz hem de daha uzun süre genç ve sağlıklı kalıyorsunuz. Başkalarına olan ihtiyacınız daha az oluyor.

Efendim bugün Dünya Posta Günü. Posta teşkilatı açısından baktığımızda Türkiye'de önemi çok büyük. İşte birilerine bir mektup yazmak, sonra telgraf çekmek, sonra telefonla konuşmak, sonra görüntülü konuşmak. Bunlar böyle adım adım hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Şekli değişse de birbirimizden haberdar olmaktan, iletişimde olmaktan hiç vazgeçmedik.

Evet, Türkiye'de Posta Teşkilatı'nın tarihine baktığınızda karşınıza çıkan rakamlar aslında zannettiğimizden çok daha erken olduğunu gösteriyor. 20 Posta Teşkilatı'nın tarihi 1840 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı Devleti döneminde posta nezaretiyle başlıyor. PTT olarak bilinen Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın aslında kökü posta nezaretiyle başlıyor sevgili dinleyiciler. Aslında telgrafın mesela Türkiye'ye gelmesi, telgrafın bulunmasının, telgrafın kullanılmaya başlanmasının hemen arkasından 10 yıl gibi kısa bir süre sonra olmuş ve hemen arkasından da Türkiye'de telgraf müdürlüğü oluşturulmuş. Sonrasında bunun hem Türkiye içinde hem yurt içinde ve yurt dışında iletişim aracı olarak kullanılması olmuş hızlı bir şekilde, özellikle de bu dönemde işte askeri ihtiyacın çok olduğu düşünülürse bunun ne kadar çok işe yaradığını, insanların birbirinden haber almak için çok acil durumlarda telgraf çektiğini, mektup biraz daha tabii eski tarihli bir mektup yazdığınızda, bunu bir teşkilat içinde bir yere ulaştıramasanız da, bir posta teşkilatı, yazdığınız mektubu bir kervana vermeniz ve bir yere göndermeniz mümkün olabilecek şeylerden. Şimdi geldiğimiz noktadaysa artık herkes kendi posta teşkilatını neredeyse, şimdi resmi evraklar dışında bunu pek kullanan da kalmadı. Ancak bir anı olsun diye mektup yazıyorsanız eğer, bir anlam ifade ediyor. Şimdi elimizin altında cep telefonları var. Hem anında haberleşebiliyoruz. Yani text yazmak, bir mesaj yazmak ve göndermek çok hızlı. Hem de görüntülü görüşebiliyoruz. Özellikle uzak yerler açısından bakıldığında birileriyle görüntülü görüşmek çok kıymetli. Onun yüzünü görmek, sesini duymak, sanki yanınızdaymış gibi hissetmek. Bu sanki yanınızdaymış gibi hissetmek yakında, belki de hologram teknolojisiyle gerçekten insanların aynı odada bir arada sohbet edebildiğini hissettireceği yeni teknolojilerin de kapısını aralıyor bize. Yakın zamanda bunları da duyarsak hiç şaşmayalım. Tabii ki bunun adımları var, bilimsel çalışmaları var ama günlük kullanıma, yani mesela şu anda ben radyoda yayın yaparken seçtiğimiz 10 dinleyicinin bizimle beraber stüdyo ortamında hologram aracılığıyla bulunmasına biraz daha var galiba.

0: Havamcım yazmış, diyor ki 66 yaşındayım, her sabah 6'da çıkıyorum, akşamları da spora gidiyorum, maşallah beni anlattınız diyor. Öyle pek çok kişinin benden daha hareketli olduğunu görüyorum ve diyorum ki eyvah Hülya, hareket etme zamanın geldi geçiyor. Gönül teyzem yazmış Denizli'den, diyor ki tatlı kızım, sizin yaptığınız biberi çırpmadan doğrayarak yapıyorum, çok lezzetli oluyor, teşekkür ederim. Evet, bir parçalayıcınız yoksa bu haliyle de ezerek çatalla ya da küçük küçük doğrayarak da yapabilirsiniz, neden olmasın. Peyniri, biberi güzel çatalla ezerek belli bir kıvama getirip içine biraz zeytinyağı, sarımsak, rendelenmiş ezilmiş sarımsakla çok rahat yapabilirsiniz. Bu tür, yani kapya biberin yakışmadığı bir yemek, ben bilmiyorum, hani mesela dolma yaptığınızı düşünün, bir kapya biber dolması, bir de yeşil biber dolma, ben giderim kırmızıyı tercih ederim bana kalsa, hem kabuğu daha kolay ayıklanır hem daha tatlı tatlı, benim hoşuma gider. İşte biraz yoğurtla karıştıracaksanız bir sebzeyi, közlenmiş kırmızı biberi tercih ederim, çok lezzetli, çok güzel olur. Evet, kırmızı renk de seçiyor İbrahim, doğru söylüyor, 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun, tadı daha kırmızının belki biraz daha böyle tatlı lezzetli, kapya biberden kaynaklanıyor ama kırmızı rengin cazibesi o ayrı bir tartışma konusu. Efendim kısa bir ara diyeceğiz, sağlık konuşmak üzere tekrar buluşacağız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor.

0: yaptı. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Köy evi bir anda yanmaya başladı. Alevler geceyi aydınlattı. Olayın adresi Sivas'ın İmranlı ilçesi. Erdemşah köyünde bulunan müstakil bir köy evinden alevler yükseldi. Evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar sonrası olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken köylüler de iş makinesi ve traktörlerle destek verdi. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Hadi yürü öne doğru.
2: Tamam, sağ ol Ramazan abi. Bu işte bu Yakup amca.
1: Nasılsınız?
0: Yaş 94, cesaret tam. Yakup dede yıllara meydan okudu. 1900 metreden gökyüzüne kanat açtı.
3: Ben şey idare ettim öyle.
0: Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçmaya karar verdi. Babadağ'dan pilot Burak Pınar eşliğinde havalandı. Gökyüzünde kollarını açtı. Heyecanını doyasıya yaşadı.
3: İndik işte bak.
0: 94 yaşındaki Yakup Kaya'nın uçuşu sorunsuz tamamlandı. Yaşadığı mutluluğu da bu sözlerle anlattı.
2: Yakup amcam, mutlu musun, memnun musun?
3: Allah, bundan daha mutlu, daha üstün olmaz. Evet.
0: Yakup dedeye eşlik eden pilot Burak Pınar da bugüne kadar uçurduğu en yaşlı kişinin 94 yaşındaki Kaya olduğunu söyledi.
3: Aha, kim korkuyormuş? Ama korktum.
0: Yakup dede için yaş sadece bir sayıydı. 94 yıllık ömrüne unutulmaz bir hatıra daha ekledi.
3: Bundan daha mutlu, daha üstün olmaz.
0: Tanzanya'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistte bulunan zebraya çarptı. Çarpışmanın ardından uçağın iniş takımları açılmadı. Pilot uçağı gövdesi üzerine indirdi. Uçakta bulunan 30 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından uçakta inceleme başlatıldı. Altyapı çalışması sırasında toprak kaydı. Bir işçi göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları yardımına koştu. Olayın adresi Hatay'ın Arsuz ilçesiydi. Tülek mahallesindeki altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekipleri işçiyi göçükten kurtardı. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
4: Gel sarı kız.
0: Ayılar şehre indi. Yemek için etrafı talan etti. Görüntüler Kars Sarıkamış'tan. Kış uykusuna yatmadan önce son hazırlıklarını yapan boz ayılar soluğu ilçe merkezinde aldı. Sokak sokak dolaşan ayıların ilk adresi ise adeta açık büfe gibi gördükleri çöp konteynerleri oldu. Konteynerları bir bir deviren ayılar çöpleri de etrafa saçtı. Ortaya ise hem şaşırtan hem de tedirgin eden görüntüler çıktı. Müzik. 75 yaşındaki adam 30 yaşındaki kadınla evlenmek istedi. Evlilik vaadi karakolda bitti. Dolandırıcılık olayı Hatay'da yaşandı. Antakya ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki bir adam evlenme vaadiyle 170 bin lira değerindeki altınlarının alındığını emniyete bildirdi. İhbar sonrası polis hemen harekete geçti. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Araştırmalarda yaşlı adamın akrabasının evlenmek istediğini bilerek bir senaryo kurduğu belirlendi. Saha çalışmalarıyla biri yaşlı adamın akrabası olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

0: Eskişehir'de sokak ortasında kadına şiddet kameraya yansıdı. Cadde üzerinde bir erkekle bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen şüpheli kadının boğazını sıkarak darbe etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan kadın metrelerce sürüklendi. Çığlık atarak yardım istedi. Görüntüler Gürcistan'dan. Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum satmayı planladığı belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildi. Güvenlik ekipleri bagajdaki iki kabı da radyasyon dedektörleriyle kontrol etti. Kaplardan birinde açık renkli toz bulunduğu görüldü. Gürcistan'da Şubat ayında da uranyum satın almaya çalışan iki kişi gözaltına alınmıştı. Önce havaya ateş açtı, sonra yakalandı. Yaptığı eşkıyalığı anlayınca geri adım attı ama çok geçti.
1: Keçiören halkından özür dilerim, bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim.
0: Olayın adresi Ankara Keçiören. 21 ve 22 yaşındaki iki şehir eşkıyası havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada paylaşıp kendilerince korku saldı. Ancak o görüntüleri polis de izledi. İki şüpheli kıskıvrak yakalandı. İfadeleri yok artık dedirtti. Silahla prova yaptık dediler. Ancak güvenliği kasten tehlikeye atmak suçundan adliyeye sevk edildiler.
1: Geçiyorum arkadan özür dilerim. Bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim.
0: Tır durduruldu, kapılar açıldı. Yüklerin arkasından 5 kaçak göçmen çıktı. Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı denetimleri sürüyor. Çalışmalarda Gelibolu'da şüpheli görülen Romanya plakalı bir tır polis tarafından durduruldu. Tır dorsesinde yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçaklar tırın tavanından tek tek çıkarıldı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evi kumarhaneye çevirdiler. Tomar tomar sahte euro ve pasaportlar bulundu. İstanbul Emniyeti Fatih'teki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada tombala makinesi ve kumar pulları çıktı. Sanal kumar oynatılan 5 bilgisayar ve farklı kişiler adına düzenlenmiş 15 pasaporta el konuldu. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 93 fişekle 215 adet sahte 500 euro ele geçirildi. Görüntüler Hindistan'dan. Chennai kentinde Tidal Park yakınlarındaki yolda aniden çökme meydana geldi. Çökme sırasında seyir halindeki bir otomobil oluşan büyük çukura düştü ve devrildi. Otomobilde bulunanların kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı. Pervasızca yola saçılan araçlar teknolojiye çarptı. Belediye ekiplerinin radarına takıldı. Olayın adresi Antalya Kepez. Ekipler seyir halindeyken yola harç döken beton mikserini suçüstü yakaladı. Çevreyle trafik güvenliğini tehlikeye atan bu duruma anında müdahale ettiler. Yolu harçla kirleten beton mikserine kabahatler kanunu uyarınca 200 bin lira ceza kesildi. Foto kapanlarla 7/24 denetim yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çevreyi kirletenlere göz açtırmayacaklarını belirtti. Yıllar sonra sahnelere dönen Celine Dion bu kez sahnede düştü. Fransa'nın başkenti Paris'teki konseri sırasında Danse un autre monde şarkısını seslendiren 58 yaşındaki şarkıcı bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Dion hemen ayağa kalktı ve baş parmağını kaldırarak hayranlarına iyi olduğunu gösterdi. Ardından performansına ara vermeden devam etti. Dion 6 yıllık aranın ardından Eylül ayında Paris'te sahnelere dönmüştü. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcının dönüş konserleri büyük ilgi görüyor. İngiltere'de kargo teslimatında yeni dönem için düğmeye basıldı. İki ayaklı bir robot evlere paket götürmek için test ediliyor. Evri tarafından yürütülen pilot çalışmada robotun merdiven, kaldırım ve engebeli zeminlerdeki performansı değerlendiriliyor. Iris adı verilen robot 15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve saatte 6 kilometre hıza ulaşabiliyor. Robot şimdilik uzaktan kumandayla çalıştırılıyor ve yanında mutlaka bir görevli bulunuyor. Geliştirici şirket Refined Robotics, iki ayaklı tasarımın dar sokaklarda daha rahat hareket etmesini hedefliyor. Sistem kuryelerin yerini almak yerine onları desteklemek için geliştirildi. ABD San Francisco'da çimenler dev bir sanat eserine dönüştü. Fransız sanatçı Seyp'in ünlü projesi bu kez şehrin kalbinde. Sanatçı duvarların ötesinde projesi kapsamında çimlerin üzerine birbirine kenetlenmiş eller ve kollar çiziyor. Biyolojik olarak parçalanabilen boyayla yapılan eser insanları birlik ve dayanışma mesajında buluşturuyor. Seyp eserini Yerba Buena'da tamamlayacak. Ardından halk el ele tutuşarak projenin finaline katılacak. 2019'da Paris'te başlayan proje San Francisco ile birlikte 23 şehre ulaştı.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor İrfan Öztürk ile birlikteyiz. Geriatrik kırıkları konuşacağız bugün. Ne demek geriatrik kırıklar? Yaşlılıkta görülen ve tedavisi nispeten daha zor, daha fazla emek isteyen kırıklardan bahsediyoruz. Hocam merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sizi yeniden görmekle mutluyuz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün konu tabii geriatrik hastaların kırıklarından bahsedeceğiz. Geriatrik hastalar genellikle yaşlı hastalar. Biz geriatri deyince tabii yaşlılık kavramı gün ve gün değişmesine rağmen 65 yaş üzerindeki hastaları daha çok kastediyoruz. Ortopedi ve travmatoloji olarak 65 yaş üzeri hastalarda olan problemlerle ilgilenen bölüme biz de geriatrik ortopedi diyor. Son yıllarda bu geriatrik ortopedi çok popüler olmaya başladı.
0: Neden? Yaş ortalamasının artması mı ortalama?
1: Tabii yani? Şimdi sonuçta insan sağlığı, bakım, tıbbının gelişmesi derken ömrümüz çok arttı. Bebek ölümleri, sağlıklı ilerlemeler var falan derken dünyada bir gelişme var. Dolayısıyla yaşlı nüfus çok artmaya başladı. Mesela bu konuda bir şey, benim bilgim şöyle. Mesela şu anda Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde toplumun %13'ü 65 yaşı üzerinde.
0: %13. Büyük bir oran.
1: Büyük bir oran. Ve oradaki literatüre göre bu oran 2030 yılında, yani bundan işte 7 yıl 8 yıl sonra %20'lere çıkacağı söyleniyor.
0: Aslında dünya nüfusu yaşlanıyor. Türkiye'de de bunu çok konuşuyoruz hocam.
1: İşte dünya nüfusu yaşlanıyor. Tabii yaşlılıkla beraber bazı problemler ortaya çıkmaya başladı. İşte geriatri oradan ortaya çıktı. Şimdi mesela Avrupa'da bu geriatrik yaş daha da fazla. Yani 2030'larda veya da 2040'larda %25'lerde bekliyor Avrupa'da yaşlı nüfus.
0: Yani bu ne demek? Aşağı yukarı nüfusun...
1: Dörtte biri. Tabii. Şimdi yaşlanmalarla beraber ne oluyor? Bu hastaların bir defa dahili problemler, genel sağlık durumuyla ilgili problemler ortaya çıkıyor. Adeller zayıflıyor. Refleksler azalıyor. Demans artıyor. Kemiklerde osteoporoz dediğimiz son çağın bir hastalığı ortaya çıkıyor. Kemik zayıflıyor. Kemik kırılganlığının artması osteoporoz. Yani kemikler çok zayıflıyor. Dolayısıyla bunlar artınca bu tür hastaların tedavisi de zorlaşıyor. Yani olduktan sonra yani bu sırf kırıkla uğraşmıyoruz. Bir de bu kırık öncesi hastaların dahili problemleri de uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu hastalar biraz farklı. Yani genç insanla yaşlı insanlar arasında kırıklarda özellikle büyük farklılık var. Bir defa mesela gençlerde çok şiddetli travmalarla kırık olurken yaşlılarda çok basit düşmeler. Ev içinde hafif çömelir gibi düşmekler. Basit bir ev için ayağa kayıp düşmeler kırıklara neden oluyor, olabiliyor. Çünkü burada şimdi biz nasıl düşsek mesela diyelim, biz de belli bir yaşa geldik ama mesela genç birisi düşse kolay kolay şöyle kırık olmaz. Çünkü bir düşme refleksi var, önleme refleksi var. Proprioception diyoruz biz ona. O var. Adellerde bir tonus var, gerginlik var. Adellerin bir güç kuvveti var. Bunlar kırılmaya biraz mani oluyor. Kemikler de kuvvetli ama yaşlı hasta düştüğü anda bu mekanizmanın hiçbirisi olmadığı için de çok basit kırıklar olmakta.
0: Kendisi anlatırken de öyle söylüyor. Ya bir şey yapmadım ki diyor. Ayağım şöyle küçücük bir döndü. Evet, kırılmış.
1: Evet, maalesef öyle. Şimdi bir de osteoporoz da bir ayrı bir sıkıntı. Bu menopoza bağlı da olabiliyor. Bazı hastalıklara bağlı da olabiliyor. Sonuçta yaşlılığa bağlı olan bir durum osteoporoz. İşte bunun mümkün olduğu kadar işte kırık olmadan onun da osteoporozun da ortaya konup varsa tedavisini yapmak lazım. Günümüzde birçok tedavi metodu var. Onlara girmeyelim. Ayrı bir konu olabilir. Dolayısıyla bu hastaları ne yapmamız lazım? Yaşlı hastaları korumak lazım.
0: Evet, neden korumak lazım? Kendisinin artık yaşlandığını da galiba biraz kabul etmesi lazım değil mi?
1: Tabii çok etmesi lazım. Evet, kendi yani yaşını aşacak işlerden kaçınacak, hareketlerden kaçınacak tabii. Bir de bu hastalar çok çabuk düşüyorlar. Düşmelerin bir sürü sebebi olabiliyor. Düşmeleri engellemek lazım. Bu hastalar niye düşüyor derseniz bir defa zaten yaşlı hasta, dengesini kaybetmiş, adale gücünü kaybetmiş bir hasta, basit bir travmada işte da düşebiliyor, düştüğü zaman da kırık olabiliyor. Ev içinde mesela, o zaman ne yapacağız? Ev içinde düşmeyi engelleyecek ortamı ortadan kaldırmamız lazım. Mesela evin için mümkün olduğu kadar yaşlı hastalarda aydınlanmasının çok iyi olması lazım. Gece ve gündüz.
0: Loş olmayacak,
1: karanlık olmayacak. Gece kalktığı zaman hemen aydınlık olacak, kalkacak, tutunacak, dikkatli bir şekilde yürüyecek. Birden kalkmayacak, yavaş yavaş kalkacak. Etrafta fazla eşya olmayacak, takılacağı.
0: Kayacak.
1: Zemin kaygan olmayacak, ıslak olmayacak. Terlik giyiyorsa giymesi lazım. Kaygan terlikler kullanmayacak. Veya ayakkabılar mümkün olduğu kadar yere sabit basabileceği altı lastikli terlikler giymesi lazım. Tutacaklar çok önemli. Yani duvarda veya özellikle tuvaletlerde tutacaklar önemli. Trabzan mı diyoruz? Onların çok iyi olması lazım. Gerekirse yardımcı. Tabii ya, mutlaka yaptırmak lazım. Işıklandırmayı ona göre, aydınlatmayı ona göre yapmak lazım. Baston kullanmasını kullanacak. Yaşlar genellikle kullanmak istemiyorlar. Hı-hı. Sevmiyorlar. Baston deyince ya benim annem de 80 küsur baston deyip annem kullanmak istemiyor. Hı-hı. Yani biz istiyoruz ki yani elimizde koruyucu olarak, destek olarak baston da kullansınlar istiyoruz. Alafranga tuvaletler kullanmaları lazım. Alaturka tuvaletler zor artık. Bunu, zor. Onları da ayarlamak açık lazım. Zor. Dolayısıyla düşmeleri de engellemek lazım.
0: Banyolar özellikle hocam. Çok tabii, iyi banyolar, yollarda tabii, banyo düzenlemesi banyo, çok tabii. önemli.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu tabii düşecekler, buna rağmen yine düşecekler ama bu tedbirler alırsak düşme ihtimali biraz azaltmış olur. Ama yine de mesela bu hasta mesela ne diyelim, nörolojik problemi varsa denge bozukluğu düşebilir. Gözleri görmeyen bir hasta işte etrafta bunlara takılıp düşebilir. Onun için demanslı hastalar düşebilir. Adale tonusu azalmış. Mesela artrozu var diyelim. Kalça ve de dizinde kireçlenme diyoruz halk tabiriyle. Biz artrozun tıbbi terim olarak adı. Artrozu varsa bu insanların düşme riski biraz daha fazla oluyor. İşte o zaman onların tedavi edilmesi lazım. Gözü iyi görmeyenler gözlük kullanacak. Gözün işte kataraksı varsa tedavi ettirecek.
0: Hocam o zaman biz şöyle demeliyiz galiba, düşmeye sebep olabilecek riskler nelerse onları evet. en azından insan kaynaklı, çevre kaynaklı onları en aza indireceğiz.
1: Evet, en aza indirmek zorundayız yani. Sonuçta bu hastaların kırık öncesi bakımı, kırık öncesi yaşamını ayarlamak yani lazım, gerekiyor yani. Bunu aileleri bu konuda bilinçlendirmek lazım. Belki bu tür programları biraz fazla yapıp çünkü yaşlı toplum arttığına göre bunlara göre bir bakım veya da bir yol bulacağız. Multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Yani mesela hastane öncesi dönem, bir hasta oldu hastaneye yattığı dönem, hatta hastaneden sonraki dönemi de çok iyi programlamak lazım bu hastalar için.
0: O zaman şöyle düşünelim, ev yaşam koşulları, kişisel sağlık ve beslenme, hatta belki günlük küçük aktiviteler, tabii, hepsini hayatı iyileştirecek faktörler olarak ortaya koyup kişisel bir şekilde hastanın uygun zamanı, uygun sporu, yürüyüşü, yüzmesi neyse, bunları şöyle düşünmek lazım bence. Hastalansa, kırılsa, yani düşse ve bir kırık olsa bakmak çok daha zor. Daha hayat düzenimizi çok daha fazla değiştirecek, anneden babadan bahsediyorsak eğer. O zaman öncesinde hayatını iyileştirecek düzenlemelere vakit ayıralım.
1: Evet, biraz bunlara bakacağız ama bu tabii biraz ekonomik, biraz sosyal, biraz gelişmişlikle alakalı şeyler olsa gerek. Yani çünkü bunların hepsi bir isterse bir maliyet getirecek. Ama yine de her insan bir kıymettir. Bana göre her insan bir dünya, kendi dünyası. Onun için her insan çok kıymetli. Bebeğinden tut en yaşlısına kadar. Benim eşim de nörologtur. Özellikle yaşlıları anormal sever. Yani çok, ne kadar hasta yaşlıysa o kadar, o hasta o kadar çok sever. Çünkü onların daha çok sevgiye ihtiyacı. Bazen günlerce konuşacak adam bulamıyorlar. Konuşamıyorlar tabii. Onun için bunlara tabii değer vermek lazım. Tabii yaşlılarda diyelim ki kırık oldu. Kırıkların tedavisi de gençlere göre farklı. Mesela gençlerde biz bir tedavi yaptığımız zaman daha stabil bir ameliyat yapabiliyoruz. Yani stabil derken kemikleri karşı karşıya gidiyor, daha böyle sağlam bir tespit yapabiliyoruz. Ama yaşlılarda bu tespit, kemikler zayıf olduğu için olmuyor. Yani instabil diyoruz biz bunlara. Böyle olunca da bu sefer kırıklardan sonra komplikasyon olma şansı biraz daha fazla oluyor. Sistem bozuluyor.
0: Basit bir ameliyat bile riskli bir ameliyata
1: dönüyor. Tabii riskli bir ameliyata dönebiliyor. Dolayısıyla komplikasyon fazla oluyor. Komplikasyon fazla olması ne demek? Şimdi bu hastayı sen iyileştiremezsen, bir an evvel günlük yaşamına kazandıramazsan, bir an evvel ayağa kaldıramazsan, bir an evvel yürütemezsen, rehabilitasyona başlayamazsan, bu hastalarda bizim tıbben kullandığımız kelimeler mortalite ve morbidite artıyor. Yani morbidite genel sağlık durumunun düşüklüğü olmuş oluyor. O bozuk oluyor. Bir de ölümler oluyor. Mortalitede ölüm oluyor. Yani bunlar fazla oluyor. Bu en fazla biz kalça kırıklarından sonra görüyoruz.
0: Evet, o kalça. Biz başın geriatrik kırıklar deyince en çok kalça kırığını mı görüyoruz hocam? Yani daha çok buradaki kırıklar nasıl kategorize edebiliriz? Daha çok kalça kırığı mı?
1: Belki sayıya vurursak kalça kırığı en fazla mıdır? Net bir şey söylemeyeceğim. Toplumlara göre biraz değişmekle birlikte bazen omurgalarda ezilme kırıkları bazen kendiliğinden de olabiliyor. Yavaşça çökme kırıkları oluyor. Onlar da fazla olabiliyor. Fakat düşmelere bağlı en çok gördüğümüz kırık yaşlılarda kalça kırıkları, el bileği kırıkları, el bileklerinde çok sık olur. Omuz kırıkları olabiliyor. Diz bölgesinde işte biz tibia dediğimiz kaval kemiğinin üst ucunda bir kırık olabilir. Ayak bileğinde kırıklar olabilir. En çok kalça kırıkları. Ve bunlar en tehlikelisi de kalça kırıkları. Şimdi kalça kırığın özelliği şu. Şimdi yaşlı hastayı bir an evvel kırık öncesi seviyeye getirmek lazım. Yani yürüyorsa yürür hale, oturuyorsa oturur hale, spor yapıyorsa spor yapar hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla iyi bir tespit, iyi bir tedavi yapmamız lazım ve iyi bir rehabilitasyon yapmamız lazım. Yani bu hastaların tedavi ettik, 1,5 ay yatıralım, kırık kaynasın kendi haline dediğiniz zaman hastayı kaybederiz. Zaten orada kaybedin. Bir defa hareketsizlik, yatmaya bağlı, yatalak olmaya bağlı, yatmaya bağlı başka komplikasyonlar da gelişiyor. İşte bu insanlarda komorbid dediğimiz bir sürü hastalıklar var. İşte ne bileyim anemi gibi, diyabet gibi, beyin problemleri, nörolojik problemler olabiliyor, kardiyovasküler problemler, böbrek problemleri. Dolayısıyla bu hastalar mümkün olduğu kadar fonksiyonel bir hale getirmezsek bu hastayı yatırarak kaybedebiliyoruz. Onun için bu hastayı ayağa kaldıracağız. Dolayısıyla doğru bir tedavi yapacaksın. İşte kalça kırıklığını ayağa kaldırmak biraz daha zor olabiliyor. Tabi zor olduğu için biraz daha riskli olabiliyor. Daha ölümcül olabiliyorlar o yüzden. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer kalça kırıklı hastanın ameliyat öncesi bazı problemleri varsa bunların ameliyattan sonra bir yılın içinde ölüm riskleri yani o zaman %25'leri falan geçebiliyor.
0: Mesela kronik bir hastalığı varsa kalp, ya, böbrek diyabet gibi vesaire.
1: Ama eskiye nazaran biraz daha iyiyiz tabii. Yani tıbbın gelişmesiyle beraber bu yaptığımız ameliyatların kalitesi de arttı tabii bu ara son yıllarda. Dolayısıyla bu hastayı bir an evvel ayağa kaldırıp yürütmeye çalışıyoruz. Tam bastırmasak bile ayağa kaldırıp hafif bastırarak veyahut da tam bastırarak yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların kayıpları önlemiş oluyoruz. Yani yatmaktan kurtarmak lazım. Yaşlı hastalar bize geldiği zaman bizim poliklinimize illa kırıklı olması şart değil. Doktor bey benim yürümem lazım. Doktor bey beni yürüt.
0: Ayağa kaldır.
1: Beni yani hayır yürüyen hasta bile ayağında bir problem var. Benim yürümem lazım. Bu problemi çöz. Ya ben ne olur beni yürüt. Ben yürümezsem mahvolurum diyen çok hasta var.
0: Hocam psikolojisini de yükseltmeye çalışıyor tabii, yürüyerek tabii, hareketli tabii, olarak kimseye tabii, ihtiyaç tabii, duymayarak. Tabii.
1: Yani o yüzden bu insanları bireysel olarak kendi kendine yetebilen bir hale getirebilmek lazım yaşlı hastaları. Evet. Bunun için İlla bizim tıbbi olarak ortopedist olarak bir şey yapmamız gerekmiyor. Bütün sosyal olarak da gerekli belediyeler, gerekse işte sosyal kurumlar, hükümetler falan bunlarla ilgili tedbir almasın. Çünkü çağımız hakikaten geriatrik insan çağı. Yaşlı hasta çağına doğru gidiyoruz. Emekli sayısı artıyor.
0: Evet. Hocam aslında bu yatırımları ileride kendimize yapıyormuş gibi düşünmeliyiz. Çünkü bizim de ileride ihtiyacımız olacak.
1: Tabii. Bakım evleri tabii biraz daha gelişmesi lazım. Şöyle bir bilgimiz var. Mesela hastalar kalça kırıklarından sonra eve giden hastalarla bakım evine giden hastalarla bir araştırma yapmışlar. Bakım evine gidenler daha fazla ölümcül olabiliyor. Ölüyebiliyorlar yani. Onlar bakım
0: evine. Tam tersi düşünülür değil mi? Orada doktor.
1: Aile sevgisi mi? Aile nedir bilmiyorum. Öyle bir şey de var muhtemelen. Moral bu önemli. İyi, işte, orada işte, tabii. Orada yani sonraki İyi bakım olsa belki bir şey olmaz da yani zoraki bakımlar varsa bilmiyoruz orada yaşamadık da bilmiyorum. Onun için bilmiyorum ama öyle bir şey var bilimsel tespit. Yazı ve tespit var yani. Onun için bakım evleri biraz daha sıkıntı ama yine de bunların geliştirilmesi lazım.
0: İhtiyaç duyacağız çünkü. Hocam gelelim yine kalça kırıklarına ya da protez uygulamalarına. Sadece kalça için demeyelim, diz için de protez uygulamalarından çok sık bahsediyoruz. Eskiden bir hastaya sana protez takacağız dediğinizde mutlaka önce bir ya hocam yapmasak mı yok mu başka çaresi derlerdi. Ama şimdi bu fikre özellikle teknolojinin de değişmesi ve gelişmesiyle sanki daha sıcak bakıyor gibi hastalar. Protez uygulamalarında hangi noktadayız ve vücuda kabul edilmesi, edilmemesi, yeniden harekete geçmesi, kişinin ayağa kalkması konusundaki başarı oranları nedir?
1: Şimdi protez cerrahisi özel bir durum. Benim de sevdiğim konu. Ben de daha çok kalça ve diz protezleri konusunda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Şöyle bir şey diyeyim. Gerek bizler doktorlar, gerek teknoloji, gerek endüstri bu konuda çok gelişti. Yani bundan 30 sene öncesi gibi değil. Yani çok farklı ilerlemeler var. Dolayısıyla daha önce bu 3 konuda yetersizlikler nedeniyle başarısız sonuçları biraz sayısı fazlaydı. Yani burada sadece bizim hekimlerin teknik olarak bilgisinin yetersizliğinden bahsetmiyorum. Daha çok malzemelerle ilgili problemler vardı. Protezlerin bir gelişme çağı vardı. Bugün protez dizaynlarında belli bir noktaya geldik. Yani ortak bütün firmalar, bu protez yapan firma ortak bir noktaya buluşmuş gibi neredeyse. Dolayısıyla dizayn belli olduktan sonra en iyi dizaynı bulmaya çalışıyorlar. Bugünkü dizayn tabii gelişecek, gene gelişecek ama gayet iyi. Eskiye nazaran çok daha geliş. Dolayısıyla komplikasyonlar azaldı. Azalınca memnuniyet arttı. Hasta memnuniyeti arttı. Tabii bu olumlu yönde etki ediyor. Bence protez cerrahisinde, kalça ve de diz protezi en önemli konu endikasyon dediğimiz konu. Yani. Endikasyon demek yani karar verme, doğru karar verme. Hastalıkla ameliyat yapalım mı, ne yapalım? Yani buna biz teşhisi koyalım, konservatif tedavi ya ilaçla mı tedavi edelim, fizik tedaviyle mi tedavi edelim, gözlemleyelim mi, ameliyat mı yapalım, hangi ameliyat yapalım, niçin yapalım, bunlara iyi bir karar vermek. Bu da bir tecrübe gerektiriyor. Yani bunun eğitimi de gayet iyi artık aldık ve vermeye çalışıyoruz. Biz hocalar olarak da yetiştirdiğimiz elemanlara bu endikasyonu öğretmeye çalışıyoruz. Doğru endikasyon yapmak lazım. Eğer doğru endikasyonla bir ameliyat yaparsanız, gerçek endikasyonla bir ameliyat yaparsanız hasta memnuniyeti inanılmaz fazla oluyor. Eğer endikasyonunuz biraz hani böyle zorlamalıysa hasta memnuniyeti iyi olmuyor. Amacımız ne bizim? Yani iyi ameliyat yapacağız ama sonra hastayı memnun etmekten sonra, hasta memnun olmaktan sonra yapılan işlemlerden hiçbir anlamı yok yani. Dolayısıyla hastayı memnun etmek demek iyi bir ameliyat yapmak demek. İyi bir endikasyon, iyi bir ameliyat yapmak. Onun için bunlar gelişti, malzemeler de gelişti. Biz de ameliyatları artık iyi yapıyoruz. Komplikasyonlar azaldı, hasta memnuniyeti arttı. Benim gördüğüm bu.
0: Bunu belirleyen faktörler tabii siz biraz önce teknolojinin gelişmesinden bahsettiniz ama bu teknolojiye de bu ameliyata uyumlu hastadan da bahsetmek lazım. Hastanın psikolojisinden tutun da kilosuna kadar başarıyı etkileyen çok faktör var.
1: Tabii şimdi bunlar önceden mesela hiçbir ameliyat yaparken sadece filmine bakıp değerlendirmiyoruz. Hastaya önce bir muayene ediyoruz. Önce bir ortopedik muayene yapıyoruz. Ortopedik muayenede eğer biz uygun gördüğünüz röntgen alıyoruz. Röntgeni de bir araya getiriyoruz. Hastanın şikayeti, klinik muayene ve röntgeni bir araya getirdikten sonra tamam bu ameliyat olabilir dedikten sonra bu hastanın incelemesine başlıyoruz. Yani planlama yapıyoruz. Pardon. Şimdi dahili problemleri varsa kalptir, böbreklerle ilgili problemdir, karaciğer problemleridir, anemisi falan bütün bu problemleri önce tetkik ediyoruz. Onlarla ilgili risk faktörünü ortadan kaldırıyoruz. Ondan sonra da ameliyata geçiyoruz. Bu psikolojik de önemli. Mesela psikolojisi bozuk olan insanlar ameliyat yaparken iyi düşünmek lazım. Yani iyi, çok çok iyi. Tamam, psikolojisi bozuk olan insan ameliyat olmaz diye bir kural yok ama işte bunlarda endikasyona biraz daha farklı. %100 endikasyon olmadan kolay kolay dokunmamak lazım. Dolayısıyla bu yan faktörlerin hepsini hesaba katıp ondan sonra bu ameliyatı yapmak zorundayız. Çok şişmanlarda ameliyat yapılır mı? Zayıfla diyor, zayıflayamıyor insanlar.
0: Nasıl hareket edemedikten yani sonra
1: hareket
0: zaten?
1: Hareket edemiyor. Yemesin içmedi. Doktor bey su içiyorum gene şişmanım diyor. Bilemiyorum tabii neyip ne içtiğini ama sonuçta kilo vermek zor olabiliyor. Esten bu kilolu alsa git kilo ver. 5 kilo ver, 10 kilo ver, öyle gel ondan sonra yapayım derdim. Şimdi artık kilo vermeleri tavsiye ediyoruz. Ama çok kilolu fakat veremeyen insanlarda da o zaman diyoruz ki riskleri göze alıp, çünkü şişman hastalarda, diyabetli hastalarda, anemik olan hastalarda enfeksiyon riski biraz daha artıyor. Hmm. Başka problemler de doğabiliyor. Dolayısıyla bunları minimuma indirecek şekilde duruma getirdikten sonra ameliyat yapmak istiyoruz ama veremiyorsa, çok da kiloluysa bazen şişmanlarda bu ameliyatları yapıyoruz.
0: Yine niye yapmıyoruz? Zaman geçiyor, daha da riskler artıyorsa.
1: Tabii o zaman bu sırada dizde de kemik deformitesi, eklem deformitesi daha da fazla artarsa, kasılmalar, yani biz ona kontraktür diyoruz, yani kasılmalar artarsa, daha ileride yapılacak ameliyatların da bizim için de zor, hasta için de zor olabiliyor. Dolayısıyla bu gecikmeleri engellemek için bazen erken ameliyat yaptığımız durumlar da var. Şu anda teknoloji olarak iyiyiz. Yani protez cerrahisinde iyiyiz. Tabii biraz tecrübe önemli burada. İster istemez yani şimdi tecrübesi az olan. Sizin yemek yapmanız gibi ya. Şimdi pilavı herkes güzel yapabiliyor mu? Ne bileyim ya, öyle düşünüyorum ben.
0: Öyle, doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Sonuçta bir tecrübeyle daha da insan yapar hale geliyor. Onun için tecrübeli ellerde şimdi protez cerrahisi güzel bir tedavi oldu. Hatta bizim kalça protezi 100 yılın protezi. Yani 100 yılın cerrahisi olarak geçmişti.
0: Ne demek hocam? 100
1: yani son 100 yılda yapılan ameliyatlar içinde hastaların en çok memnun olduğu, en çok yüz güldürücü ameliyat seçilmiş.
0: Yani sonuçları itibariyle
1: bakın. Evet. Hasta memnuniyeti açısından yürüyemeyen, çok ağrısı olan, aksayan, topallayan bir insana bir ameliyat yapıyorsunuz, ağrı gidiyor, topallama gidiyor, aksama gidiyor. Günlük fonksiyonları yapamadığı fonksiyonu yapar hale geliyor. Dışarı çıkıyor, aynen, camiye gidiyor, ne bileyim bahçeye gidiyor, seyahat yapıyor. Bu çok mükemmel bir şey yani.
0: hastanın yeniden sosyal hayata doğması gibi bir şey bu yani. Evden
1: kesinlikle öyle. Evden bir şey, iki adım dışarı atamayan, işte bakkala gidemeyen, komşuya gidemeyen insanlar dışarı çıkıp tek başına gezmeye başlıyor. Başkasının kontrolünden kurtuluyor.
0: Bu başarıyı arttıran ameliyat sonrası kişisel olarak hastanın yapması gerekenler de var mı hocam?
1: Tabii ki var. Bir defa bizim söylediklerimizi harfiyen yerine getirecekler. Mesela ameliyattan sonra bizim için tabii baştan da konuştuk. Özellikle geriatrik hastalarda hastane öncesi, hastane sırası ve hastane sonrası. Hastane sonrası dediğimiz olay da rehabilitasyon, hasta bakımı çok önemli. İyi bir rehabilitasyon vermek lazım. Biz onlara egzersiz programları veriyoruz veya da fizyoterapistlerin kontrolüne veriyoruz. Hareketler, o nasıl oturacaklar, nasıl kalkacaklar, ne kadar yol yürüyecekler, ne zaman spor yapacaklar, ne zaman banyo yapacaklar, bunları biz onlara teker teker anlatıyoruz. Onları harfiyen yerine getirmesi lazım. Anormal bazı hareketleri yapmaması gerekiyor. Bazı şeyler mesela kalça protezi yaptığımız hastalığı diyoruz ki bacak bacak üstüne en az 3 ay 4 ay atmayacaksın. Mesela ben hastama hani namaz konusunda mesela ben oturarak kılın diyorum. Yani zorlamayın. Evet kılabilirsin belki namaz ama biraz yani zor olabilir. Yani onun için hoplama zıplama yok. Yani kontak sporlar yapmayın diyoruz mesela. Şimdi ben illa bisiklete bineceğim diye bile binme diyoruz ama illa bineceğim diyorsa bin, kısa mesafe bin diyoruz. İşte futbol, voleybol falan, bu tür tenis, bunlar
0: çok düşünmek lazım. Bu ömür boyu mu böyle yoksa bir süre mi?
1: Tabii ki ömür boyu böyle. Sonuçta biz oraya insan yapısı orada var. Bütün insan yapıları eskiyor, bu da eskiyor. Protezlerin de bir ömrü var. Ömrü de şöyle, öyle bir ömür yok. Yani ömür var derken yani bir buzdolabı aldınız. Ne kadar ömrü var buzdolabının? Cevap var. Yani değişebiliyor yani.
0: Tabii değişiyor. Kullanıma göre tabii
1: ki değişiyor. Kullanıma göre değişiyor. Kaliteye göre değişiyor. Değişiyor. Şimdi çok iyi dizayn edin bir protezi kullansa ömür artıyor. Çok iyi bir ameliyat yaparsa ömür artıyor. Hasta çok iyi kullansa ömrü artıyor. İlla şu kadar ömrü var demiyoruz. Bir enfeksiyon oluyor, bir sene sonra problem oluyor mesela. Öyle ameliyatlar var. Bundan işte 40 yıl önce yapılmış. Geliyor bize. Görüyoruz başkası tarafından yapılmış. Hala fıstık gibi ameliyat yani devam gayet ediyor. Devam ediyor ama öyle. Yani bir ortalama ömür vermek çok zor ama yani yine de biz hastalara şu an diyoruz ki valla en az 15-20 şansın iyi giderse 30 sene çok rahat rahat götürürsün bunu diyoruz.
0: Problem çıkmadan
1: götürürsün. Hakikaten son dizaynlar iyi gidiyor yani.
0: Beslenmeyle ilgili bir şey eklemek gerekir mi bu sonrası sürece hocam?
1: Beslenmeyle ilgili bir şey, normal gıda. Benim sistemim o. Ben ekstra şey verilmeyi sevmiyorum. Normal gıdasını alacak bir insan. Normal neyse gıdası o. Yani fazla bir ilave bir şeye gerek yok.
0: Peki. Biz tabii yine de ihtiyaç olmamasını baştan hep onu konuştuk. Önce koruyucu hekimlik, evin düzenlenmesi, kırık olmasın önce. Ama şunu da bilelim ki bir kırık olursa şimdiki teknoloji hayatımızı kolaylaştıracak. Bizi yatağa mahkum kalmaktan kurtaracak. Sosyal hayat içinde varlığımızı devam ettirecek alternatifler sunuyor.
1: Sunuyor. Tabii sunuyor. Yani biz cerrahi, şimdi kalça kırıklarında iki türlü ameliyat var. Bir çivileme ameliyatı ve protez ameliyatları var. Her hastaya çivi, her hastaya protez yapılmaz. Uygun hastaya çivileme yapıyoruz, uygun hastaya protez yapıyoruz. Protez yapılanların şöyle bir avantajı var. Erken ayağı kaldırıp bastırabiliyorsun. Dezavantajı ise yabancı bir eklem yapmış oluyorsun. Enfeksiyon riski biraz daha yüksek. Bazen bu hastaların biraz daha morbid dedim yani genel sağlık durumuna ilgili bozulma daha fazla olabiliyor. Ama her zaman şöyle bir de düşüncemiz var bizim. Hastanın kendi kemiği her zaman protezden daha iyidir. Eğer kendi kemiğini kaynatabilirsek, onu uygun eski haline getirebilirsek onu tercih ediyor. Bu da azıcık çiflemelerle oluyor. Hı. Ama bazı kırıklarda hemen şimdi kalça kırıkların bazılarında protez yapıyoruz. Bazılarında çivileme yapıyoruz. Biz onun indikasyonunu biz veriyoruz. Şimdi burada tabi anlatmak kolay olmayabilir. Kafaları karıştırmak istemiyorum. Çivilemeyle de iyi sonuçlar alabiliyoruz. Son dizaynlardaki çivilemeler gayet iyi. Tek bir şey var işte mümkün olduğu kadar kuralına uygun bir şekilde ameliyathanede kuralına uygun ameliyathane malzeme şartlarında ve bilgiyle bunu yapmak lazım.
0: Sonrasında da yine hastane.
1: Yani birçok hastanemizde bunlar başarıyla yapıldığını söyleyebilirim. Meslekler bu konuda yetiştik.
0: Türkiye bu anlamda iyi bir ülke mi hocam? Yani bu kalça protezi ameliyatlarında ya da çivileme ameliyatlarında iyi bir ülke mi?
1: Bence iyi bir ülke. Bence bir iyi ülke.
0: Türk hekimlerine güvenebiliriz.
1: Türk hekimlerine rahatlıyor. Hele ortopedistlere ben güveniyorum. Herkes de güvensin bunu söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Rica
0: sağ
1: ederim,
0: olun.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, perinatoloji uzmanı aynı zamanda. Operatör doktor Mehmet Aygün bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş geldiniz Hülya Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam, iyiyiz. Öğreneceklerimize daha iyi olacağız inşallah. Çünkü hakikaten çok aile açısından da bebek açısından da zor bir alandasınız siz. Hani kadın sağlığı ve kadın hastalıklarıyla uğraşanlar belki bir doğum sürecini, hamile sürecini keyifle takip ederler, her şey normal gider, normal doğum olur, bebek kucağı alınır, bunlar işin güzel tarafı, ama bazen de problemler ortaya çıkıyor. Şimdi biz aslında perinatoloji nedir diye başlayalım. Siz hangi uzmanlık alanındasınız?
1: Ben öncelikle bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım, biraz evvel söylediğiniz gibi, ama onun üzerinde bir de yan dal uzmanlığımız var, yani üst istisas perinatoloji. Yani bizim işimiz anne karnındaki bebeğin sağlığını değerlendirmek ve annenin gebelik sağlığını değerlendirmek. Varsa bebekle ve anne ile ilgili sağlık sorunları, bunları tespit etmek. Tespit ettiğimiz problemlerin nasıl halledeceğiz, sorunları nasıl gidereceğiz, bunun üzerine düşünmek. Pek çok sıkıntıyla karşılaşıyoruz, ama her şeyden önce unutmamak gereken bir şey var. Herkes sorun yaşayacak mı? Hayır. 100 tane gebe kadından 80 tanesinde aslında hiçbir şey olmuyor, ama sorunla karşılaşma olasılığı %20 civarında.
0: Yani aslında 100 gebenin 100'ünün de bir doğum uzmanına, bir kadın hastalıkları uzmanına ihtiyacı var, ama bunların içinde sadece 20 tanesinin bir perinatoloji uzmanına ihtiyacı var.
1: Yani daha da genelleyebiliriz. Aslında 100 tane kadın, 20 tanesinin bir sağlık çalışanına ihtiyacı var, ama tabii ki bilim toplumunda yaşıyoruz. Artık bütün gebelerin tabii ki değerlendirilmesi ve sağlık çalışanı tarafından yönlendirilmesi gerekiyor. Perinatoloji uzmanına hangi hastanın gideceğini kendi doktoru, takip eden doktoru ve sağlık çalışanı karar veriyor. Ama akıldan çıkmaması gereken şey şu: her bebe 100 tane çocuktan 4 tanesinde problem olma olasılığı olduğu için bunların tespiti için bu konunun uzmanı tarafından değerlendirmesi doğru.
0: Süreç şöyle mi işliyor? Yani kadın doğumcusuna gidiyor hamilelik takibi sırasında kadın, evet. Ama doktor diyor ki bir perinatoloğa görünmenizde fayda var. Hangi durumlarda bunu söylüyor?
1: İşin gerçeği bütün guidebook'lar, yani rehberler, bütün dernekler bebeklerin anne karnındayken en az bir kere perinatoloji uzmanı tarafından değerlendirmesinin doğru olacağını düşünüyor.
0: Yani hiçbir problem yoksa da, hiçbir yönlendirme yoksa da bir perinatoloğa görünmesi gerekir hamilenin.
1: Veya en azından detaylı bir değerlendirmenin yapılması gerekir. Böyle söylüyorum.
0: Peki. Ne yaparsınız siz hastaya? Geldi kadın size. Bunun bir başvuru için bir ayı var mıdır? Yani ilk trimesterde, sonra vesaire.
1: Çok güzel. İki aslında en az bir kere dedim. Aslında önerilen bir 11. 14. haftalar arasında, yani ilk 3 aylık dönemde, bir de 18. ile 22. haftalar arasında, yani 5 aylıkken bir ileri değerlendirme yapılması daha doğru. 11-14'te biliyorsunuz tarama testleri, ikili test ve diğer tarama testleri yapılıyor, ama 18. 22. haftalar arasında veya 5 aylık dönemde de bebeğin tepeden tırnağa bütün vücudunun değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Peki bu değerlendirmede nelere bakıyorsunuz, özellikle ilk muayenede?
1: Şöyle yapıyoruz, bütün muayenemizi aslında ultrason dediğimiz çok kıymetli görüntüleme cihazıyla yapıyoruz. Ultrasonografide önce bebeğin gelişimini değerlendiriyoruz. Tabii ki hani her şeyden önce bebek normal gelişiyor mu? Ondan sonra bütün organlarını tek tek değerlendiriyoruz. Bunu işte ister beyni deyin, ister akciğer, kalbi deyin, akciğeri deyin, ister bağırsakları deyin, midesi, karaciğeri, elleri, ayakları, bebeği baştan aşağı kontrol ediyoruz. Sağlık durumunu değerlendiriyoruz. Hı hı. Yaptığımız muayeneler sırasında bir belli bir oranımız var. Biraz daha önce de söyledim. %4 civarında bir takım doğumsal problemler görüyoruz ki bu problemlerin bir kısmı çok önemli problemler, bir kısmı da çok hafif oluyor.
0: Nasıl sıralayabiliriz mesela gördükleriniz açısından bakıyor. Neler görüyorsunuz?
1: Neler görüyoruz? Bir kere her şeyden önce bu Down sendromu dediğimiz kromozom hastalığının belirteçleri olabiliyor. Bu belirteçleri değerlendiriyoruz. Onun haricinde aklınıza gelebilecek her organın bir problemi olabiliyor. Tabii en sık rastladıklarımız kalp problemleri olabilir. Fetal kalp, bebeğin kalbi çok önemli. Fetal kalp biliyorsunuz hareketli bir organ ve o hareketli organın gerçekten iyi bir ultrason eşliğinde iyi bir konuyu bilen birisi tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Yine el ayak anomalileri sıkça görebiliyoruz. Bu spina bifida dediğimiz omurgada açıklık anomalileri görebiliyoruz. Onun haricinde böbreklerle ilgili sıkıntı, idrar yollarıyla ilgili problemleri çok sık görebiliyoruz. Daha sık görüyoruz ki erkek çocuklarda bu sorunları biraz daha fazla görüyoruz işin gerçeği. Onun haricinde safra kesesi, karaciğeri, yani aklınıza gelebilecek bütün organları değerlendiriyoruz aslında. Hı
0: hı. Ortaya çıkan bir problem de orada görüntüleme yöntemiyle ultrasonda karşınıza çıkıyor. Tabii aileye söylemesi zor şeyler bunlar ama baktığınızda işte bize gelen sorunlarda da görüyorum. İşte bağırsağında parıltı evet. Var. Hocam bu ne anlama gelir diye çok soran oluyor.
1: Evet, yani mesela bağırsakta parıltı daha parlak görülmesi mesela Down sendromu belirteçlerinden biri ama aynı zamanda kistik fibrozis dediğimiz rahatsızlığı olan bebeklerde de görüyoruz ki bu da bir genetik hastalık. Ha işin gerçeği şu. Bu belirteç dediğimiz problemleri gördüğümüz çocukların aslında çok büyük bir bölümü sağlıklı. Aslında burada çok haklısınız. Yani bizim amacımız hastayı, anneyi, işte aileyi korkutmak değil. Biz gördüğümüz şeyin neden olduğunu ve ne gibi bir sorundan kaynaklanabileceğini veya kaynaklanmayacağını aileyle tartışıyoruz. Aslında biz şunu gördük, bu bebek sakat hiçbir zaman demiyoruz. Bu gördüğümüz şey bize olumsuz bir şeyin belirtisi olabilir. Biz bunun için başka bir şeyler yapalım mı, yapmayalım mı bunu tartışıyoruz. Aslında dediğim gibi mesela bağırsaklarda parlaklık artışı, böbreklerde genişleme. Hem erkek çocuklarda daha sık görüyoruz. Her böbreğinde genişleme gördüğümüz hasta Down sendromlu değil ama sonuçta biz bunun Down sendromu veya başka bir problem, daha ciddi bir problemden kaynaklanmadığını araştırmaya gidiyoruz.
0: Hı hı. Aileyi bilgilendiriyorsunuz. Ondan evet. Sonrasında artık ne olacağını aile karar veriyor.
1: Aynen
0: değil mi?
1: Öyle. Burada bizim amacımız şu. Aile sonuçta bir gebe kadın bir doktora, bir perinatoloğa niçin gider? Bebeğinin ve gebeliğinin sağlığı hakkında bilgi almak için gider. Bizim amacımız bir sorun yaratmak değil. Bizim amacımız doğacak olan bebeğin sağlık durumu hakkında aileye bilgi vermek. Gördüğümüz bir problem veya bir soru işareti varsa bunu aileyle paylaşarak hep beraber karar veriyoruz. Aslında burada amaç şu, beraberce hareket etmek. Ama doktora niye geliyor hasta? Çocuğunun sağlığının iyi olup olmadığını öğrenmek için. Bizim de amacımız sağlıkla ilgili bir problemi olup olmadığını tespit etmek ve varsa bir problem bunu aileyle paylaşmak.
0: Peki burada bir yol ayrımına geliyor ailede, sizde. Ne yapmalıyız sorusu çok soruluyor. Şimdi Down sendromu diyelim. Belirteçler, yapılan testler, taramalar olabileceğini gösterdi. Siz de bunu aileyle paylaştınız. Ne kadarında gerçekten doğumda Down sendromuyla karşılaşıyoruz? Bir, ikincisi aile neye göre nasıl karar veriyor?
1: Evet, burada şu var. Biz gördüğümüz belirteçleri aileye paylaşıyoruz. Bu gördüğümüz belirteçlerin birer bulgu olduğunu ama bu bulguların gerçekten %100 olarak bebeğin Down sendromu veya sorunlu olduğunun ispatı olmadığını ama bunun böyle bir sorunun var olup olmadığını anlamak için tanı testlerinin yapılabileceğini söylüyoruz. Aslında buradaki konu şu. ultrasonla Down sendromu tanısı konmaz. Ultrasonla sadece Down sendromu şüphesi ortaya belirlenir veya diğer tarama testleri, işte bu zeka testi diye bilinen ikili test, üçlü test, dörtlü test, bunlarla sadece tanı riskli olduğu şey yapılır. Ama asıl önemli olan tanı testidir. Bebekten alınan hücrede kromozom analizi yapılır. Ve yapılan kromozom analizinde sonuç bize kesin olarak çocukta Down sendromu var veya işte veya başka bir kromozom hastalığı var veya herhangi bir kromozom hastalığı yok cevabını verir. Çıkan sonuç tanı testi adı üstünde kesindir. Eğer sonuç olumsuz çıkarsa o zaman aile çocuğunun böyle bir problemi olduğu söylenir. Hayır, sonuç normal çıkarsa da o zaman çocuğun bu görmüş olduğumuz bizi rahatsız eden bulguların aslında sadece önemli veya önemsiz birer görüntü olduğunu paylaşırız ve çocuğunun sağlıklı olduğunu söyleyerek ailenin gebeliğinde için üzülmemesi gerektiğini anlatırız. Sonuç olumsuz çıkarsa orada artık kararı aile verir. Eğer biz Down sendromu için yine konuşuyoruz. Eğer Down sendromu tanısı, kesin tanısı konulduysa o zaman aile, biz bu çocuğu, böyle bir çocuk sahibi olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz, bunun kararını vermesi aileye bırakılır.
0: Yani bakanlık biz, burada nasıl bir opsiyon koyuyor aileye?
1: Şöyle bir şey, aslında aile planlaması kanunu diye bir kanunumuz var. O kanunda geçiyor bu. Aile planlaması kanunu şunu diyor: bir çift, bir aile 10. gebelik haftasına kadar bir gebeliği, istemediği bir gebeliği, hazır olmadığı bir gebeliği veya herhangi bir sebepten bir gebeliği kendi isteğiyle sonlandırabilir. Ama 10. haftadan sonra bir gebeliği sonlandırmak isteğe bağlı mümkün değil. Ve hatta böyle bir şey kanun karşısında cinayet suçuyla yargılanır. Cinayet bunu yapan, buna izin veren aile, anne, baba ve doktor yargılanır Türkiye Cumhuriyeti Kanunu. Ama kanun şunu diyor: eğer 10. gebelik haftasından sonra bir takım rahatsızlıklar tespit edilmiş, işte bebek fetusta veya annede ve gebelik bu rahatsızlıkların herhangi birine varsa, bu gebeliği sonlandırma hakkı ailenin kendi isteğiyle sonlandırma hakkı olabilir. İşte bu rahatsızlıkları böyle alt alta sıraladığınız zaman bunlardan bir tanesi de Down sendromu. Başka rahatsızlıklar da olabilir. İşte benim doğduktan sonra tedavisi olmayan bir herhangi bir hastalık da olabilir. İşte ne bileyim, mesela bazen anensefali dediğimiz bir rahatsızlık oluyor. Bebeğin beyni olmuyor. Hani bu çocuğun
0: doğduktan sonra da yaşamayacak.
1: Evet. Yani doğduktan sonra aile için veya toplum için çok ciddi bir problem yaratacak veya işte doğduktan sonra yaşamla bağdaşmayacak bir problemi tespit edilirse ailenin biz bu gebeliği sonlandırmak istiyoruz deme hakkı var. Ama bir aile şunu da söyleyebilir. Bu da yine anne ve babanın, ailenin vereceği karar. Down sendromu olduğu tespit edilmiş bir bebeği, biz bu çocuğu doğurmak istiyoruz.
0: Çok da karşılaşıyoruz değil mi? Yani biz, ben en azından çevremde duyuyorum.
1: Aynen, şöyle bir şey. Orada şu var. Yani öncelikle aile şununla mücadele veya şunun tartışmasını yapıyor. Ya biz Down sendromlu bir çocuk olursa biz bu gebeliği sonlandırır mıyız, sonlandırmaz mıyız? Eğer yok, onun için bir tanı testi, işte amniyosentez gibi bir tanı testi yaptıralım mı, yaptırmayalım, bunu sorguluyor. Yaptırdıktan sonra çıkan sonuca göre aileler karar veriyor. Ha, gerçekten zor bir, Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten zor bir durum. İşin tabii ki hem vicdani hem toplumsal bir şeyi var, sonucu var. Burada en doğru kararı aslında anne ve baba ortak beraber düşünerek
0: kararı. Zor bir süreç.
1: Evet,
0: Allah aynen. Kimseyi bırakmasın aynen, dediğiniz aynen, gibi. Aynen. Şimdi peki bu zor süreci, yani siz perinatolog olarak bu süreci aileyle birlikte mi takip ediyorsunuz? Yani artık size geldikten sonra bir gebe, hamile kendi doktoruyla iletişimini bitiriyor, artık siz onun doktoru mu oluyorsunuz?
1: Yok, hayır kesinlikle öyle değil. Burada çok güzel bir soru sordunuz. Biz sadece o dönemde bebeği gören, değerlendiren hekim oluyoruz. Eğer kendi doktoru, takip eden doktoru bizimle iletişim kurmak, bizimle beraber hareket etmek istediği konuları beraberce hallediyoruz. Ama sonuçta biz o dönemde bebeği değerlendiriyoruz. Ondan sonra hastasını doktoruna tekrar geri yönlendiriyoruz. Yani sonuçta hani olumsuz bir şey tespit edildiği zaman da yine kendi doktoruyla birlikte hasta devam ediyor. Aynen raporluyoruz. Yani biz raporluyoruz, bilgilendiriyoruz. Hem doktorunu, hem hastayı, hem aileyi bilgilendirip ondan sonra biz aradan çekiliyoruz. Ha, bizim ekstradan yapmamız gereken bir şey olursa hani o zaman onları da beraberce yapıyoruz.
0: Peki şimdi bu kadar çok konuşuluyor ki işte ultrason artık hemen her muayenede zannediyorum. Evet. Ultrason kullanılıyor. İşte 2 boyutlu, 3 boyutlu, evet, renkli, 4 boyutlu. Bunlar arasında nasıl fark var ve herkes bu ultrasonların hepsini mesela muayene dışındakileri yaptırmak zorunda mı? Kimlerden istenir?
1: Yani şöyle işte aslında 3 boyutlu 4 boyutlu ultrasonlar aslında hep halk arasında şöyle algılanıyor. Ya öyle 3 boyutlu görüntüde her şey daha iyi görünüyor diye. Aslında yine konvansiyonel, yani bildiğimiz siyah beyaz 2 boyutlu ultrasonla bebeği değerlendiriyoruz. Çünkü 3 boyutlu ultrasonografiyle baktığınız zaman bebeğin içini görmüyorsunuz, dış görüntüsünü. Ama diğer normal klasik ultrasonda bebeğin iç organlarını görüyoruz. Aslında şey değil. Tabii orada şu var. 3 boyutlu 4 boyutlu ultrason yaptığınız cihazlar daha iyi rezolüsyonlu, daha iyi görüntü veren cihazlar olduğu için görüntü kalitesi daha iyi oluyor ve o cihazlarla bebeği değerlendirmek daha kolay oluyor. Onun haricinde
0: Doppler
1: ultrasonu de şöyle, Doppler ultrasonunda biz kan akımlarına bakıyoruz. Yani bebeğin beslenmesini sağlayan veya bebeğin kendi iyilik halini gösteren bir takım kan akımlarına bakıyoruz. İşte rahim atar damarlarına bakıyoruz, göbek kordonu atar damarına, göbek kordonu toplar damarlarına bakıyoruz, beynindeki bir takım damarlara bakıyoruz. Onlar Doppler ultrason daha çok gebeliğin ve bebeğin genel sağlık durumu hakkında, iyilik hali hakkında bilgi veriyor. Yani anomaliden öte, yani yapısal problemden çok iyilik, kendi içeride keyfi yerinde mi değil mi işin gerçeği kabaca gösteriyor.
0: Biraz daha böyle sanki şey, güzel anılar anlamı taşıyor diğerleri. Aynen, öyle görünüyor.
1: Tabii aslında bebeği de güzelce değerlendirdikten sonra her şeyi de yolunda gördüğümüz zaman tabii sonunda böyle güzel birkaç tane 3 boyutlu görüntü almak, fotoğraflamak, onlar tabii ki aileleri mutlu ediyor. Bizi de mutlu ediyor, ne yalan söyleyeyim. Doğru. Çünkü bizim amacımız birilerini suçlamak değil, sadece bir sorun var mı yok mu, insanlar evine rahatlıkla, konfor içine gitmesini engelleyecek bir şey var mı yok mu, bunu ayırt etmek. Hı. O kadar.
0: Sonrasında tabii bu işin, kadın doğumun en güzel tarafı herhalde anılar biriktirmek dedik ya, o bebeği kucağına aldığı an ya da işte sizin raporladığınız, gördüğünüz bir hastadan, anneden güzel bir haber aldığınızda herhalde işin bütün yorgunluğu ve stresi geride kalıyor.
1: Elbette. Yani gerçekten mutlu anneler bizim en çok görmek istediğimiz.

Doğum ve perinatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Aygün bizimleydi. Tekrar görüşeceğiz kendisiyle. Farklı sorularımız olacak ama bugün riskli gebelikleri konuştuk. Onlara nasıl yardımcı olabilecekleri ve korkularını nasıl dağıtabileceklerini anlattı kendisi. Teşekkür ediyoruz.

0: Mezuniyet kutlaması faciaya dönüştü. Ekvador'da öğrencilerin mezuniyet kutlaması için bindiği üstü açık kamyonet devrildi. Kutlama sırasında kamyonetin kasasında çok sayıda öğrenci bulunuyordu. Kalabalığın ağırlığıyla araç dengesini kaybederek yan yattı. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Köy evi bir anda yanmaya başladı. Alevler geceyi aydınlattı. Olayın adresi Sivas'ın İmranlı ilçesi. Erdemşah köyünde bulunan müstakil bir köy evinden alevler yükseldi. Evde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar sonrası olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken köylüler de iş makinesi ve traktörlerle destek verdi. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Hadi yürü öne doğru.
2: Tamam sağ ol Ramazan abi.
1: Bu işte bu Yakup amca. Nasılsınız?
0: Yaş 94, cesaret tam. Yakup dede yıllara meydan okudu. 1900 metreden gökyüzüne kanat açtı. Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçmaya karar verdi. Babadağ'dan pilot Burak Pınar eşliğinde havalandı. Gökyüzünde kollarını açtı. Heyecanını doyasıya yaşadı.
3: İndik işte bak.
0: 94 yaşındaki Yakup Kaya'nın uçuşu sorunsuz tamamlandı. Yaşadığı mutluluğu da bu sözlerle anlattı.
4: Yakup amcam mutlu musun, memnun musun?
3: Allah, bundan daha mutlu, daha üstün olmaz. Evet.
0: Yakup dedeye eşlik eden pilot Burak Pınar da bugüne kadar uçurduğu en yaşlı kişinin 94 yaşındaki Kaya olduğunu söyledi.
3: Aha, kim korkuyormuş? Ama korktum.
0: Yakup dede için yaş sadece bir sayıydı. 94 yıllık ömrüne unutulmaz bir hatıra daha ekledi.
3: Bundan daha mutlu, daha üstün olmaz.
0: Tanzanya'da bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistte bulunan zebraya çarptı. Çarpışmanın ardından uçağın iniş takımları açılmadı. Pilot uçağı gövdesi üzerine indirdi. Uçakta bulunan 30 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından uçakta inceleme başlatıldı.

0: Abi baba acil et.
1: Altyapı çalışma sırasında toprak kaydı. Bir işçi göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları yardımına koştu. Olayın adresi Hatay'ın Arsuz ilçesiydi. Tülek mahallesindeki altyapı çalışma sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekipleri işçiyi göçükten kurtardı. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: Gel sarıcı, gel.
1: Ayılar şehre indi. Yemek için etrafı talan etti. Görüntüler Kars Sarıkamış'tan. Kış uykusuna yatmadan önce son hazırlıklarını yapan boz ayılar soluğu ilçe merkezinde aldı. Sokak sokak dolaşan ayıların ilk adresi ise adeta açık büfe gibi gördükleri çöp konteynerleri oldu. Konteynerları bir bir deviren ayılar çöpleri de etrafa saçtı. Ortaya ise hem şaşırtan hem de tedirgin eden görüntüler çıktı. (Gülüyor) 75 yaşındaki adam 30 yaşındaki kadınla evlenmek istedi. Evlilik vaadi karakolda bitti. Dolandırıcılık olayı Hatay'da yaşandı. Antakya ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki bir adam evlenme vaadiyle 170 bin lira değerindeki altınlarının alındığını emniyete bildirdi. İhbar sonrası polis hemen harekete geçti. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Araştırmalarda yaşlı adamın akrabasının evlenmek istediğini bilerek bir senaryo kurduğu belirlendi. Saha çalışmalarıyla biri yaşlı adamın akrabası olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Eskişehir'de sokak ortasında kadına şiddet kameraya yansıdı. Cadde üzerinde bir erkekle bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen şüpheli kadının boğazını sıkarak darbe etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan kadın metrelerce sürüklendi. Çığlık atarak yardım istedi. Görüntüler Gürcistan'dan. Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi yabancı bir kişiye 700 bin dolar karşılığında uranyum satmayı planladığı belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin aracında yapılan incelemede radyasyon tespit edildi. Güvenlik ekipleri bagajdaki iki kabı da radyasyon dedektörleriyle kontrol etti. Kaplardan birinde açık renkli toz bulunduğu görüldü. Gürcistan'da Şubat ayında da uranyum satın almaya çalışan iki kişi gözaltına alınmıştı. Önce havaya ateş açtı, sonra yakalandı. Yaptığı eşkıyalığı anlayınca geri adım attı ama çok geçti.
3: Keçiören hakkından özür dilerim, bir daha sokaktan geçmeyeceğim.
1: Olayın adresi Ankara Keçiören. 21 ve 22 yaşındaki iki şehir eşkıyası havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada paylaşıp kendilerince korku saldı. Ancak o görüntüleri polis de izledi. İki şüpheli kıskıvrak yakalandı. İfadeleri yok artık dedirtti. Silahla prova yaptık dediler. Ancak güvenliği kasten tehlikeye atmak suçundan adliyeye sevk edildiler.
3: Geçiyorum arkadan özür dilerim. Bir daha sokaktan geçmeyeceğim.
1: Tır durduruldu, kapılar açıldı. Yüklerin arkasından 5 kaçak göçmen çıktı. Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı denetimleri sürüyor. Çalışmalarda Gelibolu'da şüpheli görülen Romanya plakalı bir tır polis tarafından durduruldu. Tır dorsesinde yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçaklar tırın tavanından tek tek çıkarıldı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Dedem abi başka 4 kişi herhalde, 3 kişi kaldı, 10 kişi kaldı.
1: Evi kumarhaneye çevirdiler. Tomar tomar sahte euro ve pasaportlar bulundu. İstanbul Emniyeti Fatih'teki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada tombala makinesi ve kumar pulları çıktı. Sanal kumar oynatılan 5 bilgisayar ve farklı kişiler adına düzenlenmiş 15 pasaporta el konuldu. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 93 fişekle 215 adet sahte 500 euro ele geçirildi. Görüntüler Hindistan'dan. Chennai kentinde Tidal Park yakınlarındaki yolda aniden çökme meydana geldi. Çökme sırasında seyir halindeki bir otomobil oluşan büyük çukura düştü ve devrildi. Otomobilde bulunanların kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı. Pervasızca yola saçılan araçlar teknolojiye çarptı. Belediye ekiplerinin radarına takıldı. Olayın adresi Antalya Kepez. Ekipler seyir halindeyken yola harç döken beton mikserini suçüstü yakaladı. Çevreyle trafik güvenliğini tehlikeye atan bu duruma anında müdahale ettiler. Yolu harçla kirleten beton mikserine kabahatler kanunu uyarınca 200 bin lira ceza kesildi. Foto kapanlarla 7/24 denetim yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çevreyi kirletenlere göz açtırmayacaklarını belirtti. Yıllar sonra sahnelere dönen Celine Dion bu kez sahnede düştü. Fransa'nın başkenti Paris'teki konseri sırasında Dance un autre monde şarkısını seslendiren 58 yaşındaki şarkıcı bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Dion hemen ayağa kalktı ve baş parmağını kaldırarak hayranlarına iyi olduğunu gösterdi. Ardından performansına ara vermeden devam etti. Dion 6 yıllık aranın ardından Eylül ayında Paris'te sahnelere dönmüştü. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcının dönüş konserleri büyük ilgi görüyor. İngiltere'de kargo teslimatında yeni dönem için düğmeye basıldı. İki ayaklı bir robot evlere paket götürmek için test ediliyor. Evri tarafından yürütülen pilot çalışmada robotun merdiven, kaldırım ve engebeli zeminlerdeki performansı değerlendiriliyor. Iris adı verilen robot 15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve saatte 6 kilometre hıza ulaşabiliyor. Robot şimdilik uzaktan kumandayla çalıştırılıyor ve yanında mutlaka bir görevli bulunuyor. Geliştirici şirket Refined Robotics, iki ayaklı tasarımın dar sokaklarda daha rahat hareket etmesini hedefliyor. Sistem kuryelerin yerini almak yerine onları desteklemek için geliştirildi. ABD San Francisco'da çimenler dev bir sanat eserine dönüştü. Fransız sanatçı Seyp'in ünlü projesi bu kez şehrin kalbinde. Sanatçı duvarların ötesinde projesi kapsamında çimlerin üzerine birbirine kenetlenmiş eller ve kollar çiziyor. Biyolojik olarak parçalanabilen boyayla yapılan eser insanları birlik ve dayanışma mesajında buluşturuyor. Seyp eserini Yerba Buena'da tamamlayacak. Ardından halk el ele tutuşarak projenin finaline katılacak. 2019'da Paris'te başlayan proje San Francisco ile birlikte 23 şehre ulaştı.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
4: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
5: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Dişel taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh. Boşuna uğraşma. Talha bin Abdullah'tan bize nakledilir ki, bir hadis-i şerifte o server buyurdu ki, nasıl her peygamberin bir arkadaşı vardır, benim de cennetteki arkadaşım Osman'dır. Ve yine Resulullah, sahabe-i kiramdan bazısıyla bir yerde bulunurken bir zaman, anlatırdı yakında doğacak fitneleri. O sırada öteden yürüyüp geçti biri. O şahsı göstererek buyurdu ki, bu o gün yolunda olacaktır Allah ve Resulünün. Ashab görmek istedi o şahsı her kim ise. Baktılar, Osman İbni Affan idi o kimse. Yine buyurdular ki, peşinden bunun hemen, bu şahıs o fitnede katledilir mazlumen. Hazreti Ayşe de şöyle rivayet eder. Bir hadisi şerifte buyurdu ki peygamber, ya Osman, Hak Teala sana hilafet denen bir gömlek giydirecek henüz hayattayken. Onu soymak isterse eğer ki münafıklar, sakın çıkarma onu bana gelene kadar. Vakta ki o fitneler çıktı ve daha sonra münafıklar evine ettiler muhasara. Bu hadisi şerifi hatırlayıp o hemen bu yüzden çekilmedi kendisi hilafetten. Şöyle nakledilir ki onun hakkında yine, vakta ki iman edip girdi İslam dinine, amcası düşman olup bu yüzden çok defalar yaptı hiç acımadan çok eza ve cefalar. Öyle çok uğraştı ki dininden dönsün diye, yaptığı zulümleri imkan yok vasfetmeye. En sonunda usanıp şöyle dedi, ya Osman, sana bunca eziyet ettim de nice zaman, yine atalarının dinine dönmüyorsun. Sen nasıl bu cefaya tahammül ediyorsun? Dedi ki, amcacığım, bana şimdiye kadar yaptığının 100 katı yapsan da çok cefalar, yine dönmeyeceğim bu dinimden ben asla. Sen boşa zahmet çekip kendini yorma fazla. Çünkü ben doğru olan hak din üzerindeyim. Hak yolu bırakıp da batıla döner miyim? Çok şaşırdı amcası onun dediklerine ve eziyet etmekten vazgeçti yeğenine. Hazreti Osman dahi kurtulup eziyetten Resul-i Müçteba'nın yanına gitti hemen. Sonra Resulullah'ın uyup emirlerine hemen hicret eyledi Habeşistan iline. Hazreti Rukiye de yoldaştı o gün ona. Bir grup ashab ile vardı Habeşistan'a. Oradan Medine'ye hicret etti nihayet. O server onu görüp memnun oldu begayet. Malını ve canını dini İslam yolunda severek feda etti Resulullah uğrunda. İslam'a malı ile çok hizmetler etmiştir. Ve asla o Resul'den hiç yüz çevirmemiştir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Ehl-i Beyt imamlarından olan İmam-ı Taki Muhammed Cevat Rahmetullahi Aleyh buyuruyorlar ki, kim Allah-u Teala'ya güvenir ve sığınırsa insanlar kendisine muhtaç olur. Allah-u Teala'dan korkup haramlardan sakınan kimseyi Allah-u Teala insanlara sevdirir buyuruyor İmam-ı Taki Muhammed Cevat Rahmetullahi Aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar.
1: Aleyküm selam, sağ olun. Buyurunuz efendim.
3: Osman hocama bir sorum vardı. İki sorum var daha doğrusu.
1: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Hocam hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederiz. Buyurun efendim.
3: Bir yerde okudum. Nerede okuduğumu da unuttum. Hocam, cuma günü sefere çıkmak mektup diye bir şey duyduk. Biz de kamyoncu esnafıyız. Çıkıyoruz yola, yük sarıp çıkıyoruz. Günah mı işliyoruz? Birinci sorum bu hocam. İkinci sorum da hocam, seferde cem etmeye niyet ettik. Öğlenle ikindini. İkindi vakti gelince cem edeceğimizi unuttuk, direkt ikindinin farzına niyet ettik. Bu haldeyken nasıl davranmamız gerekir? Öğlenin farzını tekrar kılacağımızda nasıl bir niyet etmemiz gerekir? Bunu soracak mıyız?
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Onu da alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: İyi günler.
1: Buyurun. Size de buyurun.
4: Hayırlı günler. Hocama bir sorum vardı da.
1: Dinliyoruz.
4: Hocam bir kızım 23 yıl önce evlendi. Şimdi eşi durmadan eziyet ediyor. Eve gelmek zorunda kalıyor. Git diyor. Babanı çağır, seni götürsün. İstemiyorum seni. Ondan sonra geliyor, 2-3 gün aradan geçiyor. İlle de gel. Artık bir sürü baskı yapıyor. Kızı zor durumda bırakıyor. 2 tane çocuğu var. O da gitmek zorunda kalıyor. Ben kızımın nikahından şüphe ediyorum. Devamlı git git demek. Acaba ne yapmamız lazım?
1: Peki efendim. Acaba ne yapmamız lazım? Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim feyzinden müstevide eylesin. İstifade etmemizi nasip etsin.
1: Amin.
2: Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan an karibi zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan eylemesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını daire tebdil eylesin, kalplerine ferahlık versin. Eceli gelenler varsa Rabbim onlara da iman selameti versin. Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip bir müyesser eylesin inşallah Teala efendim.
1: Amin efendim. Teşekkür ederiz.
2: Efendim, şimdi ilk dinleyicimiz cuma günü sefer çıkma meselesi. İşte mekruhtur ifadesine biz rastlamadık. Muhteber kitaplarda rastlamadık. Bazı kitaplarda, bazı günlerde hani sefere çıkılmasını tavsiye etmemişler. Ama haramdır, günahtır denmemiş. Haramdır, sefere çıkılmaz diye bir şey yok.
1: Tavsiye etmemişler değil mi?
2: Ha, tavsiye etmemişlerdir. Bu tavsiye edilmeyen zaman dilimleri de olmuş. Ben çocukluğumda da hatırlarım. Mesela dışarıda kış günü kar yağıyor, tipi var. Gitmeyin diyor. Ondan sonra yine kitaplarda anlatılırken yalnız yolculuk yapmayın. Tavsiyeler var. Bunlar haramdır, mekruhtur değil.
1: En az 2 kişi olsun diyorlar. Ha,
2: çünkü kalp krizi geçirir, hastalanır, düşer, bir tarafı kırılır. Yanında birisi varsa ona destek olur. Hatta şeyde bile Mustafa Bey, mesela bir kimse evde tek başına kalmaması tavsiye edilmiş. Öyle ya. Yalnızsın. Düştün. Kalkamadın. İnsanın başına her şey gelebilir. Yani efendim işte sen böyle böyle yaptın, haram işledin denmez. Yani kitapları okurken, fıkıh kitaplarını, ilmihal kitaplarını okurken çok dikkatli okumak gerekir. Tabi altyapı olmayınca hemen oradaki o cümleyi görür görmez zihninde oluşan hükümler meydana geliyor. Ha demek ki günahmış bu, ha demek ki harammış bu, ha demek ki bu mekruhmuş gibi hükümler hemen devreye giriyor falan. Ki yanılmaya sebep oluyor. Şimdi bunlar bize ayrı bir de fayda temin ediyor. Ne fayda temin ediyor? Şimdi fıkıh kitaplarını, ilmihal kitaplarını kim yazdı? Melekler mi? Hayır.
5: Alimler.
2: İnsan yani.
5: İnsan.
2: Bizim gibi. Türkçe konuşuyor, Arapça konuşuyor, İngilizce konuşuyor, Almanca konuşuyor. Kendi dilinde kitap yazdı. O dili anlayanlar o kitabı okuyor. Ama yanlış anlıyor. Ha diyeceksiniz, niye girdiniz konuya? Niye aynı şekilde böyle söylüyorsunuz? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri o kadar güzel açıklamışlar ki. Mesela tefsirde kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlamak. Sen Allah-u Teala yarattığı bu peygamber de olsa, alim de olsa, evliya da olsa, senin gibi insan olan bu kimsenin sözündeki muradı anlayamıyorsun. Ya bırak onu, zaman zaman aynı şekilde Yahya Kemal Bayatlı kendi hayattayken bir edebiyat öğretmeni almış gitmiş Yahya Kemal Bayatlı'ya. Demiş efendim şu şiirinizde siz şunları şunları demek istemişsiniz. Okumuş bakmış, yok demiş ya ben bunları böyle bir şey düşünmedim. Tamam, düşünmedim. Ya şimdi güya o şiir yazarın muradını anladığını zannediyor. Peki bir arkadaşım, Allah-u Teala'nın kelamından sen Allah-u Teala'nın muradını nasıl anladın? Bana bunu anlatsana. Hani tek kaynak Kur'an diyorsun, bu tercümeyi oku diyorsun. Peki bu tercümeyi hazırlayan kimse Allah-u Teala'nın muradını nasıl anladı? Vahiy mi geldi? Cebrail Aleyhisselam kendisine bildirdi, dedi ki burada Allah-u Teala bunu murad ediyor mu dedi kendisine. Yok. Kalkıyorsun aynı şekilde boyundan büyükte laflar ediyorsun. İnsanları dinsizliğe teşvik ediyorsun. Allah-u Teala'dan sıkılmak lazım. Bir ilmihal kitabını aynı şekilde anlarken yanlış anlayabiliyorsun. Muradını anlayamayabiliyoruz. Ya bizim başımıza senelerdir gelmiyor mu? Hatta burada sen de destek verdin dinleyicilere. Hiç unutmayayım onu. Onu bir tarafa yazdım.
5: Neymiş hocam, özür dilerim.
2: Birisi sordu. Ayakta duramıyorum. Oturarak namaz. Yayından çıktık. Ondan sonra dedi siz dedi oturarak namaz kıl dediniz dedi yayında. Evet dedim dedim. Sizlerin de rahatsızlıkları yok ama dedi siz oturarak kıl dediniz. Bunu yayında anlatayım da sen de dedin ki evet dedi ben de duydum sen de oturarak kıldın dedi.
5: Onu duydum canım.
2: Yani. Duydun değil mi?
5: Dediniz yani.
2: Şimdi ya, anlayış bu. Ya bir insanın muradı. Hatta orada murat da yok. Teferruat var. Teferruatını atıyor. Yani niçin söylendiği açıklanmış. Açıkladık yani. Dizlerinde rahatsızlık varsa, ayakta duramıyorsan kitaplarda yazıyor. Oturarak namaz kılarsın. Hatta oturarak da izah etmişler. Dizüstü oturamazsan bağdaşta ol. Bağdaşta kuramazsan ayaklarını kıble istikametini uzat. İma ile namazını kıl diye yazıyor. Biz de bunu naklediyoruz. Yani bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok. Ama gene de aynı şekilde onları siliyor. Hasbediyor diyorlar Arapçada, tamam mı? Yok, yok sayıyor. Diyor ki sen oturarak namaz kıldın. Peki bu kimse Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacak ya? Değil mi? Nasıl anlayacak? Hani bir tane zındık herif işte Müslüman gözüküyor ama namaz kılmıyor. Diyorlar ki niye namaz kılmıyorsun? Ben diyor Kur'an'a uyuyorum. Nasıl diyor? Ya estağfirullah la taklabu salat. Sadakullahi lazim. Namaza yaklaşmayın buyuruyor. Devam var. Devamını beni ilgilendirmiyor diyor. Çünkü devamında esans bile beğen tüm sikara.
5: Sarhoşken.
2: Adam orayı hasbediyor. Yok sayıyor. Namaza yaklaşmayın diyor. Ben o emre uyuyorum diyor falan. Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla cuma günü de, pazartesi günü de, salı günü de, yani günün herhangi bir gününde yolculuğa çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Ama yani normal şartlarda yanında birisi olması veyahut da ne bileyim fırtına var, yağmur var, kar var falan, buna benzer şeyler. Efendim şimdi otobanlar var ya arkadaş, otobanda olmuş olsa netice buzlanır, bilmem ne olur, şu olur bu olur. Havada da karada da denizde de ihtiyatla hareket etmek, onun için din büyükleri her şeyi yazmışlar, tavsiyeleri de bulunmuşlar. Yoksa çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Bir de bu nafakasını temin ediyor. Tır şoförüyüm ben diyor. Cuma günü çıkmam lazım. Tabii bunu söyleyen kimse, cuma mübarek o gün, cuma namazı var, cuma namazını kılmalı, çıkarsan günah olur diye hüküm çıkartmıştır kendine göre. Öyle bir şey, öyle bir durum söz konusu değil.
5: Seferdekine cuma namazı farz.
2: Allah-u Teala seferdekine cuma namazı zaten farz değil. İlla inecek de farzı kılıp ondan sonra çıkacaksın diye yok. Namazı kılacaksın. Sefere çıktıysa cuma namazı farz değil, öğle namazı farz. Onu da aynı şekilde seferde olmaz sebebiyle kasredecek. 4 rekat farzı 2 rekat olarak kılacak. Bir de dinleyicimiz seferde herhalde Maliki mezhebini taklit ediyor veya kendisi Şafii mezhebinde. Cem etmeyi düşünmüştük dedi. Ama dedi namaz kılarken dedi mesela öyle kıldık dedi, sonra ikindi, niye dedim ikindinin farzına diye. Birkaç türlü anladım ben onu, tam detaya girmedi dinleyicimiz ya. Birincisi öğle namazı vaktinde öğlenin farzını kıldı, kalktı, hani cem etmeyi düşünmeden niyet ettim ikindinin farzını kılmaya dedim, başka bir şey demedim. Bu oldu mu? Oldu. Önceden biliyordu. Veya cem etti, yani ikindiyi öğlenin vaktine çekti, öğleyle ikindiyi Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde caiz, cem etti. Önce öğlenin farzını iki rekat kıldı, kalktı, son sünnetini kılmıyor. Niye dedim? İkindinin farzını işte Maliki veya Şafii veya Hanbeli mezhebine uyarak öğle vaktinde kılmaya dedi. Cem etti, gitti. Bir yerde mola verdiler. Mola verince öncekini unuttu, gitti, abdest aldı. Niye dedim? Allah razı olsun, iki namazın farzına dedi. Dedi bu namaz oldu mu? Oldu. Çünkü Saadet Ebediye de buyuruyor ki Hanefi mezhebinde olup da Maliki veya Şafii mezhebini taklit eden bakar ki meşakkat bir şey varsa cem edebilir. Bu ruhsat var. Ama cem etti. Ondan sonra gitti ki yani ikindiyi öğle vaktine çekti. Gitti ki oha rahat. Yani tekrar vakitte aynı şekilde var. İade edebilir mi ikindiyi? Edebilir buyuruyorlar. Evla olan da budur. Yani azimet de var, ruhsat da var. Önceki ruhsattı. Ama ikincisi azimetti. Bu şekilde de namazını kılabilir mi? Evet kılabilir. Şey de öyle mesela, oruçta da öyle. Seferde Allah-u Teala emretmemiş. Yani izin vermiş Cenab-ı Hak. Allah-u Teala kolaylık dilemiş kulları için. Yaratan o olduğu için. İslamiyet kolaylık dinidir falan diye böyle nutuk çekenler var ya. O öyle değil. Yani kolayınıza geldiği gibi. Ama da kalkarak namaz kıl. Ondan sonra öğleye kadar ye. Öğleden sonra oruç tut. Böyle bir şey yok. Yani kafana göre aynı şekilde değil bu. Abdestsiz de kıl, abdestsiz de Kur'an oku diyen öyle zındıklar vardı, geberdi gittiler. Profesör de ilahiyat profesörüydü güya. Öyle çoktu. Halen de var da. Dolayısıyla Allah-u Teala Ehl-i Sünnet alimleri, mesela Saadet-i Ebedi'de diğer Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarından nakil yaparak Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu söz işte İslamiyet kolaylık dinidir, zorlaştırmayın, işte abdestsiz de kılıversin, camide oyun oynayıversin falan deyiverin.
5: Hatta
2: falan.
5: Kılmasın
2: yani. Ha kılmasın diyor, oraya getirecek de açık söylemiyor falan. Dolayısıyla hani bir tanesi vaaz ediyormuş da bir tane de işte Müslüman görünen zındık camiye gelmiş böyle. İşte hoca efendi anlatıyor. Allah-u Teala mekandan münezzehtir, sağda değildir, solda değildir, yukarıda değildir, aşağıda değildir. Bu alçak da diyormuş ki yok diyecek de diyemiyor diye. Estağfurullah ya. Şimdi adam namaz kılma diyecek de diyemiyor. Kıvırıp duruyor. İstediği gibi. Halbuki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Saadet Ebedi diğer kitaplarında bu konuyu izah ederlerken, açıklarlarken buyuruyorlar ki Hüseyin, Allah-u Teala kolaylık murad etmiştir. İbadetlere kolaylık murad etmiştir. Yani o oruç Ramazan-ı Şerif'te de sefere çıkan bir kimse mesela orada evla olanı yani ben İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim evla olanı daha sefere başlamadığım için niyet ediyorum. O gün zor da olsa tutmam. Evla olanı bu. Ama niyet etmeyip aynı şekilde orucu o gün tutmazsan da bu kimken başladı imsak. Yani orucun başlayış vakti. Ondan sonra seferi oldum. İzin verilmiş, o ruhsat, öbürüsü evladır. Peki seferde oruçtan ertesi gün meşakkat varsa, zorluk varsa, tutamayacaksan izin verilmiştir. Onu da açık açık gidip de lokantada hapır küpür hapır küpür yahut da aynı şekilde sigara içiyorsun, eline sigara edip sokaklarda içmek değildir. Veyahut da ne bileyim hava müsaittir de dışarıda masalar var, oturmuşsun oraya çay içiyorsun, kahve içiyorsun, öyle değildir. Onu da kimseye göstermemek lazım geliyor kitaplarda.
5: Veya hocam dinleyicimizin sorusuna bir ilave de ben yapayım müsaadenizle. Öğle namazını tamamen kıldık. Kıldıktan sonra daha ikindi vakti girmeden ikindiyi kılamayacağımız ortaya çıktı. Orada cem edebilir miyiz?
2: Edebiliriz.
5: Sadece ikindinin farzını kılsak olur mu?
2: Olur.
5: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı cennete giden yola girmek. Allahü Teala'nın razı olduğu tek doğru yol vardır. İki noktadan bir doğru geçer. Sonsuz sayıda eğri çizilebilir fakat iki noktayı birleştiren düz çizgi bir tanedir. İşte bunun gibi cennete giden tek doğru yol vardır, o da ehli sünnet yoludur. Diğer yollar cennete gitmez. Bu yolda gidebilmek, ilerleyebilmek için de rehberlere ihtiyaç vardır. Bir trende en öndeki lokomotif hangi istikamette giderse, arkasındaki vagonlar da onunla beraber onun gittiği yere gider. Vagonlar ister yolcu, ister eşya, ister kömür dolu olsun, ister boş olsun, lokomotife tabi olması devam ettikçe, raydan çıkmadıkça, yoldan ayrılmadıkça hedefine varır. Yine bunun gibi uçaktaki, gemideki boş olan koltuklar da aynı yere varır. Ulema ve evliya zatlarla beraber olamasak da onların yolunda olunca onların gittiği yere varırız. Evliya olmak şart değildir. Onların yolunda olan Allahü Teala'nın izniyle onların gittiği yere varır ve onlarla beraber olur. Allahü Teala'nın razı olduğu bu yola ehli sünnet denir. Cennete gidebilmek için herkesin bu yola girmesi ve bu yolun büyüklerine tabi olması şarttır. Gidilmesi gereken yeri ve istikametini doğru olarak biliyoruz. Fakat önümüzde kavşaklar var. O kavşaklardan acaba hangisine gideceğiz? Bütün bu kavşakları bize gösterecek bir trafik işareti veya bir rehber, bir kılavuz yoksa gitmek istediğimiz yere varabilmek nasıl mümkün olur? 73 yol içinde kurtuluş yolunun hangisi olduğunu bir rehber olmadan bulmak mümkün değildir. Bu yolda ya rehberi veya onu tanıyanı tanımak şarttır. Başka türlü kurtuluş beklemek mümkün değildir. İşte o rehberler Peygamber Efendimizin varisi olan ehl-i sünnet alimleridir. Bizlere Allahü Teala'nın razı olduğu bu yolda öncülük ediyorlar, yol gösteriyorlar ve böylece dünyaya gelişimizin gayesi olan kulluğun nasıl yapılacağını öğretiyorlar. Bunun için Muhammed Masum Hazretleri 1. cilt 33. mektubunda biliniz ki saadete kavuşmak için evliya bir zata manevi bağla bağlanmak lazımdır buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki kendinden bahsedeni dinleyin, ne anlatırsa anlatsın nefsinden anlatır. Nefsten kaynaklanan sözler de kalbe inmez. Ama büyüklere tabi olarak kalpten gelen ve ağızdan dökülen kelamsa kalplere yerleşir. Çünkü başlangıcı kalptir. Kalpten gelir, kalbe yerleşir. Böylece iki kalbi birleştirir ve muhabbet hasıl olur. O zaman da kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gereğince cennette beraber olurlar. O büyükleri temiz kalple sevmedikçe ve tabi olmadıkça ahirette onlarla beraber olmak nasıl düşünülebilir? Bedende iki denge unsuru vardır. Biri madde, biri manadır. Madde olana nefsi emmare, manaya ise kalp hakimdir. Eğer nefse tabi olursak, nefs kalbi esir alır ve onu gideceği yere götürür. Nefsin bağlı olduğu yer şeytandır. Şeytanların bağlı olduğu yer iblistir. Onların gideceği yer de cehennemdir. Eğer bedende kalbin hakimiyeti varsa, o zaman kalpte muhabbeti bulunan büyük zatların bulunduğu yere, yani cennete gideriz. Büyükleri sevenlerle beraber olmalı, bidat ehlinden uzak durmalı. Yolun doğru, vasıtanın düzgün, kılavuzun uygun olması halinde maksada kavuşmak kolay olur. Rabbimizin ihsan ettiği büyüklere tabi olmak nimetinin şükrünü eda etmeye çalışmak gerekir. Allahü Teala'nın razı olduğu yere, yani cennete kavuşmamıza vesile olan büyüklerimize teşekkür hayatımızın borcudur. Belki ömrümüzü feda etsek de doğruyu kendimiz bulamazdık. Ama bu büyükler Rabbimizin razı olduğu yolda bizlere kılavuzluk ettiler. Yorulmadan, yıpranmadan, sağa sola sapmadan oraya varmamızı sağladılar. O halde bunlara teşekkürü borç bilmek lazımdır. Sadece teşekkür ederim demekle nimete şükredilmiş olmaz. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, şükür Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun emrine tahsis etmek, bu nimetleri ona isyanda kullanmamaktır buyuruyor. Eğer bir insan Allahü Teala'nın verdiği nimetleri ona isyanda kullanmıyorsa şükretmiş olur. Onun razı olduğu yolda emrettiği şekilde kullanmıyorsa şükretmemiş, yani küfranı nimet etmiş olur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam bir soru var, araya sıkıştırabilir miyim? Umre'ye diyor gittiğimde ihramlıyken abdest almaya girdiğimde mecburiyetten ihramı çıkarmıştım, necaset değmesin diye. Bunun için bir ceza, kefaret gerekir mi?
2: Kitaplarda gerekmez diyen alimler olmuş. Çünkü mesela banyo yapabilir buyuruyor. İhramıyla beraber yapmaz
1: yani.
2: Yapmaz. Yapabilir. Dolayısıyla ceza gerekmez. Herhangi bir şekilde ister banyo için veyahut da bu dinleyicimizin necaset bulaşmasın diye bu şekilde böyle yapması neticesinde bir şey gerekmez. Efendim, birinci bölümdeki son dinleyicimizin bir sualı vardı. Dedi kızım, işte 20 senelik mi dedi, 20 senelik mi dedi, 23 senelik evli dedi. İki tane de çocuklar var dedi. Damat işte kızıyor, getiriyor, bana söyle alsın götürsün. Bir müddet sonra da işte gelsin senelerdir dedi böyle. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık.
1: Ben dinleyicimizle bir ön konuşma yaptım az önce. Damadı da profesörmüş yani. Okumuş adam. Güya.
2: Kültürlü yani. Şimdi tabii böyle durumlarda çok şey hatırıma geliyor da Necip Fazıl Kısaküre'nin bir beyti var da hatta onu yazıp buraya da koydum. Önümde duruyor. İnsanda yoksa edep, neylesin medrese mektep. Okusa alim olsa yine merkep, yine merkep. Değişmiyor abi. Mustafa Bey, değişmiyor. Yani diyeceksin hani Necip Fazıl bunları nasıl biliyor? Hocası Seyit Abdül Kemal Vahsasetler'in sohbetleri neticesinde bunları idrak etti, anladı. Ve duygularını, düşüncelerini şiirle ifade etme kabiliyeti vermiş Cenab-ı Hak kendisine. O da şiirle ifade ediyor. İnsanda yoksa edep, neylesin medrese mektebi? Ah işte. Medrese mektebi bitirdi. Akademik kariyer de oldu. Ya, iki tane çocuk var. Zırtmadık tabi git. Babanın nereye gitti? Sonra gel. Terbiyesizliktir ya. İnsanın tam nasibi yok.
1: Bir de 23 sene olmuş ya.
2: 23 senedir aynı şekilde şey yapıyorsun. Ondan sonra da kovuyorsun, ediyorsun, bilmem ne yiyorsun falan. Yani Necip Fazıl Kısaküre'nin işte okusa alim olsa yine merkep, yine merkep, yine değişmemiş. Hani bir de böyle avam dilinde anlatılan bir şey vardı. Çocukluğumuzda hep anlatırlardı ve duyardık onu. Adam olma diyormuş ki sen adam olmazsın, adam olmazsın. Oğlan işte okumuş, ortaokul liseyi bitirmiş, siyasal bilgiler bitirmiş. Günü gelmiş vali olmuş. Yanındaki polislere demiş gidin falan köyde falan bana alın getirin. Babasını alıp getirmişler, oturmuş koltuğuna böyle. Ayak ayak üstüne atmış. Baba demiş sen bana adam olamaz dedin demiş. Bak demiş ben vali oldum. Oğlum demiş ben sana vali olamazsın demedim ki. Adam olamazsın dedim. Ama gene adam değilsin.
1: İkisi çok farklı şeyler.
2: Eğer adam olsaydın köye gelir elimi öperdin. Buraya polisler de getirip ayak ayak üstüne atıp bana hava atmaya kalkmazsın. Adam olmamışsın. Yani Necip Fazıl'ın Kısaküre'nin dediği gibi yine merkep, yine merkep. Yani değişen bir şey söz konusu değil. Peki ne yapacak? Şimdi Mustafa Bey biz sahipsiz değiliz. Hepimizin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Böyle durumlarda hemen oturup İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bütün yayınladığı kitapların kapaklarına bile yazmışlar. Bu asıl ilacıdır bu. Ne? İstiğfar. Alacak estağfurullah, estağfurullah veya estağfurullah min külli ma kerihallah. 100 defa, 200 defa, 500 defa sadaka verecek. İstiğfara devam edecek. Arkasına bir Fatiha, 3 ihlas okuyacak. 3 ihlasın arkasına 3 salavat okuduktan sonra, hatta saatte bir kitap varsa orada büyük alimler, yani nübüvvet yolunda gelen alimler, Nebi, Sıddık, Selman, Kasım, Cafer, Müstami diye devam ediyor. Onu okuyup, Ya Rabbi verdiğim sadakanın sevabını, okuduğum Fatiha, İhlas ve Salavat-ı Şerifelerin sevaplarını, burada isimleri yazılan, başta Peygamber Efendimiz Nebi diye geçiyor, Peygamber Efendimiz ve diğer alimlerin, evliyanın ruhlarına hediye ettim. Halimi görüyorsun ve biliyorsun Ya Rabbi. Bu zatların hatırı ve hürmetine, bunların kalplerine muhabbet ihsanede, 2 tane de çocuk var. Bunların aynı şekilde hallerini hayra tebdil eyle diye dua etmeye devam edecek. Şimdi orada dinleyicimiz dedi ki, işte git babam çağır götürsün seni. Bu sözler boşama niyetiyle söylendiği zaman talak olur. Bayın talak olur. Yani nikah hakkını nefes eder. Ama öyle değil de kızdığı için, korkutmak için veya gözdağı vermek için bunları söyledi, yaptıysa nikah bir zarar vermez diye kitaplarda anlatılıyor. Hatta o talak konusunda da Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabının talak bahsinde, nikah bahsinde nikahın nasıl akdedileceği ve talak bahsinde de bu akdedilen nikahın neler söylendiği veya yapıldığı zaman bozulacağı bildirilmiştir. Oradan da okunursa altyapı oluşur. Yani zihinde bir tereddüt kalmaz.
1: Babasının evine gidince tekrar çağırıyormuş. Demek ki boşama niyeti yok.
2: Boşama niyeti yok. Yani o şekilde yaptığına göre gözdağı veriyor, korkutuyor yani. Güya.
1: Hocam bir soru yöneltebilir miyim?
2: Tabii tabii.
1: Bir hanım dinleyicimiz diyor ki biz diyor İzmir'de yaşıyorduk. Şu anda Kocaeli'ne taşındık. Eşinin, beyinin işi münasebetiyle. İzmir'de diyor hani görüştüğümüz ablalarımız vardı. Onların sohbetlerine gidiyorduk falan. Yakındı bize. Dolayısıyla yürüyerek gidiyorduk. Şimdi Kocaeli'nde yine böyle sohbet gidebileceğim yer uzak. Yani toplu taşıma aracı kullanmak zorundayım. Eşim de götüremiyor. Ne yapayım diyor yani. Günaha girer miyim? Peki ben buna şöyle ilave yapayım. İstanbul için özellikle bu geçerli. Şehir içinde de seferilik olur mu? Yani küçük şehirlerde olmaz da.
2: Şehir içerisinde olmaz. İstanbul'da olur. İstanbul'da Büyükçekmece'den Pendik'e gidersen
1: seferi oluruz.
2: Aslında kıta değiştiriyorsun. Avrupa kıtasından Asya kıtasına geçiyorsun. Boğaz'ı geçmek suretiyle. Şimdi Tam İlmihal Saadet'e verdiği kitabında hani 104 kilometre Hanefi mezhebinde tercih edilen kabil seferi olabilmesi için. Fakat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Tam İlmihal Saadet'e verdiği kitabında işte 30-35 kilometrelik mesafeye de yalnız gitmesinin uygun olmadığını bildiriyor.
1: Kadının.
2: Niye? Şimdi ben onu ilk okuduğum zaman Allah Allah falan. Bak köyde kendi köyde doğup büyüdüğüm için köy kalabalık değil. Herkes birbirini tanır. Öyle bir sıkıntı olmaz. Ama İstanbul öyle değil. Ankara öyle değil. İzmir öyle değil.
1: Kocaeli de değil.
2: Kocaeli de değil.
1: Orası da büyük.
2: Dolayısıyla yalnız gitmesi sıkıntılı olabilir.
1: 30-35 kilometreden daha azsa gidebilir değil mi? Mesela 10 kilometre diyelim.
2: Tabii. Yani yanında birisi olması lazım. Çünkü laf atar, şey yapar, morali bozulur, cevap veremez. Ondan sonra ne bileyim o anda sinir krizine girer. Kim yardım edecek, kim şey yapacak falan. Yanında birisinin olması gerekir. Peki böyle durumlarda ille demeyin sohbete gideceğim şart değil. Yani arada bir gidebilir. Yani dolmuşlarda veya otobüslerde. Yani önceden gider, yer açıksa oraya biner. Tercihini ona göre erken çıkar. O şekilde yapar. Gündüz ama gece değil. Gündüz. Gece tehlikeli.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Alkolle ayrıştırılmış sıvı propolis vermişler bu dinleyicimize. Yani sağlık açısından iyi gelir rahatsızlığına diye. uygun olur mu? İlaç mıdır bu da?
2: Mustafa Bey ilaç olarak bahsediyor zaten de.
1: Evet.
2: Bir, bunu doktor tavsiye ettiyse onun sıfatı tabii bir Müslüman hazık olacak. Müslüman doktor olacak, hazık. O konuda mütehassıs olacak. Doktor değil, hazık Müslüman olacak. Yani o konuda tecrübesi olmuş olacak. Denemiş, etmiş. O zaman kullanabilir. İlaç olarak kullanabilir. Ama ya Osman Önü dedi ki falan. Mustafa Doköz dedi ki. Ya Mustafa Doköz, Osman Önü. Yani gazetelerde gördüğü veya da bir doktorun anlattığını nakletmiş olabilir. Ama o konuda mütehassıs değil.
1: O mütehassısı değil. Yani.
2: Mütehassısı değil. Onun tavsiyesiyle olmaz. Onun için İslamiyet tabii bir Müslümi hazık veya Müslümi hazık diyor. Doktor değil ama, tabip değil ama Müslüman hasık. Yani o konuda bir tahsis. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken bize, o zaman daha tekerete yok, Türkiye Gazetesi'nde çalışıyoruz. Türkiye Gazetesi'nin bizim sayfa servisi, yani dini sayfanın hazırlandığı serviste ve o servise de orada da kendilerine yazılı olarak sual sorma kapısını açmışlardı. Birisi işte mektupla veya telefonla sualler geliyordu. Herhalde mektupta gelmişti. Dedi ki böyle bir derde düçar oldum. Burada bir tanesi tecrübe etmiş. İşte kas kanımı dedi. Ondan sonra bal dedi. Bir madde daha karıştırıyor. Bunu o şeyine rahatsız olan uzvuna hem sürüyor merhem gibi hem de yiyor. Ama içinde alkol de var. Alkolle karıştırıyor bunları.
1: Kas kanı da zaten kan.
2: Kan. Alkol de katıyor. Bal da katıyor içerisine. Kendilerine arz etmiştik. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kimyada yani TC devletin bir numaralı yüksek kimya mühendisi. Yani kimyaya iyi hakim. Yani alkolün yapılışı, alkolün neler olduğunu. Dini konularda da Seyyid Abdülhakim Arbaas Hazretleri'ni dört mezhepte mütehassıs bir üstadı hocası var. İslamiyet'te ondan öğrenmiş. Dolayısıyla cevap olarak tabii bir Müslümi hazık veya bunu yapan kimse Müslüman hazıksa.
1: Tabip değil ama Müslüman hazık.
2: Evet. Müslüman hazıksa.
1: Tecrübeli. Evet, tecrübesi var.
2: İlaç olarak bu kullanılır diye cevap verdiler. Hmm. İlaç olarak kullanılır.
1: O zaman bu da kullanılır.
2: Bu da kullanabilir.
1: Hocam son bir sorumuz var. Bir dinleyicimiz diyor ki ilginç bir soru. Hayattayken vasiyetini hazırlamayan kişiler ölürken imanını kurtarsa dahi ahirette diğer ruhlarla görüşemezmiş.
2: Onu o şekilde anlatıyorlar ama kitaplarda öyle bir ifadeye biz rastlamadık. Öyle bir ifadeye rastlamadık. Çünkü şimdi vasiyetini falan bilenler nerede? Ne vasiyet edeceksin? Neyi vasiyet edeceksin? Hayattayken zekat vermemişsin. Ben öldükten sonra zekatlarım ödeyin. Kurbanlarım ödeyin. Geçmiş olsun.
1: Sen ödeyecektin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
2: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
0: TGRT FM Haber.
5: Savcılığına çevrilmiş durumda. Peki burada neler yaşandı? Dün sabah 5.40'da zemin katında çökme meydana geldi. 39 yıllık kardeşler apartmanının ve o çökmenin ardından 3 kat enkaz altında kaldı. Ve o kattaki dairede yaşayanlara ulaşmak için burada hummalı bir çalışma verildi. Ancak dün apartmanın pozisyonundan dolayı çalışmalara ara verilmişti. Enkaz kısmen kaldırılmıştı. Enkaz kaldırıldıktan sonra bir kez daha arama kurtarma çalışması başladı. Ancak enkazdaki son 3 kişinin de maalesef cansız bedenine ulaşıldı. An itibariyle Ozan Ural görüntülüyor. İncelemeler devam ediyor burada. 39 yıllık kardeşler apartmanı neden yıkıldı? Yapımında bir eksik var mı? Usule aykırı bir tadilat yapıldı mı? Yine aynı şekilde bina inşa edilirken yönetmeliğe aykırı bir davranış var mı? Bu araştırılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca başlatılan soruşturmada olay yeri inceleme ekipleri görmüş olduğunuz gibi tüm katlardaki kolon örneklerini, kiriş örneklerini, betondan örnekleri alıyorlar ve laboratuvara götürüyorlar. Bir yandan adli soruşturma devam ediyor. Öte tarafta cenazeler var. 5 kişi hayatını kaybetti bu apartmanda. 7 katlı bir apartmandı. 39 yıldır ayaktaydı ta ki dün saat 5.40'a kadar. Saat 5.40'da büyük bir gürültüyle çökme yaşandı ve o faciada 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin en küçüğü 6, en büyüğü 66 yaşındaydı. Çalışmalar devam ediyor. Son olarak şundan bahsedelim. 3 bina tahliye edildi. Şimdi kameraman arkadaşım Ozan Ural görüntülüyor. Bu 3 binadan da karot örneği alındı. Çökmenin yaşandığı binanın hemen yan binaları bu binalar. Ve bu 3 binadaki karot

0: Adalet insanlığın ortak hedefidir. Bu açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası adalet zirvesinde konuştu. Küresel adalete değindi. Mevcut küresel sisteminin sürdürülebilir olmadığını belirtti Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkelerin iradesi 5 ülkenin iradesine bağlı dedi ve ekledi. Ancak dünya 5'ten büyüktür.
1: Adalet mazlumu zalimden koruma kudretidir. Bu yönüyle adalet insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkuresidir. Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Küresel petrol ihracatının %35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi. Rusya ve Ukrayna arasında 4,5 yılı geride bırakan savaş her ay binlerce can kaybıyla halen devam ediyor. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya 5'ten büyüktür diyoruz.
0: AK Parti'nin yüz binlerce yatırımcı ilgilendiren krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması bekleniyor. Detayları muhabirimiz Şerif Ali Duman aktaracak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden.
2: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün çok kritik bir teklif meclis başkanlığına sunulacak. AK Parti tarafından tasfiye sürecinde olan fonların yatırımcılar ödemelerinin yapılması için 10 maddelik bir kanun teklifi sunulacak. O teklif 15.30'da verilecek. Teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler detaylarını açıklayacak. Peki teklifin içinde neler alacak? Öncelikle 131 fon tasfiye sürecine girmişti. Bu tasfiye sürecindeki fonların içerisinde ise 455 bin yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcıların ödemelerinin karşılanması için tasfiye sürecindeki fonların mal varlıkları nakde çevrilecek ve 1 milyona kadar ödemeler yapılacak yatırımcılara. Bu ödemeler ise kademe kademe gerçekleşecek. En küçük yatırımcıdan başlayarak kademe kademe yukarıya doğru bu ödemeler gerçekleşecek. Bu ödemelere tabii ki de tüketici ve üretici enflasyon farkı da katılacak. Çünkü herhangi bir mağduriyetin yeniden yaşanılması istemiyor. Diğer yandan önemli bir husus ise bu ödemelerde kesinlikle bir kamu kaynağı kullanılmayacak. Tamamen tasfiye sürecindeki fonların mal varlıklarının nakde çevrilip ardından yatırımcılara ödemelerin yapılması şeklinde gerçekleşecek. Dediğimiz gibi bundan önce dün de 17 fona ilişkin tasfiye süreci tamamlanmış. 43 bin yatırımcı ise ödemeler gerçekleşmişti. Yani biz Ekim ayında ödemelerin yapılması yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacak. 1 milyondan fazla yatırımı olan farklı fonlara farklı miktarlarda yatırımların yapanları ise 1 milyon nakit önden avans verilecek. Çünkü bu tasfiye süreçlerinin uzaması halinde yine bir mağduriyetin yaşanılmaması için bir önlem alınacağını ifade edelim. Diğer yandan ise bu tasfiye süreciyle beraber artık mağduriyetlerin giderilmesi aynı zamanda da borsa ve SPK'da daha düzenli bir yapının çerçevesinin çizilmesi hedeflendiğini söyleyelim. Ödemeler ise ilgili bankalardan gerçekleşecek diyelim. Bizim gözlerimiz 15.30.

0: 2019'da AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına fon krizi kapsamında verilecek kanun teklifinde diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Şerif Ali Duman'a aktardıkları için. Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon tasfiyesi ve ödemelerle ilgili İstanbul'da açıklama yaptı. Bakan Şimşek 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara transferlerinin yapıldığını açıkladı.
2: 17 fonun tasfiyesi yapıldı. Bakan Şimşek paraların hesaplara aktarıldığını duyurdu.
3: TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul'daydı. Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi'nde konuştu. Gündemde fon soruşturması vardı.
3: Net olarak söylüyoruz. Hukuk önünde piyasa bozucu faaliyetler içerisinde girenler geçmişte tespit edildi. Tamamı hesap verecek.
2: 131 fonun tamamı için ayrı ayrı hesaplar açıldığını açıkladı.
3: Adalet Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmada yine TMSF bünyesinde 131 fona ilişkin 131 hesap açtık. Bir de genel anlamda bir hesap açtık. Burada yine bu piyasa bozucu faaliyetler içerisinde, yani fon yönetim boyutuyla içinde olmayıp da bir şekilde buradan fahiş bir şekilde kazanç elde edenlerin de bunu gönüllü bir şekilde iadesinde önünü açmış oluyoruz.
2: Bakan Şimşek yeni bir yasa tasarısının yakın zamanda meclise sunulacağını belirtti.
3: Bütün mal varlıklarıyla içeride dışarıda sorumlu olacaklar ve bu TMSF tarafından bunlar bankalarda olduğu gibi çok katı kurallarla takip edilecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak.
2: İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından da fon ödemeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar, Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fonlardan yüksek kazanç sağladıkları iddialarını yalanladı. Bolat suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş yalan ve iftira dedi. Hukuk önünde hesap soracağının altını çizdi.
4: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
5: Fon soruşturması ile ilgili hakkında iddialar ortaya atılan iki bakan da sert tepki gösterdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat fonlardan yüksek kazanç elde ettiği iddiasına sosyal medyadan cevap verdi.
6: İddia ve itham bir iftira niteliğindedir. Bir aile tasarrufunun son dönemde yürütülen fon soruşturmalarıyla aynı çerçevede sunulmaya çalışılması, hakikati ortaya koymak değil, şahsıma çamur atma ve itibarımı yıpratma çabasıdır. Kara propaganda yalanıdır.
5: Bakan Bolat iddiaları ortaya atanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tepkisi ise çok daha sertti.
4: Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
5: Bakan Göktaş babasının hesabı üzerinden işlem yapıp fondan para kazandığı iddialarını yalanladı. İşlem yapan kişinin babası değil, aynı isme sahip farklı biri olduğunu belirtti.
4: Bartın kayıtlı bir vatandaş. Vatandaşın ismidir. Hasan isimli belki 10.021 insan var. Babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyecek.
5: Bakan Göktaş babasının Konya nüfusuna kayıtlı olduğunu dile getirdi.
4: Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum.
5: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi yalan ve iftira makinesi değil diyen Göktaş iddia sahiplerine istifa çağrısı yaptı.
4: Kendilerine yazıklar olsun diyorum. Böyle siyaset olmaz. Kendisi derhal istifaya davet ediyorum.
5: TGRT Haber'e özel açıklamalar yapan Mahinur Özdemir Göktaş bir kez daha iddiaların iftira olduğunu söyledi. Dava açtım dedi.
7: Yeni Parti'nin Ümit Özdağlı'nın asılsız iftiralarına maruz kaldık. Ne yazık ki Yeni Parti yalan ve iftira siyasetine devam etmektedir. Bugün suç duyurusunda bulundum. Tazminat davası açtım ve bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kimsenin şüphesi olmasın.
5: Adalet Bakanlığı da muhalefete bakanlıktan bilgi sızdırıldığı iddialarını yalanladı.
6: Soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır.
1: İzmir'de iki belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonlarında 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeşme Belediyesi'nde evrak imhası ve rüşvet iddiaları kapsamında 12 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde ise 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeşme Belediyesi'nde rüşvet ve evrakta sahtecilik iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada belediyeye ait evrakların yakılarak imha edilmeye çalışıldığı tespit edilmişti. Dosyaya 70 bin liralık rüşvet dekontu ve para pazarlığına ilişkin görüntüler de girmişti. Gözaltındaki 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bayraklı Belediyesi ve iştiraki Baybel Ayşe'ye yönelik operasyonda ise 47 kişi gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli serbest bırakıldı. Aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal ve oğlunun da bulunduğu 43 kişi adliyeye sevk edildi. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu olağanüstü genel kurul gündemiyle toplanıyor. Kritik zirvede seçim Montella'nın geleceği ve yeni merkez hakem kurulu başkanı için karar verilecek. Hakem dosyası soruşturmasında istifalar ve tutuklamalar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olağanüstü seçim gündemiyle bugün 14'te toplanıyor. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyi düşünmüyor. Yönetim kurulu üyeleri ise olağanüstü seçim kararı alınması gerektiğini belirtiyor. Kararsız kalan üyeler Hacı Osmanoğlu'nun tavrına göre istifa edebilir. Kritik toplantıda Montella'nın geleceği için karar verecek. Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sonrası milli takımda İtalyan teknik direktörün görevine son verilmesi bekleniyor. Tutuklanan Ferhat Gündoğdu yerine yeni merkez hakem kurulu başkanı toplantıda belirlenecek. Adaylar arasında Serdar Tatlı, Sürhat Müniroğlu ve Anthony Taylor yer alıyor. Aselsan anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Silah ve elektronik harp sistemlerinin satışına ilişkin 125 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyor.
2: Savunma devi Aselsan tam 125 milyon dolarlık silah ve elektronik harp sistemi satışı için anlaşma imzaladı.
9: Teknoloji kazanımlarıyla yeni tedarikçiler oluşturmak bizim için önemli, anlamlı.
2: Aselsan'ın geliştirdiği savunma teknolojilerine dünyadan adeta talep yağıyor. Son olarak 125 milyon dolarlık bir sipariş daha kesinleşti.
10: 2-1 atış serbest.
2: Sözleşmeye göre silah ve elektronik harp sistemleri satılacak. Bu ürünler düşmanın radar, haberleşme ve elektronik sistemlerini tespit etmek, karıştırmak veya yanıtmak için kullanılıyor. Anlaşma füze ve füze alt sistemleri, uzaktan komutalı silah, atış kontrolle hedef tespit ve takip sistemlerini de kapsıyor.
1: Sayın seyirciler, 2026 Nobel Barış Ödülleri'ne ilişkin bir gelişme var. Hemen aktaralım. Nobel Barış Ödülü sahibi açıklandı. Ödül komitesi barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabalarından ötürü Navanethem Navipillai'yı ödüle layık gördü. Açıklamada 2026 Nobel Barış Ödülü olağanüstü bir cesaret ve dürüstlükle daha kapsamlı ve küresel hukuk düzenine giden yola öncülük eden bir isme veriliyor. Bu yılın ödül sahibi Navipillai savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının yargı önüne çıkarılmasını sağlamada kilit bir rol oynamıştır denildi ödül komitesi tarafından yapılan açıklamada. Gazze'deki soykırım objektiflere yansıyan acı karelerle bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti'nin düzenlediği Gazze Vicdanın Şahitliği fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı. İnsanlık dramını anlatan sergi 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
5: Gazze'de soykırım 3 yıl önce başladı. Sesini ilk yükselten Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Gazze Vicdanın Şahitliği fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.
10: Amacımız katil İsrail'i bir kez daha lanetlemek.
5: Muhabirlerin vizöründen yansıyan 20 tarihi kare savaşın geride bıraktığı izleri gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür diyerek tüm dünyaya seslendiği tarihi konuşmanın fotoğrafı da sergide yer alıyor.
10: Gazze meselesi sadece bizim meselemiz değildir. Gazze meselesi insanlığın, medeniyetin meselesidir.
5: Kudüs'te İsrail polisinin saldırısı sonucu kırılan haber kamerası da sergileniyor. AK Parti Kongre Merkezi'nde kapılarını açan ve tüm dünyanın dikkatini yeniden Gazze'ye çeken bu anlamlı sergi 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
10: Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi biz sussak tarih susmaz, tarih sussa hakikat susmaz ve burada bir insanlık dramı yaşanmaktadır.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirterek 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden önce İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran, ABD'nin sunduğu barış teklifine yakında cevap vereceklerini söyledi.
5: Tarih verdi, ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız dedi. ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklama geldi. ABD-İran arasında müzakere süreci çıkmaza girerken ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
6: İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce İran'a hiçbir zaman saldırmayacağız. İran'ın nükleer silahı olmayacak.
5: İran limanlarına yönelik ABD ablukasının yürürlükte kalacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının sürdüğünü söyledi.
6: Herkesin net bir şekilde bilmesini isterim ki İran gerek ekonomik gerekse askeri açıdan çok kötü bir durumda olmasına ve ablukanın tüm gücüyle ve etkisiyle devam etmesine rağmen sırf dün gece Hürmüz Boğazı'ndan 22 milyon varille rekor düzeyde petrol akışı sağlandı ve bu petrolün tek bir varili bile İran'dan çıkmadı veya İran'a gitmedi.
5: İran cephesinde de süreçle ilgili açıklama geldi. ABD ile yürütülen müzakere sürecinin devam ettiğini vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD'nin önerisini değerlendirdiklerini ve birkaç gün içinde cevap vereceklerini söyledi.
11: 7 günlük plan başlığıyla planımızı sunmuştuk ve buna karşılık Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik. Sanırım önümüzdeki birkaç gün içinde cevabımızı sunacağız.
1: Güllü davasında ikinci duruşma başladı. Tuğyan Ülkem Gülter yeniden hakim karşısında. 26 Eylül 2025'te Yalova'da pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti sanatçı Güllü. Ve sanatçı Güllü'nün davasında ikinci duruşma başladı. Savcının mütalasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter suçlamaları reddetti. Duruşmaya Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de katıldı. Dosyaya giren ses kayıtlarında cinayeti planlı işlemek için Güllü'nün en sevdiği şarkı olan Malkata'nın açıldığı iddiası ve suça iştirak şüpheleri Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ele alınıyor. Davada bugün karar çıkması bekleniyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan eski vali Tuncay Soner'le ABD'de yakalanan şüpheli Umut Altaş'ın fotoğrafı ortaya çıktı.
5: Organize şekilde katledilen Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler dosyaya girdi. Eski vali Tuncay Soner ile Umut Altaş'ın yan yana olduğu fotoğraf karanlık ilişkileri gözler önüne serdi.
12: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaçlar adalete hesap versin.
5: Tunceli'de 6 yıl önce kayboldu sanılan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un öldürüldüğü belirlenmişti. Yıllar sonra raftan indirilip açılan dosyada bayağı bir yol kat edildi. Soruşturma sürerken dosyaya yeni görüntüler girdi. Gülistan kaybolduktan 30 gün sonra dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in kentte öğrenim gören öğrencileri Nurşen Arıkan ve Celal Altaş'ın sahip olduğu turizm acente şirketiyle seyahate gönderdiği belirlendi. Arıkan ve Altaş Gülistan Doku cinayetinin organize örtbasında yer aldıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiş şüphelilerdi.
13: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
5: Soner tarafından İstanbul'a uğurlanan öğrencilerin arasında biri daha vardı ki çok dikkat çekti. O ABD'de yakalanan şüpheli Umut Altaş'tı. Altaş'ın nitelikli cinsel saldırı ve farklı suçlamalar nedeniyle ABD'den iadesi talep edilmişti.
1: Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayrancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Silahla vurulmuş halde bulundu. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı akşam saatlerinde aracının içerisinde hareketsiz halde bulundu. Ayrancı hastaneye kaldırıldı. Silahla vurulduğu belirlenen İhsan Ayrancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ayrancı'nın vefatını duyuran Afyonkarahisar Valiliği, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Vali yardımcısının kendisine ait beylik tabancasıyla başına tek el ateş ederek canına kıydığı ortaya çıktı.
1: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir tatil sitesinde 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Taş'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.
5: Evli ve iki çocuk annesiydi. Atilla Taş'ın kızı yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde meydana geldi. O anlara tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 14. kattan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sezen Taş'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Başlatılan soruşturma kapsamında Taş'ın ölüm nedeni adli tıp kurumu raporuyla netleşecek.
1: Türk Dünyası Gençlik Buluşması bugün başlıyor. Kocaeli'de 3 gün sürecek programda Türk Dünyası'ndan 500 genç ağırlanacak. Çeşitli kültürel faaliyetler, geziler ve sosyal etkinlikler yapılacak.
14: Yaklaşık 500 misafirimizi ağırlayacağız. Bunların hemen hemen yarıya yakını Türk devletlerinden gelen gençlerimiz. Bizim gelecek hedeflerimizde adeta bu yolculuğun yakıtı onlar.
2: Türk dünyasının gençleri Kocaeli'nde 81 ilden gelecek gençlerle buluşacak.
14: Gençlerimizi Türk dünyasında bir araya getirip onları geleceğin dünyasında rekabet edebilirliğe hazırlamak istiyoruz. Gönül coğrafyamızın olduğu her yerden gençlerimizle burada bir araya geleceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Sorlu, ortak miras tek yürek mottosuyla 9-11 Ekim'de gerçekleştirilecek program hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda konserler, geziler, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak.
14: Bütün ümidim üniversitelerimiz arasında çok sayıda ve nitelikli bir biçimde değişimini gerçekleştirmek. Bir kişinin bir ülkeye gitmesi o ülkeyle ilgili okuduğu çok kitaptan çok daha faydalıdır.
2: Programla Türk dünyası gençleri arasında dostluk ve dayanışma bağları güçlendirilecek.
1: Türkiye'de İş Dünyası dergisi öncülüğünde düzenlenen Ekonomiye Yön Verenler buluşması Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Kentin yatırım, üretim, turizm ve ihracat potansiyeli masaya yatırıldı. İş dünyasından Şanlıurfa'ya yeni yatırım mesajları geldi.
15: Bununla beraber işte diğer farklı
2: Şanlıurfa'nın yatırım potansiyeli ekonomiye yön verenler buluşmasında ele alındı. Kentin iş insanları birçok ülkeden firmalarla dev işbirlikleri yapıyor. Yatırım potansiyelini uluslararası sınırlara taşıyorlar.
12: 2026 yılı itibariyle bu sefer yabancı ortaklı, Çin ortaklı ikinci yatırımımız olan tesisimizi kuruyoruz, faaliyete alıyoruz. Urfa teşvikler noktasında bilindiği gibi 6. bölge. Burada yatırımcılar için çok iyi teşvikler var. Genç nüfusumuz da var. O anlamda yani bütün dinamikleri göz önünde bulundurduğunuz zaman yatırıma müsait değil.
2: Yatırımın istihdam boyutu da toplantının gündemindeydi. Kentin en büyük potansiyeli ise genç nüfusun fazla olması.
12: Urfa biraz ara eleman noktasında diyelim ki işte biraz avantajlı olabilir. Yani genç nüfus olduğundan dolayı. Kalifiye eleman noktasında Urfa'da geçmişten gelen bir sanayi kültürü olmadığı için veya bir ihtisaslaşma, herhangi bir sektörde ihtisaslaşma olmadığı için yapacağınız sektörle alakalı, yapacağınız üretim konusuyla alakalı kalifiye elemanı, ustaları, ustabaşlarını, üretim müdürlerini dışarıdan destek almanız gerekebilir.
2: Şanlıurfa'nın turizm potansiyeli de toplantının gündem maddeleri arasındaydı.
15: Şanlıurfa'nın geleceği çok parlaktır. Evet, biz her ne kadar tarım şehri de olsak ama özellikle kültür ve turizm ziyaretçilerinde ve tarihi bir yapıda olduğu için turizmi çekerek çok da ön plana çıkacak. Özellikle Göbekli Tepe ve Karahan Tepelerin ortaya çıkmasıyla ki tarihi değiştiren bir şehir olduk. Bunun da mutlaka çok büyük katkılar olacaktır.
2: Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Çelik yatırımcılara çağrıda bulundu.
15: Yatırımcıların da artık yavaş yavaş dikkatini çekmiş bir şehir olmaya başladık. Hem kendileri kazanacaktır hem Urfa kazanacaktır.
2: Toplantıda verilen bir mesajda sınır ticaretinin geliştirilmesiyle kentin yatırım çekme kapasitesinin artırılması oldu.
16: Şanlıurfa deyince sadece bir iş piyasa olarak değil de bir komşu kadar ilimiz, sınır ülkemizde de şey de var, Suriye var. Hem komşu il hem komşu ülke. Dolayısıyla Urfa'da ticaret yapmak, ihracat yapmak çok kolay oldu. Suriye'de savaş oldu, şimdi inşa yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bunundaki Suriye'deki payımızı biz de almamız lazım.
1: Bor artık yalnızca yer altından çıkarılan bir maden değil, tarımda da yeni bir kullanım alanı kazanıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen buluşmada Türkiye'nin geliştirdiği bor temelli gübreyle bu alandaki ihracatın ve kullanımın artırılması hedefi öne çıktı.
2: Türkiye'nin yer altındaki bor zenginliği şimdi tarlalarda da değer buluyor. Bor temelli gübreyle hem tarımsal üretimin hem de ekonomik katma değerin artırılması hedefleniyor.
17: Şu anda sadece Türkiye'de değil dünyanın 9 farklı ülkesinde Türk'ün üretmiş olduğu bir ürün. Bor gübre, İBA bor gübresi 9 farklı ülkede bugün kullanılmaya başlandı.
2: Dünyadaki bor rezervlerinin %73'üne sahip Türkiye bu kez boru tarlaya taşıdı. İstanbul'da buluşan yatırımcılar ve iş insanları borun tarımda kullanımını yaygınlaştırmak için atılacak adımları konuştu.
18: Çukurova bölgesinde de ben kendim birçok çiftçimize geçtiğimiz yıl zaten bu gübreyi kullandırdık.
2: Türkiye dünya bor üretiminin %48'ini gerçekleştiriyor. 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünü satıldı. 1 milyar 322 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye'de geliştirilen bor temelli gübre ise 9 ülkede kullanılmaya başlandı. Hedef boru katma değerli ürünlere dönüştürerek ekonomiye katkısını artırmak.
19: Zaten yurt dışına satılması, yurt dışında da bu ürünlerin kullanılması yani hem ülkemiz açısından hem şirketimiz açısından gerçekten gurur verici bir olay.
1: İkinci PETSU Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 70'den fazla ülkeden gelen alıcılar Türk üreticilerle masaya oturdu.

0: Fatih diplomasisi başladı. 70 ülke dev pazar için İstanbul'da masaya oturdu. İkinci Petsu Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 30 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuar, kedi ve köpek bakım ürünlerinden akvaryum canlılarına, veteriner ekipmanlarından egzotik hayvan ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye ev sahipliği yapıyor. Tam 6 kıta, 70'ten fazla ülke, yabancı satın almacılar Türk üreticilerle el sıkışmak, dev anlaşmalara imza atmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Fuar için özel kurulan B2B yani ikili iş görüşmeleri alanında masalar bir an olsun boş kalmadı.
1: Petsu'nun 2012'de başlayan bir organizasyon. O günden bu yana hep firmaların ihracat yapmasıyla alakalı sürece odaklandı. Bu da onların bugünkü pazarda yaklaşık 370 milyon dolarlık ihracata ulaşmasını, ki hedef çok yakında 500 milyon dolar, yani yarım milyar dolar ihracat yapmasını sağlayacak.
0: Türkiye'nin özel madenlerinden üretilen o meşhur kedi kumları ise fuarın göz bebeği oldu. Yabancı alıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
2: Bentonit dünyada her ülkede çok yoğun miktarlarda yok. Yani kedi kumunun ham maddesi bentonit. Dolayısıyla bunun da özellikle beyaz betonları Türkiye'de.
0: Fuar 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
3: İzmir'de Erzurum tanıtım günleri sürüyor. Organizasyon Doğu'nun kadim şehri Erzurum'un kültürünü ve yöresel lezzetlerini Egelilerle buluşturdu. İşte o renkli görüntüler.
4: Vay maşallah vay.
0: Ege'nin incisi, cağ kebabının, kadayıf dolmasının, çeçil peynirinin ana vatanına kapılarını açtı. Binlerce yıllık kadim tarihi, kültürü ve gelenekleriyle Dadaşlar Diyarı Erzurum, İzmir'in Çiğli ilçesine taşındı. Doğu, Batı ve Kafkasların kesişim noktasında bulunan kentin zengin mutfağı Ege ile buluştu.
5: Esnafımızın tamamını Erzurum'dan getirdik. Diğer tereyağımız, peynirimiz, tatlıcımız, kadayıf dolmacımız hepsi Erzurum'dan geldi. 1500 kilometre yol geldiler. Ege ile Erzurum'u kucaklaştırıyoruz.
6: Buraya Erzurum yöresel ürünlerini görmek için geldim. Erzurum deyince burnumun direği sızlıyor.
0: Selçuklu mirası Erzurum'un kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Siyaset, iş dünyası ve halk bir aradaydı. Yöresel lezzetler de tezgahlardaki yerini aldı.
4: Vay maşallah vay.
7: Güzel buldum. Cağ kebap yedim. Sucuk yedim. Yani güzel buldum. Erzurum'a gitmiş gibi oldum.
8: Memleketime gitmiş gibi oldum. Her şey çok kaliteli, çok güzel. Esnaf güler yüzlü zaten.
0: Dünyaca ünlü cağ kebabı, kıtlama çayı.
9: Çok güzel.
0: Kadayıf dolması, İspir fasulyesi. Doğal antibiyotik özelliğiyle göğermiş peyniri tutkunlarıyla buluştu.
9: Harika bir lezzet. Yöresel bir lezzetimiz yani cağ kebabıyla meşhur. Kadayıf dolmasıyla, peynirimizle her şekilde. Çok güzel.
10: Nasıl abi lezzeti?
11: 10 numara 5 yıldız.
0: Ege Üniversitesi Ekin Dans Topluluğu etkinlikle yeteneklerini sergiledi, katılımcıları coşturdu. Erzurum türküleri de kulakların pasını sildi.
3: Kimi bir yastıkta kocama hayaliyle yola çıktı, kimi de ilk zorlukta soluğu hemen mahkemede aldı. TÜİK ilçe ilçe açıkladı, boşanma haritası ortaya çıktı. İlk iki ilçe ise aynı kentten. İşte rekor boşanmanın yaşandığı o ilçeler.
12: Evet.
0: İmzalar atıldı, pembe panjurlu evler kuruldu ama sonu mahkemede bitti. TÜİK rakamları açıkladı. Türkiye'de ayrılık rekoru kıran ilçeler tek tek listelendi. Mega kentlerde ayrılık oranlarındaki artış öne çıktı. İşte listenin en tepesinde 69.649 boşanmayla Ankara'nın Çankaya ilçesi yer aldı. Çankaya'yı 48.416 boşanmayla yine başkent ilçesi Keçiören takip etti. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde boşananların sayısı ise 43.000'i geçti. Adana'nın göbeği Seyhan'sa 42.000'le rekor kıranlar kervanına katıldı. Esenyurt'tan Osman Gazi'ye, Konak'tan Buca'ya kadar ilçeler boşanma sayısında adeta yarıştı. Peki ayrılığın en az yaşandığı, evliliklerin daha uzun sürdüğü yerler neresi? Listenin en altında 10.996 ayrılıkla İstanbul'un ilçelerinden Güngören yer aldı. İzmir'in Menemen ilçesi ve Manisa'nın Yunus Emre ilçesi boşanmanın en az görüldüğü ilçeler olarak kayıtlara geçti.
3: Türkiye'de milyonlarca kişi henüz evlilik yoluna girmedi. TÜİK bekarların en yoğun olduğu illeri açıkladı. Peki o iller hangisi ve gençler neden evlenmiyor?
13: Baktığım bana bakmıyor, bana bakan hiç açmıyor. Nasıl da aklım kaçmıyor.
14: Kızlar sizce bekarlık sultanlık mıdır?
15: Sultanlıktır.
16: Değil ya, neresi bekarlık sultan değil de.
13: Al şu bekarlık.
14: Siz evli misiniz?
15: Hayır değilim. Biz de bekarız, hepimiz bekarız yani.
17: Gençlerimizin evlenmesini ben çok istiyorum.
14: Türkiye'de bekarların en yoğun olduğu iller açıklandı. Sizce hangisidir?
17: İstanbul değildir.
15: İstanbul bence. Ben Sinop.
18: İstanbul'dur sayı olarak.
19: En bekar. İstanbul'dur ya.
14: Müzmin bekarlar listesinin zirvesinde mega kent İstanbul var.
17: Gerçekten mi?
14: İstanbul'da 4.147.000 bekar yaşıyor.
16: Gençler sorumsuz davranıyor.
15: Herkes alıştı artık bekarlığa da, onun rahatlığına da.
0: Evlilik defterine imza atmayanların sayısı hayli fazla. TÜİK'in verilerine göre 20 milyon kişi hiç evlenmedi.
14: Ne istiyor gençler?
17: Hem yakışıklı olsun, hem beni çok sevsin, hem çok zengin olsun.
13: Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok mert bir delikanlı.
17: Evet, tabii bunu bulmak da zor.
14: Listenin ikinci sırasındaki il Ankara, tam tamına 1.405.000 bekar kişi bulunuyor. Ankara'yı 998.000 kişiyle İzmir takip ediyor.
17: Benim oğlum da bekar.
14: Kaç yaşında oğlunuz?
17: 49.
14: Rahatlığa alışmış herkes.
17: Alışmışlar hepsi.
14: Peki gençlere soralım. Neden evlenmiyorsunuz?
15: Bu devirde insan bulmak, adam bulmak çok zor.
19: Hayat pahalılığından da olabilir.
15: İnsanlar aradığı kişiyi de bulamıyor olabilir. Yani doğru kişiyi bulamadıklarından mı önce?
17: Doğru insanı bulduğum zaman hayat çok güzel.
14: 30 yıllık evli olarak gençlere bir tavsiye alalım. Ben de dahil.
20: Paraya bakmazsın. Seviyorsunuz birbirinizi. Evlenin.
21: Ya seviyorsan git konuş diyorum abi.
17: Sinop, Kastamonu, Kayseri deseniz daha normal gelebilirdi.
14: Saydıklarınız en az bekarın yaşadığı memleketler.
0: En az bekarın yaşadığı iller arasında 21.585 ile Ardahan, 22.501 ile Tunceli yer alıyor.
15: Çok enteresan.
14: Gençler doğru insanı bulamamaktan muzdarip. Tabii ki ekonomik nedenler de gençleri evlilikten uzaklaştırıyor.
15: Doğru insanı bulmak çok zor bence.
14: Genç kızlar doğru insanı arıyor. Doğru insan gelsin.
15: Bekliyorum, evet.
14: Diyoruz gelsinler, gelin.
3: Kök hücre bağışı hastalara umut olabiliyor. Türkiye kök hücre bağışında dünyada 7. sıraya yükseldi. Türkök'te gönüllü bağışçı sayısı 1.275.000'e ulaştı. Bugüne kadar 8.700 hasta bu sayede şifa buldu.
22: Dünyanın 7. büyük kemik iliği bankası konumuna ulaşmış bulunmaktayız.
0: Türkiye kök hücre bağışında emin adımlarla ilerliyor. 2015 yılında kurulan Türkök Ulusal Kemik İliği Bankası'nda gönüllü bağışçı sayısı 1.275.000'e ulaştı.
23: Kemik iliği nakli yapıyoruz ve şu an hasta sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.
24: Doktorlarımız çok destek oldular. Çünkü onların sayesinde çocuğumuz iyileşti, okula gidiyor.
0: Bugüne kadar 8.700 hastaya uygun kök hücre temin edildi. Kök hücre nakline ihtiyaç duyan her 10 hastadan yalnızca 3'ü için aile içinde uygun bağışçı bulunabiliyor. Geri kalan hastalar içinse umut gönüllü bağışçılarda. Peki bağış süreci nasıl işliyor? 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilindeki Kızılay Bölge Kan Merkezleri, mobil ekipler ve gönüllü bağışçı merkezlerine başvurabiliyor. 3 tüp kan alınıyor. Enfeksiyon var mı kontrol ediliyor ve kişinin doku grubu belirleniyor.
1: Bir telefon geldi bana Kök Hücre Bankası'ndan. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Ben ağladım, açık ve net söyleyebilirim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Beni kurtardı.
0: Türkök veri tabanındaki bilgiler nakil bekleyen hastalarla eşleşirse bağışçı ayrıntılı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kök hücre toplama işlemi 3 ila 4 saat sürüyor. Bu süreçte bağışçının hastane giderlerinin yanı sıra kendisi ve bir refakatçisinin ulaşım konaklama masrafları da bakanlık tarafından karşılanıyor.
3: Telefon ya da bilgisayar başından saatlerce kalkamıyor, oyundan kopamıyor. Bir tür dijital esaret yaşıyorlar. Bu tablo oyun oynama bozukluğu olarak tanımlanıyor. Eğitim ve sosyal hayatı çökerten hastalık özellikle de gençleri tehdit ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın iyileşme garantili reçetesi.
4: Telefonumda 14 oyun var. Sadece bir tanesini oynuyorum.
5: Bu oyunu mu oynuyorsun?
4: Evet.
5: Bunun amacı ne?
4: Bunun amacı kutuları birleştirip puan kazanmak. Başladığım zaman kafamı kaldıramıyorum, çok sarıyor.
6: Bir rekabet moduna girdiysen diyelim oyunda, gece uyku düzenini etkileyebiliyor tabii.
25: 10 saate yakın oynuyorum abi. Gece 2.30 gibi uyurum, bir daha da kalkamam.
26: Telefon, tablet ve bilgisayardan oyun oynuyor, başından kalkamıyorsanız aman dikkat. Oyun oynama bozukluğunuz olabilir. Özellikle çocuk ve gençler risk altında. Ekran başından kalkınca geçirilen öfke krizleri ilk işaret.
27: Denetim altında tutamıyorsunuz.
28: Ailem telefonu aldığı zaman aslında bir şey demiyorum dışarıdan ama içinde herkes öfkelenir yani. Ben de öfkeleniyorum içimden.
29: Gençler telefonda oyun oynayarak yolda yürüyorlar. Ben geçen gördüğüm bir araba çarptı kızım birine ama hafif çarptı.
26: Tehlikenin boyutu büyük. Gençler oyun oynayabilmek için ailelerine yalan söylüyor, eğitim ve sosyal hayatları çöküyor. Yetişkinlerde de durum aynı. Oyun oynanmadığı zaman huzursuz bir his oluyor.
30: İnternet kesildiği zaman canım sıkılıyor. Evet, kulcanımı sıkıyordu. Ders işlemek falan istemiyordum. Ben internet kafeye kaçıp orada oyun oynuyordum.
31: Oynadığı zaman aldığımız zaman sinirlenir.
32: Kardeşim sabah kalkar, sabahtan akşama kadar oyun oynar. Dışarı çıkmaz, arkadaşlarıyla buluşmaz, spora gitmez. Hiç ekmek almaya bile gitmez.
26: Oyun oynama bozukluğu olanlar suçlu, çaresizlik ya da kaygı hissettiğinde, yani hayattan kaçmak istediğinde oyunlara yöneliyor. Bu durum 12 ay devam ediyorsa artık klinik bir vakasınız.
33: Yeri geliyor bazı oyunlar için okula gitmediğim ya da mesela hani uykumu böldüğüm zamanlar oluyor. Bu durum hem beni çok rahatsız ediyor hem de kendime bazen çok kötü yaptığımı düşünüyorum.
34: Günde 2 saat oynarım.
26: Uzmanlara göre cihazlardaki tüm oyunlar silinmeli. Gençler sanata, spora ve sosyal aktiviteye yönlendirilmeli.
34: Ders çalışacağım deyip arada bir PUBG atıyoruz arkadaşlarla.
31: Bilgisayarla veya telefonla oynamak istiyor. Parkı ikinci plan alıyor.
35: Genç erkeklerin zihnini biraz daha kullanan bu gruplar olabilir.
3: Bu haberle bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: TGRT FM Haber.
14: Olayın adresi Aksaray'dı. 34 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın iş çıkışı evine dönerken saldırıya uğradı. İddiaya göre saldırının arkasında işten çıkarılan eski bir çalışan vardı.
15: Benim yerime gelmeye çalışma. Buraya gelenler hep gitti. Senin de ayağını kaydırırım.
14: Genç kadın iş yerinde daha önce tehdit edildiğini anlattı. Saldırganların evinin yakınında kendisine pusu kurduğunu öne sürdü.
15: Tekmeler, yumruklar yani artık o saatten sonrası bitti. O şekilde vurmaya devam ettiler, yerlerde sürüklediler.
14: Kendisine bıçak ve silah gösterildiğini de öne sürdü. Saldırının ardından hastaneye giden kadın darp raporu aldı. Ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

0: Park etmek istedi. Pedalları karıştırınca olanlar oldu. Bartın Ulus'ta 81 yaşındaki sürücü park ederken fren yerine gaza basınca otomobiliyle hızla kaldırıma çıktı. Kaldırımda afişlere bakarak yürüyen kadın üzerine gelen aracı son anda fark edip koşarak ezilmekten saliselerle kurtuldu. Cam kapıyı parçalayarak markete daldı. Araç raflara ve kasaya çarparken reyonda kimsenin olmaması sayesinde kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücü sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
1: It's only in Lagos you will see things like this. Only in Lagos. Yeah? Only in Lagos.
0: Araba giderken motoru tamir etmeye çalıştı.
1: Only in Lagos. Welcome to Las Gidi.
0: Yer Nijerya'nın Lagos kenti.
1: Only in Lagos. Yeah? Only in Lagos.
0: Kaputu açık olan minibüsün önüne oturan adam elindeki parçayla motoru tamir etmeye başladı. Şoförse kaput yüzünden yolu göremeyince kafasını camdan dışarı çıkardı. Yolcuların sakinliği ise ayrıca dikkat çekti. Görüntü üzerine Nijerya makamlarının soruşturma başlatıp başlatmadığı bilinmiyor. Bir anda başladı, kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye zamanla yarıştı. Ev sahibi ise acı manzaraya dayanamadı. Korkutan yangının adresi Manisa'nın Kula ilçesi. Metin Balcı'ya ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evinin yandığını gören ve olay yerinde rahatsızlanan ev sahibi Metin Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına hızla müdahale edildi. Alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Ancak hastaneden kötü haber geldi. Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Kaza Samsun'dan. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. PTT kargo kamyonu yoldan çıktı. Dev araç demir bariyerleri kırdı. 25 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu. Beton su kemerine çarpan kamyon hurda yığınına döndü. Kargo paketleri ise etrafa saçıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü ve yanındaki yolcu kabinde sıkıştı. Ekipler hemen kurtarma çalışması başlattı. Zamana karşı yarış tam 40 dakika sürdü. İtfaiye ekipleri iki yaralıyı da sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Biri kaldırımda yürüyor, öteki bankta oturuyordu. O esnada 9 katlı bir binanın çatısından dev bir metal cephe paneli koptu. Panel iki kadının arasına düştü. Bankta oturan kadın yaralanırken olay yerine ambulans çağrıldı. Rusya'nın Leningrad bölgesinde çekilen görüntüler inşaat güvenliği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Polisi şehit eden cani suç makinesi çıktı. Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesiyle ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Olay 6 Ekim akşamı Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşandı. Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri içerisinde 3 kişi bulunan bir aracı durdurdu. Ön tarafta oturan 2 kişinin kimlik kontrolü yapılırken araçtan inen saldırgan ateş açtı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan 37 yaşındaki Türkoğlu kurtarılamadı.
2: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
0: Saldırının ardından canına kıyan Yusuf Eray Tekalan'ın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Kasten yaralama, nitelikli yağma, tehdit, hakaret ve mala zarar vermenin de aralarında bulunduğu tam 23 suç kaydı çıktı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Şili'de çamur seli. Başkent Santiago aşırı yağışlara teslim oldu. Yağışların ardından çamur seli oluştu. Caddeler kapandı, yayalar sel sularına kapıldı. Bazı bölgelerde insanlar birbirlerine tutunarak kurtulmaya çalıştı. Yetkililer 10 yerleşim bölgesinde kırmızı alarm verdi. Bölgede temizlik ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Ne polisten kaçabildi ne de cezalardan. Bursa'da alkol denetimini gören motosiklet sürücüsü ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçışına izin vermeyerek sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Yakalanan sürücü 1.02 promil alkollü çıktı.
2: Kaç para ödedim ben şu an ceza? 200 kaçtığım için, 200. 25 bin alkollü olduğum için 10 bin de ters yerde girdim.
0: Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü kameralara ilginç savunma yaptı.
3: Yakaladık zaten, kaçamıyor. Kaçmak istesem kaçardım ki.
0: Polisin yeni bir ceza uyarısına meydan okudu.
3: Ben polisten kaçmadım. Ters şeride girmişim, farkında değilim.
4: Tamam.
3: Alkollü araç kullanmayın. Ben kullandım, pişmanım.
0: Motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü. Alkolün dozunu kaçıran sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. Abi. Önce oğlu bıçaklanarak öldürüldü. 3 gün sonra eşini de kaybetti. Bir baba günler içinde 2 büyük acıyla sarsıldı.
5: Şimdi de hanımım morgda. Otopsiye gitti. Yarın Allah izin verirse onu da cenazesi var.
0: Olayların adresi Ordu'nun Korgan ilçesi. Trafik kazası sonrası çıkan kavgada Orhan Artça bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli İbrahim Elden tutuklandı.
6: Almışlar benim güzel abime. Onun çocuklarını yetim bırakmışlar. 3 çocuğunu burada.
0: Oğlunun ölümünün ardından Nezaket Artça husumetli ailenin evine gitti. İddiaya göre Emine Artça'ya kürekle vurdu. O anları gören Hacer Elden tabancayla ateş açtı. 62 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hacer Elden de tutuklandı.
7: Annem istiyorum.

0: Mutlu günler gün ortası devam ediyor sayın seyirciler. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Davaya ilişkin detayları İLAS Haber Ajansı muhabiri Erhan Erdoğan aktaracak. Erhan.
1: Evet, evet Gülden, Gül'ün ölümüyle ilgili ikinci duruşma bugün görülüyor. İlk duruşma 1 Ekim tarihinde görülmüştü ve burada savcı bu tarihini açıklamıştı. Bu duruşmada da savcı bu tarihini tekrarladı ve kızı Tuğyan Gülter ile ilgili ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Üssoy'a karşı kasten öldürme suçlamasıyla. Davada, geçen davada tanıklar dinlenmişti fakat bu davada tanıklar dinlenmedi. Avukatlar iddialarını ortaya attılar. Özellikle Tuğyan avukatı Merve Uçanok sanığın suçsuz olduğuna dair beyanlarda bulundu. Yaklaşık 2 saat süren bir savunma hazırladı. Savunma tamamlanmasından sonra mahkeme ara verdi. 13.45'ten sonra duruşmaya devam edilecek. Bugün bir karar çıkması bekleniyor. Karar duruşması olarak bekliyoruz. Kızının alacağı ceza bugün belli olacak. Diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Bugün karar duruşması, bir karar çıkması bekleniyor diye. Teşekkür ederim bir kez daha İLAS Haber Ajansı muhabiri arkadaşımıza. Sayın seyirciler, AK Parti'nin yüz binlerce yatırımcı ilgilendiren krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor.

0: çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına, fon kayıp ve zararın sorumlularından tahsiline ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahibine ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir diyor kanun teklifinde. 9 madde olacak. Bugün saat 15.30'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuna duyurulacak bu teklif. Peki içeriğinde neler alacak? Öncelikle 131 fon tasfiye sürecine girmişti. Bu fonların içerisinde ise 455 bin yatırımcı bulunuyor. Bu yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için kademeli bir ödeme sistemi inşa edilecek. Öncelikle en düşük tutardan başlanacak bu ödemelere. Tavan tutar ise 1 milyon lira olacak. Kademeli olarak en düşük yatırımcının nakdi ödemeleri başlayarak üst üst kademe kademe ilerleyecek. Buradaki önemli husus ise devletin hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak. Tamamen tasfiye edilen fonların mal varlıkları nakde çevrilerek yatırımcılara ödemeleri gerçekleşecek. Öte yandan ise bir de gönüllü iade sistemi kurulması, bir sistem oluşturulması bekleniyor. Fonlarda yüksek miktarda kazanç sağlayanlar ya da haksız kazanç sağlayanların da gönüllü iade sisteminde paraları yatırmaları bekleniyor demiştik. Önemli bir teklif, uzun zamandan beri bekleniyordu. Bu teklifle beraber artık 455 bin fon mağdurunun mağduriyetleri giderilecek. Kademe kademe ödemeleri gerçekleştirilecek. 9 maddelik bir kanun teklifi olacak. Bu teklifin detaylarını ve içeriğini de saat 15.30'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kamuoyuna duyuracak ve teklifi sunacak. Bundan sonra ise ilgili komisyona sevk edilecek bu kanun teklifi. Kanun teklifinin tam ismi de tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi. Ardından ilgili komisyonda görüşülüp genel kurula gelecek ve yasalaşması bekleniyor. Bundan sonraki süreçte ise yasalaşmasıyla beraber Ekim ayında ödemelerin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktaralım ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Şerif Ali Duman'a aktardı. Önemli detaylar için fonların tasfiyesine dair bir yasa teklifi getiriliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bugün itibariyle. Adalet insanlığın ortak hedefidir. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu.
2: Adalet mazlumu zalimden koruma kudretidir. Bu yönüyle adalet insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkuresidir. Bugün ne yazık ki hem temsil hem işlev hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Küresel petrol ihracatının %35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi. Rusya ve Ukrayna arasında 4,5 yılı geride bırakan savaş her ay binlerce can kaybıyla halen devam ediyor. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul gündemiyle toplanıyor. Kritik zirvede Seçim Montella'nın geleceği ve yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı için karar verilecek. Hakem dosyası soruşturmasında istifalar ve tutuklamalar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olağanüstü seçim gündemiyle bugün 14'te toplantı yapacak. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa etmeyi düşünmüyor.

0: yönetim kurulu üyeleri ise olağanüstü seçim kararı alınması gerektiğini belirtiyor. Kararsız kalan üyeler Hacı Osmanoğlu'nun tavrına göre istifa edebilir. Kritik toplantıda Montella'nın geleceği için karar verilecek. Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sonrası milli takımda İtalyan teknik direktörün görevine son verilmesi bekleniyor. Tutuklanan Ferhat Gündoğdu yerine yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı toplantıda belirlenecek. Adaylar arasında Serdar Tatlı, Sürhat Miniroğlu ve Anthony Taylor yer alıyor. Maltepe'deki binada yaşanan kısmi çökme İstanbul'daki riskli yapı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kent genelinde yaklaşık 50 bin riskli bina bulunurken deprem olmadan kendi ağırlığını taşıyamayarak çökebilecek 1238 yapı var. Peki bu riskli yapıların ilçe ilçe dağılımı nasıl? Haberimizi izleyelim.
1: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
2: Deprem yoktu ama bir bina çöktü. Yalnızca o da değil, İstanbul'da tam 1238 yapı kendi ağırlığını taşıyamayarak çökme riskiyle karşı karşıya. Deprem gerçeğine karşı İstanbul'un dört bir yanında riskli yapıların dönüşümü sürerken Maltepe'de çöken bina gözleri yeniden kentin riskli yapı stoğuna çevirdi. İstanbul genelinde yaklaşık 50 bin binanın risk taşıdığı belirtiliyor. Bunların 18.800'ü yüksek ve çok yüksek risk grubunda. Daha da dikkat çekici olansa 1238 yapı herhangi bir deprem olmadan kendi ağırlığını taşıyamayarak çökme riskiyle karşı karşıya. Risk İstanbul'un sadece belli noktalarında değil. Ancak Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Küçükçekmece ve Fatih'te risk daha da belirgin. Oranlara bakıldığında zirvede Avcılar var. İlçedeki yapıların %61'inin hasar görmesi bekleniyor. Zeytinburnu'ndaysa yapıların %40'ının hafif, %24'ünün orta, %3'ünün ağır, %3'ünün çok ağır hasar görmesi öngörülüyor. Bağcılar'da binaların yaklaşık %39'unun hasar görmemesi, %61'inin ise farklı seviyelerde zarar görmesi öngörülüyor. Küçükçekmece'de de tablo benzer. Yapıların %34'ü hafif, %62'si orta, %7'si ağır, %3'ü çok ağır hasar görebilir. Fatih'te ise binaların %28'inin hasar görmemesi, %72'sinin farklı seviyelerde zarar görmesi bekleniyor.
0: Artvin Hopa'da heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan dev kayalar tır parkına düştü. Park halindeki araçların üzerine çöken tonlarca ağırlıktaki kütleler nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
2: Yamaçtan kopan kayalar felaketi yaşattı. Bir kişi hayatını kaybetti. Adres Artvin Hopa. Yamaçtan kopan dev kayalar park halindeki araçların üzerine düştü. Tırlar hurdaya dönerken bir tankerse yan yattı. 8 tır hasar aldı. Bölge alarmda. AFAD, HOPAK, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. ...45 yaşındaki Kasım Topaloğlu başına isabet eden kaya parçaları nedeniyle hayatını kaybetti. Topaloğlu'nun heyelan sonrası kendi aracını kurtardıktan sonra dönüp arkadaşlarına yardım etmeye çalışırken başına kaya parçası düştüğü öğrenildi.
3: vatandaşımız aracını almaya doğru hareketlenmeye başlayınca heyelan sebebiyle taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
2: Bölgede güvenlik önlemi alındı. Tır parkı tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırısının siyasete konu edilmemesi gerektiğini söyledi. Çocukları siyasi hesabına basamak yapanlar milletin vicdanıyla karşılaşır uyarısı yaptı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da kendi kültürünü bilen gençler yetiştirmenin önemini vurguladı.
4: Söz konusu evlatlarımız olduğunda bu meselenin iktidarı da muhalefeti de olmaz. Her türlü hesabın üstünde, her türlü siyasi mülahazadan azade olmalıdır.
2: Okul saldırılarının siyasi malzeme yapılmasını eleştirdi. Çocukların milletin müşterek emaneti olduğuna işaret etti.
4: Bu emaneti siyasi hesabına basamak yapmak isteyen her kim olursa olsun karşısında önce bu milletin vicdanını bulacaktır. Evlatlarımızın emniyeti için kimden gelirse gelsin her yapıcı teklife ise kapımız ardına kadar açıktır.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında konuştu. Yeni bir okul saldırısı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.
4: Çocuklarımızın günün bir bölümünü geçirdiği okulda alınan hiçbir tedbir onların okul dışındaki saatlerde ellerindeki ekrandan zihinlerine ve kalplerine akıtılan zehri tek başına durdurmayacaktır.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da törende konuştu.
5: Kendi kültürünü bilen insan dünyaya söyleyecek sözü olan insandır. Bizim hedefimiz de çocuklarımızı ve gençlerimizi bu şekilde yetiştirmek olmalı.
2: Erdoğan, milli şuurla yetişen gençlerin Türk kültürünün sağlam birer elçisi olacağını belirtti.
5: Kendi müziğimizi genç nesillerimizde güçlü bir şekilde yaşatabilmek, kendi kültürümüzü ve sanatımızı daha erken yaşlardan itibaren çocuklarımızda kökleştirebilmek, dünyaya verecek şeylerimizin, anlatacak sözümüzün de tesirini artıracaktır.
2: Törende üniversite orkestrası ve korosuyla Palet Türk Müziği İlkokulu dinleti sundu.
0: Ticaret Bakanlığı et ve süt gibi çabuk bozulan ürünlerin parasını 30 gün içinde ödemeyen zincir market ve komisyonculara 292 milyon lira ceza kesti.
6: Gerekli tedbirleri alıyoruz. Kim kurallara uymuyorsa cezai işlemleri uygulanıyor.
2: Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor. Üreticinin parasını zamanında ödemeyen zincir market ve komisyonculara Ticaret Bakanlığı'ndan ceza yağdı. 57 işletmeye 292 milyon lira ceza kesildi. TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 23, Ankara 22, İzmir 26, Bursa 24, Konya 22, Afyon 23, Denizli 27, Antalya 28, Adana 31, Zonguldak 22, Samsun 23, Trabzon 24, Kayseri 22, Erzurum 15, Gaziantep 24, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 27 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. Haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam geçen hafta da konuşmuştuk. İki haftadır gündemimiz hakem olayları ama en son sizinle konuştuktan sonra hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Gündoğdu da avukatları aracılığıyla MYK başkanlığı görevinden istifa etti. Ne söylersiniz?
1: Evet, maalesef hakem bahis gibi hadiseler Türk futbolunun üzerinde kara bulut gibi dolaşıyor. Ve bir türlü o beklenen, arzulanan huzuru, başarıyı getiremiyor. Şu anda dediğiniz gibi bir 10 şiddetinde deprem yaşanıyor. Gerek MHK içerisindeki istifalar ve aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'ndaki yaşananlar, tutuklama, gözaltı vesaire, maalesef Türk futbolunu, güven ortamını tamamen sarsmış durumda. Ne oluyor, ne olacak sorusu bugün masaya yatırılacak. Büyük bir ihtimalle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kalan yönetimi kendi içerisinde olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Montella'nın, milli takımlar teknik direktörü Montella'nın durumunu görüşecek. Hakemlerle ilgili ve MHK'de yaşananları değerlendirecek. Zaten biz geçmişte ifade etmiştik. Hakem atamaları nasıl olacak diye ve Taylor'ın ismini vermiştim. Bugün geldiğimiz noktada son hakem atamalarını yapan Taylor ve 4 kişilik bir Merkez Hakem Kurulu'nun kalan üyeleri, Öksüzoğlu dahil. Şimdi böyle baktığınız vakit ne olacak sorusunun cevabı bir manada, bir anlamda verilmiş oluyor. Eğer Futbol Federasyonu böyle devam edecek olursa, şu andaki mevcut Merkez Hakem Kurulu Taylor'ın direktifleriyle atamaları yapacak, değerlendirmeleri yapacak, hakemlerin ölçme ve değerlendirmesinde bulunacak, ona göre bir hakem skalası belirleyecek. Yok seçim, olağanüstü seçim kararı alınır ve seçime gidilirse, o vakit yeni gelecek yönetimin prensipleri geçerli olacak. Şu anda bir belirsizlik hakim, bir kaos hakim. Kaosun çözümü lazım. Çözüm için acil bir kriz anı yönetecek bir yönetim. Ve krize sorunu belirleyecek bir irade ve soruna çözüm üretecek bir karar mekanizması lazım. Zannediyorum bugünkü Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında bütün bunlar enine boyuna tartışılacak, görüşülecek ve bir sonuca bağlanacaktır diye ümit ediyorum. Tabii bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Beyefendi'nin istifa edip etmeyeceği, ki yönetimindeki ve genel sekreter dahil birçok kişinin istifa etmiş olmasının onun üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağı yönünde değerlendirmeler de var.
0: Hocam birkaç gün önce bir açıklaması var. Oradan sanki istifa etmeyeceğini anladık ama dediğiniz gibi kendi yeğeni de dahil istifalar gelince, hatta istifa sayısı daha da artarsa zaten yönetim düşüyor gibi bir şey oluyor zannediyorum.
1: 8 tane aynı anda istifa ederse şimdi tüzüğü pek bilmiyorlar. Tüzükten kastım şu: Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş kanununun 3813'te daha sonra değişti bu kanun numarası sayısı. Orada genel kurul yapısının ve genel kurulla hangi hallerde gidileceğinin şekli belli. 8 üye en son kalan 8 üye istifa etmediği sürece 7 kişi etti, 8. bulunamadı. Yani istifa eden olmadı. Bugün de yönetimde eğer mevcut başkan İbrahim Bey ekibinden 8 kişiyi tutarsa istifa ya da olağanüstü seçim kararı ile ilgili değerlendirmede bir seçime gitmeme kararı aldırırsa zaten düşmez mevcut federasyon. Ama aynı anda 8 üye istifa eder ve 8. üye yedeklerden gelebiliyor. Gelmezse talimatın 43. maddesi diyebiliyorum. O zaman dediğiniz konu gündeme gelir ve zaten olağanüstü bir seçim kendiliğinden doğmuş olur. Şu anda öyle bir sıkıntı gözükmüyor.
0: Peki Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasına bakalım. Her türlü kavgayı göze aldığını açıkladı. Hiç kimse 100 küsür yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun 15, 20 belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını 2 yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir işbirliği içerisinde olacağımızı, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmemek, itibarımızı zedelememek en büyük arzumuzdur dedi. Devletimize güveniyoruz diye bitirdi. Ne söylersiniz?
1: Şimdi tabii...
0: Yani siz bu açıklamadan sonra istifa bekler misiniz mesela?
1: Ben de istifa etmeyeceğini düşünüyorum. Geçen hafta da zaten ifade etmiştim. Aşağı yukarı benim yazıdan alıntılar yaparak fikrimi bir karar olarak kendi açısından açıklamış. Gerçekte bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sebep olduğu bir sonuç değil. Yani o kötü yönetim gösterdi de bu hale geldi değil. Gerçek o değil. Gerçek ne? Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sisteminde bir genetik çürüme başlamış. Ve onarılamamış. Ha bu onu onarması gereken kişiler içerisinde Hacı Osmanoğlu'nun rolü nedir derseniz Hacı Osmanoğlu'nu liyakat anlamında sorgulayamazsınız. Niye? Kulüp başkanlığı var. Bundan önceki dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği var. Yani orada dersiniz ki belki ya siz geçmişteki 30 yıl diyorsunuz ya, 30 yılın içerisinde siz de yönetim gösterdiniz diyebilirsiniz ama bir kişinin iradesiyle ne olur? Hiçbir şey. Dolayısıyla o manada evet, yani 30 yılın, 100 yılın, 20 yılın yükünü benim sırtıma yükleyemezsiniz demesi kendince haklıdır ve doğrudur. Burada esas olan şey federasyon, bu federasyon gitsin yeni bir federasyon gelsin olayı değildir. Yani kişiler, isimler, resimler değişir ama sistemi işleten anlayış değişmiyorsa orada daima kaos, kriz ve anarşi vardır. Bugün Türk futbolunun içerisinde olduğu durum budur. Biz maalesef sistemi değiştiremedik, zihniyeti değiştiremedik. Hep o gitsin bu gelsin 6 tane federasyon başkanı değiştirdik. 10 tane MHK değiştirdik son 10 yılda. Sonuç fiyasko. Şimdi çarkı velek gibi değiştirmenin bir sonuç getirmediği, bir mutluluk getirmediği, bir huzur getirmediği ortamda hala değiştir diyen iradeye yuh dersin yani, kusura bakmasınlar da. Ya işte değiştirdik böyle olmuyor. O zaman istikrarı sağlayacak, tecrübeyi daha da güçlü kılacak ama güçlü derken insanlar güç kazandığında hata yapıyorlarsa ona güçlü diyemez. Bozulabiliyorlarsa ki maalesef görüyoruz birçok sektörde büyük bozulmalar yaşanıyor. Gücü elde ettikten sonra güç bende, ben ne istersem o olur diyor. O haller başka bir haller. Ama şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun durumu bu değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun içerisindeki hakem olayı, bahis olayı, federasyon başkanının da rahatsız olduğu, kulüplerin de büyük çoğunluğunun rahatsız olduğu bir hadise. Ha bir tarafta savcılığın yaptığı bir araştırma var. Nedir o? Diyor ki bahis konusunda 5000 kişi suça tevessül etmiş. Yani birebir belki işlemiş işlememiş, suçun oranı farklı olabilir ama suça göre ceza farklı işleyebilir ama bir şekilde bu yola tevessül etmiş. Bir eğilim mi var yani bu konuda? Bunu dosyalarda da zaten takip ediliyor. Dava süreci de başlamış durumda. Daha birinci fasıl açıldı. Sonra hakem bahsi çıkınca bu defa ikinci fasıl açıldı. Bu ikinci fasılda da daha birincilik ve işte mevcut son gördüğümüz 438 gözaltı. Asıl tabanda yayılan bir bozulma var. Şimdi siz düzeltmeyi nereden başlayacaksınız? Tabandan mı? Temelden mi? Yoksa tavandan mı? O açıdan orada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediği 30 yılı bana yüklemeyin, bu adaletli olmaz yaklaşımı doğru bir yaklaşım. Ki bu sorunların hepsini bilen biri olarak Hacı Osmanoğlu görevine bence devam etmeli. Ama nasıl devam etmeli? Gerçekten liyakatlı, Türk futbolunun anatomisini iyi bilen, bunun içinde yaşamış, medyadan olabilir, futbol sahadan olabilir, ne bileyim finans dünyasından olabilir, hukuk çevresinden olabilir, çok güçlü bir yönetim kurması ve o liyakatın işleyişe geçmesi lazım. Yani doğru kadroları kurduğunuz zaman o doğru kadrolar sizi başarıya götürür. Şimdi Montella'yı getirdiniz. Montella da son Dünya Kupası ve sonrasındaki sonuçlara baktığınız zaman diyorsunuz ki böyle teknik direktör olmaz. Tamam da bizi 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na götüren de aynı teknik direktör. Buradaki bakış açımızı şöyle değerlendirmemiz lazım. Sorun ne? Sorun Karaas dediğimiz A milli takımı başarıdan başarıya taşıyan kadronun içerisinde Hakan Çalhanoğlu kaptan, Kenan Yıldız golcümüz, işte Orkun oyun aklımız, Orkun Kökçü ve Arda Güler. Bunların dördünün aynı anda yan yana oynamamasından kaynaklanan bir durum. Yaşadığımız hadisenin temelinde bu var ama kimse buraya odaklandığı yok. Yani Dünya Kupası'ndan sonra neredeyse Hakan Çalhanoğlu'na yerden yere vurdu bu medya. Sosyal medya özellikle. Neredeyse futbolcu değil demeye getirdi. Oysa Hakan Çalhanoğlu Inter'de efsane. Yılın futbolcusu seçiliyor. Arda Güler aynı şekilde. Kenan Yıldız aynı şekilde. Dışarıda çok başarılılar. İçeriye geldiklerinde maalesef istemezlikçiler var. Biz burada biraz iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Yani sorun ne? Çözümü ne? Ve nereden başlamalıyız? Kimlerle bu işi yapmalıyız? Şu anda Hacı Osmanoğlu, tahmin ediyorum bugünkü şeyde olağanüstü seçim kararı alınsa bile başkanlığa aday olacaktır ki daha önce söylediği için geri çekilmez diye düşünüyorum. Ve aday olurken de gerçekten Türk futbolunun sorunlarını, hücrelerine kadar, iliklerine kadar bilen kadroları yanına alacaktır diye düşünüyorum.
0: Bu arada toplantı basına kapalı, belki çıkışta bir açıklama bile olmayabilir. Yani bizim beklediğimiz gibi şeyler de olmayabilir. Kendi aramızda gidişata yönelik konuşmalar yaptık denilebilir sadece.
1: Bu da bir
0: açıklamadır. Yani bir istifa dışında, yani bir istifa ya da seçim kararı gelmeyebilir. Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Anladım.
0: A milli futbol takımına da bakalım.
1: Tabii, buyurun.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A milli futbol takımı İtalya ile karşılaştı. Milli takım grupta önce Fransa'ya 1-0, ardından İtalya'ya 4-1 mağlup olduktan sonra 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetmişti. Gruptaki 4. maçında ise deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya mağlup olarak sahadan bir kez daha puansız ayrılarak 4 maç sonunda gruptaki puansız tek takım olmayı başardı. Ne olabilir şu anda gidişatta? 2 maçımız daha var. Kasım ayında oynayacağı gruptaki son 2 maçında evinde Belçika ve deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlar bu 2 maçtan puan ya da puanlar toplayarak en kötü 2-4. takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi'nde kalmak için playoff mücadelesi verecek. Uluslar Ligi'ndeki bir önceki formatta da gruplarını son sırada bitiren takımlar B Ligi'ne düşüyordu. Ancak bu sezon yeni bir formata geçildi biliyorsunuz.
1: Daha çok takım katıldığı
0: 4. için. Sıradaki 4 takımdan ikisinin yoluna A Ligi'nde devam etme şansı doğdu. Yani hala şansımız var.
1: 2 maçtan 6 puan topladığın takdirde, en kötü 4. olmadığın takdirde.
0: En iyi 4. bile olsak çıkabiliyoruz.
1: Yani o da var, ayrı bir olay. Yani her şey bitmiş değil ama siz eğer daha zihniyet olarak, prensip olarak, felsefe olarak, düşünce olarak, duruş olarak biz bu ligin takımı değiliz diyorsanız, ona inanmışsanız bunları kazanma şansınız yok. Bir komutan önce kendi inanır, sonra ordusunu zafere inandırır.
0: Montella'dan bahsediyorsun.
1: Ya Montella'dan bahsediyorum ki ben kendisini
0: basın
1: çok basın
0: toplantılarında
1: desin.
0: Çünkü hep aynı metni okuyor gibi bir önceki programda da söyledim.
1: Prototip yani.
0: Ben bu takımı C Ligi'nden aldım, A Ligi'ne çıkarttım. Ben bu takımı bilmem kaç yıl sonra Dünya Kupası'na götürdüm. Ama
1: doğru,
0: bunlar yeterli için şeyler değil.
1: Evet.
0: Tamam,
1: futbolda
0: doğru,
1: dün
0: evet,
1: yoktur.
0: İnkar
1: bugün
0: etmiyoruz.
1: Vardır, yarın vardır.
0: İnkar etmiyoruz ama şuna da başarısızsın demememizi bekleme ya da seni eleştirmememizi bekleme yani.
1: Şimdi bu eleştiriyi yapın ama biraz diyor insaflı yapın. Yani ben bu ülkeye çok şey kazandırdım. Şu anda maalesef burada bunu demek yerine gerçekçi bir tespitte bulunması lazım. Sorun ne? Biraz önce
0: söyledim. Biraz önce söylediğinize de değineyim. Biz bu ligin takımı değiliz gibi konuşuyor. O zaman çıkarmanın da bir anlamı yok. Ne yaptık biz, bir el salladık, biz buradayız diye geri mi inelim?
1: Hayır, tecrübe kazandık diyor orada. Tamam da bu tecrübeyi kazanırken prestij de kazanacağın haller vardır. Fransa maçını kazanabilirdin. Kim hata yaptı?
0: Ki Fransa maçından sonra kimse sizi eleştirmedi, takım yani. Eleştirmedi. İyi oynayarak kaybetti. 3 puan bizim hakkımızdı. 3 puanı biz bıraktık dedik sahada. Evet. Ama İtalya'ya 4-1 mağlup oluyorsunuz. Ardından Belçika'ya 3-0 kaybediyorsunuz. Ardından tekrar İtalya'ya, bu sefer deplasmanda.
1: 10 gol yiyorsun. Yani bakıyorsun yani, ve attığın gol yok diye. İnanılmaz. Yani. Var da. Ya yani
0: ben savunulacak bir tarafı olduğunu yani. Düşünmüyorum evet. Artık evet.
1: Şimdi burada tabii bunu eleştirirken ben burada üzüldüğüm nokta şu. Yani Montella gerçekten kendini ispat etmiş bir teknik adam. Başarısı var. Şu anda başarısızlık olarak gözüken bir tablo da var. Bu tabloda dünyanın neresinde olursan olun derler ki kusura bakma. Sen bir kaza yaptın. Bu ölümcül bir kaza. Bir süre dinlen derler. Denilmesi gereken belki budur. Ama biz bu teknik adamla bir doku uyuşmazlığı yaşamadık bugüne kadar. Şu mağlubiyetlere rağmen. Yaşadığımız şey ne? Sorunların doğru tespit edilememesi ve karar alınırken de doğru kararların alınamaması. Şimdi diyorsunuz ki biz bu ligin takımı değiliz. İyi de bu ligde kim var? Fransa var. Fransa'yı siz daha önce iki kere karşılaştınız. Bu milli takımdan söz ediyorum. Birinde yendiniz, birinde berabere kaldınız. Dolayısıyla Fransa bize karşı maç kazanamadı son iki maçta. Sonrasında ne oldu? Biz Fransa'ya kaybettik. 1-0 kaybettik. Kaybettiğimiz maçta da aslında bu yolda galiptir, mağlup galiptir diyoruz ya. Şerefli mağlup etmeyeceğimiz geldi neredeyse. Orada bizim strateji yanlışımız, taktik yanlışımız, seçim yanlışımız, oyuncu hamleleri, o tür yanlışlar vardı. Bu teknik adama yazacak bir kusur. Hadi bu ülke sizin geçmişten kazandıklarınızdan dolayı size bir kredi verdi. İtalya maçına çıktınız. Orada bir akıl tutulması yaşamanın bir anlamı yok. Yani ille de bütün hatlarıyla hücum ederek maç kazanılmayacağını İtalya sana gösteriyor. Dolayısıyla golü yedikten sonra demoralize olacak bir yola girmemen lazım. Basit goller yememen lazım. Dönen topları takip edemiyorsun. Buna çözüm üretemiyorsun. Kaldı ki asıl sorun senin. Biraz önce saydığım kare as dediğim dört asının bu maçlarda yer almaması. Bunların yerine senin alternatif olarak düşündüğün oyuncuların o fizik kapasiteyi, o mentaliteyi taşıması lazım. O kazanacak oyunu oynaması lazım. Bunlarda bir eksiklik varsa onların da alternatifini üretmen lazım. Yani A milli takım dediğimizde üç tane menajerlik firmasının koordinasyonu içerisinde olan bir oyuncu havuzu yok bu ülkede. Kulakları çınlasın. Oğuz Çetin, Gusiding'den önce emanetçi olarak A milli takımı devralmıştı. Ve o 3 maçlık seride 110 tane, ben biliyorum birebir röportaj yaptığım için, 110 tane A milli takım seviyesinde olan oyuncu vardı. Şu anda bizim konuştuğumuz bu A kalite dediğimiz oyuncular maalesef sayısı 30'u geçmiyor. Bir diğer nokta şu. Yani bir açıklamasında Montella şöyle diyor. Diyor ki ben ikinci ligden, üçüncü ligden oyuncu mu alacağım? Bana bunları öneriyorlar diyor. Coşkun Özarı döneminde ikinci ligden Ünal Karaman, ki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ülkenin milletvekillerinden bir tanesi, çok da başarılı biri. Ünal Karaman alındı, A milli takıma geldi ve yıllarca kaptan olarak hizmet etti. Yani burada esas olan şey değildir. Yani Süper Lig göz önünde olan değildir. Sizin maharetiniz göz önünde olmayanı göz önüne çıkarabilmek olmalı. Yani Arda Güler eğer bugün fırsat verilmemiş olsaydı bu seviyede dünyanın takdir ettiği bir futbolcu olabilir miydi? Ama Arda Güler'e rağmen biz eğer maç kazanamıyorsak burada başka sorun var demektir. Dolayısıyla teşhisi de tedaviyi de doğru yapmak lazım. Benim nacizane eleştiri anlamında değil ama bir ışık tutma anlamında Montella'ya söyleyeceklerim bu diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: şimdi reklamlar.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watson's çeki hediye.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Peki dönelim Süper Lig'e, devam ediyoruz. Süper Lig'in 7. haftası bu akşam Çalacak Düdük'le başlayacak. Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Maç değerlendirmenizi alalım.
1: Açıkçası Galatasaray açısından kolay gibi gözüken zor maç. Çünkü Kasımpaşa gerçekten oturmuş, iyi futbol oynayan, diri bir takım. Her üç türlü sonuçta benim için sürpriz olmaz. O açıdan tahminim şu, Galatasaray'ın favori gözüktü ama Kasımpaşa'nın zorlayacağı, puan alabileceği bir karşılaşma diye düşünüyorum. Bir de milli takım arasından sonra konsantre olabilmek ve oyuna, çünkü milli takımdan yorgun dönecek oyuncular vardır, bu Galatasaray için geçerli bir dezavantajdır. Kasımpaşa'ya bu bir avantaj sağlayabilir.
0: Aslında avantajı da var. Sakatlıkları bitmek üzere olan oyuncular var. Hatta belki forma şansı bile bulacaklar. Bu oyuncular Osimhen ve Singo Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ettiler bu hafta. Ve Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken Singo bireysel program uyguladı. Ya belki 11 olmasa da yedek kulübesinde oturup sonradan kullanılabilecek oyuncular. Ne diyorsunuz?
1: Osimhen orantısız güç bütün rakipleri için. Ve Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlara bakacak olursanız, Osimhen'siz oyunun başarılamayacak bir düşünce haline geldiği ve neredeyse kronikleştiği bir haldi. Osimhen'in bırakın sahada olmasını, yani ilk 11'de yer almasını, kulübede oturuyor olması bile takım içerisindeki rekabeti ve mücadelenin şevkini etkiler pozitif yönde diye düşünüyorum. Ama Osimhen, eski Osimhen olarak hazır bir şekilde dönecek mi dönmeyecek mi noktasında benim de kaygılarım var. Şu anda belki Galatasaray'a ilk anda heyecan verir ama oyunun o mücadele anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı zorlayacağını kanaatindeyim.
0: Hocam son bir 10 gündür yaklaşık Icardi haberleri dönüşüp duruyor. Hem sosyal medyada hem ana akımda oldukça da yaygın haberler. Yabancı bir basının yapmış olduğu bir haber var. Icardi Galatasaray'a ara transfer döneminde geri dönecek diye. Icardi'nin paylaşımları var. Bireysel olarak çalışıyor biliyorsunuz, takımsız Galatasaray'dan ayrıldığından beri. Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Çünkü heveslenip isteyen bir taraftar grubu da vardı. Tekrardan bir kampanya başlatıldı gibi bir şey, Icardi'yi geri görmek istiyoruz diye. Dursun Özbek de bu arada, Icardi zannediyorum Türkiye bileti almış, buraya gelecekmiş. Özbek de biz ona hani bir veda düzenleyelim diye bir teklifte bulunduk, cevabını bekliyoruz dedi. Daha sonrasında biz ona transfer döneminde teklifimizi yaptık, verebileceğimiz parayı söyledik. Kendisi o dönem kabul etmedi ve iki tane yıldızı bir arada oynatmak çok zor. Hangisini oynatacaksınız, hangisini oturtacaksınız gibi bir şey söyledi. Hani buradan şu anda Galatasaray'ın Icardi'ye bir teklifle gitmediğini anlayabiliyoruz. Ama sizce ara transfer dönemine kadar bir değişim olur mu? Icardi yeniden gelir mi? Mesela yedek kulübesinde oturmayı kabul etse Galatasaray Icardi'yi yeniden alır mı? Ne düşünüyorsunuz? Ve bir de yabancı kuralı da var biliyorsunuz.
1: Tabii ki en mühim mesele o. Bir diğer konu şu. Icardi gerçekten Galatasaray'da çok mutluydu. Ama menajer araya girdikten sonra oradaki karşılıklı teklifler ve beklentiler ne yazık ki farklılaştı. Galatasaray'ın teklifini menajer kabul etmedi. Menajer işi zorlaştırdı. Zannettik ki Galatasaray'dan gidersek her yerde bir kulüp buluruz, çalışırız, anlaşırız. Fakat gelinen noktada ne yazık ki Galatasaray'ın teklifinin üzerinde bir teklif alamadı ve kaldı. Şu anda da zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi şu ana kadar da Galatasaray'ın Icardi'ye doğrudan bir teklifi yok. Gel seninle devam edelim diye bir teklifi yok. Ama ara transfer dönemi Icardi için bir fırsat olabilir. Icardi'ye gel, senin jübileni yapalım. Herkes seni Galatasaraylı biliyor ve öyle anıl, efsaneleş diye bir teklif bildiğim kadarıyla. Menajer de gördü. Galatasaray'dan başka bir Galatasaray Icardi'nin gerçek manada değerini bulacağı bir ortam yok. O yüzden devre arasında bir gelişme olabilir ama bu uzun vadeli bir Icardi projesi olmaz. Icardi'ye
0: bir senelik belki.
1: Bir senelik bir ya da yarım devrelik bir fırsat verilebilir. O süreçte Icardi olağanüstü bir performans gösterirse onun kredisine belki o sözleşme uzatılabilir. Bu yönde bir teklif diye olabilir diye düşünüyorum. Şu ana kadar ne Galatasaray'ın Icardi'ye veya menajerine bu yönde bir teklifi var, ne de Galatasaray'ın arzusunu doğrulayacak, o teklifini evet diyebilecek menajeri ve Icardi tarafından bir yakınlık gösterilmiş olması var.
0: Aslında Galatasaray'ı geçmeden önce dün yayınlanan röportajdan bir kesit vardı. Hı hı. Kerem Demirbay röportajı, biliyorsunuz, hı hı, orada bir cümle kuruyor. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Eski takım arkadaşlarımı çok seviyorum ama ben konuşursam ortalık karışır gibi bir cümle kuruyor. Sonra açıklama yaptı ama orada ifade ettiği çok farklı bir şeymiş gibi algılandı ve bütün medya dün sadece bu durumu konuştu. Hani bu durum MK'yı falan unutturdu, yani şu olayları unutturdu. Ne oldu Galatasaray'da diye. Siz ne söylersiniz bu açıklamayla ilgili?
1: Yani söyleyen kişi önemli bir futbolcu. Avrupa'yı bilen, Avrupa futbolunu bilen, sözün kuvvetini bilen birisi. Ama belli ki şöyle bir tecrübesizliği var. Söz İki dudağınızın arasından çıkıncaya kadar size ait ama sonrasında kontrolü mümkün değil. Çünkü siz bir şey mana vererek bir şeyler söylüyorsunuz ama sizi dinleyenler farklı manalar çıkarabiliyor. Sizin hedeflediğiniz noktanın üzerinde manalar çıkarabiliyor. O da şaibeye yol açıyor. O da size geri dönüş olarak bir baskı kuruyor. Bunu yaşadığınız anda da eyvah ben ne yaptım diyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Kerem'in açıklaması bu yönde biraz kontrolsüz bir açıklamaydı. Yani tabiri caizse kusura bakmasın, hatta aşan bir açıklamaydı. Bir de Galatasaray'ın şöyle bir genel karakteri vardır, anenesi vardır. Kol kırılır, yen içinde kalır diye. Siz takım içerisinde olan mahremiyet dediğiniz uzlaşmazlık olabilir. Herkes herkesi çok aynı ölçüde sevmeyebilir. Ama takım bütünlüğü varsa oradaki siz mahremiyeti dışarıya konuşursam yer yerinden oynar biçiminde ifade etme lüksünüz olamaz. Bu sizi her yönüyle bağlar. O açıdan zaten hemen anında özür diledi. Haddini aştığını ifade etti. Bu bakımdan o sözün çok fazla kale alınmaması gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki Galatasaray zaten son 4 sezonu şampiyon tamamlayan, zaten soru da o yöndeydi, tamamlayan bir ekip olarak ekip bütünlüğünü göstermiş durumda. Bir de başarıyı yönetmek gerçekten çok zordur. Yıldızları yönetmek ondan daha zordur. Okan Hoca'nın en büyük zorluğu da buradadır. Sorunlar, ki geçmişte de biliyorsunuz birçok futbolcuyla Okan Hoca arasında birebir sıkıntılar medyaya kadar yansıdı. Ama Dursun Özbek Başkan orada ne yaptı? İradesini ortaya koydu. Hocasının yanında durdu. Futbolcusunu da onere ederek uzlaşmayı sağladı. Bu da bir yönetim başarısıdır. Galatasaray'ın başarısıdır. O yüzden Galatasaray son 4 sezonu şampiyon tamamlamıştır. 5. sezonda iddiasını devam ettirmektedir. Ben burada Kerem'in açıklamalarını Galatasaray gerçeğinden uzak ve Galatasaray'dan ayrılmış olmanın getirdiği bir hüzün olarak değerlendiriyorum. O bakımdan fazla da önemsemedim yani açıkçası. Eğer içi dolu, yer yerinden oynayacak açıklamalar yapacak olsaydı zaten yapardı diye düşünüyorum.
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. Düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı. Adalı Bey yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak. 8-9 üye değişti yeni yönetim kurulundan. Ne söylersiniz?
1: Yani Serdar Adalı Başkan'ın 3. kongre zaferidir bu. Ve şu anda sadece bir seçim yapmadı. Aynı zamanda hem siyah beyazlı camianın güvenini tazelemiş oldu, hem de ekibini yenilemiş oldu. Daha güçlü, olaylara daha hakim bir yönetim aklı olarak göreve devam ediyor. Ben önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın, ki çok zorlu 30 gün içerisinde oynayacağı çok zorlu maçlar var, fikstür bayağı bir çetin süreçte, bu dönemi, bu kritik ve zor dönemi, çetin dönemi büyük ölçüde galibiyetlerle kapatacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın geleceğini, Serdar Adalı Başkan'la geleceğini çok ümit var görüyorum.
0: Peki pazar günü Kocaeli Spor'u konuk edecek Beşiktaş. Kocaeli Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlı takımlarda da Vilović takımlar çalışmalara başladı. Kaptan Orkun Kökçü'nün de durumu henüz belirsiz. Ne söylersiniz maçla evet, ilgili ve oyuncularla ilgili?
1: İki tane kritik ve önemli oyuncuların form olarak %100 hazır olmadığı bir ortam. Bu iki kritik oyuncunun biraz önce milli takım örneğinde verdiğimiz gibi Beşiktaş'ın performansına nasıl etki edeceği, onlar yokken veya varken sorusu anlamlı diye düşünüyorum. Eğer ikisi birden oynarsa, yani hem Vyalović hem Orkun Kökçü, Beşiktaş sahada daha güçlü konum kazanır. Oynamasa da Beşiktaş sanki Vyalović'in de Orkun Kökçü'nün de alternatiflerini onlar kadar güçlü olmasa da hazırladığını düşünüyorum. Kocaeli karşısında, evet, Kocaeli Spor iyi futbol oynayan bir ekip ve büyük maçları da başka bir havada oynuyorlar. Beşiktaş'ı zorlayabilecek pozisyonlar yakalayabilirler ama sahadan galip ayrılacak takım Beşiktaş'tır diye düşünüyorum. Böyle bir inancın içerisindeyim. Burada Vyalović için işte bir maçta hat-trick yapı sonrasında bir durağan hale geçmiş olmasının getirdiği bir tartışma ortamı var. Bununla ilgili değerlendirmem de şu: Vyalović zaten kalitesi, kalibresi belli bir golcü. Kendini ispat etmiş birisi. Fakat oyuncu karakteri olarak daha duygusal yaşayan, duygu halini oyuna yansıtan bir karakteri var. Belki zaafı da bu. Beşiktaş'ta kendini her geçen hafta daha mutlu hissettiğinde Beşiktaş'a sağlayacağı katkı daha üst düzeye çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'ye bakalım. Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi, yani yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Bu arada Mert Hakan'ın cezası bitti. Forma verilmesi durumunda bu hafta oynayabilecek. Belki maçın durumuna göre son dakikalarda, hani çünkü formundan dolayı uzun süredir oynamıyor diye, hoca forma verebilir Mert Hakan'a, taraftarında o yönde bir talebi olursa kırmamak adına. Ne söylersiniz, Rize Spor deplasmanı Fenerbahçe için her dönem zor geçen bir deplasman. Bu kez ne düşünüyorsunuz?
1: Yine zor geçer ama kazanan Fenerbahçe olur diye düşünüyorum. İsmail Kartal Hoca gerçekten takımına hakim. İyi de bir uyum göstermeye başladılar. Birbirlerini anlayan, birbirlerine isteklerine cevap veren bir takım bütünlüğü bu. Aziz Yıldırım Başkan da zaten bu bütünlüğü yakinen takip ediyor ve daha da nasıl güçlendiririm diye çaba sarf ediyor ekibiyle birlikte. Oğuz Çetin'in orada olmuş olması, futbol aklı olarak zorlukları karşısında çabuk çözüm üretiyor olması Fenerbahçe adına ciddi bir avantaj diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin gücünü deplasmanda Rize Spor karşısında da göstereceği kanaatindeyim. Elbette ki Rize Spor çok iyi futbol oynayan bir ekip olmasına rağmen Fenerbahçe oradan zaferle döner diye düşünüyorum.
0: Trabzonspor milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Yarın bir Karadeniz derbisi de var aynı zamanda. Ne söylersiniz? Samsunspor'da Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in çok iyi bildiği topraklar, çok iyi bildiği bir takım, eski takımına karşı yeni takımının başında oynayacak. Ne söylersiniz?
1: Aslında sorunun içerisinde cevap da var. Thomas Reis faktörü önemli bir faktör. Kaldı ki Samsunspor, sizin de kısmen ifade ettiğiniz gibi, eski gücünde olmayan bir Samsunspor. Eski Samsunspor olsaydı, Thomas Reis'in Samsunspor olmuş olsaydı, hiç tereddütsüz çok çetin bir maç olur derdim. Ama o avantaj Trabzonspor tarafına geçti ve Trabzonspor Thomas Reis'le birlikte gerçek o şampiyon kimliğine, karakterine bürünen bir hava yakaladı. Bunun Samsunspor maçında da devam edeceği kanaatindeyim. Diyorum ki bu maçın banko favorisi Trabzonspor.
0: Trabzonspor milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına giriyor. Bordo Maviler yarınla yani 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasındaki 30 günlük sürede Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak. Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle girmişti Trabzonspor. Zorlu bir süreç geliyor. Samsun maçından sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak Bordo Mavili takım. UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de Kups'la karşılaşacak. 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. 22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. 1 Kasım'da sahasında Gaziantep Futbol Kulübü, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımıyla mücadele edecek ve son olarak da Alanya Spor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girecek. Sizce yeni teknik direktörle bu süreç nasıl ilerleyecek?
1: Çok iyi bir uyum yakaladıklarını ve doğru bir transferle Trabzonspor'un güçlendirildiğini düşünüyorum. Ben çok daha iyi ilerleyecektir diye ümit ediyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.

0: Ekim Cuma ve saatlerimiz tam 14'ü gösterirken bugün de hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmelerle günün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Dün detaylarını paylaştığımız o acı gelişmeyle başlayalım. İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken 7 katlı bina ilişkin bilirkişi ön raporu çıktı. Raporda ruhsata aykırı şekilde sonradan inşa edilen 4 katın yıkılması yönünde karar alındı ancak bu kararın uygulanmadığı tespit edildi. İstanbul Maltepe'deki 7 katlı Kardeşler Apartmanı'nın ilk 3 katı dün sabah 05.40'da çökmüştü. Enkaz altından 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu da çıktı. Raporda binanın ruhsata aykırı inşa edilen 3. 4. 5. ve 6. katlarının yıkılmasına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı belirtildi. Yapı ruhsatında fenni mesul olarak gösteren Mimar Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un da binanın çökmesinde kusurlarının bulunduğu tespit edildi. Bilirkişi ön raporunda kusurlu görülen mimarla şantiye şefinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki şüpheli ise adliyeye sevk edilmiş durumda. Adalet insanlığın ortak hedefidir. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Küresel adalete değindi. Mevcut küresel sistemin sürdürülebilir olmadığını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ülkelerin ifadesi 5 ülkenin iradesine bağlı dedi ve ekledi. Ancak dünya 5'ten büyüktür.
1: Adalet mazlumu zalimden koruma kudretidir. Bu yönüyle adalet insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkuresidir. Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz

0: Uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Değerli izleyenler, AK Parti'nin yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Gelişmelere bakacağız. Gelişmeler için TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman'a gidelim ve fon kriziyle ilgili son gelişmeleri kendisi bizlere aktarsın.
2: Evet, AK Parti tarafından bugün fon mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve tasfiye sürecindeki fonların o sürecin tamamlanması için çok kritik bir teklif meclis başkanlığına sunacak. Teklif 9 maddeden oluşacak. Teklifin ismi ise tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi. Bu 9 maddeli kanun teklifini bugün saat 15.30'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kamuoyuna duyuracak ve ardından meclis başkanlığına sunacak. Bundan sonraki süreçte de bu kritik teklif ilgili komisyona sevk edilecek. Orada kabul edilmesinin ardından ise genel kurulda yasalaşması bekleniyor. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Öncelikle fon soruşturması kapsamında 131 fon tasfiye edilmişti ve tasfiye süreci sürüyordu. Bu fonun içinde ise tam 455.578 yatırımcı bulunuyor ve bu yatırımcılar şu an mağdur durumda. Bu mağduriyetlerin giderilmesini amaçlayan bir teklif bu. Öncelikle bu teklifle beraber 1 milyona kadar yatırımı olan yatırımcıların, küçük yatırımcıların özellikle ödemelerinin kademe kademe en düşükten en yükseğe doğru ama tavan miktar 1 milyon lira ödemelerinin gerçekleşmesi. O ödemelerin de bu Ekim ayında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu nakdi ücretlerin sağlanması için ise fonların tasfiye sürecinin tamamlanmasıyla fonlardaki taşınır ve taşınmaz mal varlıkların satımıyla elde edilen nakit yatırımcılara ödenecek. Burada herhangi bir kamu kaynağı yararlanılmayacağının bir kez daha altını çizelim. Ödemelerde enflasyon farkının da gözetileceği bir diğer önemli nokta olduğundan bahsedelim. Diğer yandan ise enflasyon güncellemesi önemli olacak. Bir diğer nokta ise gönüllü iade sistemi olacak. O da bu fonların içinde usulsüz kazanç sağlayan veyahut yüksek meblağlarda kazançlar elde edenler gönüllü bir şekilde ödemelerini yapabilecekler. Buradaki yetkili kuruş da TMSF olacak. Ve bundan sonraki süreçte artık kanun teklifiyle beraber bu mağduriyetler adım adım ve hızlı bir şekilde giderilecek. Bu 9 maddeli kanun teklifini bugün saat 15.30'da AK Parti grubu tarafından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hem kamuoyuna duyuracak hem de meclis başkanlığına bu teklifi sunmuş olacak. Gönüllü iade sistemi önemli. Tasfiye öncesi haksız veya olağan dışı yüksek kazanç sağlayanlar normal piyasa getirisini aşan kısmi gönüllü olarak iade edebilecektir. Teklifin amacı ve kapsamı belli. 131 fon tasfiye sürecine girmişti. Bu tasfiye sürecinin tamamlanması ve ardından içerisinde bulunan 455 bin yatırımcı mağdurun mağduriyetlerinin giderilmesi. Diğer yandan bazı mağdurların da ödemeleri dün gerçekleşti. Onu da sizlere aktaralım. 17 fonun tasfiye süreci tamamlandı. Bununla beraber 43 bin yatırımcının paraları ilgili bankalara yatırıldı. Artık önümüzdeki süreçlerde de diğer yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi bekleniyor diyelim. Bizim gözlerimiz saat 15.30'da teklifin meclis başkanlığına sunulmasına çevrilmiş durumda ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Şerif Ali Duman, çok teşekkür ederim. 15.30'da gözümüz kulağımız orayı takip edeceğiz. Nasıl bir karar çıkacak onu da hep birlikte göreceğiz. Şimdi önemli bir konu daha var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da kritik bir zirve var. Bunu da takip ediyoruz. Yönetim kurulu olağanüstü gündemle bugün toplanıyor. Peki masada hangi başlıklar var? Hangi kararlar alınabilir? TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'dan son durumu alacağız. Futbol açısından çok önemli kararların olacağı ifade ediliyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Riva'dasın Hanifi. Neler aktaracaksın bize?
3: TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı. O toplantı bugün dakikalar içerisinde başlayacak. An itibariyle bizler de TFF'nin Riva'daki kamp merkezindeyiz. Toplantı burada gerçekleşecek. Tabii ki önemli gündem maddeleri bulunuyor. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu seçime gidecek mi? İbrahim Hacı Osmanoğlu bir seçim kararı alacak ve bunu açıklayacak mı? İşte bu soruya cevap bekleniyor. Olağanüstü bir toplantıdan bahsediyoruz. Türkiye futbolu için oldukça önemli bir toplantı bu. Özellikle toplantıda konuşulacak çok fazla gündem maddesi var.

0: O gündem maddelerinden birisi de MHK soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan MHK soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Tutuklandıktan sonra da istifasını açıklamıştı. MHK'de yeni başkan kim olacak? MHK'nin başındaki isim kim olacak? İşte bu soruya da cevap bekleniyor. Bugünkü toplantıda bu da gündem maddelerinden birisi. Anthony Taylor geçtiğimiz hafta hakem atamalarını gerçekleştirmişti. Yeni MHK başkanı açıklanacak mı? Açıklanırsa eğer kim olacak? Bu soruda cevap bekliyor. Yine burada istifalar olmuştu. Özellikle TFF Genel Sekreterinin istifasından sonra yeni genel sekreter kim olacak? Bu soruda cevap bekliyor. Bu sorunun da cevabı yine olağanüstü toplantıdan sonra netlik kazanmış olacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu cuma namazını burada kıldı. Cuma namazını kıldıktan sonra tekrardan TFF merkezine geçerken gazeteci meslektaşlarım burada ona sorular sordular. O da çıkışta bir açıklama yapacağını söyledi. Toplantının bir hayli uzun sürmesini ve çıkışında ise Hacı Osmanoğlu'nun açıklama yapmasını bizler bekliyoruz. An itibariyle TFF'deki durumu Ozan Ural görüntülesin. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun merkezindeki tablo bu şekilde. Olağanüstü toplantı az sonra başlayacak. 13 yönetim kurulu üyesi toplantıya katılacak. Peki seçim kararı nasıl alınabilecek? 13 isimden %40'ı seçim için evet derse Türkiye Futbol Federasyonu erken bir seçime gidecek ve TFF başkanlığı için bir kez daha sandıklar kurulacak. Ancak seçim kararı da çıkmayabilir. Çünkü Hacı Osmanoğlu'nun görev süresi 2028 yılında sona eriyor normal şartlarda. Bir seçim kararı çıkmazsa Hacı Osmanoğlu görevine devam edecek. Bir diğer gündem maddesi ise milli takım teknik direktörü Montella ile ilgili. Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçlardan sonra Montella'nın istifası beklenmişti. Ancak İtalyan çalıştırıcı istifaya yanaşmamıştı. TFF yapacağı toplantıda Montella konusunu da ele alacak. Montella ile yollar ayrılacak mı yoksa devam edilecek mi? Çünkü Uluslar Ligi'nde iki maçımız kaldı. O maçlardan birisi İzmir'de oynayacağımız Belçika karşılaşması. Diğer maç ise Fransa ile oynanacak. O iki maçta takımın başında İtalyan çalıştırıcı Montella mı olacak yoksa başka bir isim mi olacak? Bu soruya da cevap bekleniyor bugün. Bizler bugün TFF'nin olağanüstü toplantısını yerinde takip ediyoruz ve sıcak gelişmeleri gün boyunca aktaracağız.
1: Hanifi Bayar, çok teşekkür ederiz. Elbette önemli başlıklar var. Bu noktada önemli başlıkları birazdan konuşacağız. İzmir'de iki belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonlarında 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeşme Belediyesi'nde evrak imhası ve rüşvet iddiaları kapsamında 12 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde ise 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeşme Belediyesi'nde rüşvet ve evrakta sahtecilik iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı, hatırlayacaksınız. Soruşturmada belediyeye ait evrakların yakılarak imha edilmeye çalışıldığı tespit edilmişti. Dosyaya 70 bin liralık rüşvet dekontu ve para pazarlığına ilişkin görüntüler de girmişti. Gözaltındaki 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bayraklı Belediyesi ve iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik operasyondaysa 47 kişi gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli serbest bırakılırken aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da bulunduğu 43 kişi adliyeye sevk edildi. Firari bir şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. Bu sıcak gelişmeyi verdikten sonra yine önemli konuya geri dönelim. Hanifi'nin anlattığı, aktardığı olaya geri dönelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik zirve dakikalar sonra başlayacak. Yönetim kurulu olağanüstü gündemle toplanıyor. Bu seçim olacak mı ya da Montella'nın geleceği, yeni merkez hakem kurulu seçilir mi? Türk futbolunun gündemdeki kritik başlıklarını konuşalım. Tahir Kum ve Ömer Faruk Ünal hocamla konuşacağım. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş çok bulduk, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili Mehmet, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tahir Hocam, sizle başlayalım. En çok merak edilen konulardan bir tanesi bu toplantının olağanüstü olması, dakikalar içerisinde başlaması ve sonrasında bir seçime gidilip gidilmeyeceği. Burada 13 isimden %40'ının evet seçime gidilsin demesi bekleniyor. Gidilir mi, gidilmez mi? Neler söyleriz Tahir?
3: Şimdi şöyle, yaşananları hepimiz gördük. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklandı. Yine beraberinde tutuklananlar oldu. Yine sizin en önemli maçlarınızı yöneten Yasin Kol da tutuklandı. Ve bugüne kadar da federasyon başkanı sessiz kaldı. Şimdi bugün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Salı günü yapmış olduğu toplantıda Cuma günü için, bugün için olağanüstü genel kurul kararını görüşmek üzere toplantı bugün. Bugünkü toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu seçime gidelim mi gitmeyelim mi bunu karara bağlayacak. Ya tamam diyecek ya devam diyecek. Şimdi şunu öncelikle bilmemiz lazım. 2024 yılı Temmuz ayında seçilen 14 asil ve 14 yedek üyeden kurulan yönetim kurulundan bugüne kadar 10 tane yönetim kurulu üyesi istifa etmiş.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-25, Ankara 9-24, İzmir 15-27, Bursa 15-26, Konya 9-22, Afyon 7-24, Denizli 12-29, Antalya 18-27, Adana 18-31, Zonguldak 18-22, Samsun 15-23, Trabzon 12-24, Kayseri 9-23, Erzurum 4-16, Gaziantep 14-25, Diyarbakır 12-26 ve Şanlıurfa 16-28 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Senle hayatım dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
8: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
9: Türkcell'leri bağlan hayata.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Handan Okuman'la masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Ve sigorta konuşuyoruz her hafta olduğu gibi. Programımızın ilk bölümünde sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nelerden bahsedeceğiz? Bugün sanırım bir güncel konudan konuşacağız.
1: Evet, doğru. Konu başlığımız sigorta hasarları e-devlette diye belirlemiş olduk. Çünkü yine bir dijital dönüşüm hamlesi ve yine bir yenilik devrede. Bu SEDDK kısa olarak söylenen açılımı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu diyeyim. Yani sigortacılığın SPK'sı diyelim. Sermaye Piyasası Kurumu var ya.
0: Bu da
1: sigortacılığın SPK'sı, yani denetleme kurumu ve düzenleyen. Tabii dijital konuda birçok devletin kendisi zaten başlı başına büyük bir atılım ve büyük bir kolaylık ve olabildiğince diğer kurumlarda olabildiğince kendi alanları ile ilgili e-devlete taşımak, erişimini sağlamak, kolaylıklar getirmek adına ciddi çalışmalar içerisindeler. Ve bu konuda da bu yeni olarak diyebilirim ki SEDDK'dan bir dijital dönüşüm hamlesi daha devrede, hizmete girmiş vaziyette. Nedir bu? Artık başta söylediğimiz üzere başlığımızda sigorta hasarları artık e-devletten erişebilecek, görebilecek, takip edebileceksiniz. Bu sigortalıların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için hem Siber Güvenlik Başkanlığı hem SBM dediğimiz açılımı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin kapsamlı olarak birlikte yürüttükleri çalışmanın neticesinde ikinci fazını da tamamladılar. Ve bu e-devlet özel sigortalarım kısmından artık kapsamı genişletildi. Alınabilecek hizmetler arttırıldı. Ve bunun da duyurusunu, zaten basın duyurusunu gerçekleştirdiler. Bunun üzerine de ben de bunu dinleyicilerimizle paylaşıp bu kolaylıktan istifade etmelerini arzu ediyorum. Tabii normalde zaten aslında bir süredir var. Bu e-devlet üzerinden özel sigortalarım diye bir kısım var. Sekme mi diyelim? En azından yukarıda arama kısmına özel sigortalarım diye yazarsanız zaten önünüze bu çıkacaktır. Hatta onu da favorilerime eklerseniz erişiminizi
0: daha kolay
1: yaparsınız. Çünkü sonuç itibariyle özel sigortalar birçok adet olabiliyor, farklı farklı olabiliyor. Hepsinin başlangıç bitişleri farklı tarihlerde. O yüzden bir takım poliçelerinizi ve süreçlerinizi buradan gerektiğinde, ihtiyaç duyduğunuz zaman ulaşabileceksiniz. Ulaşabiliyordunuz ama artık E-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına ulaşabileceksiniz. Şimdi bundan evvelki durumlarda mesela kusur oranı belli oluyor. Tabii kusur oranı nedir? Bir kaza tutanağı tutulmuştur ya da polis tutmuş olabilir. Bunları doldurduktan sonra bunların sisteme düşmesi, bir değerlendirmeye girmesi ve araç kazaları için söylüyorum. Bu değerlendirme neticesinde de kim haklı, kim haksız ya da her iki tarafta mı kısmi haklı, haksız, bunun bir karara, bir bilirkişi ya da bir heyet tarafından, tarafsız olan, verilmesi icap ediyor. Aslında bu geçtiğimiz yayınlarımızdan bir tanesinde bu süreçlerden bahsetmiştik, anlatmıştık. Nasıl değerlendiriliyor bu kaza tespit tutanağı, sisteme düştükten sonraki ilerleyişi, işleyişi. Ama sonuç itibariyle kusur ne çıktı, ne bitti? Direkt E-Devlet'ten mesela takip edilemiyordu. Ama artık bu sigorta hasarlarınızı da E-Devlet'ten süreçlerinizi oradan görmeniz mümkün. İşte hasar oldu. Değerlendirme neticesinde dediğim gibi kusur dağılımı nasıl çıkmış? Ondan sonra eksper raporu ne değerlendirme yapmış eksper bunlara? Tabii kaza tespit tutanağının kendisine. Tabii burada bazen kazalar oluyor. Ve normalde polis gelip tutanak tutmaz. Bazı durumlarda sadece polisin tuttuğu tutanak geçerlidir. Mesela yaralanmalı kazalarda ya da zincirleme kazalarda da olabiliyor. Hı hı. Ama sonuç itibariyle bazı durumlarda belki polis denk gelir. Kendisi yani ikili bir çarpışma dahi olsa tutma ihtimali mevcut. Tabii şimdi bu süreçleri takip etmek mühim. Çünkü bazı durumlarda itiraz edilmesi gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Çok yeni bu konuda bana bir istişare için arayan bir arkadaşım oldu bu hafta. Onun da bir çalışanı, daha doğrusu bir kaza olmuş, polis tutmuş. Sonrasında kusurlu arkadaşı, yani çalışanı daha doğrusu çıkmış. Ama tutanağa baktıklarında polisin tuttuğu bir tutanmış, bir göbekte gerçekleşmiş bu. Ne o? Kavşak.
0: Kavşak.
1: Dönel kavşak.
0: Dönel kavşak.
1: Bu aslında dönel kavşaktaymış da çıkacakmış. Ama meğer ki tutulan tutanakta yazılan dönel kavşağa girerken işte çarptığı falan gibi olmuş. Tabii girerkenki durum başkadır, çıkarkenki durum başkadır. Ya zaten dönel kavşaktaysanız öncelik sizdedir. Ama girecekseniz öncelik kavşaktaki araçtadır. Şimdi neden öyle tutulmuş onu da bilemeyiz. Ama tabii ki böyle durumlarda kesinlikle kontrol edilmesi, bakılması mümkünse baştan. Yani polis kendisine söyleneni tabii ki doğru, normalde gözünün önünde gerçekleşmez. Ama iki tarafı da dinler, onu da kendi formatını işler. Ama böyle bir durum neticesinde kusurlu o çalışan kişi çıkmış. Bunu da itiraz süresi çok kısadır. Birkaç gün içinde yapılması lazım. Onlarla ilgili hemen itirazını yapacak ama şimdi mesela bu E-Devlet'teki hasar süreçlerini takip edebilmek büyük bir kolaylık. Bunu hemen göremeyebilirsiniz. Takip etmezseniz kusurlu size çıkar, itiraz süresi geçer. Artık itiraz etmek konusunda elinizdeki imkanlar gitmiş neredeyse gibi düşünebilirsiniz. O yüzden süreçleri oradan an be an görmek, bakmak, takip etmek büyük bir kolaylık. Bunun dışında başka tabii ki hasarlar da olabilir. Bunlarla da ilgili sigorta hasarlarını buradan takip etmek mümkün. Peki bu sadece, evet, bu yenilik hasar takiplerinin, sigorta hasarlarının da E-Devlet'ten görülebileceği aslında ilave edilmiş. Yani genişletilmiş bir hizmet olmuş oldu. Ama bunun dışında da zaten devrede olan, hatta belki bir seneden fazla oldu diye hatırlıyorum. E-Devlet'ten bu özel sigortalarım kısmında sizin adınıza olan muhtelif poliçeler, sigortalar olması durumunda bu tüm branşlarda hem güncel, yani yürürlükte olan poliçeler, geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, tabii bu geçmiş ne kadar geriye dönük o konuda bilgim yok. Yani atıyorum 15 yıl öncekiler yoktur diye düşünüyorum. Ama 5 yıl mıdır? Ama 3 yıl mıdır? Geriye ama 10 yıl var mı? Onu da bilemiyorum doğrusu. Hı hı. Ama geriye dönük bir takım poliçelere, belirli bir süreye, zamana kadar, yıla kadar eski poliçelere de erişmek mümkün, görebilmek mümkün. Şimdi bu neye sağlar? neyi sağlar bizlere? Şimdi bazı durumlar var. Hasar yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. Ama o zamanki, atıyorum, 3 yıl önceki araç poliçenize konu bir durum, 3 yıl sonra size karşı taraftan bir tebligat gelebilir. Örnek veriyorum, bir kaza oldu, ben şöyle bir zarara uğradım, şöyle bedeni bir hasarım var, zararım var gibi. Sizin de tabii ki o poliçeye ulaşmanız icap edebiliyor. Onunla ilgili farklı bir sigorta, şimdiki aracınızın sigorta şirketiyle o zamanki başkadır. Dolayısıyla hangisiydi, poliçe numarası vesaire, bunlara ulaşmak, erişmek önemli oluyor bazı durumlarda. O yüzden geçmiş dönemlerdeki sahip olduğunuz poliçelerin durumlarını, ayrıntılı bilgilere bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tabii bir diğer husus ise bu poliçelerin, sigortalarınızın yenilemeleri. Tabii ki bir aracı kurumla çalışıyorsunuzdur ve bu aracı kurum broker olsun, işte acente olsun ya da internet üzerinden ulaştığınız ya da banka olsun, genel itibariyle bir iş olduğu için bu, bunu da yenilemek isteyeceği için sizlere birkaç gün öncesinden bu konuda dönüş yapılır, yönlendirilir, teklifler sunulur, izahatlar gelebilir ve bir tercih yapar, yenilersiniz ve bu belki yıllardır böyle devam ede geliyordur ama netice itibariyle bu bir insan işi. Yani insan bu unutabilir, sistem da bir değişiklikler olmuştur, ikaz getirmeyebilir, o insan da bunu fark etmemiştir, size ulaşamayabilir, olabiliyor bu. Sizin numaralarınız, erişim bilgileriniz değişmiştir, size ulaşamamıştır. Şimdi bir, tabii ki ekonomik anlamda baktığınız zaman tabii ki o işi yapmak, yenilemek istemesi gayet tabii aracı kurumun. Ama netice itibariyle de yenileyemese bile kaybı onu yenileyememek kadar olur. Ama daha büyük zararı kime? Sigortalının kendisine. Çünkü o poliçe bittiği zaman size ulaşamadı ya da söylemeyi unuttu, bilgilendirmeyi kaçırdı, hatırlayamadı, sistem uyarmadı, şuydu buydu, sonuçta sigortanız bitti. Sigortasız kalan sizsiniz. Poliçeyi yenileyemeyen aracı kurum kaybı o kadar ama siz sigortasızsınız. En basitinden bir trafik sigortasını ele alalım, en yaygın o ve zorunlu. Neydi trafik sigortası? Sizin karşı taraf bir araç kazası oldu ve kusurlu sizsiniz ve karşı tarafta başta bedeni, asıl onun için var. Devamında da bir kısım maddi zararlarla ilgili bir teminatı var. Yani sizin kendi aracınızın veya kendi sürücüsüzsünüz diyelim, sizinle ilgili bir kapsamı yok. Tamamen karşı taraf, üçüncü şahıslar, yani arabanın içindeki diğer yolcular da mesela üçüncü tarafa dönüşüyor bu durumda. Sayılıyor daha doğrusu. Şimdi poliçeniz yok, yenilenmemiş trafik poliçeniz. Bir şekilde ulaşılamadınız ya da hatırlatılmadınız. Bunun zararı kimedir? Yani çok büyük, yani maddi zararlar karşı tarafta olabilir. Bedeni, Allah korusun, bedeni zararlar oluşmuş olabilir ve bununla ilgili herhangi bir teminat yok. Ama neyse ki kaskom varmış devrede diye düşünüp o kaskoda da karşı tarafa verilecek zararlarla ilgili ismi ihtiyar mali mesuliyet diye geçen bir teminat var. Evet. Ama trafik sigortası yok ise o da devreye girmiyor. Öncelik çünkü her zaman trafik poliçesindedir. O trafik poliçesi devreye girmişse ve oradaki limitleri aşıyorsa, açtığı andan itibaren kaskodaki ihtiyarı mali mesuliyet ya da tek başına ihtiyarı mali mesuliyet poliçesi de yapılmış olabilir, devreye girer. Yani diyelim maddi zararlarla ilgili 400 bin liralık bir teminatı var trafik poliçesinin. Tamam, 400 bin liraya kadarki kısmı ben karşılayacağım ama 1 milyonluk bir zarar var. kalan 600'ü, yani 400 bini aşan 600'ü KASKOM karşılayacak ya da ihtiyari mali mesuliyet poliçem karşılayacak diye düşünürseniz yanılırsınız. Çünkü onun devreye girme şartı önce trafik poliçesinin devreye girmesi. Yoksa bir muafiyet değil. Yani bu KASKO'daki bu ihtiyari mali mesuliyet teminatı işte trafikteki maddi zarar miktarından sonra devreye girer. Dolayısıyla o kadarlık işte 400 binse 400 binden sonra girer gibi muafiyet algılanmasın. Trafik yoksa hiçbir şey devreye girmiyor. Ve tamamen sizin sorumluluğunuzda olan çok ciddi miktarlara tekabül edebilir. O yüzden bu şeyde de özel sigortalarım E-Devlet'teki burada hem poliçe yenileme uyarılarına da erişilebilecek, görülebilecek. Zaman zaman hani E-Devlet'e illaki bir takım işlerimiz düşüyor.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü çok derin, çok geniş bir alanda hizmet veriyor. Yani yılda bir değil de belki 2-3 ayda bir illa bir şekilde girmeniz icap edebiliyor. Yok SGK'sıyla ilgili, yok ikametgahıyla ilgili, nüfus işleri, ne bileyim Adalet Bakanlığı'yla ilgili hani adli durumlar, sağlık mevzuları, birçok sebeple E-Devlet üzerinden işlemlerimizi kolaylıkla yapabiliyoruz, erişebiliyoruz, görebiliyoruz. Dolayısıyla oraya sürekli girilmesi gereken, girdiğimiz, kullandığımız bir yer. Dolayısıyla bu özel sigortalarım da elimizin altında, kolaylıkla bakabileceğimiz ve demin de söylediğim üzere özel favorilerime eklersek eğer, hani sık girdiklerimize ve kolaylıkla görmek ve ulaşmak istediklerimize onu da eklersek favorilerde, girdiğimiz zaman görürüz, gireriz, bakarız poliçelerimizle ilgili yaklaşan neler var, kaçan var mı, işte ya da poliçelerle ilgili daha ileri ihtiyaç varsa bunlar. Sonra kaza tespit tutanağı, mesela kaza olabiliyor, bununlarla ilgili yeni uygulamalar vardı geçtiğimiz aylarda yazın. İşte alo kaza hasarla ilgili aranabilecek yer, mobil kaza tutanağının devlet üzerinden artık tutulabileceği, başlatılabileceğini de zaten belirtmiştik. Diyeceğimiz şudur, E-Devlet üzerinden artık sigortalarınıza dair, yani resmi SGK anlamındaki sigortalar zaten hep vardı da özel sigortalarınıza dair de birçok veriye ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bu kolaylıkta artık dijital dönüşüm hamleleri olarak hizmetimize girdi. İlanen duyurulur diyelim dinleyicilerimize.
0: Sıcağı sıcağına biz de size duyurmuş olduk sevgili dinleyenler. Çok teşekkür ederiz. Ben Sigorta teşekkür Broker ediyorum. Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara vereceğiz, sonrasında buradayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz.

Küçük bir ara verdik. Programımız devam ediyor. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler ve tabii ki saat başına kadar burada olacağız. Şimdi bugünün bir diğer konusu riskli gebelikte anne ve bebeğin sağlığı için atmamız gereken adımlardan bahsedeceğiz. Anne olma yaşı gittikçe öteleniyor çünkü riskler artıyor. Riskli gebelikte bu hatalar nelermiş buna bakacağız. 35 yaş üzeri ülkemizde de artık doğum yaygınlaşmış. Bakalım almamız gereken önlemler neler olacak?

Ülkemizde son yıllarda kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi, kariyer planlamaları, ekonomik gerekçeler ve evlilik yaşının ötelenmesi gibi etkenler 35 yaş üzeri gebelik oranlarının belirgin şekilde artmasına yol açtı. İleri yaş gebelikleri günümüzde giderek artan bir gerçek ve erken doğumdan gebelik zehirlenmesine, hatta bebeğin kaybına dek çeşitli riskler içerebiliyor. Gebelik öncesinden başlayan multidisipliner bir yaklaşım, düzenli ve sık takiple uygun doğum planlaması, olumsuz sonuçların önemli ölçüde azalmasına yol açıyor. Perinatoloji uzmanları riskli gebelikte anne ve bebeğin sağlığı için alınması gereken 6 etkili önlemi anlatmışlar ve uyarılarda bulunmuşlar sevgili dinleyenler. Bakalım bu öneriler neler? İlki, yaşam tarzını iyileştirmek, sağlıklı beslenmek, ideal kilo kontrolü, egzersiz, diyabet yani gebelik şekeri ve hipertansiyon riskini azaltıyor. Özellikle her zaman için söylüyoruz ama gebelikte sigaradan, alkolden, kimyasallardan, toksik maddeler ve düşüğe, erken doğuma ya da ölü doğuma yol açabilecek bazı ilaçlardan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Sağlıklı doğum için son derece önem taşıyor çünkü bu. Peki bir diğer madde ne? Bu birincisiydi, yaşam tarzını iyileştirmek. İkinci maddemiz gebelik öncesi sağlık taraması yaptırmak. İleri yaşta planlanan gebeliklerde gebelik öncesi sağlık taraması yaptırmak kritik öneme sahiptir. Kronik hastalıkların kontrol altında tutulması, genetik danışmanlık alınması, doktor önerisiyle folik asit ve gerekli takviyelerin kullanılması gebelik sonuçlarını olumlu yönde etkileyecektir çünkü. Üçüncü maddemiz düzenli takip. Riskli gebeliklerde doğru haftalarda gebelik muayenesini mutlaka es geçmeden yaptırmak gerekiyor. Çünkü komplikasyonlar erken tanıda belli oluyor. Gebeliğin muayenesinde rutin testlere ihtiyaç olursa ileri testlere ve taramalara mutlaka olanak veriliyor. Peritoneoloji kliniklerinde gebeliğin ilk 1 ila 14. haftada fetal anatomi ve Doppler muayenesi en önemli muayene olup tüm gebeler bu muayeneyi mutlaka yaptırmalı. Bu dönemde bebekteki bazı organ anomalileri tanınabiliyor ya da tespit edilebiliyor. Yine üterin arter dopleri gibi gebelik zehirlenmesi ve gelişim kısıtlığı içinde risk değerlendirmesi yapılabilir. Riskli grupta diyabet için erken tarama bu haftada yapılıyor. Yani hangi hafta? Gebeliğin ikinci döneminde 21 ila 23. haftada oluşuyor. Yine bu haftalarda rahim ağzı uzunluğu ölçülerek servikal yetmezlik ve erken doğum açısından riskli olup olmadığı tespit ediliyor. İleri yaş gebeliklerinde şeker hastalığı riski diğer gebelere göre daha belirgin bir artış gösterdiği için mutlaka şeker yükleme testlerinin yapılması önerilebilir. Şeker yükleme testlerinin anne ve baba bebeğe bir zararı yoktur. Hani şekeri yüklüyoruz, uzun süre bekliyoruz diye düşünülüyor ve genelde böyle yaptırılmak için direnç gösteriliyor. Bu yanlış. Gebeğin 3. döneminde Doppler, ultrasonografi, biyofizik profili gibi yöntemlerle de fetal iyilik halinin düzenli değerlendirilmesiyle öne çıkıyor.

Genetik tarama ve tanı testleri de çok önemli. 35 yaş üzeri gebelerde kromozomal anomaliler açısından tarama testleri, ikili testler, üçlü testler, dörtlü testler, DNA testleri mutlaka yapılması gerekiyor. Amniyosentez mutlaka uygulanması gerekiyor. Bu yaklaşım erken tanı ve doğru gebelik için önemli yöntemler. Beşinci maddemiz kronik hastalıkların takibi. Uzmanlar diyor ki hipertansiyon, diyabet, tiroid bozuklukları gibi kronik hastalıkların gebelik öncesi ve gebelik sırasında kontrollü komplikasyonların önlenmesinde temel bir basamak oluşturuyor. Bu yüzden kronik hastalıkların eşlik ettiği gebelerin takip ve doğumları özellikle olmalı ve perinatoloji kliniklerinde multidisipliner tıp içerisinde takip edilmeli ve yöntemleri mutlaka ki gözden geçirilmesi gerekiyor. Son madde ise sevgili dinleyenler, konumuz biraz geç yaşta bebek sahibi olmak, anne olmaktan geçti bugün. 35 yaşından sonra gebe kalanlar için alınması gereken önlemlerden bahsediyoruz. Yeni açılanlar için tekrar daha hatırlatalım. Doğumun multidisipliner merkezlerde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Riskli gebeliklerin yeni doğan yoğun bakımı olan merkezlerde deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi öneriliyor. Yine merkezde erişkin yoğun bakımı ve ilgili uzmanlıkların olması da şart. Bu gebelik sonuçlarını iyileştirir çünkü bu uygulamalar hem anne için hem de bebek için komplikasyon durumunu da önemli azaltıyor.

Maddelerimizi bir kez daha tekrarlayalım. İleri yaştaki gebelikte riskli gebelik olabilir. Bazı hatalar yapılıyor olabilir. Anne olma yaşı ötelendiğinde riskler artar çünkü. Nedir bu 6 etkili önlem 35 yaş üzeri doğumlarda? Birincisi yaşam tarzımızı iyileştirmek, ikincisi gebelik öncesi sağlık taramamızı mutlaka yaptırmak, üçüncüsü düzenli takip, dördüncüsü genetik tanıma ve tanı testlerinden kaçınmamak, beşincisi kronik hastalıkların takibini gözden kaçırmamak ve son olarak doğumun multidisipliner merkezlerde gerçekleştirilmesi için de çalışmak gerekiyor sevgili dinleyenler. Bu da ileri yaşta anne olmak isteyen kişiler için 35 yaş üzeri doğum yapmayı göze alan anneler için yapılması gereken noktalardı. Şimdi ise sırada ne var? Madem bu kadar anne bebek sağlığından konuştuk, biraz da bunun psikolojik tarafına bakalım. Daha etkili bir ebeveynlik için neler yapılmalı? Çocukları yetiştirirken, sorumlulukları verirken ne gibi yöntemlere başvurmalı? Maddeler halinde biraz da bunlardan konuşacağız.

Hamilelik, gebelik, işte doğum, çocuğu kucağa almak, bundan sonra ise başka durumlar bizi hemen böyle etkisi altına almaya başlıyor. Yani o zaman anne karnındaki süreç bittikten sonra bu 9 ay sonraki süreç anne baba için ebeveynlik başlatıyor sevgili dinleyenler. Çocuk yetiştirirken eşlerin sorumlulukları yerine getirip getirmediğinden endişe duyduğu anlarsa tabii ki çok fazla oluyor. Aslında bu hemen hemen her ebeveynin yaşadığı bir durum. Ama bunun üstünden gelebilen var, altında kalan var. İşte çocuk yetiştirirken ne gibi ipuçlarını kendimize kılavuz etmeliyiz? Bunlardan konuşacağız. Birincisi çocuğumuzun öz saygısı. Ses tonumuz, bebekliğinden itibaren beden dilimiz ve her ifademiz çocuklarımız tarafından çok önemli. Özümsenir ve önemsenir. Bir anne baba olarak sözleriniz ve davranışlarınız onların gelişen öz saygılarını her şeyden daha fazla etkiler. Ne kadar küçük olursa olsun başarılarını övmek onlara gururlandıracaktır. Çocukların bağımsız olarak bir şeyler yapmasına izin vermek, kendilerini ve yeteneklerini hissettirmek önemlidir. Buna karşılık küçümseyici yorumlar yapmak ve birçoğu olumsuz bir şekilde başka bir çocukla karşılaştırmak çocukların kendilerini değersiz hissetmelerine neden olacaktır. Yüklü ifadeler kullanmaktan veya kelimeleri silah olarak kullanmaktan mutlaka ki kaçının. Ne kadar aptalca bir şey ya da küçük kardeşinden çok bebek gibi davranıyorsun gibi yorumlar onları ruhen olduğu gibi fiziki bir darbeyle de sonuçlayabilir. O yüzden çocuklarınıza herkesin hata yapabileceğini ve davranışlarını sevmeseniz bile onları sevdiğinizi hissettirmek zorunda olacağını unutmayınız. İkinci madde çocuğunuzu övebileceğiniz anları yakalamak. Her an tabii ki çocuklar övülsün demiyor uzmanlar. Çocuğunuza günde kaç kez olumsuz tepki verdiğinizi hiç düşündünüz mü? Kendinizi iltifat etmekten çok daha fazla sık eleştirirken bulabilirsiniz. İyi niyetli bile olsa bu sorundur. Bir müddet sonra özellikle de sevgili dinleyenler, ödüller konusunda cömert olabilirsiniz. Sevginiz, sarılmanız ve iltifatlarınız mutlaka ki çocuğunuzda önemli duyguları kabartacaktır. Üçüncüsü, sınırlarınızı belirlemek ve disiplinli olmak. Disiplinli olurken bu disiplini tutarlı tutmak. Disiplin her evde gerekli. Disiplinin amacı çocukların kabul edilebilir davranışlar seçmelerine ve öz denetim öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Onlar için koyduğunuz sınırları zorlayabilirler, ancak sorumlu yetişkinler olarak büyümek için bu sınırlara ihtiyaç olduğunu onlara unutturmamamız gerekiyor. Bazı kurallar koyabilirsiniz. Ödev bitene kadar televizyon izlemek yok gibi şeyler olabilir sevgili dinleyenler. Mutlaka bunlar ufak tefek de olsa anne çocuk arasındaki ilişkiyi arttıracaktır. Çocuklarınıza zaman ayırmak, aslında bu en önemli madde. Anne babalar çocukları için aile yemeği yemek, hatta birlikte kaliteli zaman geçirmek çoğu zaman çok zor oluyor. Çalışan anne babaların çocukları bunlara biraz muhtaç kalıyorlar. Ama muhtemelen çocukların bundan daha çok isteyeceği bir şey yok. Sabahları 10 dakika erken kalkmak çocuğunuz için yapılması gereken önemli bir aktivite. Birlikte kahvaltı etmek, akşam yemeğine birlikte oturmak, bunlar çok önemli. Ebeveynlerden bekledikleri ilgiyi görmeyen çocuklar fark edileceklerinden emin oldukları için genellikle yaramazlık yapabilirler dikkat çekmek için. Birçok anne baba da çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeyi keyifli bulur, ama her hafta birlikte vakit geçirebileceğiniz özel bir gece oluşturabilirsiniz. Çocuklarınızın yaptığınız birçok küçük şeyi hatırlaması için sinema geceleri, film geceleri, kitap geceleri, bununla birlikte mısır patlatmak, kek yapmak, İşte kutu oyunları oynamak, bunlar da aranızdaki iletişimi arttıracaktır.

Önemli olan çocuklara rol olabilmek, rol model olabilmek. Küçük çocuklar ebeveynlerini izlerken nasıl davranmaları gerektiği konusunda çok şey öğreniyorlar çünkü. Ne kadar küçüklerse sizden o kadar çok ipucu alacaklar, bunu unutmayın. Çocuğunuzun önünde öfkelenmekten, sinirlenmekten uzak durun. Çocuğunuz öfkeliyken böyle davranmasını istemiyorsunuz çünkü. Çocuklarınız tarafından sürekli izlendiğinizin farkında olmanız, onların olmasını istediğiniz bireyler gibi davranmanız gerekiyor. Önce biz, sonra onlar. Nezaket, sevgi, saygı, özgüven, bunlar her şekilde sizlerden görecekleri ve destek alacakları şeyler. Nezaket ve hoşgörü, dürüstlük, samimiyet, bunlar anne babadan alacakları özellikler. Özverili davranışlar sergilemeniz gerekiyor. Bunu unutmayın sevgili anne babalar. Altıncı madde ise iletişimi öncelikli hale getirmek. Anne baba olarak öyle diyorsunuz diye çocuklarınızın her şeyi yapmasını bekleyemezsiniz. Onlar da yetişkinler kadar açıklama ve ister ve hak ederler. Açıklamak için zaman ayırmaksızın çocuklar değerlendirmemizi ve güdülerimizi ve bunların bir temeli olup olmadığını merak etmeye başlarlar. Çocuklarla akıl yürüten ebeveynler onların yargılanmadan anlaşılmaları için de çok daha iyi bir yol çiziyorlar. Yedinci maddemiz esnek olmak ve ebeveynlik tarzınızı ayarlamaya istekli olmak. İlle katı, tam bir disiplin harikası örneği sergilemeniz gerekmiyor. Tabii ki hayır dediğimiz evete, evet dedikleriniz hayıra mutlaka ki dönecektir ama bunda dikkatli ve dengeli olmakta, esnekliği ayarlamakta da önemli durumlar var. Sekizinci maddemiz sevginizin koşulsuz olduğunu göstermek. Her şeyin bir sınırı vardır ama sevgimizin koşulu yoktur. Sınırı yoktur. Bunu ona hissettirmeniz gerekiyor. Son olaraksa sevgiyi dinleyenler, anne baba olarak kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlamalarınızı da bilmeniz gerekiyor. Bizler de insanız. Bizlerin de kusurları var. Bunları kabul edersek çocuk yetiştirmek çok daha doğru bir yöne doğru evrilecektir sevgili anne babalar.

Biz Aylan Süren'in sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ana kumanda masasına sevgili Ahmet vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Ben Hande, programı size için hazırladım, sunmaya çalıştım. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.

0: bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için bir başka yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yan ayak koştuğunu anladım. Sevmekle sevilmenin yolu önce kendini sevmekten geçermiş. Neden kendine aşık olduğunu anladım. Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğimde anladım. Ve sevilenle ağlayamıyor, kaçıyorsan ondan çaresizliktenmiş. Senin acın için odamda tek başıma hıçkırıklarla ağladığımda anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir ama bir tek çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen, onun için dökülen her bir damla gözyaşına. Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım. İyi niyet tokmakmış sevilenin başına bazen. Başımda şişlikler oluşunca anladım. Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğini elime koyduğunda anladım. Tek başına ayakta durabilecek kadar güçlüysen, yanında tutanlar varmış. Neden hiç yalnız kalmadığını anladım. Ve sana ihtiyacım var, gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git dediklerinde gittiğimde anladım. Dostun seni bir kez terk edermiş, bin kez değil. Aslında hep yanımda olduğunu anladım. Ve bir kez terk etti mi seni, affetmek çok zormuş. Ben de affedemediğim şeyin ne olduğunu anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş, her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan. Büyüyüp sana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak ve haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Affedemem, çok geç demek bir gururdan başka bir şey değilmiş. Hala sevgi varsa içinde eğer, tutsak kalbimin kapılarını kırıp içine baktığımda anladım. Ölürcesine isteyen beklemez, sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım. Sevgi emekmiş ve gurur kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım. Emekse vazgeçmeyecek kadar ama...
1: Şimdi reklamlar.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Müzik. Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: En çok vaka görülen eyaletlerden Pennsylvania'da sayı 1000'i aştı.
6: At the federal level, but reluctance can run deep.
5: Uzmanlara göre salgının başlıca nedeni aşılanma oranlarının düşmesi.
6: Vaccination charge and coordinate interstate efforts.
5: Kızamık virüsü kapalı alanlarda 2 saate kadar bulaşıcı kalabiliyor.
6: Fear the actual numbers are far higher.
5: Kasım ayında uluslararası sağlık yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin kızamıktan arınmış ülke statüsünü kaybedip kaybetmediğini değerlendirecek.

0: Günün içinden kuşağı gelişmelerle devam ediyor değerli izleyenler. O sıcak gelişmeyle başlayalım. İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken 7 katlı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu çıktı. Raporda ruhsata aykırı şekilde sonradan inşa edilen 4 katın yıkılması yönünde karar alındı. Ancak bu kararın uygulanmadığı tespit edildi. İstanbul Maltepe'deki 7 katlı kardeşler apartmanının ilk 3 katı dün sabah saat 05.40'da çökmüştü. Enkaz altından 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu da çıktı. Raporda binanın ruhsata aykırı inşa edilen 3, 4, 5 ve 6. katlarının yıkılmasına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı belirtildi. Yapı ruhsatında fenni mesul olarak gösterilen Mimar Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un da binanın çökmesinde kusurlarının bulunduğu tespit edildi. Bilirkişi ön raporunda kusurlu görülen mimarla şantiye şefinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik zirve. Yönetim Kurulu Ulaştırma Bakanı şu an itibariyle konuşuyor, hemen geçiyoruz.
1: Çalışmaları devam eden kalkınma yolunun batı ucunda da yer alarak uluslararası doğu batı ve kuzey güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturacak önemli bir projedir. Sayın Cumhurbaşkanım, 69 kilometre uzunluğundaki Isparta Küle Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Isparta Küle Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarını bu sene sonu inşallah bitirmiş olacağız. Bu yıl sonunda yine sizlerin katılımıyla oranın da açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu hattımız Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için ortak çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesidir. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi zaman, emek ve gayret ortaya koyduk. Hattımızı bugün hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de Avrupa Birliği ile ülkemizi birbirine bağlıyor, işbirliğimizi böylece pekiştiriyoruz. Avrupa Birliği ile bu projedeki işbirliğimizi ulaştırma koridorlarında daha da ileriye taşımak için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü liderliğinizle Türkiye yüzyılına yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Sizin kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham kaynağı veriyor. Daha büyük hedeflere yürümemizi mümkün kılıyor. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlantılı il sayımızı 27'ye yükselteceğiz.

0: Beykoç'ta şu an Kırklareli'nden canlı olarak görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Projenin en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi hizmete açılıyor bugün. Ve özellikle Avrupa sınırına kadar ulaşacağını sizlerle paylaşmış olalım. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak ve bu noktada özellikle Çerkezköy Kapıkule kesimi ve bu kesimde yer alan istasyon binalarının yapımına ait sözleşmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürürlenecek. Bir kez daha ifade edelim, uzunluğunun 153 kilometre olduğunu ifade edelim. Tasarım ve işletme hızına bakıldığı zaman 200 kilometre saate kadar ulaşabileceği ifade ediliyor. Çift hatlı bir yol olacak, elektrikli ve sinyalli olacağını da sözlerimize ekleyelim. Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor değerli izleyenler. Husilerin Riyad Havalimanı'na düzenlediği balistik füze saldırısında 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
1: Yemen'de 2022'den bu yana süren ateşkesin bozulmasıyla ülkede savaşın fitili yeniden ateşlendi. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını tırmandırdı. Husilerin hedefinde bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad vardı. Husiler Riyad Havalimanı'nı füzelerle vurdu. Suudi Arabistan saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Havalimanında park halindeki bir uçaktan yükselen dumanlar ve alevler paniğe yol açtı. Uçağa füze isabet ettiği öğrenildi. Saldırının ardından Lufthansa ve Air India Riyad uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırılarda balistik füze kullanıldığını açıkladı. Seri enerji tesislerindeki çalışanlara da bölgeden uzak durmaları yönünde gözdağı verdi. Sıcak hattın bir diğer ucuysa Yemen'in Taiz vilayetiydi. Husiler Taiz'de gövde gösterisi yaptığı yeni askeri görüntüleri servis etti. Hükümet güçlerinin ilerlediğini iddia ettiği vilayetten gelen bu görüntüler Husilerin kontrol bizde mesajı olarak algılandı.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Abigail, ülke gündemini değiştirecek bir itirafta bulundu değerli izleyenler. Gil, Netanyahu'nun 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarında değişiklik yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında ülkeyi sarsacak yeni iddialar gündeme geldi. Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Tümgeneral Avigil, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda 7 Ekim sabahına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gil, 7 Ekim saldırılarından haftalar sonra telefon kayıtlarında usulsüzlük tespit ettiğini ve durumu başsavcıya bildirdiğini söyledi. İddiaya göre Başbakanlık Özel Kalem Müdürü'nün talimatıyla Netanyahu'nun saldırı sabahı 6.40'ta yaptığı ilk görüşmenin saati 6.29 olarak değiştirilmeye çalışıldı. Eski askeri sekreter Netanyahu'yu koalisyon hükümetini korumak uğruna Gazze'deki İsrail esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak anlaşmaları geri çevirmekle suçladı. Gil, güvenlik kurumlarının 7 Ekim öncesinde Netanyahu'yu defalarca savaş uyarısıyla bilgilendirdiğini ancak başbakanın bu uyarıları dikkate almadığını öne sürdü. Başbakanlık ofisi iddiaları kesin bir dille reddederken sorumluluğun ordu ve güvenlik kurumlarında olduğunu savundu. Ancak muhalefet liderleri Gadi Eysenkot ve Avigdor Lieberman sert tepki gösterdi. Netanyahu'yu hainlikle suçlayan muhalefet derhal cezai soruşturma ve devlet araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

0: Değerli izleyenler, Fransa'da hükümet geri adım atmasına rağmen öğrenciler sokakları terk etmedi. Paris'in Bastille Meydanı savaş alanına döndü. Öğrenciler kameraların karşısına geçip Fransız halkını 13 Ekim'de büyük eyleme çağırdı.
1: Fransız hükümeti liselileri ikna edemedi. Paris savaş alanına döndü. Başbakanın eğitim bütçesini artırma vaadine rağmen öğrenciler sokakları terk etmedi. On binlerce öğrenci Paris'in ünlü Bastille Meydanı'na akın etti. Polisle şiddetli çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Çatışmalarda onlarca polis yaralandı. Göstericiler polise kaldırım taşları ve mobilyalar fırlattı. Kameraların karşısına geçen liseliler bu daha başlangıç diyerek 13 Ekim'de büyük bir eylem yapılacağını duyurdu.
2: Bu daha başlangıç. Tüm lise öğrencileri, veliler ve emekçiler başta olmak üzere herkesi 13 Ekim Salı günü kutsal bir hak olan protesto için sokağa çağırıyorum.
1: Sol grupların domine ettiği gösterilerde siyasi mesajlar öne çıktı. Bir binaya "Yaşasın Paris Komünü" yazılı pankart asıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşine hedef alan bir pankartın Fransız televizyonunda yayınlanması ise krize yol açtı. Macron kanalın özür dilemesini istedi. Gösteriler Nantes ve Strasbourg kentlerinde de şiddete dönüştü. Yerde baygın yatan bir lise öğrencisinin hastane yerine karakola götürülmesi büyük tepki çekti. Fransa'da öğrenciler aşırı kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği ve uzun ders saatlerini protesto ediyor.
0: İzmir'de iki belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonlarında 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeşme Belediyesi'nde evrak imhası ve rüşvet iddiaları kapsamında 12 şüpheli, Bayraklı Belediyesi'nde ise 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çeşme Belediyesi'nde rüşvet ve evrakta sahtecilik iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada belediyeye ait evrakların yakılarak imha edilmeye çalışıldığı tespit edilmişti. Dosyaya 70 bin liralık rüşvet dekontu ve para pazarlığına ilişkin görüntüler de girmişti. Gözaltındaki 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bayraklı Belediyesi ve iştiraki Baybel AŞ'ye yönelik operasyondaysa 47 kişi gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli serbest bırakılırken aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal ve oğlunun da bulunduğu 43 kişi adliyeye sevk edildi. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Güllü davasında ikinci duruşma başladı. Tuğyan Ülkem Gülter yeniden hakim karşısında. 26 Eylül 2025'te Yalova'da pencereden düşerek şüpheli şekilde ölen sanatçı Güllü'nün davasında ikinci duruşma başladı. Savcının mütalasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter suçlamaları reddetti. Duruşmaya Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de katıldı. Dosyaya giren ses kayıtlarında cinayeti planlı işlemek için Güllü'nün en sevdiği şarkı olan Malkata'nın açıldığı iddiası ve suça iştirak eden şüpheleri Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ele alınıyor. Davada bugün bir kararın çıkması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı et ve süt gibi çabuk bozulan ürünlerin parasını 30 gün içinde ödemeyen zincir ve komisyonculara 292 milyon lira ceza kesti.
3: Gerekli tedbirleri alıyoruz. Kim kurallara uymuyorsa cezai işlemleri uygulanıyor.
1: Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor. Üreticinin parasını zamanında ödemeyen zincir market ve komisyonculara Ticaret Bakanlığı'ndan ceza yağdı. 57 işletmeye 292 milyon lira ceza kesildi. Kanuna göre et, süt ve yumurta gibi çabuk bozulan gıdaları alan zincir marketlerin 30 gün içinde ödeme yapması gerekiyor. Geciken ödemelere yönelik şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Ulusal zincir marketler, üreticiler ve hal komisyoncuları tek tek denetlendi. Kurallara uymayan 57 işletmeye toplam 292 milyon lira para cezası kesildi. Bu yılsa 1262 işletmeye yaklaşık 400 milyon lira para cezası uygulandı.

0: Buyurun. Sevgili Kırklar Eliller, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli genç arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ilçeleriyle, köyleriyle, Kırklar Elinde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklar Elinin güzel insanlarına, bizi hasretle bağlarına bastıkları için teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kosa teşekkür ediyorum. Sayın Kosu bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine, tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. İsmini burada sayamadığım her bir emek sahibini gönülden tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapıkule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklar Eline ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Bir diğer önemli husus şudur. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15.675 metreden 51.000 metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Baba Eski, Lüleburgaz ve Büyük Karıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şurası da lütfen dikkatlerinizden kaçmasın. Halkalı Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya ile sınırlandıramayız. Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı Kapıkule projesi 6.314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2.094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Fav limanından başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak kalkınma yolunun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır. Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demir yolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı Kapıkule hattı, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır. Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklar elimize ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli misafirler, Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demir yollarımızın payı yaklaşık 80 milyar dolardır. Toplam demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2.122 kilometreden 7.274 kilometreye çıkardık. %243'lük bir artış sağladık. Sinyalli hat uzunluğumuz 2.505 kilometreden 8.419 kilometreye yükseldi. Buradaki artışımız %236 oldu. Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk. Kardeşlerim, sıfırdan aldık ve ülkemize 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun %51'i yararlanıyor. Çerkezköy Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak. 2028 yılı sonunda ise bunu 27 şehre çıkarmayı istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında demir yolu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hali hazırda toplam 4858 kilometrelik demir yolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demir yolu hat uzunluğumuzu, dikkat edin, 28.590 kilometreye yükseltmektir. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli dostlarım, burada inanıyorum ki sizlerin de çok net gördüğü derin bir farka bir kez daha vurgu yapmak isterim. Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Neyle meşgul olduğumuzu, niçin çalıştığımızı, hedefimizin, hayalimizin neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var. Ülkemize eser kazandırmak var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Urfa'da 2000 yatak kapasiteli şehir hastanemizi hizmete açtık. Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin umudu olan gençlerimizin birbirinden gurur verici projelerine şahitlik ettik. Öncesinde İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Daha öncesinde Samsun'da 17 milyar liralık bir yatırım olan 1458 yataklı Samsun Şehir Hastanemizi hizmete aldık. Bugün ise buradayız. Durmuyor, dinlenmiyor, 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz, icraat. Hizmet üretiyoruz, hizmet. Laf değil. Taş üstüne taş koyuyoruz. Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bul. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Hem şehir şehir, meydan meydan dolaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız, hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Haksızlığın, hukuksuzluğun, tamahkarlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz ve gideceğiz. Ama bunu yaparken adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Halkalı, Kapıkule, hızlı tren hattı, Çerkezköy, Kapıkule kesiminin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri bir kere daha tebrik ediyor. Tekrar görüşünceye kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar, günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu tarafından bir hatıra objesi takdim edilecektir. Sayın Bakanım, buyurunuz lütfen. Evet, hatıra objesinin sol kısmında eski tren garı ve eski buharlı tren, sağ tarafında yeni tren.
2: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı ve Çerkezköy Kapıkule kesimiyle ilgili şu an itibar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmalarını tamamladı ve hediye takvimi yapılıyor. Hediye takvimi de Ulaştırma Bakanı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor. Çerkezköy Kapıkule 153 kilometreden oluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elbette ulaştırma hamleleriyle ilgili önemli açıklamaları oldu ama gündeme dair de önemli açıklamaları vardı. Yargı suç işleyenin yapısına yapışır dedi. İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına eyvallah demeyiz dedi. Sözleri önemliydi. Aynı zamanda ulaştırma hamleleriyle ilgili de sözleri vardı. Bundan sonraki süreçte de bu ulaştırma hamlelerinin devam edeceğini ifade etti. Bir kez daha ifade edelim. Çerkezköy Kapıkule kesimi ve bu kesimde yer alan istasyon binalarından bahsetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şu an itibariyle bir kurdele kesimi gerçekleşecek. Evet, bizler de tekrar edelim, 153 kilometre uzunluğa sahip olacak bu hat. Aynı zamanda işletme hızının da 200 kilometre ve saat olacağını söyleyelim. Çift hatlı olacak ve aynı zamanda elektrikli sinyalli 31 köprü 8 aç kapa tüneliyle 2520 metre ile aynı zamanda 2 viyadüğü olacak.
3: Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım bize bu dünyada da ahirette de mutluluk ve afiyetler ihsan eyle. Her türlü işimizde gücümüzde en güzel akıbet ve sonuçları bize nasip eyle. Bu dünyanın ve ahiretin her türlü kötü sonuç ve akıbetlerinden ve cehennemin azabından cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bugün burada açılışı gerçekleştirilen hızlı tren hattının ve daha önce milletimizin istifadesine sunulan nice nice eserler, hizmetler ve tesislerin milletimiz hakkında birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, ülfet, muhabbet, hayır ve mutluluklara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Senin dinine yardım edenlere yardım eyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Milletimizi bahtiyar, devletimizi payidar eyle. Bütün şehitlerimiz, ahirete intikal eden gazilerimize gani gani rahmet eyle. Ahirete intikal eden anne baba, ağabey ve ecdat, usulü furu, akraba ve taallukat, bir cümle müminine müminata da gani gani rahmet eyle. Allah'ım, hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, selamet, hayırlı, bereketli, uzun ömürler ihsan eyle. Ya ilahel alemin, hayrun nas men yenfeun nas fehvasınca, milletimizin ve devletimizin istiklal ve istikbali için, milletimizin yarınlarının daha müreffeh olması için mücadele ve mücahede eden muhterem Cumhurbaşkanımızı sağlık, sıhhat, afiyet, şifa, muvaffakiyette daim, kaim ve galip eyle. Her iki cihanda aziz eyle. Ey hayır kapılarını açan Allah'ım, hayırları fetheyle, şerleri defeyle, münkir münafı ıslah eyle. Eğer ıslahları kabil değilse, her türlü şerlerini, kötülüklerini, zarar ve ziyanlarını üzerlerimizden uzak, kendi üzerlerine musallat eyle. Ey duaları kabul eden Allah'ım, ya kadiyel hacet, ya mucibet davet, dualarımızı kabul eyle. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel hadirin vel gaibin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Tekabbel minna. Veşfi merdana. Verham mevtana. Vestur uyubena bi sırrı suretil Fatiha.
1: Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir.

Ben de seviyorum. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: saygılar hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygılar hemşehrilerimizin ülkemizin hizmetine sunmuştur. Saygılar hemşehrilerimiz milletine duyduğu aşkla durmaksızın gece gündüz çalışan, ülkemize her gün yeni bir gurur yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının hizmete açmış.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-25, Ankara 9-24, İzmir 15-27, Bursa 15-26, Konya 9-22, Afyon 7-24, Denizli 12-29, Antalya 18-27, Adana 18-31, Zonguldak 18-22, Samsun 15-23, Trabzon 12-24, Kayseri 9-23, Erzurum 4-16, Gaziantep 14-25, Diyarbakır 12-26 ve Şanlıurfa 16-28 derece.

0: Yol durumu.
1: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreler arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
2: Şimdi reklamlar.

Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de. Yapı Kredi. Bir adım önde.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.
7: İtibariyle hizmete alınmış oluyor. Böylece bu hızlı tren ağıyla Çerkezköy'den Kapıkule'ye Avrupa sınırının tam dibine kadar ulaşacağını da söyleyelim. Yine Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına da dahil olacağını söyleyelim. Çerkezköy Kapıkule kesimi bu kesimde yer alan istasyon binalarının yapımına ait sözleşmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütülecek. O da önemli bir konu. Şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu trene binmek üzere yürüyüşlerine devam ediyorlar. Bir taraftan onu görüntüleri canlı olarak ekranlara taşıyacağız. Ve ilk sefer, ilk tren seferi de gerçekleştirilmiş olacak. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı böylelikle açılıyor. Evet, şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk hattın ilk hızlı test sürüşünü yapacağını da söylemiş olalım. Şu an itibariyle görüntüler Kırklareli'nden canlı olarak ekranlara geliyor. Seyahat süresine baktığımız zaman yaklaşık 4 saatlik yol 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yine 8,5 saatlik yolda 3 saat 30 dakikaya düşmüş olacak. Bu tren hattıyla, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattıyla özellikle yol sayısının 23'ten 42'ye yükseldiğini, toplam hat uzunluğunun da 14.840 metreden yaklaşık 29.680 metreye çıktığını da söylemiş olalım. Proje kapsamında Baba Eski Lüleburgaz ve yeni istasyon binalarının yanında Kapıkule ve Edirne Gar binalarının tekrar yapımı da olacak. Bu önemli çalışmalarda kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek. Aynı zamanda Çerkezköy Yük İstasyonu personel binası ve bakım atölyeleri yapım işleri de sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş olacak değerli izleyenler. Evet, bu önemli hatla birlikte şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti görüyoruz. Binali Yıldırım'ı görüyorum, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu görüyorum ve beraberindeki heyeti görüyorum. Şu an itibariyle ilk test sürüşü yapılacak. Hattın ilk test sürüşünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak değerli izleyenler. Şu an itibariyle o trene, o önemli trene binilmek üzere heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilerliyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Halkalı Kapıkule hattıyla Türkiye'nin Avrupa Demiryolu bağlantısının da ana güzergahlarından bir tanesi olacağını da sizlerle paylaşmış olalım. Tabii Orta Koridor ve Avrupa bağlantısı da bu noktada önemli. Çerkezköy Kapıkule ile buna da ulaşılacak. Halkalı Kapıkule hattıyla Türkiye'nin Avrupa Demiryolu ağ bağlantısının da ana güzergahlarından biri olacağını söyleyelim. Bakü, Tiflis, Kars ve Marmara üzerinden de Avrupa'ya uzanan, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, orta koridorun Avrupa bağlantısını güçlendirecek bu hat. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an o önemli trene biniyor ve ilk test sürüşünü gerçekleştirecek. İlk test sürüşünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Kalkınma koridoru açısından da önemli olduğunu söyleyelim. Çerkezköy Kapıkule hattının yine 6.314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye üzerinden geçen 2094 kilometrelik kesiminin önemli bir parçası olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an hattın ilk test sürüşünü gerçekleştirmek üzere kompartımana oturmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının ilk açılışını gerçekleştirecek. Bundan sonra çok önemli bir ulaştırma hamlesinin altyapısı da sağlanmış olacak. Görüntüleri canlı olarak ekranlara taşıyoruz. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışıyla ilgili olarak. Evet, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak kalkınma yolunun batı ucundaki Avrupa bağlantısı olacağını bir kez daha sözlerimize ekleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hattın ilk test sürüşünü şu an itibariyle gerçekleştiriyor. Görüntüler canlı olarak ekranda. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz. Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı, herkes orada. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü orada ve hattın ilk test sürüşü şu an itibariyle gerçekleştiriliyor dakikalar içerisinde. İşte o görüntüleri de canlı olarak, o tarihi görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Zira yıllardır üzerinde konuşulan önemli bir projeydi. Çerkezköy Kapıkule kesimi bu noktada Avrupa'nın ilk ayağını oluşturacağını bir kez daha söyleyelim. Özellikle hat başta İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleriyle limanların Avrupa pazarlarına erişimini de çok net bir biçimde sağlamış olacak. Yani ihracat bir şekilde çok daha kolaylaştırılacak bu hatla ilgili olarak. 2024 yılında demiryolu ihracat taşımalarının %86'sı İstanbul çevre illerinden yapılmıştı. Bunların sayısının da artması gündemde. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hattın ilk test sürüşünü gerçekleştiriyor. Canlı görüntüler Kırklareli'nden ekranlara geliyor değerli izleyenler. Halkalı'nın yanı sıra Çatalca'da, Çerkezköy'de, Çorlu'da, Muratlı'da, Lüleburgaz'da, Alpullu'da, Abalar'da ve Edirne'de istasyonlardan düzenli olarak ihracat yapılacağını da söylemiş olalım. Ve şu an itibariyle Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılmış durumda. İlk sireni de duymuş olduk şu an. Hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hattın ilk test sürüşünü işte gördüğünüz gibi canlı yayında yapıyor. Şu an görüntüler canlı olarak ekranda.

Evet, bu önemli tıp projeyle birlikte Bakü, Tiflis, Kars ve Marmara üzerinden Avrupa'ya uzanan orta koridorun Avrupa bağlantısı da bir bakıma gerçekleştirilmiş oluyor. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açıldığı anlara hep birlikte şahitlik ediyoruz. O tarihi anları hep birlikte görüyoruz. Şu an itibariyle ilk siren sesi çalındı. Onu da canlı yayında ekranlara getirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet hattın ilk test sürüşünü yapacak. İlk test sürüşünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını sizlerle göstereceğiz. Canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Hat başta İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi... Evet, şu an itibariyle tren gidiyor.

0: Evet, tren yoluna devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle siren sesleriyle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Terkezköy Kasıkli hızlı tren hattı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hattın ilk teslimini yapıyor. İşte 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule hattının ilk test sürüşü gerçekleştiriliyor. Tarihi anları sizlere TGRT Haber ekranlarında buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet şu an itibariyle o trenin içerisinde. Hattın ilk test sürüşünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. O görüntüler de canlı yayında ekranlara geliyor. İşte o tarihi görüntüler şu an itibariyle siz değerli izleyenlerimizle buluşuyor. Hat 153 kilometre ve Isparta Kule Çerkezköy arası 69 kilometreydi. Halkalı ile Isparta Kule arası da 7 kilometreydi. Bu çok uzun bir hat, 153 kilometrelik bir hat olduğunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Çerkezköy Kapıkule kesimi ve bu kesimde yer alan istasyon binaları da yapılacak. Bu binalarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından yapılacak. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda 200 kilometreye çıkabilen bir hat olduğunu hız açısından bahsediyorum. Çift hatlı ve elektrik ve sinyalli, yine 31 köprünün olduğu, 8 Açkapa tünelin yer aldığı, 2 viyadüğün yer aldığı, 114 alt ve üst geçidin, aynı zamanda 175 menfezin olduğu bir hattan bahsediyoruz. Şu an itibariyle o görüntüler, tarihi görüntüler canlı yayında TGRT Haber'de ekranlara geliyor. Hattın ilk test sürüşünü bir kez daha ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Görüntüler canlı yayında ekrana gidiyor. Bayağı
1: Türkiye'nin bir, gücü raylarda
0: şekilde
1: yükseliyor.
0: Gittiğini de hep birlikte müşahede etmiş olduk. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açıldığı o anları sizlerle buluşturmuş olduk. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açıldı. Hattın ilk test sürüşünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış oldu. Aynı zamanda proje kapsamında Baba Eski Lüleburgaz yeni istasyon binalarının yanında Kapıkule, Edirne, Gar binalarının tekrar yapılacağını da ifade etmiş olalım. Aynı zamanda Çerkezköy Yük İstasyonu personel binası ve bakım atölyeleri yapım işlerinin de sözleşme kapsamında gerçekleştirileceğini ifade edelim. En önemli koridorlardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Halkalı Kapıkule projesi Türkiye'nin Avrupa Demiryolu ağına bağlantısının ana güzergahlarından biri, ihracat açısından da çok önemli olduğunu söylemiş olalım.

0: TGRT FM Haber.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
4: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
6: İhracatına da ulaşmış olduk. Böylelikle 2026 yılının 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir imza, başarıya da imza atılmış oldu. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287.3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine de çıkmış oldu. Bölgemizdeki savaş ortamı ve küresel enerji fiyatlarındaki baskılara rağmen cari açığımız milli gelire oranı %2.6 seviyesinde dengelenmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde mevcut bugüne kadar harcadığımız 100 milyar dolar civarındaki harcamayı da dikkat aldığımızda bu yılki 2026 yılı itibariyle baktığımızda bu harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı da %3 civarındadır. Merkez Bankamızın rezervleri de dış şoklara karşı tam bir emniyet sağlarken bankacılık sektörümüzde yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla dünya standartlarında son derece güvenli ve güçlü bir yapıyı da sergilemektedir. Dolayısıyla finans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle de sermaye piyasalarında da herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Kıymetli basın mensupları, Sermaye piyasalarımızın güvenilirliği, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve mülkiyet hakkıyla beraber hukukun üstünlüğü temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yaşanan olağan dışı durumun yatırımcıların ortak menfaatini gözeten adil ve şeffaf bir yöntemle çözüme kavuşturması amacıyla özel bir kanunu düzenlemeyi hazırlamış olduk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihinde müdahalede bulunduğu fonlar piyasalarımızın genel resmini asla göstermemektedir. Nitekim rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca sadece %2.4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4.6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun

daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki sermaye piyasası kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen bu fonlarda yaşanan olağan dışı gelişmeler klasik tasfiye usullerinin ötesinde hak sahiplerini gözeten adil ve şeffaf özel bir kanunu çerçeveyi zorunlu kılmıştır. Burada bir hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca sermaye piyasası kurulunun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Değerli basın mensupları, biraz sonra teklifimizin belli başlı ana metinlerini sizlerle paylaşacağım. Aziz milletimize ve kamuoyuna şunu ifade etmek isterim ki 9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında fon izleme ve koordinasyon kurulunun ve diğer SPK'nın sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Gerek bu kanun teklifimizde, gerekse de daha sonra sermaye piyasasının alacağı kararlarda ne hazineden bir katkı, ne de bir kaynağı, ne de bir kamu kaynağı asla bu süreçte kullanılmayacaktır. Fonların mevcut teminatları, gerek menkul, gerek gayrimenkul varlıkları veya diğer hisse senedi, tahvil gibi varlıklarıyla beraber tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek ve sonuçları itibariyle inşallah tamamlanacaktır. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde bunların ne manaya geldiği, hedefin ne olduğu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Geçici bir hüviyet arz ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçevesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tanımlar bölümünde belli başlıklı kavramlar kullandık. Bu kavramlarla beraber uygulamayı gerçekleştireceğiz. Özellikle üçüncü madde anlamında tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi de hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkanında yararlanabilmesinin önü açılmaktadır. Dördüncü maddemizde açıkça ifade edildiği gibi yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Bir diğer önemli düzenleme fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir. Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması halinde

0: Mevcut nakdin fon pay sahipler arasında da en fazla sayıda fon pay sahibine ömre yapılmasını teminen kurula yetki veren bir yöntemi de hedefliyoruz. Beşinci maddemizde hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve temesefe aracılığıyla cebri tahsilat imkanında getiriyoruz. Teklifimizde gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz. Fon varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümleri öngörüyoruz. Fonun kurucusu Pört Bey Yönetim Şirketi'nin sorumluluğu esas alınmakta, tahsilin ondan sağlamadığı durumlarda da sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurma imkanı getiriyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf ve Edevat Sigorta Fonu tarafından yürütülecek ve amm alacaklara 6183 sayılı kanunun hükümlere uygulanacaktır. Altıncı maddemizde el konulan ve müsaade edilen mal varlıkların doğrudan fonlara iadesi imkanı getiriyoruz. Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsaade edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen mal varlıkları değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanmaktadır. Geri kazanılan tutarlar TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesiyle fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlarda belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacaktır. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan piyasa koşullarının üzerinde olağan dışı kazanç sağlayanlar için nesnel bir çerçeve getiriyoruz. Bu kişilerin objektif emsal getirileri aşan tutarları açılacak özel hesaplara gönüllü olarak iade edilmeden de yasal zemin oluşturuyoruz. Sermaye Piyasası Kanunu'nda 63-62 sayılı kanunda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali gibi fiilleri işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Değerli basın mensupları, amacımız bir yandan yatırımcıların meşru menfaatlerini korurken diğer yandan da hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun ilgililerine yöneltilmesini ve sermaye piyasasına duyulan güvenin de güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla mevcut bu kanun teklifimizle beraber son dönemlerde yaşanan bu durumları en azından belli bir periyotta kanuni güvenceye de sağlamış oluyoruz. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Çarşamba günü olur, perşembe günü olabilir. Plan bütçe komisyon başkanlığımız gerekli planlamayı yapacaktır. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. madde piyasa bozucu eylemler. Yine 106. madde bilgi suistimali. Özellikle iş, meslek ve görevden icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişilerin. Yine bu bilgilere suç işlemek suretiyle elde edilen kişilerin. Yine 107. maddede piyasa dolandırıcılığı madde 107 sermaye piyasa araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emri değiştirenler veya hasap hareketlerini gerçekleştirilenlerle ilgili mevcut soruşturmalar ve buna göre de gözaltılar ve tutuklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugüne kadar 85'in üzerinde gözaltıyla beraber bu süreçlerde tutuklamalar oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ilgili bu eylemleri bir örgüt halinde işlenmesi halinde. Türk Ceza Kanunu 220. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 157-159 nitelikli dolandırıcılık. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 168. madde etkin pişmanlık gibi orada katalog suçlar var. Bu süreç içerisinde yine soruşturmalarda bu kapsam içerisinde ciddi bir şekilde yargıda görevini yapıyor. Dolayısıyla buradaki mevcut 17 Eylül'den itibaren meydana gelen bu olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilgili Maliye Hazine Bakanımız, Adalet Bakanımız ve ilgili kurullar ve başkanlıkların katıldığı fon izleme ve koordinasyon kurulu var. O da farklı bu süreçlerde ortaya çıkan durumlara yönelik kararlar yapıyor, kararlar oluşturuyor. Bir bütünlük içerisinde, bir koordinasyon içerisinde bu süreci ciddi, kararlı ve piyasalara güven verecek şekilde devam ettiriyor. Bu çok önemli bir husus. Ve bugüne kadar da alınan kararlar, yapılan işlemler ve sürecin şu anda hali hazırda ne konumda olduğuna dair de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde iç tüzük 59 bağlamında ve genel görüşme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız meclisimize geldi ve genel kurulu bu süreçte bilgilendirdi. Tabii siyasi partilerin de orada parti grupları adına konuşmaları oldu. Yine dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104. 106. 107. maddesi bağlamında, yine Türk Ceza Kanunu'nun 220, 157, 159 ve 168. madde bağlamında etkin, caydırıcı ve nitelikli bir şekilde soruşturmada devam ediyor. Tabii bunun yanında yine bu süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle beraber anayasamızın 108. maddesi bağlamında Devlet Denetleme Kurulu ilk görevlendirildiği günden itibaren ciddi inceleme, denetleme ve bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Kimin ihmali varsa, kimin bu manada herhangi bir olumsuz kararı varsa, bu sürece dair neler varsa Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuyla da ortaya çıkacaktır. Ben şundan eminim. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortada. Bunun sonucu, bunun kime dayanacağı, kime ulaşacağının hiçbir önemi yok. Bunu açık yüreklikle söyleyelim arkadaşlar. Ve bunun da gereğini hem parti olarak hem kurumsal manada yaptığımızı da açıkça söylemek isterim. Kim karışmışsa bu olaylara ve gerçek manada bir eylemleriyle gerek SPK kanunun 104, 106, 107. madde bağlamında, gerekse de Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri bağlamında kimin bir eylemi, kim bir suç işlemişse gereği sonuna kadar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı, açıklamaları ortada. Bunun da gereğini biz yapacağız. Hiç kimse merak etmesin. Aziz milletimiz müsterih olsun. AK Parti kadroları olarak bizler aziz milletimizin bu emaneti noktasında elbette bu konuda yanlış yapanlar olabilir. Biz büyük bir partiyiz. Büyük bir camiayız. Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun göz önünde, otel odalarında basılan, baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Bizler kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız, mahcubiyet duyarız, üzülürüz, kırılırız. Ama gereğini de sonuna kadar yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği, bize anlattığı ve bizden beklediği de budur. Ve gereğini de yapıyoruz. Ama ve lakin, üzüldüm. Bu mecliste 8 Ekim değil mi? Bu mecliste 8 çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde gerçekten üzüldüm. Haya ettim. Bu meclis çatısı altında bir milletvekili, yeni parti milletvekili, İsmini de söyleyelim, Ümit Özlale. Benim kendisini tanıdığım kadarıyla bir başkasının hukukuna girmeyecek, bir başkasının hukukunu zedelemeyecek nezaket sahibi olarak görmüştüm. Ama yanılmışım maalesef. Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Peki bu arkadaşımıza bu olaylar çıktığında kendisinde ismi karışmıştı değil mi? Ümit Özdağ'a diye, değerli basın mensubu. Onun da bu fon piyasalarında manipülasyon yaptığına dair, isminin olduğuna dair bilgi çıkmıştı. Hemen açıklama yaptı Ümit Bey. Benim adıma attığınız yalanı bir kenara bırakalım. O yatırımcının kimlik bilgilerine, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi diye sosyal medya hesabından sormuştu. Burada açığa çıkan şey bir trolün beceriksizliği değil, fon mağdurları için ciddi bir tehlike. Birikimleri bu düzende eriyen insanların bilgileri şimdi de sosyal medya hesaplarının elinde dolaşıyor. Yarın kapılarını, paranızı geri alacağız diyerek çalacak dolandırıcılara karşı bu insanları kim koruyacak? Adalet Bakanlığı kayıtlarının kaynağını ve kimler ulaştığını derhal ortaya çıkarmalıdır. İktidarın dilinden güvenlik düşmüyor. Siz ortalıkta dolaşan bu durumlara bakın diye tweet attı. Kınadı. Kendisinin isminin karıştırılmasıyla beraber. Ve bunu yayınlayan ilgili haber sitesi de özür dileyerek kaldırdı. Güzel. Öyle bir yalan, bir iftira, isim benzerliğinden dolayı karıştırılmışsa burada tepki verdi Ümit Bey. Çok güzel. Sonra kendisi burada eşi, bu eşi bir gazeteci Serap Hanım, gayet haklı bir tepki olarak eşinin isim benzerliğinden dolayı karıştırılmasından dolayı ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir diye bir tweet attı. Benim kocamın isim benzerliğinden dolayı buraya karıştırıyorsanız siz şerefsiz kere şerefsizsinizdir diye tweet attı. Güzel. Doğal bir tepki. Niye karıştırıyorsunuz insanların? İnsanların onuru ve şerefiyle niye oynuyorsunuz? Peki ne yaptı Ümit Bey sonra 8 Ekim tarihinde geldi. Basın açıklaması yaptı partisinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahir Özdemir Göktaş'la ilgili olarak babanız Hasan Özdemir'in bazı numaralar paylaştı. Tekrardan söyledi. Bununla ilgili olaraktan işte 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği noktasında iddiada bulundu. Meğersem Türkiye'de 4000 civarında olan Hasan Özdemir'leri karıştırmış, kendisini aparat olarak kullanan bazı merkezler. Şimdi biz Ümit Özdağ'a kendisinin sorduğu soruları soruyoruz. Tweetindeki. Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özdağ. O yatırımcının kimlik bilgilerini, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bu yalan ve iftiranızın bilgilerini sizin sorunuz gibi soruyorum. Kimden geldi? Peki ortaya çıktı. Bir başka Hasan Özdemir olarak meğersem karıştırılmış. Bakan Hanım açıkça dedi ki iddialarınızı somut delillerle ispatlayın. Görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftira atanlardan da aynı durumu bekliyorum dedi. Aynı şekilde Ömer Bolat Bey de açıklamalarını yaptı. Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Değerli basın mensupları bir özür değil mi? Kusura bakmayın. Ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum dersiniz değil mi? Eşiniz de çünkü bu iftirayı atanlara şerefsiz dedi eşiniz. Ben size öyle bir şey demiyorum. Ne dedi biliyor musunuz Ümit Özdağ'la? Hayretler içinde kaldım. Efendim, 2 senedir çirkin iftiralarla tutukladığınız arkadaşlarımıza ve onların ailelerine yaşattığınız zulmün mağduriyetin yanında Sayın Bakan'a fırsat doğdu. Bir günlük incinmenin esamesi okunmaz. Sayın Bakan'ın da çok iyi bildiği gibi Yunus Emre bir söz okuyor. Bizden özür mü bekliyorsunuz? O zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden, sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığınız, zulmettiğiniz arkadaşlarımdan özür dileyin, gerisi kolay. Ben 1 yıldan beri bu fon vurgununu çalışıyorum ve halkımı dolandıranlara ve nasıl dolandıklarını ifşa ediyorum. Vicdanım rahat, vermeyeceğim bir hesabım yok. Partimle çalışan arkadaşlar bu konudaki hasiyetimize gurur duyuyorum. Evet, Ümit Özdağ'la yalan ve iftirayı kabul ediyor, özür dilemeyeceğim diyor. O zaman ben de Ümit Bey, yalan ve iftiranız haksız yere hem Ömer Bolat Bey'i hem Mahim Bakanımızın ismini karıştırdığınız ve açıkça bu yalan ve iftira olmasına rağmen bir özür bile dilemiyorsanız size eşinizin tweetini okutacağım. Eşiniz sizin isminiz karıştırıldığında nasıl tepki verdiyse eşiniz şu anda size aynı tepkiyi veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir. Bakın, bir insana ben kendisine hiçbir şey demiyorum. Eşinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır. Ve maalesef utanmıyor. Yalan ve iftiralarında bir aparat olarak kendilerini kullandırdıkları için kimin kullandırdığını bilmiyorum. O bilgiler kendinin sözüyle nereden gelinmiştir? Bu numaralar nereden öğrenmiştir? Kendisi ifade ediyor. Benim adıma attığınız bu yalanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştınız? Kim getirdi size? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Efendim, pazartesinden itibaren de liste yayınlanmaya devam edecekmiş. Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin. Ve mevcut yargının da işini yapmasını engellemeyin. Bu yaptığınız yalan ve iftira bilgileriyle insanların üzerinde töhmet bırakıyorsunuz. Namuslu, onurlu, şerefli insanları maalesef lekeliyorsunuz. Yapmayın bunu. Lütfen yapmayın. Aynı muameleyi yaşamanıza rağmen, size de bu iftira atılmasına rağmen nasıl üzüldüğünüzü ve bunun karşısında karınızın, hanımınızın nasıl cevap verdiğini gördük. Lütfen bunu başkasına yapmayın. Yalanlarınızı, iftiralarınızı kendinize saklayın. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Bakın, bir kanun teklifi verdik. Bu mağduriyetler, bu haksızlıklar, ne varsa yolsuzluklar, usulsüzlükler ne varsa gereğini yargı yapıyor. Biz de yasal düzlemde de bu fon pay sahiplerinin varsa olumsuz etkilenen bu insanlarımızın haklarını güvence altına alma, koruma adına da bir kanun teklifi hazırlıyoruz. İşimizi ciddi yapıyoruz. Kimsenin namusu ve şerefiyle de uğraşmıyoruz. Şimdi açıklama yapıyor ya Ümit Özdağ Bey. halkımı dolandıranları, halkımın paralarını. Ben şimdi kendisine bu açıklamayı yaptığı gün bir şey hatırlatacağım. Lütfen not alsın beni izliyorsa. Fatoş Pınar Türker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Genel Müdürü. İki çocuk annesi. 15 aydır tutuklu. Bunlar öyle diyor. O hanımefendi 8'inde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında bir açıklama yaptı. Ümit Özdağ'la inşallah bu açıklamadan utanır. Bakın diyor ki Murat Bey, Murat Ongun'a söylüyor. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Emrah Bağdatlı'yla farklı ilişkiler çeviriyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Ayıp değil mi bu bize? Bizi niye kandırdınız diyor. Ümit Bey, Fatoş Pınar Türker size söylüyor. Bu insanları niye kandırdınız? O duruşmada söz alan Cüneyt Yakut diyor ki, bakın arkadaşlar, Yakut taraflara seslenerek çıkın delikanlı gibi kabul edin. Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların? Biri Allahsızlar diyor. Kime diyor? Ümit Bey, Ümit Özdağ'a. Bu davalarda hani siz halkın parasını yiyen, dolandıran insanların peşinden gidiyorsunuz ya, bu davalarda bakın. Belki vicdanınız müsterih olur. Ben de size hatırlatayım. Bakın arkadaşlar, yine Ümit Özdağ'ın iftiralarını attığı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bu villalarda gündeme geldi. Ali Nuhoğlu. Ekrem Bey'in bu bütün süreçlerden bilgisi var mı diyor mahkeme. Ekrem Bey'in her şeyden bilgisi var diyor. Değeri 50 milyon dolar olan bu villaları sadece 15 milyon lira devretmişsiniz. Bu normal bir devir mi diyor? Hayır değil diyor. Neydi peki diyorlar? Bizim çok yüksek İSKİ'den alacaklarımız vardı. O alacaklarımızı almak için bunları devrettik diyor. Ümit Özdağ'a Bey, kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor. Çok meraklısınız ya. Bakın şu anda yargılaması devam eden bir husustan bahsediyorum. Şu anda yargılaması devam eden, mahkeme huzurunda devam eden bir dosya içeriğinden bahsediyorum. Buna bir cevabınız var mı? Bu villalar ne karşılığında alınmış? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kim çalmış? Kim hortumlamış? Bir bilginiz var mı? Kamuoyu sizden bunu bekliyor. Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır. Buna da bir çalışın. Sizden bu cevabı bekleyelim. Bakın sizin konuşma yaptığınız, yalan söylediğiniz, iki bakanımıza iftira attığınız gün bunlar yaşanıyor. O mağdur ettiğiniz insanların ifadesi bunlar. Fatoş Pınar Dürker ne diyor? Size teessüf ediyorum. Niye bizi kandırdınız diyor. Niye kandırdınız arkadaşları? Bunlara bir cevabını verin ya. Çok merak ediyoruz. Peki arkadaşlar, bir de malum bu hafta muhalefet meclis araştırma komisyonu açılsın dedi bu konuda. Aşağıda bir sürü laf ettiler. Meclis araştırma komisyonu meclis iş tüzüğümüzün 104. maddesinde yer alıyor. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Yani olay nasıl meydana gelmiştir, süreç nasıl işlemiştir, bununla ilgili meclis bilgilenecek. Peki dün meclis araştırma komisyonu isteyen muhalefet ne istedi? Ellerinde yalan yanlış bilgilerle beraber bir adeta hiçbir günahı belki de olmayan yalan yanlış bilgiler ışığında sorumsuzca linç edilen insanları değerlendirdiler. Anayasamızın 38. maddesi çok açık. değerli arkadaşlar. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. Biz daha bilmiyoruz. Savcılık soruşturması devam ediyor. İlgili komisyonlarımız çalışıyor. Devlet Denetleme Kurulu çalışıyor ve devrede. Peki 138. maddemiz var anayasamızın. Der ki 138. maddede görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz ve herhangi beyanda bulunulamaz. Olay yargıya intikal etmiş. Her yönüyle sorumlular gözaltına alınmış. Tutuklanmış birçoğu. Soruşturma devam ediyor. Bu arada Devlet Denetleme Kurulu idari manada her şeyi inceliyor. Peki araştırma komisyonu bilgi edinmek amacıysa çarşamba günü Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi bilgi verdi meclisimizi her türlü çalışmayla ilgili neler yapılacağına dair. Araştırma komisyonundan sonra neyi araştıracak bu arkadaşlar? Ellerine birileri tarafından tutuşturulmuş ve iki bakanımız için de yapılan bu bilgilendirmenin yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığına göre yine masum, suçu günahı olmayan, sadece siyaseten bir hesaplaşmanın ürünü olarak, çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor, sizin bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani, özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor. Eline tutuşturulmuş isim listesini paylaşacak. Bunlar diyecek yolsuzluk yaptı. Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım izi kalsın. Arkadaşlar, AK Parti olarak bizim böyle bir yöntemimiz yok. Biz elimizde doğru bir bilgi ve bir kişi hakkında kesin mahkumiyeti noktasında herhangi bir hüküm yoksa, biz kimseye onların yaptığı gibi yalan ve iftiralarla kimseyi suçlamayız. Suçlamayacağız da. Bağımsız ve tarafsız yargı önünde herkes gitsin hesabını versin. Biz baştan itibaren kimseye suçlu demiyoruz, suçsuz da demiyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu arkadaşlar nereden bunları öğrendilerse, adam baklava kutularıyla yakalanır, bu bir siyasi operasyondur. Adam gece vakti otel odalarında yakalanır, buna başka kılıflar aranır. Ya çok sade bir şey yapabilirsiniz. İlgili arkadaşı uzaklaştırırsınız, yargı önünde git hesap ver diyebilirsiniz. Çok sade bir şey, çok basit bir şey. Masumiyet karinesi esastır. Anayasa 38. madde. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Ama eylemleriyle kim ne suç işlemişse, eylemleriyle kim ne suç işlemişse sonuna kadar biz peşindeyiz. Bunların bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermesi için, ceza alması için, kimsenin yanına kar kalmaması için biz mücadelemize devam edeceğiz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu konuda da bizler gerekli, dikkatli ve kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da yasama organı olarak ihtiyaç duyulacak alanlarda aziz milletimize hizmet etmek için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar 9 maddeden oluşan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu fon olayı olarak bilinen meseleyi de çok kararlı bir şekilde, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak adil, hakkaniyetli bir çözüm noktasında da sonuca erdireceğiz. Bir daha tekrarlamakta fayda var. Asla bu süreçlerde toplam 131 fonun tasfiyesinde hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacaktır. Hiçbir şekilde bütçeden kaynak kullanılmayacaktır. Kendi varlıkları içerisinde bu süreç, bu tasfiye süreci tamamlanacaktır. Bunu da beraber konuşmalarımı tamamlıyorum. Soru cevap varsa alalım ve tamamlayalım. Uğur Bey, buyurun.
1: Yatırımcıların parasını kurtarmak için 19 maddeli kanun teklifi çıkarıldı. gönüllü iadesi kapısı açık bırakılmış bir teklif görüyoruz. Parayı iade etmek istemeyenler ya da yasada teklif edilenin dışında tatsız kazanç kapısıyla buradan para kazananlar, bunlar bu parayı iade etmek istemezlerse onlar ne olacak?
0: Arkadaşlar tabii...
1: Onlardaki mal varlıkları tamamen tasfiye edildiği takdirde Fonzede'den bu...
0: Fonzede demeyelim arkadaşlar. Evet. Fondan olumsuz etkilendiler. Birçoğu parasını alacak.
1: Bunlar alamazsa.
0: Bilemiyorsunuz ki.
1: Ne kadar, kimden nasıl sağlanacak?
0: Bakın arkadaşlar. Şimdi geçmişteki olaylarla veya sonuç itibariyle benzerlik addeden bir şey değil. Bir defa şunu örneğini verelim. Toplam 7 tane Worldway şirketi var. Bunun 3 tanesi şu anda bu hafta itibariyle ki A1 Kapital, Bulls ve Pardus, bunlardan fon pay yatırımcısı yaklaşık 45.500 civarında. Bunun 43.500'ü kendi varlıklar içerisinde ödemeleri yapıldı. Yaklaşık 6.4 milyar TL. Yani geri kalanları da önümüzdeki hafta peyderpey bu varlıklar nakde çevrilmek suretiyle ilgili kişilere ödemeleri tamamlanacak ve tasfiye süreci de tamamlanmış olacak. Diğer kalan 4 şirket. Yani Tera, Pusula, Hedef ve Atlas. Bunlar da aynı şekilde. Öncelik olarak eldeki varlıklardan 1 milyon TL'ye kadar bu varlıklardan, nakitlerden çünkü bunların elinde böyle olumsuzluk yaşayan hisseler olduğu gibi zorunlu teminatları var, tahvilleri var. Birçok yatırım varlıkları var. Bunlar belli bir sürede yine değerlerini bulmak suretiyle tasfiye sürecinde kullanılacak. Dolayısıyla en sonunda kalmazsa, olmazsa gibi bir şeyi ben çok az görüyorum. Olabilir ama çok az görüyorum. Bizim bu kanunla beraber tahmini olarak bu süreçten etkilenen, olumsuz etkilenen fon pay yatırımcısı yaklaşık 455.578 civarında. Biz 1 milyon liraya kadar ki 3 tanesi zaten kendi tasfiyesini tamamlayacak. Bu 4 port ve şirketinden fon pay sahiplerinden 1 milyon liraya kadar ödeme yapıldığında yaklaşık 350 bin civarında fon pay yatırımcısı yatırdığı bu fonlardaki net tutarı da almış olacak. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda da tasfiye sürecinde bu fonlardaki varlıklar değerlendirilmek suretiyle peyderpey diğer büyüklüğüne göre, fon büyüklüğüne göre yatırımcıların paraları ödenecek. Dolayısıyla buradaki esas bu maddede bizim niye yer verdik? Mevcut durum şu. Şimdi bizim 63-62 sayılı sermaye piyasası kanunumuzun 104, 106 ve 107. maddeleri var. Bunlar kendi kulvarında işlemeye devam edecek. Bu maddelerde yer aldığı şekliyle beraber kim hangi eylemde bulunmuşsa 104. madde bağlamında piyasa bozucu eylemler, 106. madde bağlamında bilgi suistimali, 107. madde bağlamında piyasa dolandırıcılığı. Bunların dışında yine TCK 220, 157, 159, 168 bağlamında bu süreçler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı süreçleri devam ediyor. Bunlar eylem biçimi olarak. Ancak biz bir başlık açtık. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerden haberdar olmayabilir. Ancak yatırdığı fonlardan yüksek getiri elde etmiş olabilir. Biz bir açıklama yapıyoruz. Yani ilgili kişi bu eylemlerin dışında da bu türden çok yüksek getiriye ulaşmış ve bunu da öğrenmişse biliyor ki artık o kağıtlardaki bu aşırı oynaklığın sebebi bu piyasa bozucu eylemler olduğunu. Çünkü biz şunu biliyoruz. Borsaya her giren, fonlara giren bütün yatırımcıların bir şeyi yok ki. Oradaki bu eylemleri yapan 455.578 kişiden bahsediyoruz. O eylemleri yapan gerek 104 bağlamında, gerek 106 bağlamında, gerek 107 bağlamında SPK kanununda. Bu ihlalleri yapan belki 300 kişi, belki 500 kişi. Ama diğerleri bundan olumsuz etkilenmiş insanlar. Diğerleri bunu devam ederken o aşırı oynaklıkla beraber yüksek bir getiri elde ettiğini düşünen varsa bunu kendi muhasebesine yapsın. Kendi vicdani manada bunun haksız olduğunu meşru olmadığını düşünüyorsa da gelsin iade etsin. Bununla ilgili de bir fonlarla ilgili temesi ve bünyende hesap açıldı. Ama bu demektir ki elde etti. Zaten genel gerekçemize bakın. Genel gerekçemizde bunu çok açık yazdık. Bunu yaptınız diye asla herhangi bir suçun kabulü manasına gelmez. Ben bunu yaptım ama ben suçu kabul ediyorum denilmez. Ha bunu yaptınız diye bu suçun parçası da olmazsınız. Yani hem suçlanmama noktasında hem de suçu kabul etme noktasında biz herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerin neticesinde normalde piyasaların çok üstünde aşırı bir getiri elde edecek bir pozisyondaysa ve bu durumda şimdi bu olaylarla beraber öğrendi, bütün kamuoyu öğrendi. Bunu rahatlıkla vicdani muhasebesini yaparak haksız bir kazanç olduğunu düşünerek gelip iade etme imkanı olabilir. Buyursun gelsin bu hesapları iade etsin diyoruz. Ama etmediği takdirde de kendisinin bulunduğu konum özellik yargının konusu içerisindedir. O konuda da herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. Aynen genel gerekçeyi okumak istiyorum Uğur Bey burayı da. Bu mekanizma cezai veya hukuki sorumluluğun yerine geçmemekte olup ilgili mevzuya türence hukuki veya cezai sorumluluğu bulunan kişiler hakkında uygulanacak hükümlerin saklı olduğu tabiidir. Diğer yandan isteğe bağlı olarak yapılacak iadeler herhangi bir hukuki yükümlülük, borç ikrarı veya sorumluluk kabulü anlamına da gelmemektedir. Bunu da bilelim. Buradan var mı başka? Evet, soldan geçelim.
2: Fon tasfiyesi kanun teklifi mecliste başlıkları da Abdullah Güler AK Parti Grup Başkan Vekili canlı yayında kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa bir süre önce Kapıkule Çerkezköy hızlı tren hattının açılışını yaptı. Yatırımların önemine değindi. İşte sözleri.
3: Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var. Ülkemize eser kazandırmak var. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim yani daha doğrusu yani 16:40 diyelim ama yani 17'ye 10 dakika var sevgili dinleyiciler ve bugün 9 Ekim 2029 Cuma efendim, bir halk gününde sizlerle birlikteyiz. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, İbrahim Macit vardı efendim bugün. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve her cuma dediğimiz gibi halk günü, ömrünüz, sofranız, kazancınız bereketli olsun. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Atolla Bey, kolay gelsin, hayırlı cumalar.
1: Buyurunuz efendim.
2: Ya Atolla Bey, inanın bir futbolu dinliyorum. Bir de TGRT efendim şey yapıyorum.
1: Şimdi evet.
2: Olayı ne biliyor musun Atolla
1: Bey? Ha.
2: Bir de bu akşam Galatasaray'ın maçı var ya.
1: Evet.
2: Başayla. Onu şey yapıyorum şimdi. Ya Atolla Bey, burada dikkatinizi ne çekti biliyor musunuz?
1: Hı.
2: Hepimizin yani. Neden? Yıllar yıllar önce 3 ayda bir seçim oldu, 6 ayda bir seçim oldu biliyor musun? Bunu çok iyi anladım. O zaman gerçek anlayamıyorduk. İşte siyaset yapıyorlar, seçiliyor. Öbürü bir araya bir takoz koyuyor. Tekrar bir daha seçim. Ondan sonra kazanıyor. Hadi yine bir şey çıkartıyorlar, bir daha seçim. İşte şimdi gördün mü AK Parti işte bunlar gibi olmadığı için işi ne kadar düzgün götürüyor gördünüz mü? Yani çürük bir siyaset, çürük bir parti olsaydı şu anda biz bugün belki de haftaya pazar günü bir seçime gidecektik. Yani futbolu hakemler kirletiyor. Bir, siyaset işte böyle parti düzgün kuramayan insanlar. Ama burada dikkatimi çeken bir şey var.
1: Ha.
2: Şimdi o konuşan, ben yarıda dinlemeye başladım.
1: Abdullah Bey mi? Evet, grup başkan vekili o, AK Parti'nin, hukukçu.
2: Bak. Bakın ne kadar işte olay bitti ya. Bakın ne kadar hani futbolda bir şey olur da futbol federasyonu konuşur ya.
1: Hı.
2: Ya adam bak şimdi çıktı. Ya burada bu benim yani beni bu rahatlattı.
1: Heh.
2: Yani şu konuşmalar var ya, samimi olduğunu, işte ne kadar dürüst biri olduğunu, bizden de olsa diyor, bizim en yakınımız olsa diyor, varsa diyor, cezasını çekecek diyor. Kayırma yok diyor. Zaten olması gereken bu. Ama şimdi bunu yaparken orada Ümit Özlale
1: bir tane türkü vardı ya. Lale miydi o? Birisi söylüyordu ya, bir şarkıcı vardı. Lale evet. Nane. Yok, o nane naneydi abi. Bu evet. Lale. Özlale. Ha.
2: Bak Ümit Özdağ var ya, Ümit Özdağ.
1: Ha, Ümit Özlale efendim.
2: Ümit Özdağ işte. Ya Atolla Bey, ya bakın bu şu medyanın, sosyal medyanın, radyoların televizyon olması insanı aydınlatıyor. Ya insanları nasıl böyle, ya her şey açıkladıysa çıktı. İspat yok, şöyle böyle. Ama Atolla Bey, yazık ya.
1: Ya
2: bu ülkede böyle siyaset yapılır mı ya? Bu ülke böyle kalkındırılır mı ya? Bakın 153 kilometrelik bir hızlı tren yapılıyor. Bak nereden nereye götürüyorlar? Ya bırakın ya. Ama Atolla Bey, ben anlamıyorum. Amaç ne ya? Ya bu ülkeyi alıp da başka bir yere götüremezsin ki ya. Amaç ne ya? Bu insana neyin peşinde Atolla Bey, ben anlamıyorum. Nasıl bir siyaset? Hepiniz neden dürüst bir siyaset yapmıyorsunuz ya? Biz ne istiyoruz biliyor musunuz Atolla Bey? Siyaset temiz olsun ya. Yani şu siyasetçiler ülkeyi ayağa kaldırır. Şu siyasetçiler ülkeyi korur. Savaştan, her şeyden korur. Aynı futboldaki gibi ya.
1: Peki efendim.
2: Yazık ama Atolla Bey.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün cuma efendim. Bekliyoruz. Telefonlarımız çok müsait. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Atolla Bey, hoş geldiniz. Buradaki Mehmet.
1: Mehmet Bey, siz de hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar, sizi dinliyoruz efendim.
3: Özledik Atolla Bey. Siz olmayı dinleyicilerimize özledik.
1: Biz buradayız efendim. Bu hafta hep buradaydık efendim.
3: Ben bir türlü katılamadım çünkü düşüremedim Atolla Bey. Şükür nasip bugüneymiş.
1: Bugünmüş efendim. Evet, buyursunlar, sizi dinliyoruz efendim.
3: Atolla Bey, ben buradan birkaç haber söylemek istiyorum. Firdirsmek Atolla Bey rahat durmuyor. Zaten onun koltuğu sallanıyor ya.
1: Kim rahat durmuyor efendim?
3: Bu Friedrich Merz atalı başbakan.
1: Ha.
3: Ukrayna'ya para göndermiş Atalla Bey. Çünkü siz oraya niye para gönderiyorsunuz? Yani olacak şey mi? Şimdi orada savaş olduğundan dolayı malzemeyi alın birbirinize vurun gibi şey yapıyor yani. Bunu yapmaması lazım. Zaten burada bütçe açık. Her şey bağlı.
1: Desteklemeyin diyorsunuz yani.
3: Tabii bu desteklenmez Atalla Bey. Çünkü savaş bitmesi lazım. Ta 2022'de.
1: Ama savaşın bitmesini istemiyorlar demek ki efendim. Değil mi? Ukrayna'yı niye destekliyor Almanya ya da Avrupa? Silah veriyor, para veriyor, destek veriyor. Halbuki biz sıkıntı içerisindeyiz diyor sevgili dinleyicimiz Berlin'den. Evet.
3: Vallahi be, Putin bunları söyledi zaten. Bize karışmayın dedi. Zaten savaşladı, Avrupa'da da başlattı. Kaç sefer bunu anlattılar zaten. Yani alacaklar silah, bomba malzemesini birbirinize vurun diye. Sen orada barışı sağlamak gerekirken... Zaten Atalla Bey, bizim kızcağız da Sayın Elif Erat'ta zaten hemen hemen hükümetin başına geçecek ve evvelsi gün çarşamba akşamı zaten görüşme yaptılar. Zaten bu koalisyon partileri de ona bir şey sundu çünkü. Kızcağız yine olmadı Atalla Bey. Yani Atalla Bey bir kulp uyduruyorlar buna. Zaten seçim zaferi akşam kazanıldıktan sonra Filistin gösterisi yazmış. Ondan sonra Lübnan ziyarete gelmiş. Siz bunları niye davet ettiniz diyor. Biz onları davet etmedik. Buraya herkes gelebilir.
1: Ama şimdi Almanya şansölyesi de bir şey dedi ama. Filistin'de tek çare Filistin devletinin kurulmasıdır dedi. Yeni yeni bir noktaya geldiler efendim onlar da.
3: Gelsiler çok iyi Atalla Bey. Akılları daha önce nerelerdeydi.
1: Ya.
3: Olmaz, her şey.
1: Bütün bu katliamlar yapılırken Gazze'de, Filistin'de nerelerdeydiniz beyler?
3: Zaten Atalla, kızacağız bunlara, demokrasiyi, doğruyu, birliği, düzgün düğrüyü her zaman öğretecektir bunlar.
1: Tabii.
3: Zaten kazandı zaten.
1: Peki.
3: Ama işte bak, ben buradan onlara ses edeyim Atalla Bey. Çünkü ne kadar da olsa koalisyonda bir yere varılmıyor. Yıllardan beri siz de biliyorsunuz. Şimdi ismi Hatice Ayşe Hasan Hüseyin olduğu vakit biraz zorluk çekiyor tabii. Ama isminiz Hans-Johan Gürgen, Helga Petra olsaydı... Eyvallah derler Atalla Bey. O da hemen birden başa gelir tabii.
1: Peki. Bunlara
3: laf anlatılmıyor da Atalla Bey anlamıyorlar ki.
1: Anladım.
3: Hayırlı hafta sonları olsun Atalla
1: Bey. Çok teşekkür ederim efendim. İyi hafta sonları diliyorum ve telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Sevgili dinleyiciler, kısa kısa ve öz konuşalım. Herkes konuşsun. Daha bir saatimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
0: Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar Atalla.
1: Maaleyküm selam efendim. Hayırlı cumalar. Buyursunlar efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
0: Sorum Yaşar Erel.
1: Buyurun efendim.
0: Atallah Bey, ben aile yapısına değinmek istiyorum.
1: Buyurun, hemen dinliyoruz efendim.
0: Bu şimdi 1961'de bizim şeyimizi doğumumuz 58, aklımız sarmıyor da rahmetli menderesi götürdüler. Peşinden şeyi götürdüler. Özal'ı. Özal'ın peşinden Cumhurbaşkanımızın ömrü uzun olsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ona denediler 15 Temmuz'da. Güçleri yetmedi, Rabbim korudu. Bunlar o siyasetçilerine yıkamadılar. Aile yapısıyla Türkiye'yi yıkmaya uğraşıyorlar. Onun için çok uyanık olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Allah Cumhurbaşkanımıza, bakanlara, bütün ekibine kolaylık versin. Şu aziz mübarek gün dua ediyoruz inşallah.
1: Peki efendim, amin.
0: Ne yapacağını şaşırıyor bu adamlar. Bir tane o kadar belediye başkanı paraları götürüyor. Adam bir belediye başkanına hırsız diyemiyor. Sen bunu niye yaptın diyemiyor. Hala daha şeylerle uğraşıyor. Neydi onun adı? Bu AK Parti'nin bakanlığı bilmem şunu yaptı, bunu yaptı, üstünde tutma.
1: Evet.
0: İftira. Başka bir şey ne yok. İftira siyaseti.
1: Abi orada mahkeme başladı. Savcı araştırmalarını sürdürüyor. Mahkemeler orayı netleyecek efendim. Netleştirecek.
0: Takip ediyoruz bizler. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Ekibine. Peki. Allah kolaylık versin bakanlarına.
1: Peki efendim.
0: Cumhurbaşkanımızın vatanımıza selametlik versin. Size de hayırlı cumalar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Evet, buyursunlar efendim.
4: Selamlar efendim.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Hayırlı yayınlar olsun, hayırlı cumalar olsun.
1: Size de efendim, çok teşekkür ederiz. Buyursunlar. Seyfi Bey, siz misiniz?
4: Kütahya'dan Seyfi.
1: Buyurun efendim.
4: İki tane gündemim var efendim.
1: Buyurun efendim.
4: Şimdi efendim Abdullah Güler AK Parti Grup Başkan Vekili gerekli açıklamayı yaptı az önce. TGRT haberden dinledim. Aslan Aile ve Politikalar Bakanımız, Bayan Bakanımız TGRT'ye bağlandı. Gerekli açıklamayı yaptı. Ticaret Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Eğer benim aklımda böyle bilgiler, belgeler varsa ben gereğini yaparım dedi. Görevinden istifa ederim dedi. Ya Ümit, Lale İzmir'in bağrından çıkmış.
1: Ümit Özlale efendim. Lale Lale. Evet, şey nane naneydi ya, o Türkiye. Evet. Özlale efendim. Evet.
4: Geçinme gönlüm olmadığı için adını da öğrenmek istemiyorum.
1: Aa, çok önemli. Bu adını her bir vatandaşımız ezbere bilmeli. Çok önemli bazı şeyler söyledi. Ondan sonra özür bile demedi. Lale Lale. Özlale efendim.
4: Evet. Şimdi namazdan sonra ya Rabbi, kovulmuş şeytanın serilinden, nefsimizden, iki ayaklı şeytanların serilinden bizi korusun ya Rabbim.
1: Ya,
4: bu çamur attığınız, iftira attığınızın ailesi, çocuk anneleri var, çocukları var, ailesi var, babası annesi var. Bu dünyada değil öbür dünyada nasıl hesap vereceksiniz? Sizin icraatınız bu muydu? Bu genel başkanı Özgür Özel de böyle adamları barındırdığı için ona da kınıyorum.
1: Özlale Lale, Ümit Özlale şeyde değil mi? CHP'de değil o. İyi Parti'den herhalde.
4: Yeni Parti'de. Yeni Parti'de efendim.
1: Ha evet. Pardon.
4: İkinci bir konumuz. Bak Ataullah Bey, ben belgesiz sizin radyonuzu devamlı dinleyeceğim. Ben her hafta her gün katılan bir insan değilim. Yalnız programlarınızı her gün severek dinliyorum. Erhan Bey katıldı. İlk programa Erhan Bey katıldı. Geçen yıldan beri Fenerbahçe Başkanı diyordu ki yapı var, yapı var. Erhan Bey geri dönüp bakabilirsiniz, kayıtlarınızda var bu. Ne yaptı ya? Ne yaptı ya? İftira atıyor ya. Bunu vallahi billahi bu kulaklığa duydu. Aynı CHP gibi pırıldak, insanların pırıldak olduğunu vallahi bu programda öğrendim yani. Geriye dönüp baktın, Kur'an sattın, yapı dahi yok diye iftira, bu canlı yayına katılıp Erhan Bey dile getirdi. Bu konulara ne diyeyim?

0: Kayseri'den Memiş Erdem.
1: Buyurun Memiş Bey, sizi dinliyoruz efendim.
0: Yani bu şeyler yapmaya çalışıyorlar. Atolla abi ufak bir şey olmayla bu muhalefeti yapmaya çalışıyor. Bizim AKP'ye kafasına göre fırsat değerlendirmek istiyorlar ya. Allah Allah.
1: Evet. Mahkeme başladı ya, efendim. Kimin ne suçu evet varsa orada çıkacak ortaya.
0: Zaten Cumhurbaşkanımız diyor, ucu bana da gelse diyor, yaparım diyor, gereken neyse diyor ya.
1: Evet.
0: Onun için Allah onun için rast getirsin. Peki abi. Sizi de çok özledik ya. Tanrım,
1: çok teşekkür ederiz efendim. Buradayız, bekliyoruz evet efendim. Sağ olun.
0: Allah razı olsun.
1: Sizden de efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Hayırlı cumalar.
1: Size de efendim hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Efendim buyurun. Alo. Buyurun efendim. İbrahim Bey, bir ses var. Yürüyor. Ha buyurun efendim lütfen. Alo alo. Telefonla görüşelim efendim. Eskiden polis telsizleri vardı. Böyle ses çıkardı. Sonra telefonla konuşalım efendim. Buyursunlar efendim. Evet, geliyor telefon hattımızdaki dinleyicimiz. Buyursunlar efendim.
2: Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler.
1: Hayırlı akşamlar hayırlı efendim. Aleyküm selam. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
2: Nide oradan Yusuf.
1: Buyurun Yusuf Bey.
2: Şimdi o Kütahya'dan atılan arkadaş bela okumasa çok iyiydi yani.
1: Yok, iyi değil. Bela okunmaz.
2: Okumasaydı diyorum. İyi
1: tabii tabii iyiydi diyorum, evet.
2: Değil. Ya okumasaydı ne güzel düzgün konuşuyoruz. Öte dünyayı söyledi bak onlara, öte dünyayı. Hmm. Onlar öte dünya yok diyorlar zaten.
1: Hmm.
2: Ben çok ateistlerle ben karşılaştım. Hmm. Şey hayatımda yani gezme hayatımda. Adana'da vardı, bizim borumuzda vardı, benim amcamın çocukları var. Var oğlu varlar yani.
1: Evet.
2: Onlar öte dünya yok diyorlar. Öldü mü dirilecek durumda değil diyorlar. Biz de onlara ağaçlar kimsel gösteriyor. Ot olsa gidiyor. Ot da ölüyor. Tekrar gülsün diye. Onlar öte dünyayı anladığını şey etmezler. Bir, bugün Mahir de bu çizisini çıkarttı. Kafayı çıkarttı.
1: Hı.
2: O şey var. Mersin Milletvekili Mahir var da isminin başındaki ismi söylemeyeceğim. Aha. Bu ismi, o isme layık değil.
1: Ondan. Ali Veli abi. Romuz yok, öyle.
2: Ali'sini söylemeyeceğim ben. O adama için yakışmaz.
1: Bir var. De Veli Bey var efendim.
2: Veli var. Bunlar devamlı anladın mı? Oraya, onlara bağlı olan şeylerde, belediyelerde halk partisine, halk TV'ye ne vereceğim, şu TV'ye ne vereceğim diye devamlı baskı yaparlar. Adamlar onlara para yetiştirmeden anladın vatandaşına hizmet edemediklerinden atlıyorlar anladın mı? AK Partisi'ne geçiyorlar.
1: Evet.
2: Ya yakın zamanda yine bu Mersin'de 3 milletçiliğine 3 belediyeden birisi söyledi. Bu Mahir'in dedi, Veli'yi ben doyuramadım dedi. Ya yakın zamanda daha geçen dönemki Tarsus Belediye Başkanı'na anladın baskı yaptılar. Adam dedi ki benim fakir vatandaşlarıma bilmeye param yok. Siz kalkıyorsunuz Halk TV'ye para istiyorsunuz diye. O da orada açıklattılar. Yani bunlar ticilli, sabıhalı bunlar. O yönde.
1: Vay
2: yani
1: be.
2: Değil, haraç
1: paralı medya diyorsun.
2: Tabii canım anladım. İnsan anladı mı? Ya yarın sonra senin bir çakallı bir araban vardı. Bak çakallı bir arabasını anladın birine tahsis ettiydi. O çakallı arabayla ne götürdünüz, ne getirdiniz? Onları bir açıkla. Mahir. Onları bir açıkla. Onun Mahir olarak babası Mahir Çayan'dan esinlenmiş de koymuşmuş onun ismini öyle.
1: Evet.
2: Tabii. Mahir Çayan'dan
1: Mahir güzel isimdir aynıca. Ya,
2: tamam
1: ayrıca.
2: Işte, oradan, ben Ali'yi yakıştıramıyorum ona.
1: Ha, Mahir. Yani bilen anlamındadır efendim. Evet. Bilge, bilen adam demek.
2: Bak Veli ile Mahir bunlar bir kere anladın mı? Şitmesine, dün yine akşam başlamış anladın mı? Taktuk atmaya anladım bakanlara oraya buraya. Lan bakan ne dedi biliyor musun? Yer dedi yürüyen benim yürüyen vardı. Benim zerre kadar bir yolsuzluğumu bulun.

0: ben hemen istifa ederim. Ama sende o yürek var mı istifa edecek dedi. O şeye, Lale'ye. Öz Lale'ye anladım ya. Senin de yürek var mı sende onu yapacak dedi. Yok anlat sen yapamazsın. Çünkü
1: nerede bende o yürek yardan cayacak? Canım, o nasıl bir türkü müydü, şarkı mıydı?
0: Şeyde katıldı yani.
1: Evet.
0: Akşam TGRT'ye katıldı, başka kanala katıldı. Kadın bütün çok ağır konuştu.
1: Evet.
0: Ağır konuştu. O ağır ne diyor? Benim arkadaşlarımıza siz çok yaptınız diyor. Sizin arkadaşlarınız kim? İstanbul Belediye eski Belediye Başkanı'nın şeylerini döktüler ortaya. Hı. Ya yenilecek olacak değil ya. 10 milyon anladın mı? Çek vermiş adam bu şeye. Ne o Murat? Neydi onun Murat'ın ismi ya?
1: Murat Ongun mu?
0: Murat Ongun he. Ona 10 milyon liralık çek vermiş. Masasında bildim ben sana diyor. Bir tanesi de diyor yediniz içtiniz diyor. Haşa Allahsız adamlar diyor. Ne açıklamıyorsunuz diyor yediniz içtiğinizi diye. Mahkeme salonunda söylemiş ya bunu. Vatandaş bize bunları iletiriyor.
1: Ya bir de Fatma Hanım var. Fatma Pınar Türker.
0: Fatma ne bileyim ya.
1: Benim ne günahım var burada? Benim ne suçum var diyor. Ben niye buradayım diyor. Arkada ne film yapmışsınız? Neler çevirmişsiniz diyor.
0: Bağdat Dinan diyor siz diyor ne filmler çevirdiniz diyor. Bağdat 19 aydır daha fazla belki de 20 aydır yurt dışında kaçak.
1: Evet.
0: Bir tanesini Yunanistan'da yakaladılar yalnız.
1: Evet evet.
0: İsimleri etmez bilmiyorum yani bir tane onun ismi neydi?
1: Gül İbrahimoğlu yani. Efendim. Lütfen bu isimleri ezberleyin. Bunlar size lazım olacak. Tabii.
0: Gül İbrahimoğlu.
1: Kasa abi yani. Kasa. O jetkiller var ya kızları şeylere atıp uçaklarla tabii Avrupa'da dolaştıran. Efendim çok teşekkür ederiz beyefendi. Çok naziksiniz. İyi günler diliyorum efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Fazla gidersek programı ben sen yapmış olacağız. Efendim buyurun. Alo. Alo.
2: Alo. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Atavla abi?
1: Teşekkür ederiz Nurullah Bey. Siz nasılsınız?
2: Abi Allah'a şükür. Teşekkür ederim.
1: Buyurun efendim.
2: Abi iki konudan bahsedeceğim.
1: Buyurun efendim.
2: Olursa. Öncesinde yani şöyle başlayayım. Bizim muhalif arkadaşlar yayına falan katılıyorlar. Ya hı mı ya kardeşim ne söyleyecekseniz açıkça hemen söyleyinsene. Ondan sonra ya işte ya hı mı ondan sonra yüzüme kapattın ya söyleyeceğini ya, doğru düzgün söyle anlat bir yayındasın. Milleti de şey yapıyorsun yayıncıyı da.
1: Tabii
2: yani
1: abi.
2: Böyle başlamak
1: yani
2: isterim. Yani
1: Ahmet
2: ya, hayır yani şöyle bahset mesela de ki Ümit Özlale de mesela değil mi?
1: Lale lale nane nane.
2: Ya, ya kardeşim sen iki tane bakanı suçlayacağım diye terbiyesiz adam. Tutuyorsun insanların kişisel vergilerini, şeyini, bilgilerini, şunlarını, vergi numarasına kadar, bilgi numarasına kadar her şeyini açık ediyorsun. Ya böyle bir şey olur mu? Yani devlet böyle bir şey açıklayabilir mi? Diyelim ki ben 200 bin lira yatırdım. 40 milyon lira şey ettim zamanında çıktım hiçbir bilgim de yok foncuyum yani bir yatırımcıyım 40 milyon lira param olduğunu sen mafyanın eline geçer şeyin eline geçer sen benim paramı ne diye yayınlıyorsun kardeşim
1: sen bunları hayır, nereden aldın kimden aldın kim verdi sana kim, değil mi abi
2: hayır abi hem kimden aldın hem de sen vatandaşın şeyini falan böyle yayınlayamazsın ki böyle hayır. İşte 5 kişi kim 10 kişi kim. Ya böyle bir şey olur mu? Adamın bir suçu olduğu ne belli. Adam belki zamanında yatırdı, çıktı fon işiyle uğraşıyor.
1: Tabii, tabii.
2: Her para kazanan da bu işte dolandırıcı demek değil
1: konu
2: ki.
1: Konu bir de mahkemelik olduğu için yani sorgulayamıyorsunuz da yasal olarak. Tabii.
2: Abi konu mahkemelik de olmasa sen kişisel verileri bu şekilde yayınlayamazsın. Adamın suçlu olduğu zaten mahkeme kayıtlarıyla falan sonuçta şey olacak.
1: Tabii.
2: Mahkeme kararıyla falan yayınlayabilirsin.
1: Evet.
2: Falanca şöyle bir para vurmuş falan diyemezsin. Sen adamın zenginliğini de işva edemezsin. Yani onu söylediğin zaman mafya peşine düşer, şey peşine düşer. İnsanların zenginliğini, parasını, pulunu böyle şeylerde, böyle yerlerde falan konuşamazsın. Böyle şey olmaz. Yani bu terbiyesizlik yani tam bir lalelik yani.
1: Evet.
2: Evet.
1: Nane, lale abi, ne dersen de evet.
2: Ya ikinci bir konumuz var abi.
1: Buyurun.
2: Müsaade edersen şey yani sosyal medyada falan da çok gündem oldu. Ben bu konuyu da bir akademisyenle şeyde tartışmıştım İbrahim Şimşek'in kanalında YouTube'da bir akademisyen tarihçi. onunla tartışmıştım. Kendisi Azeri. Ha. Azeri'ydi. Bu Azerbaycan'la İsrail mevzu arasında biliyorsun işte Netanyahu konuşurken oradaki temsilcisi Azerbaycan ayrılmamıştı. Daha sonrasında bir şey oldu. Başörtüsünün okullarda yasaklanması meselesi oldu. Bizden bir tepki falan oldu.
1: Evet.
2: Oranın başkanı da dedi ki işte bizim işimize karışmayın falan. Şimdi bu işin aslı İsrail abi. Şimdi orayı tamamen ele geçirmiş durumda.
1: Çok büyük baskı altında tabii.
2: Çok büyük baskı altında tamamen ele geçirmiş. Yani böyle bir
1: tabii
2: durum
1: paralel yapı var tabii devlette Azerbaycan'da.
2: Tabii Azerbaycan'da hem paralel yapı var hem de bir halk kandırılmış durumda. Yani o ben akademisyen arkadaşla tartıştım. Ya arkadaş İsrail'i biz savunuyor. Biz savunuyor. Bizim konumuz bu ilk saldırılar olduğunda biz yani İran'a bu olan yapılmasının doğru olmadığıyla falan alakalı konuşuyorduk. Kendisi de geldi yayına katıldı. Ya işte siz diyor İsrail'e ne diyor İran'ı savunuyorsunuz falan. Ya kardeşim sen İsrail'e orada şey diyorsun uşaklık ediyorsun da yani yaptığın şey doğru mu? Yani bu da bir akademisyen yani olacak iş değil ama böyle bir şey var ne yazık ki. Yani ama bunu Azeri kardeşlerimize bağlamamak lazım. Tabii, yani bu konuyla doğrusu ilgilenen arkadaşlar varsa İsrail tamamen orayı ele geçirmiş durumda. Böyle bir şey var ne yazık ki. Yani bunun konudan da bir bilgi vermek istedim abi. Ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim bugün cuma, birçok konuyu konuşabiliyoruz. Farklı farklı gündemler. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm Atan abi.
1: Aleykümselam.
3: Selamünaleyküm. Ben Bursa'dan arıyorum.
1: Buyurun.
3: Atallah abi ben 82 yaşındayım. İyi kötü böyle bir siyasilerin yani özellikle CHP'nin diyeyim yani birçok lideri gördüm ama bu kadar pişkin ilk defa bir Özgür Bey'i görüyorum. Yani
1: CHP değil o yeni parti artık. CHP gönül koyabilir. Pardon, evet. Pardon, yeni parti şey, efendim.
3: Onunla hocam onun ağzı alışmadı da bizim ağzımız nereden alın seni? Neyse özür dilerim.
1: Çok
3: şimdi,
1: güzel.
3: Şimdi bak akşam Hande Fırat'ın programında kısa bir seyrettim. Bangır bangır Tugay Bey'i Sayın İzmir Belediye Başkanı'nı met ediyor. Sütte hile var bunda yok diyor. Elhamdülillah sütte yok. Biz her gün süt, iki günde bir süt alıyoruz.
1: Ama Kılıçdaroğlu şimdi, zamanında istememişti. Bunlar ısrarla belediye başkanı yaptılar Tugay Bey'i. Evet.
3: Ama şimdi bu kadar hain oğlu hain diyecek kadar nedir yani bu siyaset yapıyorsun ya. Bunu yarın öbür gün ne olur ne olmaz diyorsun sen. Şimdi, ama benim tavsiyem Özgür Bey de AK Parti'ye bir gelsin şöyle bir biraz temizlensin. Gene geri gitsin yani gene kursun parti böyle görüyorsun işte AK Parti en ufak bir şey çıktı mı hadi yol veriyor yolluyor.
1: Evet.
3: Hani o ne demek bu temizlik demek.
1: Ha.
3: Yani ya adam olacaksın.
1: Arınma böyle olur diyorsun.
3: Öyle yani şimdi bu kadar da yani bak iftira atıyorlar. Sayın Aile Bakanı'nın babasına iftira atılıyor.
1: Tabii.
3: Bunlar yani yazıktır. Siyaseti bu kadar kirletmenin anlamı yok.
1: Ama bir şey
3: ne
1: var.
3: Ne olursa olsun.
1: Ama bir şey var. Bak Marksizm'de çok önemli bir yöntem var. Orada bir söz var. Diyor ki çamur at izi kalsın.
3: O evet.
1: Tabii.
3: Evet.
1: Evet tabii.
3: O, evet. O çamur at. Ama bunların artık
1: sosyalizm ya da derin sosyalizmde bu var abi. Evet.
3: Var da Allah selamet versin diyelim. Ama evet, ben vatandaş olarak söylüyorum bir AK Parti bilmem falan parti için değil.
1: Değil değil.
3: Siyaset bu kadar kirlenmemesi lazım. Allah o açların da gözünü doyursun. O toprağa inmeden doyursun. Toprağa indi mi doyacak.
1: Amin,
3: herkes doyacak. Hepimiz doyacak. Elhamdülillah. Ben yarın bak biz toplanıyoruz emekli arkadaşlar ya. Vallahi şükrediyoruz yemin ediyorum. Yani şey, niye şükrediyoruz ya? Ya bir oğlunun parasına muhtaç değilsin. Cebinde 3-5 kuruşun var. Torununa verirsin. Hayırını yapar. Ne yaparsın? Yani bugünlerde
1: şerefinizle, haysiyetinizle, namusunuzla evet, yaşıyorsunuz abi ya. Tabii ya.
3: Yani 50 milyon insan da böyle bir imtihandayız sonra. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Şükrederseniz artırırım.
1: Evet.
3: Nankörlük ederseniz sıkarım gırtlağınızı diyor. Biz evet, yapıyoruz nankörlük. Arabadan geçirmiyor mahalleden. Arabadan geçirmiyor. Tamam olsun helal olsun. Bende de var. Ben 21 sene 24 kullandım. Hiç elhamdülillah. Tofaş'ta çalışıyordum. Yeni arabalara bakınca estağfurullah diyordum. Neden? Allah bana vermiş o 24 nimetini.
1: Peki efendim.
3: İşimi görüyor.
1: Peki.
3: Onun için
1: çok teşekkür ederim.
3: Biraz bir şey olalım. Müttedil olalım da Allah vatanımıza selamet versin.
1: Amin.
3: Oldu, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili İbrahim, dinleyicimiz varsa alalım. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 müsaitiz efendim. Buyursunlar efendim.
4: Alo abi, hayal tedahili cumalar diliyorum.
1: Size de efendim.
4: İstanbul'dan Nusret abi.
1: Buyursunlar Nusret Bey.
4: Abi dün iki tane bakanımıza iftira attılar.
1: Evet.
4: Bu üç tane de akşamdan gazeteci ifade için şey çağırdılar. Savcılıktan.
1: Tane gazeteciyi. İftiralar havada uçuşuyor.
4: Evet yani.
1: Ama iletişim çağındayız. 15 dakika sonra doğru olmadığı ortaya çıkıyor.
4: Şimdi ben bunlara da bir şey diyeceğim yok abi. Çünkü bunların cibriyetleri böyledir abi. Yapacak bir şey yok ama bir de burada bizim yapabildik bazı şeylerimiz var mesela.
1: Evet.
4: Bunları halka, bunlara oy verenlere şikayet edeceğiz abi. Bunlar da sizi, bunların geçmişi böyle, cibriyetleri böyle. Yapılacak hiçbir şey yok abi.
1: Evet.
4: Yalan üstüne yalan. Hiç yüzleri de kızarmıyor. Hiç küslerine de almıyorlar. Şimdi hafif Alioğlu'na ben de sesleniyorum. İşte bak, fırsat elinde. Hadi iki laf söylesene. Bir başörtüsü için diğer lafını söyledin. Bay başörtüler işte böyle 2 milyar da para almış falan. İşte konuşsana şimdilik. Konuş, tam zamanıdır.
1: Niye yalan söylüyorsunuz? Neyi iftira ediyorsunuz? Olur mu böyle, delikanlığa zar mı, değil mi?
4: Tabii abi, işte konuşmanın zamanı işte. Konuş, onlara da bir iki laf söyle de. Ha, ben ne diyeyim de hakikaten de iyi bir şey veriyorsun. Abi dünün, değil mi? Evet, sizin mi? Konya'dan dünya kadar 20 mi 30 mu 50 mi bilmiyorum sayısını, çöp arabası İzmir'e gitti abi. Çöp toplamak için. Konya'dan İzmir'e gitti abi.
1: Evet.
4: Yani bunlar işte, bunlar nedir? Müşteri çalışmanın neticeleridir abi bunlar.
1: Belediye Konya Belediyesi şeyde de deprem alanında da çok ciddi çalıştı. Herhalde tabii Tugay Beyefendi Konya sistemini inceliyor. Yani onun üzerinde çalışıyor. Konya gibi nasıl yapabiliriz İzmir için? Herhalde o dayanışma var efendim. Kardeş şehir ilan edildiler.
4: Abi tabii, yani şimdi AK Parti'ye geçti ya İzmir. Bundan sonra yatırımı görsünler, çalışmayı görsünler. Şimdi orada başıboş kalmayacak yeni geçen belediye başkanı. Ona mukayyet olacaklar, ona yol gösterecekler. Ha. Çalışmayı öğretecekler orada.
1: Ha. AK Parti'de. Çalışmayı öğretmek efendim. Evet, çok önemli.
4: Tabii abi yani.
1: Belediyecilik nasıl yapılır? Tecrübelerimizi ortaya koyacağız. İmkanlarımızı paylaşıp efendim İzmir'imizi bir güzelleştirelim efendim.
4: İzmir'i güzelleştirelim. Evet. Yani nasıl güzelleştirelim? O şekilde devletle,
1: tabii,
4: belediyenin hepsi bunlar el ele verir. İnşallah kısa zamanda.
1: Orada çöp dağları var. Onu Konya Belediyesi nasıl yapılacağını, ne yapacağını, o dediğiniz gibi araçlarla yardımcı olacaklar efendim. Konya Belediyesi abi, koştu yardıma efendim.
4: Hemen koştu ve kaçta onlarca, 20'lerce araba gönderdi.
1: Tabii.
4: Abi yani.
1: İstemiş ama yani o da. Ben Konya'yı beğeniyorum. Konya'da nasıl çalışıyor, ne oluyor diye o sistematiği herhalde İzmir'e şey yapacaklar efendim, uygulayacaklar.
4: Abi bugün mesela Antep Belediye Başkanı 10 milyarlık şu şahsın yatırım yaptı ya. Otel için, o şeyler için 10 milyar. Tabii. Kendi bütçesinden abi ya, 10 milyar.
1: Peki.
4: Kendi bütçesinden yatırım yaptı abi.
1: Evet.
4: Bir şeye bakıyorsunuz abi, neydi? O rahmetli Süper Valinoğlu'nun Afyon muydu galiba?
1: Afyon.
4: Ne biçim çalışıyor abi ya? MHP'dendir o da. Harika çalışıyor.
1: Afyon'da bir hanımefendi neydi meşhur? O da CHP'den AK Parti'ye geçti.
4: Abi yani çalışmak isteyen çalışıyor abi.
1: Tabii.
4: Çalışmak isteyen çalışıyor abi. Hiç kimse şey yapmasın.
1: Önünü açacaksınız, yol göstereceksiniz, yardımcı olacaksınız, o da yoluna devam edecek.
4: Ama kötü niyet olmayacak abi.
1: Tabii.
4: Kötü niyet olmayacak bizim içinde.
1: Evet.
4: Ben halkım için, şehrim için çalışacağım dediği zaman çalışsınlar abi.
1: Buyurun efendim, yeter ki ülkeniz için, halkınız için çalışın. Peki efendim.
4: Tabii abi, anne söyle abi yani.
1: Anladım.
4: Bunun ötesi birisi yok, bu vatan hepimizin vatanıdır ya.
1: Doğru söylüyorsunuz.
4: Şehirler hepimizin şehridir yani. İzmir'de Hakkari'ye kadar Türkiye'nin. Bu bizim vatanımızdır ya.
1: Evet.
4: Gelip de buradan para çalmaya, Ne hakkınız var sizin ya?
1: Tabii tabii.
4: Ne hakkınız var size?
1: Akçeli işlerden uzak duralım efendim.
4: Abi vicdan olan çalışıyor abi.
1: Hah, çalışalım, kazanalım. Efendim katkı üretelim, şey yapalım. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Halkımız her türlü hizmete layıktır efendim. Evet, kim var telefon attığımızda sevgili İbrahim? Telefonların müsait herhalde. Evet, peki buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm Ata Bey.
1: Aleyküm selam efendim.
5: Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı.
5: Ben de teşekkür ederim Ata Bey. Sağ olasın, var olasın. Dinliyorum Ata Bey. Vallahi sabrına hayranım yani. Helal olsun. Teşekkür ederim sana böyle güzel bilgiler verdiğiniz için, güzel program yaptığınız için. Zaten
1: Allah razı olsun. Vatandaş ne güzel konuşuyor değil mi efendim?
5: Tabii radyo kralı şey birincisi olduğum zamanlar. Yani güzel program yapıyorsun, işi organize ediyorsun. Kahvede konuşulduğu gibi bu yayında konuşun.
1: Ha, vatandaş konuşsun efendim, mikrofon tutalım
5: yani
1: ya.
5: Güzellikten
1: abi tutalım. Seçimlerin de şeylerini zaten kahvedeki vatandaşlarımızın konuşmaları, onların teşhisleri oluşturuyor. Vatandaş kahvede, sokakta, caddede, pazarda ne konuşuyor?
5: Yok, yani kahvede konuşulu bazı çiş arasında konuşulan kelimeler bu sizin yayında konuşulmaz yani böyle argo.
1: Yok olmaz o, o da olmaz.
5: Olmaz işte, ben onları takip ediyorum, siz güzel bunu. Sen gerekeni yaparsın zaten.
1: Tabii olmaz.
5: Ben mesela eleştirebilirim ama güzellik et.
1: Öyle abi, bela mela okulmaz abi, ayıptır. Tabii.
5: Bir daha tabii dün ben şeyden konuştum abi, inşaat sektöründen dolayı da.
1: Tabii.
5: Şimdi inşaatta tamam proje plan her şey var ama uygulama yok maalesef. Uygulamada biz zorluk çekiyoruz. Mühendis çizeyim projeyi vereyim müteahhide. Müteahhit lan kalfa usta aralarında bu olay geçiyor. Yani gelin mühendis bu benim yazdığım proje uygular mı uygulamay mı onu ilgilenmiyor. Yani sadece ama şimdi bu 99 depreminden sonra zaten ne oldu? Kontrol şeyleri çıktı. Denetim yani şey. O zaman eskiden bir teşvik olsaydı bunlar da bu kadar an o gün kartalı yıkılandığına. Ya bir bina kent durmuş hemine yıkılır mı ya? Ve de bu kardan adam bize kar güneş burada ilk dönü.
1: Evet.
5: Böyle bir şey olur mu yani bilmiyorum. Üzüle. Sadece bu diye ara ara yıkılıyor böyle yani. Deprem bir şey olmadan yani. İşte onun için uygulamaları biz yapamıyoruz. Bir de Ata Bey şimdi diyeceğim. Yani bu iftira atıyorlarına bu yana. Aslında var ya bu siyasetçiler olsun, yetkililer olsun. Bunların mal varlığı cez bir ara onu dedikodu. Şimdi var bilmiyorum zamanı da. Mal varlığı siyasetçiler nedir, çıkarken nedir? Bu kesin belli olması lazım. Böyle yok iftira almış başını yürüyor ya. Ben anlamıyorum. Hani at çamura dizi kalsın gibi millet kimle uğraşıyor.
1: Ya ama aslında meclise veriyorlar bu buyum şuyum şuyum şuyum var diye o var aslında da işte farklı yol ve yöntemlerle efendim yollarına devam ediyorlar efendim.
5: Uygulamayı araştırmayla fazla o zaman.
1: Çok teşekkür ederim. Akrabalar var, yakınlar var, arkadaşlar var, dostlar var tabii.
5: Başkalarının üzerine geçsiyle anlaşılması.
1: Gül İbrahim oğlu var tabii abi.
5: Evet,
1: teşekkür ederim. Var tabii. Efendim çok teşekkür ederiz. Size iyi günler diliyorum.
5: Ben de teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, çok kısa bir reklama gidiyoruz ve dönüyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
6: Burası TGRT FM.
7: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Çocuklar bayılıyor, gülsan fındık ezmesi.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BBVA.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz ve siz yurttaşlarımız varsınız efendim. TGRT dostları var, TGRT FM dinleyicisi var. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim.
4: Alo, selamun aleyküm Atallah Bey.
3: Ve aleyküm selam efendim.
4: Hayırlı akşamlar
3: kardeşim. Size de efendim.
4: Şimdi şu 2-3 konu kafama takılmış da onlarla ilgili konuşmak istedim.
3: Hemen alalım efendim, buyurun.
4: Efendim. Birincisi şu, bu siyasetçilere çok laf söyleniyor. Heh. Ama benim bildiğim kadarıyla bu siyasetçiler GBT araştırmasından falan geçiyor değil mi hepsi? Yani temiz kağıdı alıyorlar aday olmak için.
3: Çok güzel abi. Evet.
4: Yani buradan şunu çıkartıyorum ben. Hmm. Yani o meclistekiler bu toplumun en temizleri gibi görünüyor.
3: Yani aramızdan çıkıyorlar tabii efendim.
4: Tabii efendim. Tabii. Yani bir de temiz insanlar yani. İkincisi şu. Bu futbolu çok konuşuyoruz biz.
3: Evet, maalesef.
4: Aynı bu fon olayındaki gibi bu milletin parasını öyle böyle alevere dalevere yurt dışına gönderiyorlar. Hmm. Geçen gün de katılmıştım ben bu dolar, euro olayı için. Yani yurt dışına giden para Türk lirası değil.
3: Evet.
4: Dövizi götürüyorlar.
3: Evet.
4: Dikkat ediyorum, bu siyasetçiler de bunu konuşmuyorlar 3-5 günden beri. Ondan sonra işte Sayın Patres Sancaklı vardı. Milletvekiliydi.
3: Evet.
4: Bu ara bir futbol yasası sundu. İşte bu kulüplerin borcu olmaması için. Evet. Başkanlara borç olsun dedi. Ondan sonra hala geçmedi o yasa. Evet. Gündemden de çıkarıldı. Halbuki bunu devlet, yani niye bu kulüplerin parasını millet reklam yapacak? Milletin parasını, devletin parasını yurt dışına gönderecekler. Bu başkanlar, orada idareci olanlar hepsine malanıyor bu işlerden.
3: Yani şöyle bir şey, o paralar kolay harcanmamalı. O kulübün muhasebe müdürü mü diyelim? Avrupa'da hep evet. Öyledir. O muhasebe müdürü müsaade etmedi mi, başkan hop bunu aldık şu kadar para ver diyemiyor abi.
4: Evet abi, onu demek istiyorum.
3: Tabii yani, hop başkan diyor, kusura bakma.
4: Evet. Yani bu kadar kolay olmamalı. Bu hem yokluk çekiyoruz sıkıntı içinde toplum.
3: Evet.
4: Hem de böyle var ya, şey gibi dağıtıyoruz yani, nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Bir de bunların borçları oluyor.
3: Yapılandırılıyor.
4: Yapılandırılıyor veya devletin kapısına gidiyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ya biz, kardeşim, harcamanıza dikkat edin. Yani niye bu devletin, milletin parasını çarçur ediyorsunuz ya? Ben anlayamıyorum yani.
3: Genç bir nüfusumuz var. Futbolcu yetiştirin. Evet. Hatta siz futbolcu şey yapın, ihraç edin. Bacazız fabrika gibi bir ülkenize döviz kazandırın efendim.
4: Evet efendim. Evet,
3: yetişmiş adamı almak kolay. Evet.
4: Bu da bir mal ihracatı gibi.
3: Evet efendim, tabii zaten öyle. Peki efendim.
4: Bir nevi mal ihracatı gibi.
3: Evet.
4: Başka da şimdi aklıma gelen başka bir şey yok.
3: Gene bekleriz herhalde. Efendim. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim.
4: İnşallah. Hayırlı akşamlar.
3: İyi günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Dönerken devam ediyor. Bugün Cuma, Halk Günü, her şeyi konuşuyoruz valla. Aklımıza gelen her şeyi ya da kafamıza takılan her şeyi konuşuyoruz. Çok güzel bir şey var, iklim var efendim Halk programında. Sohbetler, muhabbetler devam ediyor. Birbirlerimizi anlamaya çalışıyoruz. Tabi bu vekiller de, politikacılar da aramızda çıkıyor. Toplumumuz ne kadar temiz ve pak olduğunu dolayısıyla... siyasetçilerden de, siyasetçilerimizin de, politikacılarımızdan bizden olduğunu falan. Hele hele GBT araştırması çok güzeldi ya. Evet, o kadar derinlemesine gitmiyoruz tabii. Buyurunuz efendim.
1: Ben Ankara'dan Taksici Cemal.
3: Cemal Bey buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Ya ben şöyle bir şey söylemek istiyorum.
3: Söyle abi.
1: Bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın haberi mi yok? Bu çalışan işçilerden haberi mi yok? Bu adam bakmıyor mu bu işçilere?
3: Abi kaytarıyorlar mı? Nedir? Belki paralarını almıyorlar, yarı buçuk çalışıyorlar.
1: Efendim, yarı buçuk da bunlar maaşlı insanlar, çalışanlar.
3: Ha, maaşlı. Şimdi
1: Atatürk Bulvarı'nda 15 gündür bir gazeteci gelsin çeksin. Yani bilmiyorum, basın gelip baksın. Ya bu Maksur Başkanımı uyarsınlar. Ya kardeşim, bu bir aydır Tunalı 20, bir buçuk aydır Tunalı 20 hala duruyor. Şimdi insanlar, taksiye binenlere söylüyorum. Melik Gökçek mi gelmeli, Maksur Yavaş mı diyorum. Şimdi sol kesim Melik Gökçek diyor.
3: Ha.
1: Yani Çankaya gibi bir yerde takside bazen konuşuyoruz. Melik Gökçek gelmeli diyor. Yani insanlar da bıktılar. Yani bir buçuk aydır daha yaptıkları yer 200 metre, 300 metre yoktur Tunalı'da. Atatürk Bulvarı'nda, bizim durağı, yani durağı da söylemeyeyim de, Atatürk Bulvarı'nda Divan Pastanesi'nin önü, gelsin baksın gazeteciler, sorsun kardeşim burada 15 gündür ne yapılıyor?
3: Abi Ankara çok önemli tabii, bak şehrimiz, ama Mansur Bey de yeni ittifaklar oluşturma peşinde. Onun da çok derin ve daha büyük efendim işleri var. Ama Ankara'yla ilgilenmek lazım. Ankara'da insanlar sizi tuttuysa, takdir ettiyse, genelde de ülke hizmetinde de efendim ne yapar, görev verir değil mi efendim?
1: Nerede de bu adam hiç bakmıyor mu ya?
3: Ya.
1: Şimdi eskiden ASKİ çalışması vardı şeyde, basın evlerinde, Türk Özü'nde, tam 6 ay 7 ay sürdü.
3: Ya.
1: Yani bir haftalık iş aylarca sürüyor. Başkanın bu işlerden haberi mi yok? Var da umursamıyor mu? Biz yani bilemedik.
3: Bir abi bir levha alsın oraya, bir levha alsınlar. Verdiğimiz bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim. Büyük şehir çalışıyor desin abi ya.
1: Abi öyle yazıyor zaten. Tadilat dolayından diyor, işte bilmem diyor, özür dileriz diyor.
3: Hah,
1: yani yenileniyor diyor. La baba yenileniyor da. La iki ay oldu daha Tunalı'nın dörtte birine yapamadınız. Kaldırımın bir tarafı yani. Sağ tarafı dörtte birini daha yapmadılar ya.
3: Anladım abi.
1: Atatürk Bulvarı'nda ordu evini bir buçuk ayda, ayın birinde, 1 Eylül'de başladılar, yeni bitirdiler. Yani o da dediğim yer ne kadar bir yer, işte hepsi 1000 metrekare yer yoktur.
3: Allah. Yer. Bir kilometrelik yer yani neredeyse.
1: Yani saat 3.30'da paydos. Saat 10'da gelip çalışıyorlar.
3: Valiler artık 8.30'da iş başında. Daha erken gelen valiler bile varmış ya.
1: Vallahi ben bilemiyorum abi. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Veya bildiriyor musunuz, bildirmiyor musunuz?
3: Ben geçen gün bir vilayeti aradım. Çaycı benim dostum, eski arkadaşım vilayette. Dedim ki ya ayakta mısın abi, sen ne diyorsun? Vali Bey geldi, yerine geçti dedi 10 dakika önce. Saat 7.48'di abi. Ya. Ya
1: basın gelse baksa
3: peki.
1: Valla ağlanacak halimize gülerler ya.
3: Anladım efendim.
1: Bakın abi, müşteri aldım, bakın müşteri ne diyor? Konuşun abla, canlı yayındasınız.
5: Evet, şu an trafik çok yoğun.
3: Öyle mi?
5: Araçlar trafik halinde gidiyor. Çok çabuk inşallah hallolur kaldırımlar.
3: İnşallah bir an önce hallolsun efendim. Peki. Çok teşekkür ederim.
1: Valla bekliyoruz.
5: Yapılması güzel bir şey. Tabii güzel olacak. Rahat edeceğiz ama.
3: Evet.
5: Hazır olsun inşallah.
3: Bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Müşteriyle de diyaloğa girdik. Güzel. Bir an önce bitsin artık. Lütfen diyor yani. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim.
6: Valla abi ben İsmail.
3: Buyurun İsmail Bey.
6: Güneşli'de İYİP'te oturuyorum.
3: Hah evet.
6: Künyemi okuyayım sana. Şimdi bu millet bir şey ezberlemiş yani. Yok orayı yapmıyor, yok bu burayı yapmıyor. Sanki bizimkiler ona çok iyi ya.
3: Ha.
6: Şeyde ben şimdi Gazi Osman Paşa Belediyesi'ni aldık.
3: Evet.
6: götürdük bir adama. Götürdük ve kendi adamımızı.
3: He.
6: Telefon ediyoruz ona ki arkadaşım. Efendim. Ya yol bok götürüyor bok.
3: Çok affedersiniz
6: yani,
3: evet.
6: He. Yani duysun duysun diye böyle o televizyona dedim söyleyeyim. Radyoya belki duyar. O yani araba çekemiyoruz etrafa. O kadar toz var, inşaat tozu. Ya gönder bir adam görevlendiriyor ya da su kuşu sokağı. Yok öyle bir şey. Şimdi hep millet o CHP'li ya. Ona salla gitsin anasını satayım. Sen bizimkiler ona çok iyi ya. Efendim şimdi ben onu o ayrı bir mesele. Onu demeyeyim de daha başka bir şey diyeceğim ben şimdi.
3: Evet.
6: Şimdi koyun kaştan üstüne atlarken kuyruğu böyle havalandı. Küçük gözüktü. Keçi dedi ona şimdi küçük gözüküyor. Utanmıyor musun?
3: Hı.
6: Dedi ki ulan sen hiç hep bir şair dedi. Ben hiç demedim onu sana dedi ya. Benim için hiç öyle sattın onu bana.
3: Bir defa öyle oluyor tabii.
6: He sattın onu bana. Hayır bu memem bugün yüzüme.
3: Hmm.
6: Şimdi bu patla betul sayan böyle bedava yaşamaması lazım.
3: Evet.
6: Buna bir ceza kesmesi lazım devlet.
3: Dava başladı şimdi, abi tabii.
6: Ya o dava öyle başlayacak ya da nasıl şimdi İmamoğlu çıkıyor oradan konuşuyor. Ey halkım. Ben görüyor musunuz işte ben temiz adamım. Lan sen 15 milyar dolar götürdün. Bunun ikisi bendeydi koyunun da keçinin hikayesine yani. Şimdi o hemen ayıbını vuruyor meydana. Bakın
3: evet.
6: Burada da salmak var yani ha.
3: Ya bravo. Koyun keçi misali değil mi efendim?
6: He.
3: Seninki sürekli dışarıda kardeşim bir kendisini görsene.
6: Sen içine bir don bak da ondan sonra o öbürünün içine bak da.
3: Abi güney suya gidip geliyor musun hiç?
6: Abi yeni geldim be. Köyden yeni geldim ya.
3: Ha, maşallah. 35
6: gün köydeydim be.
3: Evet. Çok
6: evet,
3: güzel.
6: Evet köyden yeni geldim. Yalnız yani bu benim AK Parti olmadığımı anlamına gelmez. Ha. Adam oraya AK Parti'den bir ufak yanlış bir kelime konuştu.
3: Abi.
6: Adamla
3: AK Parti abi AK Partililer öz eleştiri yapıyor. Ben şimdi haklarını yiyeyim. Yani, evet.
6: Yok öz eleştiri yapacaksın da. İşte
3: abi,
6: bizim Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Partili şu anda.
3: Daha ama yeni mi geldi? Bir ay oldu mu bilmiyorum. Yeni herhalde. Bir iki ay olmuş.
6: Yok yeni değil o. Öyle. Aldılar ya başkanı da onu.
3: Ha yeni geldi işte yani çok. Diğeri herhalde bir şey suistimalden görevden alındı. Bunlar meclisten seçildi geldi. Evet.
6: Bu meclis seçildi geldi ama bakacağın etrafında.
3: Lütfen efendim.
6: Mahsur Yavaş CHP'lidir. Efendim oraya bir kilometre yeri yapmaz. Sanki bizimkiler çok büyük yapıyor ya. Bizimkiler de bezdi. Bizimkiler de çok oldu artık yani gerçekten.
3: Değiştirelim efendim. Demir yorgunluğu varsa değiştirelim efendim.
6: Var. Erdoğan dedi ya değişsen bir dinlensin şuraya. Aslında iyice bir dinlenmeleri lazım yani. Ortalığı bir değiştirmesi lazım Erdoğan.
3: Evet
6: böyle
3: peki efendim.
6: Bularla yürümez bu iş.
3: Anladım efendim. Çok teşekkür ederiz efendim.
6: Rica ederim.
3: Sağ olun. Güney söyle hemşerim.
6: Allah'a emanet ol.
3: İyi günler diliyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın has hemşerisi. Güney Sulu. Öyle şey de değil. Efendim buyurun. Fakat İmamoğlu'na misali çok örneği değil mi? Sen keçi bir tarafta koyun
7: İyi
3: atlayınca böyle
7: abi.
3: Bir defa görüldü. Buyurunuz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Kahramanmaraş'tan Abdullah Bey.
3: Abdullah Bey buyurun seni dinliyoruz.
7: Ben iki tane konuya gireceğim.
3: Hemen abi dinliyoruz.
7: Müsaade
3: hemen.
7: Varsa.
3: Sağ olun.
7: Birinci konu şu. Bizim Türkiye'de yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Belli bir iktidarımız var. Biz Allah razı olsun yaptığı hizmetlerden.
3: Gurur duyuyoruz efendim ülkemizde,
7: evet.
3: Türkiye'mizde. Evet.
7: Şunu anlatmaya çalışacağım.
3: Buyurun.
7: Bu diğer partiler yani tüm parti siyasi partilerin hepsi.
3: Siyasiler.
7: Bunların hepsi. Ben şuna inanmıyorum. Bir vatan, bayrak, devlet, millet için oraya oturduklarına hiç inanmıyorum. Bunun ta ki Enen Hastane'deki müdürüne kadar. Niye? Ya yani sen daha dünkü çocuksun. Yani bir arabadan indin. Ah buyur bir merkepten indin. Bir şeyde attan indin. Oraya vardın. Adam 3 aydan zengin oluyor. Bundan şunu anlıyorum ben. Herkes malının bekçiliğine, menfaati için gidiyor oraya. Vatanını, milletini, devletini, efendim halkını düşüneni ben göremiyorum. Bu
3: yani diyorsunuz ki politika menfaatlerini korumak için yapılıyor diyorsunuz ülkemizde.
7: Yani şan şöhret param ben görüyoruz bunu efendim. Soyulmayan belediye kalmadı. Soyulmayan efendim kurum kalmadı. Yani biz bu buraları hep haberlerden yakinen takip ediyoruz. Yani bu toplum ne yapacak? Yani nereye gitsin? Hangi partiye oy versin? Ne yapsın? Ne yapsın? Bir toplum bir benim görüşümce bir arayış içinde. Oraya varan koparma derdinde. Yani böyle herkes yani böyle siyasetçilerin birçoğu, hepsi.
3: Yeni yani bir şey var mı abi kafanda? Yeni bir adres var mı? Ne geliyor aklına?
7: Vallahi yeni bir adres neydi yani, mahkeme salonlarında yazar ya, adalet mülkün temelidir.
3: Heh.
7: Bunlar yazılarda kaldı efendim.
3: Peki.
7: Ya adalet yok yani, yok. Hmm. Hele bir de garibansan Ankara'da, işte belediyede falan, şurada burada bir dayın yoksa, hmm, sen öl yani. Bir şeyin yok yani, bir ağırlığın, bir şeyin yok.
3: Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederiz Kahramanmaraş'a. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Çok enteresan. Evet, buyurunuz efendim. Alo.
8: Hayırlı akşamlar abi.
3: Hayırlı akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Abi, İstanbul'dan Faruk ben. Bu demin bir vatandaş biraz bunalmış herhalde. Yani son 20 senede bu bankacılık krizi vardı. Ben o zaman iflas ettim. 2001 krizi miydi? Neydi? 36 evet, tane banka battı. Vergilerin abi, toplam gelirlerin %90'ı faize gidiyormuştu o zaman.
3: Hmm.
8: Ne hastanesi kaldı Türkiye'de. Ya Türkiye iflas etti. Yani Allah korusun, yani şey gibi, defnedilen bir insan gibi durumundaydık. Adam bize IMF'ye bu şey geliyordu bize. İşte Kemal Derviş'i gönderdiler.
3: Sonra bir de işte Tayyip'e hanım vardı efendim. Küçük Tayyip'e. Hani bir roman var ya, Ayşe Kuli'nin yazdığı Küçük Tayyip'e.
8: Yani... Orada abim yani ne filmler ne şeyler, ya biz artık böyle dedik ya, herhalde dedik biz ne yapacağız ne edeceğiz, böyle çaresizlik içerisinde bekliyoruz.
3: Hmm.
8: Allah razı olsun, şimdiki Cumhurbaşkanı, o zaman belediye başkanı, işte partileri kuruldu geldi. Adamcağızın Allah razı olsun, ya şu yapılan şeyleri hiç mi görmedin be abi, bugün daha yeni açılış oldu. Adam Trakya'dan işte bu Kapıkule'ye tren attı, saatte 200 kilometre. 8 saatlik, yok kaç saate, 3 saate ya da işte daha 3,5 saate galiba indi.
3: Hmm.
8: Yani biraz insaflı olmak lazım, biraz Cumhurbaşkanı'nı anlamak lazım. Bu kadar nankörlük, bu kadar affedersiniz vasiresizlik, biraz artık yani bizim Türk milletinin özüne yakışmıyor. Herhalde bu adamların dokusu farklı, değişik. Yani bunları görmezsen gelenlerin... Ben şaşıyorum. Allah.
3: Görmeyenlerin dokusunda bir şey var diyorsunuz. Bir sıkıntı var.
8: Abi bir garip ya. Buna Kurtuluş Savaşı yapan Ceddin torunlar olamaz ya.
3: Hmm.
8: Burada bir gariplik var ya. Yani bu adamlar böyle, Cumhurbaşkanı bu kadar emini görmezden gelen adamlara ben şaşırıyorum. Bu kadar affedersiniz her ay. Sanki herkese otomatik maaş bağlı. 20 bin lira, 25 bin lira yatıyor.
3: Hmm.
8: İçimizdeki tüsiyatçılar, Cevit'i zamanında indirenler, gazete yayınlar, işte ilanlarla darbe yapanların hala şu anda ne yazık ki nüfuzu kırılmadı. Cumhurbaşkanı onlara karşı savaşıyor. Halk bunu görmüyor mu? Doğada konuşan adam en az 55 yaşında bir adam.
3: Evet.
8: El insaf diyorum. Allah basiret versin. Allah insaf versin.
3: Amin.
8: Sonuçta ne diyeyim, şu vatan bizim son şeyimiz, son kalemiz.
3: Evet.
8: Vatanımıza sahip çıkmak lazım. Yani Cumhurbaşkanımız özellikle sahip çıkmak lazım. Bir daha böyle bir insan yani gerçekten gelmesi çok zor. Allah başımıza eksik etmesin. Allah razı olsun kendisine. Peki. Allah'a emanet olun, halletsin.
3: Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz size. Efendim sevgili Ahmet, bir dinleyici bağlıyor efendim. Müsaitiz. Buyurunuz efendim.
9: Selamun aleyküm Atolla abi.
3: Aleyküm selam efendim.
9: Çerkez'den Alper.
3: Buyurun.
9: Atolla abi, bu Üstad Necip Fazıl merhumun YouTube'da şey gördüm, Mümin Kabil filmi var da o şey görüntü kalitesi biraz düşük. Bunu düzelten, şey görüntü kalitesini yükselten mühendislerimiz falan yok mudur el aslında?
3: Ne filmi ne filmi efendim?
9: Mümin Kabil filmi 92'de çekilmiş.
3: Anladım efendim, peki.
9: Bu şeyde bir daha hatırlar, bu Sait Ekin abi bu TGD belgeseldeki o Evliya filmlerini bir film restorasyonu falan yaptı. Birkaç sefer söyledim ama şey el dokunmamış. Hmm. İsrafil Hazretleri olsun, diğer Hazreti Rabia filmler olsun, bunlar şey görüntü kalitesini yükseltirse, film resursunu falan yaptırsa şeydir, daha güzel görüntü kalitesini de izleyelim.
3: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Sevgili Selim, var mı dinleyicimiz? Yoksa müsait miyiz efendim? Dinleyicimiz varmış. Aa, çok güzel. İyi gidiyoruz efendim. Buyurun.
10: Atala Bey, çok kısa bir şey değinebilir miyim?
3: Buyurun efendim.
10: Futbolla ilgili. Hı. Şimdi evet, geçen sene Başkan Ali Koç yardımcısı kimdi bilmiyorum, hatırlamıyorum, şu as yardımcısı vardı. Evet, yapı var diyorlardı, doğru. Yapı var dedi ama bana inandı gelmedi. Sebebini de söylüyorum hemen şimdi. O Seyfi Bey bunu iyi anlasın. Fenerbahçe yenildikten sonra çıkıp yapı var dediler. Ama yendikleri halde hiç çıkmıyorlardı. Yapı var. Peki ben bir futbol severim, ben bir taraftarım. Peki Bunu ben nasıl göreyim? Futbol Federasyonu görmedikten sonra benim suçum ne? Ben şimdi futbol Federasyonu mu? Yoksa maçı kaybeden, peki, yenildikten sonra sesi çıkmayan başkanın, maçı kaybeden sonra çıkan, ses çıkan başkana mı inanıyorsun?
3: Peki efendim. Evet, şimdi konu mahkemelik biliyorsunuz. Yapı varmış efendim. Evet. Çok teşekkür ederim Erhan Bey. Günler diliyorum efendim. Kim var telefon attığımızda? Efendim hemen alalım sevgili dinleyicimizi. Fazla bekletmeyelim. Buyurunuz efendim. Alo.
11: Tolga Bey merhaba.
3: Merhaba efendim. Hayır. Günler diliyoruz. Buyursunlar. Kiminle görüşüyoruz?
11: Tolga Bey ben Tırcı Lokman.
3: Buyurun ben Lokman Bey. Buyurun efendim.
11: Ya Atavullah Bey ben sürekli sizi dinliyorum. Yani imkan dahilinde.
3: Evet.
11: Çeker radyonun çektiği yerlerde Tegret FM özellikle sizin bu programınızı takip ediyorum. Yani bu gündem şeyle alakalı, fon soygunuyla alakalı zannedersem. Bu yolsuzluklarla alakalı. Doğru mudur gündemimiz?
3: Buyurunuz efendim. Evet.
11: Ya şimdi ben yönlendirme yönünde insanlara kesinlikle bir yönlendirme yapmış olmayayım. Ben Türkiye'deki siyasetçilerin hiçbirine inancım kalmadı. Hepsine. Yani ben koyu AK Partiliydim. Daha evvelinden MHP'liydim. Ben şu anda kesinlikle bütün partilere antipati duyuyorum. Ben 60 yaşındayım. 13 yaşından beri çalışıyorum. 13 yaşından beri çalışıyorum. 11 senedir de emekliyim. Halen daha çalışıyorum. Benim bir gece kondu da yaşayabildim ya. Bir gece kondu yapabildim. Şu anda onu da kentsel dönüşüm adı altında yıkacaklar evimizi.
3: Yıksınlar yenisini yapsınlar. Yoksa altında kalırsın.
11: Atallah Bey.
3: Hı.
11: Yapsınlar da ben nasıl bu yaştan sonra taksit ödeyeceğim yeni eve?
3: Şimdi o
11: beni niye mecbur?
3: Şimdi Lokman Bey. Yarısı devletten efendim? Sana kira da verecekler. Böyle bir şeyi, bak böyle bir şeyi Almanya'da yapamaz, İngiltere'de yapamaz. Çok büyük bir nimettir. Sen Lokman Bey sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Biraz 2 sene kadar kirada kalacaksın, yeni evine kavuşacaksın. Maltepe'deki gibi çocuğunla enkaz altında kalma. Kazasız belasız Lokman Bey. Bir dinleyicimiz daha var. Herif içinde olduğu dinleyicimiz yok mu? Demin işaret ettin ya, bu adamı attık ya. Gerçi adam farkında değil. Evet sevgili dinleyiciler, yani politikadan soğumayacağız, böyle şeyler olacak, gidip oyumuzu vereceğiz. Yani işte bu kadar belediye başkanı, bu kadar yolsuzluk, bu kadar rüşvet, bu kadar irtikap, öbür tarafta eski bir politikacı ya da bakanın efendim bir fon hesabına yatırım yapması, sonra çıkması, bunlar sizi soğutmasın. Genelde yapılan hizmetleri görüyorsunuz. Yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Sanki hiçbir şey yapılmamış gibi. Efendim eviniz yıkılsın tabii. Yeniden yapılsın. Yarısına devlet veriyor. Kiranızı da veriyor. Böyle bir kampanya Almanya'da bile olmaz. İşin kıymetini bilelim. Aman def etmeyelim. Sonra bak Maltepe'de canlarımız gitti vallahi. Evet bakalım telefon attığımızda kim var efendim? Hemen alalım. Herkes konuşsun. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun.
12: Selamünaleyküm Atı abi, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
12: Sağ olun efendim. Çok şükür. Uğraşıp duruyoruz.
3: Buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
12: Atı abi dün akşam 96 yaşında bir tane anneannem var. Onun yanında geçen bir diyaloğu kısaca hemen anlatmak istiyorum.
3: Hemen alalım efendim.
12: Hemen anlatıyorum. Biz işte siyaseti konuşuyoruz. Abimden, amcamdan, dayımdan. O da kalktı dedi ki, oğul dedi, Tayyip ne yapsın dedi, reis-i cumhur ne yapsın dedi, memlekette hırsız da çok, arsız da çok. Adam temizliği bitmedi. Bir yandan çıkıyor diyor. Bir tarafı temizliği, bir taraftan çıkıyor diyor. Aynı değil bunlar dedi, bizim köyde diyor mantar vardır diyor, mantar.
3: Evet.
12: Onun gibi diyor, kafasını kopardıkça arkası geliyor diyor, kafasını kopardıkça arkasını geliyor diyor. Adam ne etti diyor oğlum. Bunu anlatmak istedim abi. Hakikaten
3: çok güzel ama şimdi kanunlaştırmak, sistemleştirmek lazım bazen. Madem ki hakikaten insanlar hata yapabilirler, bilerek ya da bilmeyerek bir hatanın içerisinde olabilirler. Fatoş Pınar Türker'den Murat Ongun'a bir tepki var. Diyor ki kardeşim ben niye buradayım? Siz arkamda rüşvet almışsınız, vermişsiniz, yemişsiniz, içmişsiniz. İtiraf edin bari beni salıversinler diyor mesai arkadaşı. Ya ama ne yapacaksınız yani? Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Sürçülisan ettiysem affola. Ben Ataoğlu Arvas. İyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
13: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çocuklar bayılıyor gül sandık ezmesi.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 9 Ekim Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Berna Laç'ın ve muhalefetin zehirli siyasi dili başlıklı makalesini sunuyorum. Siyasette zaman zaman rakibine karşı ağır, hatta haksız bir dil kullanılabilir. Türkiye'de bunun örneklerini her iki tarafta da görmek mümkündür. İktidar çevrelerinde de muhalefeti dışlayan, onun meşruiyetini sorgulayan veya muhalif seçmenleri rahatsız eden sözler bazen ortaya çıkmaktadır. Bunları eleştirmek gerekir. Ancak bana göre bugün daha dikkat çekici problem, muhalefetin bazı kesimlerinde giderek yerleşen ve siyasi rakibi yalnız seçimlerde yenilmesi gereken bir aktör değil, adeta bertaraf edilmesi gereken bir düşman gibi gören dildir. Bunun son ve çarpıcı örneklerinden biri Berna Laç'ın bir paylaşımı oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından Laç'ın sosyal medyada "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma" şeklinde bir mesaj yayımladı. Bu söz sıradan bir siyasi eleştiri sayılamaz. Çünkü İzmir'in 1. Dünya Savaşı sonrasında Yunan ordusu tarafından işgal edilmesiyle demokratik sistem içinde faaliyet gösteren bir siyasi partinin İzmir'de belediye yönetimini devralması arasında benzetme kurmaktadır. Benzetmenin doğal sonucu son derece vahimdir. AK Parti bir siyasi rakip olmaktan çıkarılıp bir işgal gücü konumuna yerleştirilmektedir. Bunun devamında AK Parti'ye oy veren insanlar da ister istemez bu işgalin toplumsal dayanağı gibi gösterilmektedir. Oysa 2024 mahalli seçimlerinde Cemil Tugay yaklaşık %49, AK Parti adayı Hamza Dağ ise yaklaşık %37 oy aldı. Aradaki fark bir uçurum olmaktan uzak. Hamza Dağ'a oy veren yaklaşık 1 milyon kişi de İzmirli. Başka bir ülkenin askeri değil. İzmir'de yaşayan, çalışan, vergi veren ve şehrin diğer bütün sakinleri kadar İzmirli olan vatandaşlar. Siyasette kullanılan kelimelerin tarihsel ve ahlaki bir yükü vardır. İşgal bunlardan biridir. İşgalci, demokratik yarışın meşru aktörü değildir. Ülkeden çıkarılması gereken yabancı bir güçtür. Dolayısıyla rakibinizi işgalci olarak nitelediğiniz anda onu seçimle yenilecek siyasi rakip olmaktan çıkarır ve meşruiyet alanının dışına itersiniz. Böyle bir dil yalnız siyaseti sertleştirmez, toplumun farklı kesimlerini birbirine yabancılaştırır ve siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürür. Demokrasi tam da burada sınanır. Demokrasi yalnız bizim desteklediğimiz partinin seçim kazanma hakkını kabul etmek değildir. Hoşlanmadığımız partinin de seçim kazanabileceğini, belediye yönetebileceğini ve iktidara gelebileceğini meşru görmek demektir. Rakibinizi hain, işgalci veya düşman olarak göstermeye başladığınız anda demokratik rekabet

İfade hürriyeti yanlış söz söyleme hürriyetini de kapsar fakat yanlış sözün eleştiriden muaf olması anlamına gelmez. Muhalefeti hain veya gayrimeşru göstermek nasıl yanlışsa iktidar partisini işgalci gibi göstermek de yanlıştır. Ancak demokratlık iddiasını öne çıkaran muhalefetin rakibinin ve rakibine oy veren insanların meşruiyetini tanıması özellikle önemlidir. Siyasi rakip işgalci değildir. Ona oy veren vatandaş da düşman değildir. Demokrasi rakibi sevmeyi değil, onun meşru biçimde var olma, yarışma ve iktidara gelme hakkını kabul etmeyi gerektirir. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Berna Leçin ve Muhalefetin Zehirli Siyasi Dili başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Yeni Parti Eski Taktik başlıklı makalesini sunuyorum. Fon meselesi ciddi. Fon meselesi milletin canını sıkıyor. Fon meselesi iktidar açısından geride kalan 25 yılın en ciddi sınavı. Ve kamuoyu vicdanı sorumlular hak ettikleri cezayı almadan tatmin olmayacak. Buraya kadar tamam. Ancak fon meselesinin arkasına saklanarak Türkiye'ye operasyon çeken, tarih yeniden yazılırken ülkenin cumhurbaşkanını hedef alan kusursuz 5. kol faaliyetini de artık kimse görmezden gelmesin. Biz buraya vurgu yaptıkça birileri niyeyse rahatsız oluyor. İşi foncuları korumaya çalışıyorsun noktasına götürenler bile var. Bana ne kardeşim fon vurguncularından? Hepsinin belasını bulmasını ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Benim derdim bu süreçte Türkiye'yi dışarıdaki hedeflerinden uzaklaştırmak için içeriği karıştırmak isteyenlerin FETÖ marifetiyle yaydığı yalanlar. Sokaktaki adamın, gençlerin bu ülkeyle aidiyet bağını koparmaya çalışıyorlar. Tarihin bu döneminde ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyduğumuz toplumsal barışı hedef alıyorlar. Siz bunu görmüyor musunuz? Ne kadar vicdanlı olduğunuzu tweet atarak, etkileşim kasarak yeterince gösterdiniz bu süreçte. Biraz da FETÖ'nün saçtığı nifak tohumlarıyla, manipülasyonlarla mücadele etseniz mi artık? Dün Yeni Parti'nin Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanı'nı hedef alan iddialarını gördünüz mü? Kişilerin, ailelerin, kurumların nasıl bir itibar suikastıyla karalanmaya çalışıldığını, burada asıl amacın fon vurgunun ortaya çıkarmak olmadığını hala anlamadınız mı? Bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek SPK'dan bilgi belge talep eden ve soruşturmaya başlatan yargı, fonlara ilişkin tasfiye kararı alan, soruşturmayı somut suç şüphesi ve mali veriler üzerinden yürüten Adalet Bakanlığı. Ama Yeni Parti'ye göre fon soruşturmasında bazı bilgi ve belgeler kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırılıyor. Biz bu FETÖ taktiklerinden geçmişte çok çektik. Kurumlar arasında güvensizlik oluştur, fon mağdurlarının sorununu çözecek yargıyı itibarsızlaştır, meseleyi siyasi polemik konusu haline getir, sonra çık ben fon mağdurlarının hakkını savunuyorum de. Hayır, sen sadece devlet içinde ikilik çıkararak, kurumlar arasında güvensizlik oluşturarak siyasi sonuçlar elde etmeye çalışıyorsun. Ve bunu yaparken FETÖ'nün oyuncağı haline geldiğinin farkında bile değilsin. Bitmedi. Dün bir asılsız iddiada Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş için gündeme getirildi. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı çıktı, Aile Bakanı'nın babası 800 milyonluk fon vurgunu yaptı demeye getirdi. Bakan Göktaş kendinden emin insanlara has bir özgüvenle bu kusursuz FETÖ yalanını kısa sürede çürüttü. Babasının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son iki rakamıyla o işlemi yapan kişinin kimlik numaralarını ortaya koyarak hem de. Bakanın babasıyla aynı adı ve soyadını taşıyan 20 bin kişi vardı Türkiye'de. Ve FETÖ geçmişte nasıl CHP'yi kandırdıysa bugün de Yeni Parti'yi kandırmıştı. Eskiler boşuna her şerde bir hayır vardır dememiş. Belki de muhalefetin dün FETÖ'nün tuzağına düşmesi kendileri açısından da memleket açısından da hayırlı oldu. Sağlam ve teyitli bilgi olmadan kurdukları her cümlenin, ortaya attıkları her iddianın bumerang gibi dönüp kendilerini vuracağını anlamışlardır artık. Kim bilir?

0: Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Yeni Parti Eski Taktik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un Yemen çöllerine asker mi göndereceğiz başlıklı makalesini sunuyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün kimi çevrelerin dile getirdiği başlıktaki soruyla ilgili olarak net konuştu. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a hava savunma sistemi gibi konularda destek sağlayacağını vurgulayan Fidan şunları söyledi. Mekke anlaşmasına taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, savunma anlaşmasıdır. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Meseleyi ajitasyona boğmadan net sorular çerçevesinde tartışalım. Husiler Babül Mendebi ne zaman kapattı? Eylül 2026'nın başında. Yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 2 yıl önce başlayan 19 Mart 2026'daki açık görüşmeyle devam eden ve nihayet 7 Ağustos 2026'da imzalanmasıyla sonuçlanan Mekke Anlaşması resmiyete dökülür dökülmez kapattılar. Cevabın devamı da var. Amerika ile saldırmazlık anlaşması yapıldıktan sonra. Peki Husilerin bu eyleminden kazanç elde edenler kimler? Yalnızca Hürmüz'den sonra Babül Mendeb'in kapatılmasıyla pazarlık masasındaki ikinci kozu elde eden İran mı? Hürmüz Boğazı'nda İran'la didişmesinin ardından Babül Mendeb'in de Suudi Arabistan'a kapatılmasıyla petrol ve diğer hayati emtia fiyatlarını speküle etme fırsatı bulan Trump olup bitenden şüphesiz memnun. Hürmüz'ün kapalı olması birincil gelir kaynağı petrol ve doğalgaz olan Rusya'nın da işine geliyor. Zira Moskova'nın da Husilerle siyasi ve ticari ilişkileri iyi. Birleşmiş Milletler de arkalarında duruyor. 2024'te Husi heyeti Moskova'da ağırlandı. ABD Hazine Bakanlığı da Husi mali ağına bağlı kişilerin Rusya'dan 10 milyonlarca dolarlık silah ve hassas malzeme aldığını açıkladı. Çin'in de bir sıkıntısı yok. Açık kaynaklara göre 2021-25 arasında Husilere giden sevkiyatlarda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık %35'i Çin kaynaklı. İran menşeili pay ise %21 civarında. Çoğu çift kullanımlı parça, güdüm, drone bileşeni. Ve elbette Hürmüz'den sonra Kızıldeniz'de de bölgedeki tüm düşmanları ve rakipleri mali ve askeri açıdan sıkışan İsrail. Babül Mendeb'deki krizin ceremesini çekenlerse ortada. Husileri gösterip İbrahim Anlaşması'na razı edilmek istenen Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer petrol ihraç eden devletler. Bir de petrol ihracatçısı olan tedarik zincirinin kırılmasının bedelini enflasyonla ödeyen Türkiye ve Avrupa devletleri. Bu nasıl iştir ki İran savaşı sırasında Tel Aviv'e roket salladığı için Müslümanların sempatisini kazanan Husilerin Babül Mendeb'i kapatması aynı anda Amerika'nın, İran'ın, Rusya'nın, Çin'in ve derken İsrail'in işine yarıyor? Ortaya çıkan bu tablo neyi gösteriyor? Trump yönetimi bölgeden çekilirken Türkiye'nin oluşan boşluğu yönetmek için yaptığı Mekke Anlaşması hamlesinden rahatsız olanların meselesi Amerika'da İsrail karşıtlığı ya da Müslüman kanı dökülmesin hassasiyeti falan değil. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un Yemen çöllerine asker mi göndereceğiz başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yahya Bostan'ın Ankara Riyad'da o kararı neden aldı? Bundan sonra ne olacak? Başlıklı makalesini sunuyorum. Beş Ekim'de Riyad'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısından kolektif savunma taahhütlerinin uygulanması ve askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla konuşlandırılması kararının çıkması, Türkiye ve bölgenin geleceği için önemli bir dönüm noktası. Bu kararın ardından doğru yanlış çok sayıda haber yayımlandı. Türk askeri Yemen'e mi gidiyor tartışması başladı. Riyad'da aslında ne oldu ve bundan sonra ne olacak? Kaynaklarımdan derlediğim bilgilerle bir çerçeve çizeceğim ama önce bu kararı gerekli kılan jeopolitik nedenlere kısaca değinmem gerekiyor. 1. Yemen ve Babül Mendeb'deki krizin bir boyutu Suudi Arabistan'ın güvenliğiyle ilgili. Riyad, Husilerin saldırısı altında. Enerji tesisleri, havalimanları, sivil noktalar her gün hedef alınıyor. Riyad, içeride ve dışarıda bu saldırılara cevap vermeye çalışıyor. Bu birinci halka. 2. Yemen'i şu anda tartışıyor olmamızın sebebi İran Savaşı ve Hürmüz krizi. ABD, İran'a ağır ekonomik yaptırım açıklayınca Tahran, Babül Mendeb kartını da masaya koydu. Husiler, boğazının kontrolünü ele geçirdi, eğer Babül Mendeb krizi hızlıca çözülmez, Husi etkisi makul yöntemlerle zayıflatılmaz, Riyad'ın güvenliği sağlanmaz ve Kızıldeniz'de seyrü sefer güvenliği oluşturulmazsa, İran savaşının bu cephede derinleşeceğini göreceğiz. Bu bölge ve Türkiye için iyi sonuçlar doğurmaz. 3. Babül Mendeb krizi aynı zamanda ilginç bir konjonktürün ürünü. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bölgesel dörtlüyü kurduğu, Mekke İttifakı'nın ete kemiğe büründüğü bir dönemde kriz patlak verdi. Bu yönüyle büyük bir sınamadır. Kriz doğru yönetilmezse Mekke İttifakı prematüre kalacaktır. İsrail'in arzusu da budur. Nitekim Tel Aviv, Riyad'ı bir ittifaktan koparmak için Yemen'deki askeri harekata destek verebileceğini belirtmiştir. Bu yüzden bu krizin Orta Doğu'da kurulmakta olan yeni mimarideki güç dengelerini de etkileme potansiyeli vardır. İttifakın Riyad'daki son toplantıda aldığı ivedi kararları bu çerçevede de değerlendirmeli. 4. Bu tartışma eksik yapılıyor. Evet, Yemen konusu İran bağlantılı ama sonuçları İran'ı da Suudi Arabistan'ı da aşar. Herkes Kızıldeniz'in doğu kıyısında Yemen'de olup biteni konuşuyor. Ancak Kızıldeniz'in batı kıyıları da var. Burada Afrika boynuzu ülkeleri yer alır. Babül Mendeb'de yaşananlar Afrika boynuzundaki gelişmelerden bağımsız değildir. Babül Mendeb'de olan her şey Sudan, Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti'yi, dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'i, hatta ABD ve Çin'i doğrudan etkiler. İsrail'in bağımsızlığını tanıdığı Somaliland'den gelen İsrail Türkiye'ye karşı bizi desteklemeli açıklaması tam olarak bu tartışmaların merkezinde yer alır. Bu da Riyad'daki masada alınan kararların etkilediği çok büyük bölgesel bağlamı işaret eder. 5. Türkiye'den bakarsak, Babül Mendeb'in ve Suudi Arabistan'ın güvenliği şu açılardan stratejiktir. Bölgedeki ittifak sisteminin itibar ve geleceğinin korunması, İsrail ve İran'ın dışında kaldığı arzulanan bölgesel mimarinin inşası, İran savaşının yayılmasının engellenmesi, Afrika boynuzundaki varlık ve çıkarların korunması. Ben böyle okuyorum. Şimdi Riyad'da konuşulanlara ve bundan sonra neler olabileceğine geçebiliriz. Madde madde anlatayım. 1. Hali hazırda Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ikili savunma anlaşması var. Türkiye yaklaşık 6 aydır bu anlaşma kapsamında Riyad'a destek oluyor. Savunma sanayi ve hava savunma kabiliyetleri konusunda destek söz konusu. Mevcut destek tezkere gerektirmiyor. Çünkü orada az sayıda teknik ekip geçici görevle bulunsa da henüz asker konuşlanmış değil. 2. Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'dan talepleri var. Son toplantıda Husilerle mücadele için gerekli teçhizatı içeren talepler bir liste halinde verildi. Talepler daha çok teknik düzeyde. Onlar zaten karşılanıyor. Peki Türk askeri Suudi Arabistan'a gider mi? İhtimali yüksek. Ama gitse bile Husilere karşı Yemen'de bir faaliyet içinde olmayacak. 3. Ankara'nın temel yaklaşımı şu. Türk askeri Suudi Arabistan'a giderse iki sebeple gidecek. Caydırıcılık ve eğitim, danışmanlık. Bu noktada Katar örneği veriliyor. Körfez'de kriz çıktığında Türkiye Katar'a asker konuşlandırdı. Ve orada bir çatışmaya girilmeden Türk askeri varlığıyla caydırıcılık sağlandı. Buna Katar modeli diyebiliriz. Suudi Arabistan'ın beklentisi bu modelin kendi ülkesine taşınması. 4. Asker konuşlandırmak için tezkereye ihtiyaç var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önce Mekke Anlaşması gelecek, sonra Suudi Arabistan tezkeresi gündeme gelebilir. Bununla birlikte Kızıldeniz Çok Uluslu Güç tezkeresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebilir. Bir sonraki Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı Kasım ayı ortasında yapılacak. bu toplantı öncesinde hem anlaşma metninin hem de tezkerelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Tezkere çıktıktan sonra konuşlanma süresinin 2-3 ayı alabileceği söyleniyor. 5. Unutulan konu Kızıldeniz Çok Uluslu Deniz Misyonu. Suudi Arabistan Kızıldeniz'de seyrisever güvenliğinin sağlanması için kapsamlı bir güç oluşturmak istiyor. Avrupa Birliği ve NATO misyonları 4-5 gemiden oluşurken Riyad'ın planlaması 14 ülkenin katılımıyla 20 gemiyi geçiyor. Hava savunma ve mayın gemileri için ayrı gruplar oluşturuluyor. Ankara ilk etapta karargahta görev yapmayı planlıyor. İhtiyaç olması halinde kuvvet gönderimi de söz konusu olabilecek. Yeni Şafak'ta Yahya Bostan'ın Ankara Riyad'da o kararı neden aldı? Bundan sonra ne olacak? Başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Deniz Sipahi'nin İzmir'de ilişki durumu karışık başlıklı makalesini sunuyorum. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İzmir siyasetinde kolay kolay unutulmayacak bir fotoğraftı. Çünkü Cemil Tugay herhangi bir belediye başkanı değil. 2 yıl önce CHP'nin adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı %48.97 oyla kazandı. Rakibi Hamza Dağ 314.000 oy fark attı. Dolayısıyla bugün tartışılan yalnızca bir siyasetçinin parti değiştirmesi değil. Bir anlamda seçmenle yapılmış sözleşmenin ortasında şartların değişmesi. O nedenle kızanları anlıyorum. Ben oyumu Cemil Tugay'a değil CHP'nin adayına verdim diyenlerin itirazı hafife alınamaz. Hele Tugay'ın geçmişte AK Parti'ye geçmeyeceğini çok kesin ifadelerle söylediğini hatırlayınca. Ama İzmir'de konuştuğum insanlardan gördüğüm kadarıyla hikaye sadece bundan ibaret değil. Başka bir duygu, daha sessiz, daha az öfkeli ve bence üzerinde düşünmeye değer. Bir bakalım görelim diyenler. İzmir seçmeninin CHP ile ilişkisi uzun yıllardır ilginçtir. Sadakat var ama bu sadakatin içinde giderek büyüyen bir kırılganlık da var. Çünkü yıllardır CHP'ye oy veren, başka partiye oy vermeyi aklından bile geçirmeyen ama kendisine şu sorunun sorulmadığını düşünen ciddi bir seçmen kitlesi var. Sen ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Belediye başkan adayları belirlenirken, ilçe adayları seçilirken, listeler hazırlanırken kaç İzmirli'nin fikri gerçekten soruldu? Sonra seçim geliyor, önünüze bir isim konuluyor, bizim adayımız bu deniyor ve seçmenden sadakat bekleniyor. Seçmenin kendi partisinin içinde de sözünün bir ağırlığının olduğunu hissetmesi gerekiyor. CHP bunu İzmir'de hiç yapmadı. Oyları hep garanti gördü. Hep kazanacakmış, hangi liste seçmenin önüne konulursa konulsun seçmen oy atacakmış diye düşünüldü. Yani İzmir'de böyle bir durum da var. Bence İzmir'de yeni bir sosyolojik kategori var. Adını koymak gerekirse CHP yorgunu seçmen. Yanlış anlaşılmasın, bu seçmen AK Partili olmuş değil. Ama CHP ile ilişkisinde eski heyecanı da kalmamış. Biraz küskün, biraz kızgın. Biraz da nasıl olsa bize oy verirler duygusundan yorulmuş. Belki Cemil Tugay olayını ilginç yapan da tam olarak bu. Bir tarafta bu siyasi ihanettir diyenler var. Diğer tarafta İzmir'in oyuyla seçildin, o koltuk senin kişisel mülkün değil diyenler. Bunların itirazı son derece anlaşılır. Ama bir üçüncü grup daha var. Onlar da şunu söylüyor. Ben bu geçişten hoşlanmadım ama önce ne olacağını göreceğim. İşte ben de en çok bu üçüncü grubun ne yapacağını merak ediyorum. Cemil Tugay'ın önünde artık çok zor bir sınav var. Çünkü bundan sonra İzmir'de yapılan her yatırım, Ankara'dan alınan her destek, çözülen her sorun ister istemez başka bir soruyu da beraberinde getirecek. Demek ki bunları yapabilmesi için AK Parti'ye geçmek mi gerekiyordu? Bu soru sadece Cemil Tugay'ın değil, iktidarın da önünde duracak. Tersi de geçerli. Eğer İzmir'in kronik sorunlarında hissedilir bir değişiklik olmazsa bu kez seçmen o zaman neden geçtin diye soracak. Bence bu hikayenin asıl sonucu bugün değil ilk sandık kurulduğunda ortaya çıkacak. Çünkü Cemil Tugay'ın kararı İzmir'de sadece bir belediye başkanının siyasi adresini değiştirmedi. Seçmenin kendi oyuyla kurduğu ilişkiyi de tartışmaya açtı. İzmir'de uzun zamandır seçimlerin sonucu kadar sonucu belirleyen alışkanlıklar da önemliydi. CHP bunun en büyük avantajını yaşadı. Şimdi ilk kez o alışkanlığı ne kadar sağlam olduğunu göreceğiz. Tugay'ın geçişi CHP seçmenini yeniden kenetleyebilir de tam tersine bugüne kadar ertelenmiş bazı sorunların daha yüksek sesle sorulmasına yol açabilir de. Belki seçmen ola adaylara daha fazla bakacak. Belki parti rozetinden önce belediyecilik performansını tartacak. Belki de hiçbir şey değişmeyecek. Ama artık İzmir'de bir şey eskisi kadar kolay söylenemeyecek. Bu şehirde sonuç zaten belli. Bir belediye başkanı parti değiştirdi. Ama sonunda kendi siyasi alışkanlıklarını gözden geçiren İzmir olabilir. Bu yüzden şehrin bugünkü halini tarif etmek için hala en iyi cümle Facebook'un o eski seçeneği. İzmir'in ilişki durumu bugünlerde karışık. Madem AK Parti İzmir'de Cemil Tugay'ın yanındayız diyor, madem Cemil Tugay da bu kararını hizmet üzerinden anlatıyor, o halde biraz da İzmir'in yıllardır bekleyen dosyalarını konuşmanın zamanı. Çünkü bu şehir artık eski İzmir değil. Nüfusu büyüdü, kent çeperlere doğru genişledi, trafik arttı, hayatın ritmi değişti ama altyapı aynı hızla büyümedi. Bugün İzmir'in en önemli sorunlarından biri ulaşım. İstanbul'un bütün trafik sorunlarına rağmen alternatif güzergahları var. İzmir'de ise bir yerde trafik durduğunda kentin önemli bir bölümü kilitlenebiliyor. O nedenle yıllardır konuşulan Körfez geçişi yeniden masaya yatırılabilir. İkinci çevre yolu hızlandırılabilir. Metro ve raylı sistem yatırımları genişletilebilir. Körfez temizliğinden altyapıya, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar Ankara ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte çözebileceği uzun bir liste var. Belki de Cemil Tugay'ın parti değiştirmesinden sonra İzmirli'nin bakacağı yerde burası olacak. Rozete değil, şehre.

Hürriyet gazetesinde Deniz Sipahi'nin İzmir'de ilişki durumu karışık başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Olmaz Olmaz başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya gündemi bugünlerde ters köşe haberlerle çalkalanıyor. Olmaz denenler bir bir oluyor. Neler mi oluyor? Gelin bakalım. Güneydoğu Asya'ya gidelim. Çin milis teknesi, bir sahil güvenlik kesicisi ve bir araştırma gemisi ilk kez Tayvan'ın doğu kıyılarında Hualien açıklarında bir devriye tarafından tespit ediliyor. Burası da öyle sıradan bir yer değil. Taipei'nin çatışma sırasında malzeme alımı için hayati gördüğü sular. Bir de değil, üç tane Çin unsuru tespit ediliyor. Biter mi hiç? Zamanında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Almanya'yı ambargo, sabotaj, vergi tehdidiyle caydırdığı Kuzey Akım'a damadı Jared Kushner'in Amerikan firması dahil etme müzakereleri yürüttüğü söyleniyor. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgali öncesinde Kuzey Akım, Almanya'nın Rus gazına bağımlılığının merkeziydi. Patlamalarla boru hatlarının hasar görmesi nedeniyle Avrupa ilerleyen yıllarda enerji tedariğini yeniden yapılandırmıştı. Reuters'in haberine göre Jared Kushner, New York ve Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Kirill Dmitriyev'le görüşmüş ve olası savaş sonrası yatırımları tartışmış. Dahası Amerika Birleşik Devletleri mevcut altyapının daha büyük bir uzlaşmanın parçası olup olamayacağını araştırdığını bildiriyor. Tabii yol engebeli, yol çetin. Yaptırımlar yeniden başlatmayı engellerken Almanya fikre karşı çıkıyor ve Amerika Birleşik Devletleri son zamanlarda Kuzey Akım tartışmasının bulunmadığını söylüyor. Bağımlılık geri mi dönüyor tartışmaları Avrupa'da bu kez Amerikan parasıyla dedirtiyor. Velhasıl Kuzey Akım canlanıyor. Tam da Suudi Arabistan'ın Doğu Batı Boru Hattı ve Hürmüz Boğazı güzergahında enerji akışı kesilmişken, zamanında önünü kesmek için sabotaj iddialarının havada uçuştuğu güzergah ne hikmetse yeniden canlanıveriyor. Hem de Amerikalı firmanın dahil olacağı yeni denklemle. Yani ne demekmiş? Olmaz olmaz denmemeliymiş çünkü olmaz olmazmış. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Olmaz Olmaz başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yaşar Değirmenci'nin Tükenen Değerler ve Çözülen İlişkiler başlıklı makalesini sunuyorum. Dijital kültürde aile, sosyal medya, mahremiyet ve ilişki biçimlerinin dönüşümüne götürülüyor. Ailenin sıcak evi artık ekranların soğuk ışığında parlayan bir sahneye dönüştü. Mahremiyet paylaşıma açıldıkça sınırlar eridi, sevgi onayına muhtaç hale geldi. Dijital kültür ilişkileri bağ değil bağlantı kıldı, aileyi ise bir canlı yayın fragmanına indirgedi. Ve herkes birbirine bu kadar yakınken hiçbir şey artık yakından değil, uzakta. Görünür olma arzusu hakiki yakınlığın yerini alıyor. İnsanlar kendilerine ait olanı teşhir ettikçe samimiyetin, içtenliğin tüm izleri siliniyor. Aile artık birlikte yaşanan bir tecrübe, deneyim olmaktan çok başkalarının izlediği bir kurguya dönüşüyor. Tarih boyunca aile kurumu, bireyin kimliğini, aidiyetini ve davranış kodlarını, kısaca kültürlerini belirleyen öncelikli sosyal çevre olarak öne çıkarken, ekonomik açıdan üretim birimi, kültürel açıdansa geleneklerin ve inançların nesilden nesile, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan bir kurum niteliği taşımıştır. Bu yönüyle aile, hem bireyin hem toplumun sürekliliğini sağlayan doğal organik bir bütünlük içinde varlık göstermiştir.
Ancak 21. yüzyılın dijitalleşme temelli dönüşümleri aile kurumunu sadece yapısal değil aynı zamanda işlevsel açıdan da yeniden tanımlamaya zorlamaktadır. Dijitalleşme çoğu zaman yalnızca teknik bir ilerleme gibi algılansa da aslında toplumsal ilişkileri, iletişim biçimlerini, mahremiyet anlayışını ve değer dünyasını derinlemesine etkileyen kültürel bir dönüşüm sürecidir. Sosyal medya platformları aile bireylerinin birbirleriyle kurduğu iletişimi dönüştürmekte, ebeveynlik pratiklerinden mahremiyet sınırlarına, aile içi rollerden aidiyet biçimlerine kadar birçok boyutta köklü değişimlere yol açmaktadır. Bu bağlamda dijital kültür aileyi yalnızca görünür kılmakla kalmamakta, aynı zamanda yeniden şekillendirmektedir. Burada dijital kültür ve sosyal medyanın aile kurumuna etkilerini çok boyutlu bir perspektifle ele alınacaktır. Temel soru şudur. Dijital kültür ve sosyal medya aile kurumunun yapısını, ilişkilerini ve değer dünyasını nasıl dönüştürmektedir? Bu çerçevede sosyal medya temsilleri, dijital mahremiyet, ebeveynlik pratikleri, iletişim kalıpları ve kültürel kodlar ekseninde aile kurumunun geçirdiği dönüşüm hem sosyolojik hem kültürel boyutlarıyla analiz edilmelidir. Dijital kültürün yükselişiyle birlikte aile yalnızca toplumsal bir yapı ya da biyolojik akrabalık ağı olmaktan çıkarak görsel temsiller yoluyla inşa edilen, dinamiklere göre biçimlenen bir durumu ya da davranışı sadece bir imaj için başkalarına iyi görünmek için veya bir rolü sahnelemek için yapma hali bir anlatıya dönüşmektedir. Bu dönüşüm özellikle sosyal medya platformlarında belirginleşmektedir. Aileyi yaşanılan gerçekliğin doğal bir uzantısı olmaktan uzaklaştırıp estetikleştirilmiş ve tüketime uygun biçimde sahnelenmiş bir gösteri öğesine indirgemektedir. Instagram gibi görsel merkezli mecralarda paylaşılan içerikler, çoğunlukla kendiliğinden gelişen, aniden ortaya çıkan, plansız veya anlık yapılan içten aile anlarını yansıtmayıp dikkatle seçilmiş kareler, filtrelenmiş pozlar ve özenle düzenlenmiş sahneler üzerinden sunuluyor. Bu durum, aile kurumunun dijital ortamlarda yalnızca görünür olmasını değil, aynı zamanda beğenilmesini, takdir edilmesini ve dolayısıyla dijital sermayeye dönüştürülmesini amaçlayan bir temsile bürünmesine sebep oluyor. Devam edeceğiz inşallah. Yeni Akit gazetesinde Yaşar Değirmenci'nin Tükenen Değerler ve Çözülen İlişkiler başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizde. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Şel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Şel'i, hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
9: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
11: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM Haber.

0: içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Çayla lekelenen bir kumaşı temizlemenin en iyi yolu hiç vakit geçirmeden üzerine kaynar su dökmektir. Bazı kaynaklar limon kolonyasının da çay lekesini çıkarmada yararlı olacağını kaydediyor. Hemen temizlenmeyen bal lekelerini çıkarmakta zordur. Ama leke olur olmaz hemen ılık suyla yıkanır ve durulanırsa lekeden eser kalmaz.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
5: Bırakabilirsin.org.
6: TGRT FM Haber.
7: Özcan Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi. Merve Hocam hoş geldiniz. Sesim hemen bir
8: teşekkür
7: bakar
8: ediyorum
7: arkadaşlar.
8: Pınar Hanım.
7: Teşekkür
8: İyi
7: ederim.
8: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
7: Sağolunuz. Doktor Tolga Sakman, Uluslararası İlişkiler uzmanımız. Tolga Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
9: İyi akşamlar, sağ olun, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk Fransa'da sanıyorum başladı olaylar, liselerde başladı. İşte kötü eğitim, temel bazı şeylere ulaşamamak maksadıyla bazı liselerde başlamıştı şikayetler. Öğretmen eksikliği. Yani Avrupa'nın dört bir yanında sokak hareketlerine doğru dönmeye başladı. Şöyle ki Fransa'da başladı, eğitim sistemine tepki büyüyor. Polisle göstericiler karşı karşıya geldiler. Daha sonra Belçika'ya sıçradı. Hayat pahalılığına ve kemer sıkma politikalarına karşı binlerce kişi sokağa çıktı. Brüksel'de tansiyon epey yüksek. İspanya barınma kriziyle toplumsal öfkeye dönüştü. Bir 87 yaşındaki bir kadını evinden tahliye ettiler. Ardından protestoların sembolü oldu. Yunanistan'da öğrenciler ve öğretmenler eğitimdeki sorunlara karşı sokağa çıktılar. Öte yandan savaş karşıtları ve ABD karşıtları da bu tepkilerle beraber sokağa indiler. Dört ülke farklı sorunlar ama dikkat çeken ortak bir tablo var. Ekonomik sıkıntı var, eğitimdeki sorun var, geleceğe karşı kaygılar var, işin içinde gençler var. Sırada hangi ülke var ve bu olayları nasıl okumak lazım? Tolga Hocam sizinle başlamak istiyorum. Bu olayları nasıl okuyorsunuz?
9: Şimdi aslında Pınar Hanım, bu biraz Avrupa'nın içinde olduğu durumla ilgili. Yani uzun süredir yaşanan ekonomik durgunluk. Üstüne bir de bu Rusya tehdidiyle birlikte yeni bütçeler oluşturma çabası, siyasetin bundan etkilenmesi vesaire. Bu biraz artık zorunlu tercihlere dönmek zorunda kaldılar Avrupalı devletler. Yani neden bahsediyorum? Şimdi Fransa'nın daha önce tarımla ilgili bazı kemer sıkma politikaları vardı biliyorsunuz. Yine uzun süre o çiftçiler sokaklara çıktı. Paris sokaklarına samanlar döküldü vesaire. Bu bir şekilde dengelendi sonra. Şimdi eğitim konusu biraz tercih, yani burada bir tercih var. O da şu, şimdi birincisi bir bütçe kısıtlaması var. Bunu görüyoruz. Bütçe kısıtlaması öğretmen sayısını azaltıyor, okullara harcanan parayı azaltıyor. Bu da doğal olarak bir bugüne kadar alışılmış olan sosyal devlet politikalarında geri adım olarak görüldüğünden buna bir karşıtlık var. Üstüne bir de bu devletlerin özellikle şimdi mesela Fransa'daki bu hangi okullar? Hep taşradaki okullar harekete geçti önce. Veya küçük şehirlerdeki okullar. Bunu neden söylüyorum? Burada göçmenlerin fazla olduğu okullar bunlar. Burada ister istemez bu yükselen sağın etkisi hükümetleri bir şekilde etkilediği için. Yani şu anda Paris'te bir aşırı sağcı hükümet yok. Ama aşırı sağ oyların arttığının farkında olan bir hükümet var ve doğal olarak buna göre de bazı politikalarını değiştiriyor, revize ediyor vesaire. Bundan da rahatsız olan bir toplum var. Ama genel olarak baktığımızda bunların hepsi, şimdi siz az önce listelediniz, bunların hepsinde öğrenciler, gençler sokakta bu ülkelerde. Ve yakın zamanda Almanya'da, Hollanda'da, hatta Polonya ve Romanya'da da benzeri şeyler bekleniyor, hareketlilikler bekleniyor. Gençlerin yine sokağa çıkması. Hı hı. Çünkü bunun temelinde aslında geçmişte yani bir gelecek kaygısı var tüm bu ülkelerde. Ekonomik olarak nereye gidiyoruz, siyasi olarak nereye gidiyoruz? Hem böyle aşırılar, aşırı sağ vesaire mi yükseliyor, hem de bir bugüne kadar görmediğimiz, yani bu neslin görmediği Rusya tehdidi vesaire gibi savaş tehdidi altında olup bugüne kadar yine hiç yapmadığımız askeri harcamaları mı yapmak zorunda kalacağız ve belki de yarın öbür gün zorunlu askerlik hizmetiyle askere mi gitmek zorunda kalacağız?
7: Bunların yani bir eğitime kızıyorlar, bir savaş karşıtılar, savaş istemiyorlar, çok daha iyi şartlarda yaşamak istiyorlar, gelecek kaygısı istemiyorlar. Şöyle yapacağım Tolga Hocam, böyle son dakika gelişmeleri de olduğu için bir de Merve Hocam'a tekrar döneceğim. Evet. Aynı soruyu Merve Hocam'a da soracağım. Merve Hocam, yani bu hani böyle dalga dalga hani Avrupa'nın başka ülkelerinde altını çizdi Tolga Hocam. Bu nereye varır?
5: Evet, şimdi karşımızdaki durum aslında Pınar Hanım bence uzun süredir bir sıkışmışlığın sonucu. Hocam da belli noktalara temas etti zaten ama Avrupa'nın şu ana kadar geldiği konumu çok dikkatli okumak gerekiyor. Gerek lider politikalarında, gerek ekonomi politikalarında, gerek dış politikasında tamamen sıkışmış ve sistem içerisinde maalesef ki hani hep bize şey diyorlar ya, Sovyetler Birliği çöktükten sonra işte liberal sistemin ne diyelim artık hakim olduğu bir alan vardı. Ama neoliberal politikalar aşınmış durumda. Ne yapıyor? Sosyal devleti tamamen yetersiz hale getiriyor. Ve dolayısıyla da buradaki gençlerin en fazla odaklandığı şey, çünkü hep gençlerin aslında sokaklarda olduğunu görüyoruz. Kuşaksal güvencesizlik. Yani ne yapıyorlar? Geleceğe dair bakış açıları sıkıştırılmış durumda. Ve bence Fransa örneğinden şunu söyleyebilirim. Özellikle Macron'un politikalarına baktığımızda zenginlerin cumhurbaşkanı imajını çiziyor. Bu hem ekonomik temelli, hem sosyolojik temelli, hem de dış politikasındaki yaklaşımlarında kendisini gösteriyor. Şimdi Macron yönetimi reformları, sermayeyi Fransa'ya çekmeyi ne kadar istiyor, yatırımlara ne kadar teşvik ediyor ve bugünün sonunda halkın üzerinde ne kadar etki oluşturuyor? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Bir diğer konuysa özellikle buradaki gençlerin sistem içerisinde istedikleri temel şey eğitim eşitliği. Çünkü biz Fransa'nın eğitim eşitliği sunmayan bir eğitim sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Az önce hocam yine dikkat çekti. Taşra'da genel olarak burada başlayan sorunların kaynağı var. Çünkü Taşra'daki çocuk buradan mezun olduktan sonra sisteme dahil olamıyor. Dolayısıyla kritik noktalardan bir tanesi de eğitim bütçesinin ne kadar yararlı kullanılabildiği. Şimdi ulusal düzeyde beklentilerin yüksek olmasını istiyorlar. Dolayısıyla siz buradaki protestolara katılan gençleri dinlediğinizde temel sorunlar fiziksel sorunlar, öğretmen eksiği, sınıflarda artık ne diyeyim tavanların aktığı sorunlardan mı, tuvaletlerin kirliliğinden mi bahsetmediklerini görüyorsunuz. Çok kapsamlı bir sorun var. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Fransa özelinden hareketle buradaki bütçedeki eğitim konusundaki harcamalar, araştırma ve öğretime ne kadar ödenek aktarılarak devize ediliyor ya da eğitim harcamaları üzerinde nasıl bir ücret politikası ve mantığı ortaya koyuyorlar. Şimdi biz burada Fransa'nın çok yüksek bir bütçe açığı yaşadığını görüyoruz. Ama orada da hemen Pınar Hanım şunu ekleyeyim. En büyük sorun savaş çığırtkanlığı yapan bir Avrupa olması. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bu savaşı sonlandırabilecek pek çok başlık vardı. Diplomasiyi biz pek çok kez masaya getirdik ama Avrupa bunu kullanmadı. Günün sonunda hep şunu söylerim. Enerjide bir birim artış hane halkı üzerinde doğrudan etki eder. Ve bugün sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil, İran-Amerika-İsrail savaşı da dahil olmak üzere sanayiden gıdaya kadar, enerjiden çevreye kadar pek çok alanda inanılmaz etkiler yaratıyor. Yüksek ve değişken enerji fiyatları Avrupa'da pek çok sektörü etkiledi. Bu ayaklanmaların ya da bu protestoların en temel nedeni yanlış ve hatalı dış politika, savaş söylemleri üzerine kurulu durumlar ve bu çocukların gelecekleri konusunda endişelenmeleri, bunu dile getirmeleri çok önemli. Son olarak da şunu ekleyeceğim izniniz olursa. Protestolarda özellikle bizim karşımıza hep 18 yaş altı çocuklar çıkıyor. UNICEF'in bir raporu var. UNICEF'te protesto etme konusunda özellikle polislerin buradaki çocukları denetlemesi, özgür güven alanlar sunması gerektiğinden bahsedilir. Ama biz şu an ekranda da görüyoruz protestoları. Ufacık çocuklara, 18 yaş altındaki çocuklara müdahalelerin ne kadar doğru olduğunu söyleyebiliriz. Günün sonunda bunun karşılığı ne oluyor? Halk nezdinde daha farklı, daha şiddetli olarak kendini gösteriyor. Ve liselerde başlayan bu eğilimlere üniversiteler ve işçi sendikaları da dahil oldu. Demek ki toplum tamamen sıkışmış.
7: Evet, şöyle yapacağım. Aslında yayın akışımızı biraz daha son dakika gelişmelerine çevirmek durumunda kaldık. Merve Suna Özcan Hocam ve Tolga Sakman Hocam. Çok merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuları yine devam ettirmek istiyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli mevzular dünyayı da çok yakından ilgilendiriyor. Bizi de çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarıma.
5: Biz teşekkür ediyoruz Pınar Hanım. İyi yayınlar.
7: Sağ olun Tolga Bey, Merve Bey. Merve Hanım. Şimdi değerli izleyenler, bir tarafta Avrupa'daki gelişmeleri ama tabii biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olağanüstü toplantıdan gelen 5 istifa, ardından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görevine devam etmesi, ardından teknik direktör Montella'yla yolların tamamen ayrılması, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir tweet atılmıştı. İşte biz de son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşmıştık. Ancak doğal olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yla devam etmeme kararından dolayı bu tweetin hepsini okuyayım mı arkadaşlar tweetin? Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda diyor tweette, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Ve geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız denildi. Şu anda Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizimle beraber. Ömer Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: İyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkür ederim. Ömer Faruk Bey, biz hani burada TFF Başkanı'nın istifası devam edip etmeyeceğini biz geçen haftalarda konuşmuştuk. Devam evet. kararı geldi. Ancak bir devam olmama kararı teknik direktörü için geldi. Bu kararı lütfen yorumlar mısınız? Montella neden görevine devam etmeme kararı verdi? TFF yönetimi ve yerine kim geçecek?
6: Şimdi yaklaşık yönetim kurulu toplantısı 4,5 saat sürdü. Bir uzlaşma çıkmadı. Bir kere bunun altını çizelim. Yani Futbol Federasyonu çatırdıyor. En önemli başkan vekili, ki milli takımlardan da sorumlu başkan vekili Mecnunot Yakmaz, kameraların karşısına çıktı ve istifa ettiğini açıkladı. Beraberinde 4 yönetici daha istifa etti. Yani 5 kişi istifa ettiler. Bunun yerine yedeklerden 2 kişi geldi. İbrahim Özbay ile Metin Akgüz'ü ilave ettiler mevcut yönetime. Yedekler arasında şu anda 3 tane yönetici kaldı. Yani bu toplam 8'in altına düşerse federasyon otomatikmen düşüyor. Şu anda bir nefes aldılar yani. Ama federasyon çok önemli bir yani ismi kaybetmiş oldu. Çünkü Mecnunot Yakmaz burada önemli bir güç ve kuvvetti. O ayrılması...
7: Peki
6: burada,
7: mesela o ismin ayrılması devamında başka isimlere de sirayet edecek mi önümüzdeki günlerde?
6: Yani şimdi bugün 5 istifa var. Bence bu süreç istifalar öyle ki hemen hemen ortalama günde bir kişi istifa ediyor. Yani işte genel sekreter gitti. Dün yine VAR koordinatörü gitti. Yani daha önce her gün bir istifa yine haberlerini okumuştuk. Ortada Merkez Hakem Kurulu yok. Yani Hacı Osmanoğlu şu anda bence gidebildiğim kadar gideyim diyor. Mesela Montella'ya bugün göndererek bir kredi kazanmak istiyor. Çünkü Montella'ya bir öfke var.
7: Maç kazanamamak mesela izleyicilerimiz de yazıyor. Yani bu tamamen Montella'nın suçu olarak mı nitelendiriliyor? Montella'nın gitmesiyle beraber yeni gelecek isimle isim gerçekten o beklenen şey etkiyi getirecek mi? Yoksa bu ismin gitmesi başka bir rahatsızlığı beraberinde mi getirecek?
6: Ya, şimdi şu anda Montella'yı göndermek bir popülizm. Yani biz A liginde, bize ağır geldi A ligi. Yani biz 10 gün içerisinde 2 tane Fransa maçı oynadık. Bir tane İtalya, bir tane Belçika. Yani biz bu takımları böyle her hafta yendiğimiz takımlar değildi. Zaten İtalya ile 17 maç oynamışsın, tek galibiyetin yok. Bunları 10 gün içerisinde böyle Avrupa'nın çok önemli 4 takımıyla oynadık. Bütün ihaleyi, faturayı Montella'ya keselim. Bu çok doğru bir yoldan değil. Tamam, Montella bugün ciddi bir tazminat da yoktu. 550 bin dolar tazminatı vardı. Onunla beraber Montella'yı gönderdik. Vedalaştık. Bu federasyona bir kredi.
7: 550 zaman bin dolar tazminatı mı vardı? Bu az diyorsunuz.
6: Evet, 3 aylık 180 bin dolar aylık. Yani toplam 540 bin dolar bir tazminatı vardı. Öyle, bu seviyedeki bir teknik direktör için tazminat sayılmaz bu. Biz ne tazminatlar gördük. Şimdi Montella'yı göndererek, düşünün ki bu kadar önemli gelişmeler varken Montella'nın gönderilmesi öte yandan oldu. Yani o kadar gündemde gerilerde kaldı. Şimdi buraya bazı Arda Turan ismi geçiyor. Fakat Arda Turan şu
7: Arda anda Turan geçiyor. Dedi. Aykut Kocaman geçiyor. Başka isim geçiyor mu lütfen? Önce onları bir söyleyin. Sergen evet, geçiyor yani mu? Arda Sergen Turan, Yalçın.
6: Ya şu anda boşta olan teknik direktörleri herkes insanları iyi. Tabii sıralıyorlar. Ama Arda Turan'ın şu anda Shakhtar Donetsk'te iyi bir görevi var. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele

0: operasyonu var. Yani mevcut federasyon başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı bulamıyor. Buraya gelseniz bile yani ne olacağınız, yarın neyin ne olacağı belli değil. Zaten gelecek kişiyle böyle uzun bir sözleşme yapamazsınız. Yapsanız burada böyle bir 6 aylık bir sözleşme yaparsınız. Bu da birçok teknik adam için çok böyle iyi bir seçim olmaz. Bence görevi kabul edeceklerini sanmıyorum. Yani ben Sayın Hacı Osmanoğlu şu anda kağıt üzerinde devam ediyor gözükse de bu işin çok böyle rahat gidebilme ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Yani bu istifaların arkasında gelebilir. Bir başka şey de söyleyeyim. Lig başlıyor. Tansiyon çok yüksek. 4 takım şampiyonluğu oynuyor. 2 hafta sonra çok kritik bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Yani siz kamuoyunda güven 0. Hiç kimsenin güveni yok. Şu anda güven anketi yapsanız, güven sıralaması bizim Futbol Federasyonu, bizim Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu'ndaki yapı yani Riva güven endeksinde diplerde kalır. O yüzden bunu siz şu anda...
1: Evet. Bu arada aramıza çok özür dilerim Ömer Faruk Bey. Tahir Kum da katıldı. Onu da bir anons etmek için araya girdim. Tahir Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Ömer Bey cümlenizi tamamlayın. Tahir Bey'e geçeyim.
0: Yani ben Futbol Federasyonu'nun bu mevcut halindeki durumuna bir Türk ya da yabancı teknik direktörün milli takım için geleceğini, görevi kabul edeceğini pek ihtimal vermiyorum. Ancak şöyle olur. Böyle hiçbir şansı kalmamış bir teknik direktör bulursunuz. O da
1: var
0: kamuoyunda
1: mı?
0: Kabul görmüyor.
1: Öyle bir isim var mı?
0: Yani şimdi ben isim vererek kimseyi rencide etmeyelim. Yani hiçbir şansı kalmamış. Artık böyle en son çare. Öyle bir teknik direktör de hem kamuoyunda kabul görmez hem de milli takıma yazık olur. Çünkü bizim milli takımımız hakikaten iyi bir jenerasyon var elimizde. Bunlara liderlik yapabilecek çok örnek bir teknik direktöre ihtiyacımız var.
1: Peki Tahir Bey, Montella'nın gitmesiyle beraber iyi bir isim bulamayız dedi Ömer Faruk Ünal. Transfer ücreti tazminat için çok yüksek bir rakam değil dedi ama yani milyonlar kaç milyona tekabül ediyor sizin söylediğiniz rakam?
2: Öyle,
1: 25 yani, milyon, 20-30 milyon vallahi az değil yani dolayısıyla. Tahir Bey ben şunu soruyorum, Ömer Faruk Bey'e de onu sordum. Montella'nın görevine son verirken herhalde yönetim şu isimler olabilir ya da belki de bir konuşma, bir görüşme de gerçekleşmiştir. Yani A milli takımımız teknik direktörsüz mü kalacak? Tahir Bey, siz ne diyorsunuz? Kim gelir?
2: Pınar Hanım, bu konudaki çalışmalarının daha önceden başladığını söyleyebilirim. Montella ile ilgili İtalya maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve ilgili yöneticileri çalışmaya başladı diye duymuştum. Şimdi Montella'nın sözleşmesinde şu var. Çok alışık olmadığımız bir tazminat maddesi. Sizin yayınınızda da aktarayım. Biliyorsunuz geçmişte Fatih Terim milli takım teknik direktörüyken tazminat maddesi 3,5 milyon euroydu. Ve nitekim görevine son verilince 3,5 milyon euro Futbol Federasyonu tazminat ödemeye mahkum edildi. Montella ile yapılan sözleşmede ise tazminat maddesi 3 aylık maaş yazıyor. Yani Montella görevi bırakıp giderse Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 aylık maaşını ödeyecek. Futbol Federasyonu Montella'nın görevine son verirse aynı şekilde yine 3 aylık maaş. Bu da aylık 180 bin dolara çalışıyor Montella. İtalyan teknik adam Türkiye Futbol Federasyonu'yla yapmış olduğu sözleşme aylık 180 bin dolar. Yani 180 bin dolar çarpı 3 yaklaşık 550 bin dolarlık bir tazminat ödenecek ve gidecek. Türkiye Futbol Federasyonu hiç Montella ile konuşmadan tek taraflı bu şekilde sözleşmesini feshedebilir. Ama benim kendi görüşüm Montella ile devam edilmesi yönündeydi.
1: Edilmeyebilir.
2: Ama bu konuda en ağırlıkta ismin Arda Turan olduğunu size bugünden söyleyebilirim. Arda Turan'la ilgili çok sıcak gelişmeler olduğunu bugün
1: ama
2: gün içinde duyuyoruz.
1: Shakhtar Donetsk'ten gelmez deniliyor. Kabul etmez deniliyor. Mesela Aykut Kocaman da kabul etmez dedi Ömer Faruk Bey. İşte Shakhtar Donetsk'ten gelmez deniyor ama ben yine bir kez daha söylüyorum. El sıkışılmadan teknik direktör gönderilmiş midir? Yani orada
2: yani kendisiyle birkaç gündür görüşme yapılıyordu Montella ile. Bugün ve yarın yeniden bir görüşme yapılacak ve Montella ile resmi olarak sözleşmesi

0: Edilecek. Zaten Türkiye'de kalmasının sebebi de buydu. İtalya'dan Türkiye'ye gelmesinin sebebi memleketi olması hasebiyle İtalya maçından sonra buraya geldi. Yönetim kurulu davet etti kendisini sözleşmeyi feshetmek için. Hayırlısı olsun diyelim.
1: Evet.
0: Yani
1: Peki
0: Türk
1: Tahir
0: kuruluna
1: Bey, şimdi bir taraftan
0: çok iyi.
1: teknik direktör meselesi, bir taraftan da TFF'de yoluna devam eden İbrahim Hacı Osmanoğlu, 5 istifa vardı bugün ve devam kararı alındı. Olağan kongre sürecine kadar devam edilecek. Şimdi bir taraftan bu giderken bir de lütfen bu TFF yoluna devam ediyor tweetiyle beraber bu okumayı da yapınız. İbrahim Hacı
0: Tamam.
1: Osmanoğlu görevde.
0: Böyle Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu 2024 Temmuz ayında göreve gelmişti. 14 asil, 14 tane yedek üyeden oluşuyordu. Statü böyle gerekiyordu. Aradan geçen 2 yıllık dönemde bugün itibariyle 15 tane yönetim kurulu üyesi, yol arkadaşı istifa etti. Geride şu anda 11 tane kendisinin dışında yönetim kurulu üyesi kaldı. Statü gereği de bu şekilde yoluna devam edebilir. Bir tane üye Lale Cander hanımefendi disiplin kurulundan hak mahrumiyeti cezası aldığı için toplantılara katılma hakkına sahip olamıyor. Onun için onu saymadım. 11 yönetim kurulu üyesiyle yoluna devam edecek. Toplumun güven konusunda güveninin çok zedelendiği bir noktada kendi yönetim kurulu üyelerinin de kendisine güvenmediği bir noktada bu şekilde devam ediyor olması acaba Türk futboluna fayda mı getirecektir yoksa zarar mı getirecektir? Bunun tartışılması lazım. Kağıt üzerinde devam eden bir futbol federasyonu diyelim buna bence.
1: Peki Tahir Bey, şimdi ligler başlayacak. Ömer Faruk Ünal da bunun altını çizmişti. Ligler başlayacak. Bir taraftan bir sürü iddia var. Bahis iddiaları var. Operasyonlar devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklu. Dolayısıyla bunların liglere yansıması nasıl olacak? Futbola, sahalara yansıması nasıl olacak? Ve Merkez Hakem Kurulu kim olacak başkanı?
0: Şöyle tabii Futbol Federasyonu'nun önünde iki tane bilinmeyen konu vardı. Bit Montella konusu nihayetinde sonuçlandı. Şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak sorusu var. O konuda biliyorsunuz Anthony Taylor'la şu anda devam ediliyor. Yeni onun yerine bir isim atanabilir. Genel sekreterlik konusunda Sayın Ahmet Erzurumlu bu göreve atandı. Ama en önemlisi Pınar Hanım, Türkiye Futbol Federasyonu 2 ay sonra yayın ihalesi yapacak. Yani Türkiye'de ne kadar profesyonel lig takımı varsa hepsi gözünü kulağını o yayın ihalesine çevirmiş durumda. Bunu hangi federasyonun yapacağı önemliydi. Bu mevcut olan futbol federasyonuyla bu ihale yapılacak gibi gözüküyor. Ama siz yansıması ne olacak diyorsunuz. Şimdi bugün oynanacak maçlarda, müsabakalarda maalesef artık sonuçlar kötü gittiğinde veya hakem kararları konusunda taraftarlar bir tepki verecekse eskiden hakeme tepki gösterirlerdi. Şimdi direkt Futbol Federasyonu Başkanı'na delik tezahüratlar
1: Yani
0: olacaktı.
1: o
0: Bu çok...
1: güven tekrar geri alınabilecek mi, ya da mesela atıyorum yurt dışından hakemler mi gelecek? Yani biz daha önce de sormuştum, hani ithal mi edeceğiz hakem, ne yapacağız? O güven nasıl sağlanacak?
0: Kimi getirirseniz getirin en az en basitinden bir insandır bu hakem sahaya süreceğiniz hata yapacaktır. İnsanların da bu hataya çok tahammülü kalmadı. Bu futbol federasyonuna da çok güveni kalmadı. Ve bu güvenin olmadığı bir yerde hatta size şunu söyleyeyim. Milli takımımız Bursa'da milli maça çıkıyor. Daha oyunun başında Futbol Federasyonu'nda istifaya davet eden bir taraftar grubumuz var. Bir milli maçtan bahsediyor. Düşünün böyle bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçının olduğunda aleyhlerine çalacak her düdükte Futbol Federasyonu Başkanı istifaya davet edilecektir. Ben bunun hani bugün için federasyonun devam ettiğini söylüyoruz ama çok fazla gidebileceği kanaatinde de değilim.
1: Ömer Faruk Ünal böyle devam ederse, işte çok büyük bir ekonomiden bahsediliyor. Belki olmaması gereken bir ekonomi büyüklüğüdür bu. Sahalar, futbol dünyası, camiası, gördüğümüz işte gelişmeler. Eski güvenini, eski önemini alabilecek mi? Belki de o önem mi azalacak yeşil sahalara? Bu mümkün mü dünyada, Türkiye'de? Hani böyle kağıt Türkiye'de üstünde mümkün diyorsunuz. Yani mümkün mü? Belki de vatandaşın ya da işte o büyük devasa ekonominin belki biraz gerilemesini de beraberinde getirir mi bu durum?
2: Şimdi bir güven yok ortalada. Şimdi az önce Tahir Kum söyledi, 28 yöneticiyle başlamış Temmuz 2024'te. Yani 14 asil, 14 yedek. Bunun 15 tanesi istifa etmiş. Bir tanesinin hak mahrumiyeti var. 11 kişi kalmışlar. Yani sana 15 kişi güvenmiyor. Senin yola çıkarken seçtiğin 15 kişi sana güvenmediği için bırakmış gitmiş, ayrılmışlar. Evet. Federasyonun önemli profesyonelleri bırakıp gidiyor. Bir kısmı tutuklanıyor. Siz böyle bir ortamda ben devam edeceğim diyorsunuz. Şimdi bu naklen yayın ihalesinde bütün mesele marka değeriniz. Yani ürün markası yüksek olması lazım. Kaliteli olması lazım. Cazip olması lazım ki buraya birkaç kuruluş katılsın yayıncı. Bir rekabet oluşsun ve siz de mümkün olduğu kadar yüksek bir rakama bunu satabilirsiniz.
1: Olmayacak.
2: Şimdi ürün, evet, şu anda ürünün değeri 180 milyon dolar. Biz bu süreci yaşadık. Yani bakın, son 10 günde yaşadığımız işler, Türk bizim lig tarihi 60 yıl, federasyon tarihi de 100 yılın üzerinde. 100 yılda belki yaşamadığımız kadar olayı biz son 10 günde yaşadık. Yani bu marka değeri, Sayın Federasyon Başkanı'nın böyle en çok kullandığı kavramlardan biri, marka değeri, marka değeri. Şu anda bu marka tarihinin en dip noktasında. Dolayısıyla burada eğer yeni bir federasyon gelmedikten sonra, burada yeni bir düzenlemeye gidilmedikten sonra Riva, yani federasyonun ikametgah adresi tepeden tırnağa değişmedikten sonra, profesyoneller de dahil, kurullar da dahil, bu ürüne para verecek, yatırım yapacak ne yerli ne de yabancı çıkmaz. Çıkarsa da böyle çok, yani böyle öldü mü ölmüş pahasına bir rakam çıkar ve burada biz çok kaybederiz. O yüzden her ne kadar federasyon başkanı ben devam etmek istiyorum, edeceğim dese de, çünkü bu çok önemli bir makam. Yani bugün Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanlığı, Pınar Hanım siz tabii siyaseti yakından takip ediyorsunuz, böyle birkaç bakanlıktan öndedir.
1: Yani yok, Riva'daki... Onu biliyorum, farkındayım.
2: Hayır hayır, bir de 365 gün mesai vardır. Türkiye'deki bütün hakemler, bütün gözlemciler, bütün futbol kulüpleri, bütün antrenörler, bütün temsilciler, bütün hepsi size bağlı. 365 gün bir mesai var ve çok büyük bir yetkiniz var, sorumluluğunuz var. Dolayısıyla burayı böyle bırakıp gitmek çok kolay bir iş değil. Bıraktığınız zaman ertesi gün çok sade bir vatandaş oluyorsunuz. Şu anda Hacı Osmanoğlu, Sayın Başkan, 27 aydır buranın keyfini sürdü, buranın tadını aldı. Burası çok konforlu, çok böyle iyi bir makam. Cebinizden bir kuruş para çıkmıyor. Eğer siz 3 kulüp, büyük kulüpte, 4 büyük kulüpte başkan olsanız büyük maddi yardım, para vermek zorundasınız. Sorumluluklarınız var. Uğraşacaksınız. Burada büyük bir konfor var. Siz hiç cebinizden 5 kuruş para çıkmıyor. Herkes sayın başkan, sayın başkan diyor. Bir şehre gidiyorsunuz. Vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, herkes sizi el üstünde tutuyor. Dolayısıyla burayı bırakmak çok kolay değil ama sayın başkanın burada devam etme şansını ben çok zayıf görüyorum. Çünkü güven sıfır.
1: Peki Ömer Bey, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gitti diyelim. Yerine gelecek potansiyel isim kim? Oradaki şimdi, düzen, yani TFF Başkanı gitti, yerine geldi X bir isim. Her şey düzeliyor mu?
2: Şimdi biz 45 gün içinde bir seçim yapmak durumundayız. Bu seçimi yapsak da Federasyon Başkanı, yeni Federasyon Başkanı 6 aylığına seçilecek, 7 aylığına. Çünkü Haziran'da bizim olağan genel kurulumuz. Yani gelecek kişi için de önünde bir 4 yıllık süre yok. Öyle bir 6-7 aylık bir süre. Burada şu anda toplumda en çok ismi konuşulan Mustafa Eröğüt. Mustafa Eröğüt bir önceki federasyonda başkan vekiliydi. Başakşehir'de yapmış olduğu bir başarı var. Oranın yapılanmasında emeği var. Genç bir isim. Böyle lisan bilen, temsil kabiliyeti yüksek ve birçok kulübün de güvenebileceği bir isim. Bunun ismi geçiyor. Ama kendisi böyle 6 aylığına bu işi kabul eder mi? Temmuz'u, Haziran'ı bekler mi? Orasını bilemiyorum. Ama eğer biz gazeteci olarak bir fikrimizi soran olursa veya siz sorarsanız, soruyor, burada böyle 7 aylığına bir, hani olur ya siyasette teknokrat hükümetler, ya teknokrat hükümet.
1: Evet.
2: Böyle bir teknokrat bir futbol federasyonu oluşturulursa, böyle kulüplerin de üzerinde uzlaşacağı, Temmuz'a kadar gideriz. Temmuz'da da normal 4 yıllık bir futbol federasyonu seçeriz.
1: Peki Tahir Bey, normal TFF başkanı seçeriz Temmuz'da diyor Ömer Faruk Ünal. Mesela aklınızda bir isim var mı? İbrahim Hacı Osmanoğlu yerine şu olsaydı çok iyi olurdu dediğiniz.
0: Valla yani Ömer abinin dediği gibi şu anda yaklaşık 1,5 yıldır çalışan bir ekip var Pınar Hanım. Bu da Sayın Mustafa Eröğüt, Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı. Kendisi gerçekten işte yanındaki kişilerle birlikte Sayın Bayram Saral, Alkin Kalkavan gibi kişiler var. Bunlar kulüplerle temas halinde profesyonelde bir çalışma yapıyorlar. Benim aklımda bir isim yok ama Sayın Mustafa Eröğüt'ün çalışmalarını duyuyoruz. Kulüplerle temas halindeler. Zannedersen Temmuz için şu anda en güçlü aday Sayın Mustafa Eröğüt. Onu söyleyebilirim.
1: Peki bu önemliydi. En azından olağan kongrede bir isim duymuş olduk. Tahir Kum, Ömer Faruk Ünal, son dakika gelişmeleri bizimle paylaştınız, aktardınız, yorumladınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler, sağolunuz. Anıl, kapatabiliyoruz. Belki söz Gürkan Hacır'da kıymetli izleyiciler. Ana haberde bakalım Türkiye'de başka neler gerçekleşmiş. Pazartesi günü yine karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.

0: TGRT FM Haber.
1: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Askeri uğurluyorlar.
3: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
4: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Turkcell'leri bağlat hayata.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de.
1: Bugünden yarına ailen seninle.
0: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a kara amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve sedamlık olarak inşa edilen evin sedamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir.
Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allahü Teala yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Cuma gününün edepleri. Değerli dinleyenler, Cuma günü çok faziletli bir gündür. Cuma gününün sünnet ve edepleri de vardır. İmkanı olan bir Müslümanın bunlara da riayet etmesi, yerine getirmesi elbette çok iyi olur. Şimdi bu sünnet ve edeplerden bazılarını aktaralım. 1. Cuma gününü perşembeden karşılamalıdır. Mesela yeni ve temiz elbise hazırlamalı, işleri bitirip cumayı ibadetle geçirmeye gayret etmelidir. Perşembe günü ikindiden sonra Allahü Teala'nın ismini zikretmeli, istiğfar okumalıdır. 2. Cuma günü cuma namazı için gusül abdesti almalıdır. Cuma namazı için gusül abdesti almak sünnettir. Bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz, bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir buyurmuştur. Ebu Ali Dekkak Hazretleri vefat etmeden önce yanındakilere, cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdesti olarak yatınız. Her halinizde Allahü Teala'yı hatırlayınız diye vasiyette bulunmuştur. 3. Başı tıraş etmeli, sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmelidir. Tırnağı uzun olanın rızkı meşakkatle, sıkıntıyla hasıl olur. Hadis-i şerifte cuma günü tırnağını kesen kimse bir hafta belalardan emin olur buyuruldu. 4. Cuma namazına mümkün olduğu kadar erken gitmeli ve birinci safta yer almaya çalışmalıdır. 5. Hatip efendi minbere çıktıktan sonra hiçbir şey söylememeli, İçeride okunan ezanı da tekrar etmemelidir. Konuşan olursa ona da işaretle dahi cevap vermemelidir. Hatip efendinin de konuşması ve hutbeden başka şeyler söylemesi haram olduğu gibi hutbede fasit olur. Hutbe bozulduğu için cuma namazı da kabul olmaz. Zira Peygamber Efendimiz hutbe iki rekat namaz demektir buyurdular. Hutbeyi kısa yapmak sünnettir. Uzatmaksa mekruh olur. Hutbede dört halifenin yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin isimlerini yüksek sesle okumak doğru itikat sahibi olmanın alametidir. 6. Cuma namazından sonra Fatiha, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini 7 kere okumalıdır. 7. Vakti müsait olanlar ikindiye kadar camide kalıp ibadet etmelidir. 8. Cuma günü duanın kabul olduğu vakti aramalı, bunun için hep ibadet etmeli, dili, kalbi boş bırakmamalıdır. 9. Cuma günü Peygamber Efendimiz'e çok salavat-ı şerife getirmelidir. 10. Cuma günü Kur'an-ı Kerim'i ve bilhassa Kehf suresini okumalıdır. 11. Az veya çok sadaka vermelidir. 12. Ana babayı veya bunların salih Müslümanların ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmelidir. 13. Cuma günü çoluk çocuğun yiyeceklerini bol yapmalıdır. 14. Cuma günü çok namaz kılmalı, namaz borcu olanlar kaza namazlarını kılmalı, namaz borcu olmayanlar nafile niyetiyle kılmalıdır. 15. Cuma gününü mümkün olduğu kadar ibadetle geçirmeye çalışmalıdır. 16. Cuma günü ikindiden sonra seccade üzerinde elinden geldiği kadar
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir deyip sonra dua etmelidir. Sevgili dinleyiciler, Cuma günü güzel ve yeni elbise giymelidir. Yeni elbise yoksa temizini giymelidir. Güzel koku sürünerek Cuma namazına gitmelidir. Zira melekler güzel kokudan hoşlanırlar. Cuma namazına giderken Allahü Teala'nın ismini zikretmeli, tesbih, tahmid etmelidir. Böyle yapanın her adımına 10 sevap yazılır. Cuma günü mümkünse boy abdesti alarak camiye gitmelidir. Hutbe okunurken kimseyle konuşmamalı, sağa sola bakmamalıdır. Camiye girince boş yer nerede varsa oraya oturmalı. Zira cemaate zahmet vererek ileriye geçmeye çalışmak uygun değildir. Bilhassa ana babasından ahirete intikal etmiş olanlar, Cuma günleri ana babasının kabrini ziyaret ederlerse, ana babasının hakkını ödemiş olurlar. İslam alimlerinden Muhammed bin Vasi Hazretleri, her Cuma günü kabir ziyareti yapardı. Kendisine, pazartesi günleri ziyaret etseniz daha iyi olmaz mı diye sorulduğu zaman, meyitler Cuma, Perşembe ve Cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanırlar buyurmuştur. İslam alimleri, Cumartesi günü güneş doğmadan önce kabir ziyareti yapanı meyit tanır. Bu hal Cuma gününün faziletini göstermektedir buyurmuşlardır. Cehennem Cuma günü çok sıcak olmaz. Adem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler Allahü Teala'yı Cuma günleri göreceklerdir. İslam alimleri müminlerin makbul olanları cennette her sabah ve akşam, derecesi aşağı olanlarsa her Cuma günü Allahü Teala'yı göreceklerdir buyurmuşlardır. Cuma günü erkekler Cuma namazını kıldıktan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen de camide kalıp namaz kılar veya Kur'an-ı Kerim okur yahut dua ile meşgul olabilir. Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak sahihse de mekruhtur. Cuma namazı erkekler için farzdır. Kadınların Cuma namazı kılmaları emredilmemiştir. Cuma namazı kılması farz olan bir kimsenin hiçbir özür, hiçbir mazeret veya hiçbir meşru sebep yokken Cuma namazını terk etmesi, kılmaması günah olur. Zira bir hadis-i şerifte Cuma namazı kılmayanların kalplerini Allahü Teala mühürler, gafil olurlar buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte de bir kimse mani yokken 3 Cuma namazı kılmazsa Allahü Teala onun kalbini mühürler, yani iyilik yapmaz olur buyuruldu.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, bidat ehline saygı göstermek, İslam'ın yıkılmasına yardım etmektir. Buysa amelin boşa gitmesine sebep olur.

Şiirlerle menkıbeler. Abdülehad Serhendi, rahmetullahi aleyh. Allah seni seviyor mu? Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha önce dinimizi öğrenmek lazım gelir iyice. Sonra da ihlas ile onu tatbik etmektir. Çok küçük olsa bile günah işlememektir. Nefsinin haram olan arzularını şayet kim terk eder, yapmazsa bulur sonsuz saadet. Bir dünya lezzeti ki değilse haram, yasak, ona izin vermiştir kullara Cenab-ı Hak. Onun için Müslüman, ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra öğrenmelidir neyse farz ve haram, farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Zira günahkarlara Rabbimiz eder gazap. Tövbesiz ölürlerse görürler acı azap. Bir günde buyurdu ki, bir kulda edep haya var ise o kavuşur Allahü Teala'ya. Bugün gaflet içinde yaşayan nice insan kendi yaradanına ediyor günah, isyan. Nefsine tabi olup günahlara dalanlar cennet nimetlerinden mahrumdur yarın onlar. Bunlar bilmiyorlar mı Allah'ın gördüğünü? Ne cevap verecekler ölünce mahşer günü? O sorgu sual günü elbette ki olacak. Herkesin amelleri önüne konulacak. Dünyada haramlardan kaçınarak büsbütün cennete girenlere müjdeler olsun o gün. Dünyanın zevklerine hiç aldanmayanlara ve Allah'tan korkarak günahtan kaçanlara, çoluk çocuğunu da koruyorlarsa eğer, bunlara ahirette verilir çok nimetler. Yine bir gün bir gence buyurdu ki, evladım, nefsini aldanıp da harama atma adım. Allahü Teala'yı seviyorsa kim eğer, onun emirlerini severek ifa eder. Yani farzları yapıp kaçınır her günahtan. Haramlar karşısında haya eder Allah'tan. Büyükler buyurur ki, bir kimse etse merak, ki beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak? Baksın her gün yaptığı işlere, amellere, sevip sevmediğini anlasın buna göre. Haram ve günahlarla uğraşıyorsa şayet, bilsin ki sevmiyordur. Budur buna işaret. Bir mümin de İslam'a hizmet edemiyorsa, bilsin ki günahları mani olur bilhassa. Ağlayıp sızlasın ki, acaba ne günahım? Var ki nasip olmuyor bana bu ey Allah'ım. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki Kur'an'da, istiğfar ederseniz yetişirim imdada.

Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyorlar ki, tevekkül bütün işlerinde Allahü Teala'ya teslim olmak, başa gelen her şeyi ondan bilip katlanabilmektir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hiç kimse halinden memnun değil. Şöyle bir sokağa çıksak, işte nasılsın, işler nasıl falan desek, kimse memnun değil. Yani adam diyor ki, ya diyor işte elin oğlu diyor, nasıl oluyorsa oluyor işte diyor, bunlar diyor, adam diyor işte son model arabaya biniyor diyor, 50 milyonluk arabaya biniyor, işte efendim 100 milyonluk evde oturuyor falan, bizde yok, o kadar çalışıyoruz işte bize gelmiyor, nasıl oluyor bu işler falan diye böyle bir huzursuzluk serdediyor. Bir bakıyoruz etrafımıza, öyle huzurlu insan da pek yok zaten, herkes böyle daha çok olan, daha zengin olan, ne bileyim mevkisi daha yüksek olan insanlara bakıyor. Daha güzel olana bakıyor, daha yakışıklı olana bakıyor ve dolayısıyla kendisinde onlar olmadığı için de huzursuz oluyor. Nerede yanlış yapıyoruz?
1: Biz bir Van'a gittiydik. 3-5 arkadaş beraberce. Buradan sabah hareket ettik. Full doluydu uçak.
0: Uçak.
1: Oradan gelirken de akşamüstü geliyorduk. Gene full doluydu. Ondan sonra hızlı trenlere bir hafta öncesinden, aynı şekilde iki hafta öncesine yer ayırtmak gerekiyor. Böyle birisi sordu işte, dedi, nasıl dedi insanlar. Ya dedim, insanlar çok fakir. İktisaden öyle kötü durumdayız ki. Yazık dedim, parasızlıktan uçakla gidiyorlar. Hızlı trenle gidiyorlar. Ya
0: parasızlıktan göç ediyorlar hocam. Bir oraya, bir oraya, bir oraya. Yiyecek arıyorlar.

0: memnun ve razı olmaz, daha doğrusu olamaz buyuruyorlar. Hiçbir şeyde memnun olmaz. Bunu koydum. Bunun burası niye böyle? Neden yapmışlar bunu? Sevmedim bunu. Sevmedim bunu. Şimdi ben çocukluğum köyde geçtiği için iyi biliyor falan. Böyle enteresan insanlar vardı. Böyle bir şey ikramsiyemiyorsun falan. Lafını da esirgemiyor. Sen diyor sopa istiyorsun galiba diyor. Tamam. Sopa istiyorsun galiba diyor. Dağın başında diyor sana diyor ekmek vermişler diyor. Soğan vermişler diyor. Tamam.
1: Yani künefede isteme artık.
0: Burun kırın ediyorsun diyor. İçine bulunduğun şartlara aynı şekilde düşüneceksin. Şeyi düşüneceksin. Dolayısıyla nefsine tabi ise bu kimsenin memnun etmek mümkün değil. Şimdi mesela bak efendim diyor, tüm çocuk diyor hiçbir şeyden de böyle memnun olmuyor. Olmaz tabii. Sen nefsine tabisin. Dolayısıyla sen de çocukla aynı şekilde zaten diyelim 14, 15, 16, 17 yaşındaki çocuk nefs tepesinde atalarımız boşuna delikanlı dememişler ki fırtınalar esiyor. Ya o doğru düşünemez ki. Sen doğru düşünerek onu yönlendirmen gerekir. Demek sureti. Öyle demekle değil ya. Öyle demekle değil. Önce kendini yetiştirmen gerekir ki çocuk sana aynı şekilde dinleyebilsin. Rehber olarak kalabilsin. Veyahut da senin sözüne itibar edebilsin. Sen o itibarı çok daha yitirmişsin. Çocuk hatta o cahillik sebebiyle kendisini senden daha üstün görüyor, daha bilgili görüyor. Sana yön vermeye kalkıyor. Ondan sonra da isteklerini sıralıyor. İsteklerini sıralıyor. Hani şey söyleyiver. Mesela efendim işte böyle hep böyle kibar olacaksın, hep nazik olacaksın. Hayır değil. Olur mu eşi? Allah Teala insanlar farklı yaratmış. Mustafa abi eğer öyle olmasaydı Allah Teala niye o cezaları bildirirdi? Niye ülkeler aynı şekilde ağır cezalar kendi kanunlarını çıkarıp ağır cezalar yok idamıydı, hapisiydi, bilmem nesiydi falan. Niye çıkardılar bunları? İnsanlar hepsi aynı değil ki. Hepsi aynı olmadığı için bazıları mesela sertiden hoşlaşır. Ya şurada Yeşilköy havaalanının altında artık bir kameraman da denk gelmiş. Adam iri yarı, uzun boylu. Ha böyle şeyler de benim hem dikkatimi çekerdi. Kasyon oldu bilmiyorum. Seneler çabuk geçiyor üzerinde. Adam dövüşmeye iniyor falan. Karşıdaki bundan da şey geliyor falan. İyi bir dövüyor. Kameraman da o an nereden geldiyse ondan çekiyor ve kameraman soruyor. Diyor ki rahatladınız mı? Dayağı yemiş adam. He demiş rahatladım. Adam yani ille şey yaptıktan sonra demiş.
1: Adamın bir anladığı dili o demek.
0: Anladığı dili o. Hani bir şey anlatırlar da vaktiyle bir işte hükümdarın oğlu bir çeribaşının kızına aşık olmuş. Ya sana bakmış ki hükümdar hakikaten oğlan gidiyor falan. Dünür göndermiş. Tabii gidenler diyorlar işte hükümdarımız mahdumuna sizin kerimenizi tezviç için aynı şekilde talep ediyorlar. Adam mahdumdan, kerimeden, tezviçten falan bir şey anlamıyor. Kovalıyor bunları. Ondan sonra hükümdar böyle kıvranıyor. Çocuk elden gidecek falan. Bir veziri varmış demiş ki bana demiş vekalet ben istedim. Ya istedik vermez. Sen demiş bana ver vekaleti. Ben isterim onu. Peki demiş verdim. Geliyor falan daha. Senin diyor sümüklü kızı diyor bizim hükümdarın oğluna istemişler de niye vermedi lan diyor. Özür dilerim ben. Çeribaşı diyor ki ağam diyor senin gibi ağzının tadıyla isteyen olmadı ki.
1: Verdim gitti.
0: Öyle konuşursan anlıyor. Dolayısıyla herkese seviyesini ve anladığına göre mi? Evet, herkese seviyesini ve anladığına göre aynı şekilde konuşman gerekir. Bu bir ikincisi bir de mesela din kitapları yani İslamiyet'i doğru kitaplardan öğrendiği evde bu şey yapıldığı zaman çocuk da yavaş yavaş onda bunda gördüğü şeylere özenti falan yavaş yavaş aynı şekilde bu gider. Ha, herkesin seviyesi aynı değil. Mesela İslamiyet neyi bildirmiştir? İbadetlerde kendinden üsttekine bak. Dünyalık konusunda da kendinden aşağısındakine bak. O zaman dengeyi tutturursun. Mesela sen diyelim ki cuma namazlarına gidiyorsun. Öbürü sadece bayram namazına. Ya ben ondan üstünüm işte o sadece bayram namazına gidiyor. Yok değil. Yukarıdaki beş vakit namaz da kılıyor tamam mı?
1: Ona bak
0: sen. Ona bak. Ya oraya tırmanmaya çalış. Peki dünyalık konusu.

0: Dünyalık konusunda Allah-u Teala sana vermiş. Ha, kendi aşağıdayken senden aşağıdan iktisaden daha zayıf olana baktığın zaman sen rahat edersin. Hatta bir hikaye anlattılar şimdi. Nasrettin Hoca merhumuna söylerler de adamcağız gelmiş efendim demiş ya, hanım var, çocuklar var demiş, hepimiz bir odadayız, bir keçi var, bir eşek var, bir inek var falan demiş, yani ev bize yetmiyor falan. E demiş, keçileri al bugün işte. Demiş al demiş ya, dışarı sormuyoruz, alıyor. Ne oldu? Çok dar diyor işte. Bugün de diyor tavukları al, tavuklar da alıyor. Ondan sonra diyor işte bugün de eşi al diyor ki efendim al, ineği al, ineği alıyor. Ne yaptınız diyor, sabaha kadar diyor ayaktayız. Ha bugün de ineği çıkar nasıl? Ferahladık diyor biraz. Sonra eşeği çıkar diyor. Biraz daha ferahladık. İşte keçiyi çıkar, tavukları çıkar falan. Nasıl? Aa diyor. Hocam diyor, bizim ev diyor. Müthiş, çok geniş.
1: Ne kadar güzelmiş. Geniş bir evmiş.
0: İnsan sıkıntıyı görmeyince, şey yapamıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde buyuruyorlar ki, o kimseye bakma ki dinde senden aşağıdır. Zira kendini beğenip helak olursun. Dinde senden yukarısına bak ki senden hayırlıdır. Malı çok olana bakma ki Allah'ın kısmetini adab edersin. Şu kimseye bak ki yiyeceğini zahmet çekerek alın teriyle hazırlar. O zaman da Hak Teala'nın sana verdiği nimeti şükredersin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde buyurmuş. Din büyükleri de talebelerine ve sevenlerine hitaben, dünyalığı kendinizden az ve aşağı olanlara bakın. Böyle yaparsanız elinizdekine ve halinize şükredersiniz. Ahiret için böyle değil, bunun tersi yapılır. Ahiret için çalışıp verdiğine şükretmekle beraber daha çok isteyin. Ahireti bizde yüksek olanlara, üstün olanlara bakıp onlar gibi olmaya çalışın. Bunlar ehl-i sünnet alimleridir. Böyle yaparsanız hem kendinizi bir şey zannedip kibre düşmezsiniz, hem de makbul olanların yolunda olmuş olursunuz buyurarak nasihat ederlermiş. Dolayısıyla İslamiyet'i ölçüyü bildirmiş. Nedir İslamiyet'in bildirdiği ölçü? Dini konularda kendinden üstünde bakarsın. Çünkü öbürsünde açık net bir şekilde hadis-i şerifte de buyuruyor. Eğer kendinden aşağısına bakarsan, ben ondan üstünüm dersen, otomatik olarak kibre girersin. Otomatik kibre girersin. Ama kendinden üstündekine bakarsan, boynunu bükersin.
1: Benden çok yapan tamam var dersin.
0: Şeyde dünyalık konusunda, ya benim neyim var ki, bir bakıyorsun, aa elhamdülillah yani. Bak benim başım sokacak bir evim var, onun da yok. Bak kira derdi şeyle uğraşıp duruyor falan. Şükredecek şey çok. Dolayısıyla hatta Celaleddin Divani Hazretleri oturup kalkmakta ve insanlar arasında uyması gereken edepleri anlatırken bu zat buyuruyor ki, bir meclise girince kendinden aşağı olanların veya yüksek olanların yerlerine oturmamalıdır. Ama meclisin büyüğü o ise istediği yere oturabilir. Anlamadan bu yerlerden birinde oturmuşsa hatırına geldiği zaman münasip yere gitmelidir. Orada boş yer yoksa hiç sıkıntı ve dert etmeden geri dönmelidir diye buyurmaktadır. Yani bir yere gidildiği zaman bile İslamiyet bunlara dikkat edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Sıkıntıya düşmemen için. Gittin baş köşeye oturdun. Böyle bir hadise anlatılır. Belki duymuşsundur, biliyorsundur. Belki izleyiciler bilir ama Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'da şeyhlik yapan birisi varmış. Demiş, bu demiş işte yeni gelen hani alim diyorlar, bir gideyim göreyim bunu. Seyyid Abdülhakim Arbaz ziyarete gidiyor. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de oturuyor aralarına. Bir başkası geliyor, ona yanına görüyorlar. O bir kayıyor. Da kapının kenarına gidiyor. Şeyh Efendi. Ta oraya gidiyor. Oraya gidince demek ki nasipli birisiymiş. Ha diyor. Ben bir şey değilmişim. Kendisini bir şey zannediyormuşum. Ben bir şey değilmişim. Anlıyor. Yani Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin sohbetini ve onların aynı şekilde buyurduklarının hali tesir ediyor. Biraz da altyapısı olunca şey yapıyor. Evet. Dolayısıyla yani gidip de şimdi hatırıma bir şey geldi, ondan naklediveyim de. Beldana Hazretleri bir gün boş bulmuş Harun Reşit Hazretleri'nin salonda koltuğunu, hükümdar koltuğunu, gitmiş oturmuş. Hizmetçiler görmüş, pataköte diyorlar falan. Bu da ağlıyor. O anda Harun Reşit Hazretleri gelmiş. Demiş bırakın demiş, ne yapıyorsunuz falan. Niye ağlıyorsun demiş, senin için ağlıyorum demiş. Niye demiş. Vallahi demiş, 2 dakika şurada oturdum, bir sürü dayak yedim. Seni yiyeceğin dayağı düşürüyorum.
1: Yıllardır oturuyorsun orada.
0: Seni yiyeceğin dayağı düşürüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Salebe bin Hatip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, malımın çok olması için bana dua buyur," dedi. Bunun üzerine, "Vah sana ey Salebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir," buyurdu. Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua et, Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Vah sana ey Salebe! Benim gibi olmayı istemez misin? Eğer şu dağların altın olmasını ve benim yanımda hareket etmelerini dileseydim olurdu." Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua eyle ki Allahü Teala bana çok mal versin. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için malım üzerine düşen her hakkı eda edip yerine getireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Ey Salebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan iyidir," buyurdu. Fakat Salebe ısrar edip yine, "Ya Resulallah, dua et de Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Salebe'yi çok mal ile rızıklandır," diye dua etti. Salebe bir miktar koyun satın aldı. Allahü Teala bu koyunlara öyle bereket verdi ki koyunlar çoğalıp Medine'ye sığmaz oldu. Koyunlarını alıp Medine'nin dışına çıktı. Gündüz mescide namaza gelir, gece gelmezdi. Koyunları zamanla daha çok arttı. Çok uzaklara gitti. Artık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidine cumadan cumaya gelirdi. Koyunları daha da artınca öyle uzağa gitti ki asla mescide ve cemaate gelemez oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem epey zamandan beri Salebe'yi göremeyince halini sordu. Halini anlattılar. Bunun üzerine, "Vay Salebe bin Hatiba," buyurdu. Bir müddet sonra Allahü Teala zenginlere zekat vermeyi farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin zekatını toplamak üzere 2 kişi vazifelendirdi. Salebe'ye ve Beni Süleym kabilesinden zengin bir kimse var, ona uğrayınız," buyurdu. O 2 kimse Salebe'nin yanına gidip zekatını istediler. Salebe, "Elinizdeki mektubu göreyim," dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe, "Bu istediğiniz haraçtan başka bir şey değildir. Hele siz gidin, başkalarından bir toplayın bakalım," dedi. O 2 kimse Salebe'nin yanından ayrılıp başka yere gittiler. Süleym kabilesine mensup olan zengin kimse, onların kendisine zekat almak için geldiklerini haber alınca onları karşıladı. "Develerimin en iyilerini zekat için alınız," dedi. O 2 sahabi, "Sana farz olan zekat bunlardan azdır," dediler. O kimse ise, "Bu iyi develeri alınız. Allahü Teala'nın rızasını malımın en iyisiyle kazanayım," dedi. Sonra o 2 sahabi tekrar Salebe'nin yanına geldiler. Salebe tekrar mektubu gösterin," dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe, "Bu haraçtır. Siz gidin, ben bir düşüneyim," dedi. O iki sahabi Medine'ye dönüp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Henüz onlar söze başlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Vay Salebe bin Hatiba" dedi. Süleym kabilesinden olan ve zekatını veren zengin kimseye ise berekete kavuşması için dua etti. Allahü Teala Salebe hakkında Tevbe suresi 75-76. Ayetlerinde mealen, onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişti: eğer bize lütf ve kereminden ihsan ederse muhakkak zekatını vereceğiz, gerçekten salihlerden olacağız. Ne zaman ki Allah kereminden isteklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı, buyurdu. Salebe'nin kabilesi bunu işitince Salebe'ye haber verip, helak oldun, Allahü Teala senin hakkında ayet-i kerime gönderdi, dediler. Salebe Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, işte malımın zekatı kabul eyle, dedi. Resulullah, Allahü Teala senin zekatını kabul etmekten beni men etti, buyurdu. Salebe ağladı ve başına toprak serpti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen kendi kendine ettin, sana söyledim, sözümü dinlemedin, buyurdu ve onun zekatını almadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Salebe zekatını Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh getirdi. Ya emir el müminin, zekatımı kabul eyle, dedi. Hazreti Ebu Bekr, ben Resulullah'ın kabul etmediğini nasıl kabul edebilirim, buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh getirdi. O da kabul etmedi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh halifeliği sırasında kendi içtihadına binaen kabul etti. Salebe Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında vefat etti.

0: Bir din adamı, hangi asırda bulunursa bulunsun, peygamberin ve eshabının bildirdiklerine uymazsa, sözleri, işleri ve itikadı, bunların bildirdiklerine uygun olmazsa ve nefsine, düşüncelerine uyarak, İslamiyetin dışına taşarsa ve aklına uyarak, İslamiyetin inceliklerine karşı gelir, anlayamadığı bilgilerde, dört mezhebin dışına taşarsa, bu kimsenin kötü din adamı olduğu anlaşılır. Allahü Teala bunun kalbini mühürlemiştir. Gözleri hak yolu göremez. Kulakları doğru sözü işitemez. Buna kıyamette büyük azap vardır. Allahü Teala bunu sevmez. Bunun gibi olanlar peygamberlerin düşmanıdırlar. Bunlar kendilerini doğru yolda sanır. Yaptıklarını beğenirler. Halbuki bunlar şeytanın yolundadırlar. Bunlardan aklını toparlayıp doğruya dönebilen çok azdır. Bunların her sözü tatlı olur, yaldızlı olur, faydalı görünür. Halbuki düşündükleri, beğendikleri şeyler hep kötüdür. Ahmakları aldatarak kötü yola, felakete sürüklerler. Sözleri kar yağınları gibi parlak, lekesiz görünür. Fakat hakikat güneşi karşısında eriyip giderler. Allahü Teala'nın kalplerini kararttığı ve mühürlediği bu kötü din adamlarına bid'at ehli, yani mezhepsiz din adamı denir. Bunlar itikatları ve amelleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ve icma-i ümmete uymayan kimselerdir. Bunlar doğru yoldan sapmış olup Müslümanları da felakete sürüklemektedirler. Bunlara uyanlar cehenneme gideceklerdir. Selef-i salihin zamanında ve sonra gelen din adamları arasında böyle bozuk olanlar çok vardı. Müslümanlar arasında bunların bulunması insanın bir uzvunun kangren veya kanser olmasına benzer. Bu yarayı yok etmedikçe sağlam kısımlarda felaketten kurtulamaz. Bunlar bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan hastalar gibidir. Bunlara yaklaşanlar zarar görür. Bunların zararına yakalanmamak için yanlarına yaklaşmamak lazımdır.
1: Değerli izleyenler, yayınımız sorularla devam ediyor. Osman Ünlü hocamıza bir sorumuz var bu bölümde. Hocam, bir Müslümanla bir gayrimüslim düşünelim. Bunların İslamiyet hakkındaki davranışlarının farkı nasıl anlaşılır?
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken deniyor ki, Müslümanlar birbirlerini hürmet eder, yardıma koşar. Din ve dünya işlerinde sıkıntıda olanlar kurtarırlar o yardımlarıyla. Oruç tutanlara, camilere, ezana, namaz kılanlara, Allah yolunda yürüyenlere sevgi ve saygı gösterirler. Kur'an-ı Kerim okunurken saygıyla dinlerler. Kur'an-ı Kerim'i her kitabın üstünde bulundurup üstüne bir şey koymazlar. Çalgı ve içki alemlerinde, oyun arasında, eğlence yerlerinde okumazlar. Uygunsuz okunurken susturmazlar ise dinlemeyip oradan uzaklaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i veya bütün muhterem ve mübarek isimleri, yazıları aşağı yerlerde görünce kalpleri sızlayıp hemen kaldırırlar. Kul ve hayvan haklarını gözetirler. Kafirlerin, turistlerin de mallarına, canlarına ve ırzlarına saldırmazlar. Kanunlara karşı gelmezler. İslam'ın güzel ahlakıyla yaşayarak herkesin sevgi ve saygısını toplarlar. Müslüman böyle olur buyuruyor. Müslümanın özelliği bu. Belki gayrimüslim nasıl olur, kafir nasıl olur, kafirlerse. Kur'an-ı Kerim'e bütün mübarek isimleri ve yazıları hürmetten, kıymetten düşürmeye çalışır. Bunları Allah-u Teala'nın yasak ettiği yerlerde ve şekillerde okurlar ve okuturlar. Müslümanlığın pis dediği şeyleri arasına yazarlar. Paketlerde, eğlence masalarında örtü olarak kullanılmaları ve yerlerde sürüklenmeleri için dergilere, gazetelere basarlar. Temsillerde, mizahlarda, komedilerde, karikatürlerde, filmlerde, televizyonlarda ve radyolarda Müslümanlarla ve din büyükleriyle, Allah-u Teala'nın emirleriyle alay ederler. Bütün bunlarda Müslüman olarak pis, gülünç bir serseri gösterirler. Müslümanları ve Müslümanlığı tahkir, hakir ederek onu sevimsiz ve nefrete şayan olarak tanıtırlar. Yani yıllarca aynı şekilde o Yeşilçam dizilerinde bir imam diye getiriyorlar. Serseri suratlı, sarık acayip bir tarafta şey aynı şekilde.
1: Üçkağıtçı bir tip.
2: Üçkağıtçı bir tip getiriyorlar. Kasıtlı yapılıyor. Kasıtlı yapılıyordu. Müslüman büyüklerine ve Müslümanlığı büyük tanıdığı şeylere çirkin isimler takarlar. Yapıyorlar öyle.
1: Evet.
2: Müslümanlar bunlara aldanmamalı ve imanlarını çaldırmamak için çok uyanık olmalıdır. Çok güzel anlatmış. Bir din alimi beğenmeyen veya bir din kitabını kusurlu, hatalı bulan bir kimse eğer namaz kılıyor, oruç tutuyor, haramlardan sakınıyor ise bu kimsenin sözü veya yazısı incelemeye, o alim veya kitap üzerine durmaya değer. Din kitabına, din adamına, din uzatan kimse ibadet yapmıyor, haramdan sakınmıyorsa onun sözüne bir iftira, bir din düşmanlığı olduğunu anlamalı ve sureti katiye de inanmamalı. Dolayısıyla Müslüman Allah-u Teala'ya da, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına saygılıdır. Allah-u Teala'nın kullarına da, kul hakkına da, hayvan haklarına da riayet eder. Bunlara dikkat eder. Kafirse bunlar hiçbirisine saygı göstermez ki, hürmet etmez ki. Hele İslam düşmanıysa, hani biraz önce naklettiğimiz gibi, adam karikatür yaparken İslam düşmanı olmuyor mu zamanımızda? Karikatür aynı şekilde yapıyorlar. Alay etmiyor mu ediyor? Adam film çekiyor. Din adamını ve hatta oradaki Müslümanları hakir göstermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dolayısıyla yani bir Müslüman ile bir gayrimüslim İslamiyet hakkında davranışlarına baktığın zaman dersin bu kafir. Kitaplı kafir veya kitapsız kafir ama Müslüman değil. Yani hareketlerinden anlaşılır. Çünkü lisan-ı hal, lisan-ı kalben entaktır buyurmuş. Adamın hali tavrı Allah-u Teala ve onun emir ve yasaklarına düşmanlık. Adam sana iyilik yapayım derken bile aynı şekilde mutlaka sana zarar vermek için uğraşır. Onun için İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları okunursa bunlar iyi tanınır ve şerlerinde zararlarından korumak için de gayret sarf edilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Mest üzerine mesh. Topuklarla ayakları örten ayakkabıya ve aba terliğe mest denir. Mestlerin ikisi üzerine abdest alırken mesh edebilmek için bunları abdestliyken giymiş olmak lazımdır. Ayakların parmakları ucundan başlayarak yanlardaki topuk kemiklerini aşmak üzere ıslak üç el parmağıyla çizerek üzerleri sıvanır. İçinde ayak olmayan kısma yapılan mesh sahih olmaz. Mukim olan 24 saat, misafirinse 3 gün 3 gece sonra mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak bir kere abdest alması lazımdır. Bu müddetten önce mestin birisi ayaktan çıkınca abdestli ise yalnız ayaklarını yıkar. Maliki'de mesh müddeti cünüp oluncaya kadardır. Mestin bir saat yürüyebilecek şeyden yapılmış olması lazımdır. Tahta, cam veya bezden yapılmış mest üzerine mesh edilmez. Bir mestte üç ayak parmağı kadar delik olmaması lazımdır. Yürürken açılmayan uzun yarık zarar vermez. İki mestteki delikler toplu hesap edilmez. Necaset ve avret mahalli hesabındaysa toplanırlar. Mestin su sızdırmaması lazımdır. Mesh müddeti 24 saattir. Mesti abdestli olarak giyip, abdest bozulduğu zaman başlar. Mestli olarak sefere çıkanın müddeti 3 gün ve 3 gece olur. Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir, mukim olunca bunlara mesh edemez. Bir mestin üzerinde 3 el parmağı kadar yeri bir kere mesh etmek şarttır. Mestin biri ayaktan çıkınca iki ayağı da yıkamak lazım olur. Mest üzerine giyilen çizme, lastik bot üstüne mesh edilebilir. Çizme çıkarılınca altındaki mestin mesh zamanı değişmez. Bir meste su girip ayağın çoğu ıslanırsa ayakları yıkamak lazım olur. Başlık, eldiven, parmaktaki oje, peçe, kaplama diş üzerine mesh yapılmaz. Malikiyede mestin altını ve üstünü tamamen mesh etmek lazımdır. Bunun için yaş sağ el ayası sağ mestin ucuna konup topuğa doğru çekilir. Sol el ayası da altına konup çekilerek topuğun iki tarafı baş ve küçük parmaklarla kavranır. Sonra sol el ayası sol mestin üstünden ve sağ el ayası altından çekilip kavranır. Mestin tahir olması Malikî'de de farzdır.
3: Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri cihangirliğinin yanında ilme olan aşkıyla da bilinir. Bu büyük sahabi bir kere Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerini ezbere bilir. Duyduğu hadis-i şerifleri bir daha unutmaz. Hep hafızasında taze tutar. Efendimiz aleyhisselamın sohbetlerinin bereketiyle önde gelen alimlerinden olur eshab-ı kiramın. Öyle ki içtihat makamına kavuşup müçtehit olur. Tefsir ilminde de yine bir deryadır o ve parmakla gösterilir. Pek güzel Kur'an-ı Kerim okuması ve Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmesi yanında Hazreti Ebubekir radıyallahu an zamanında Kur'an-ı Kerim'i toplayan heyette bulunanlardan biri de bu büyük sahabidir. Onun sohbetleri ve vaazları pek bir kalabalık olur. Gönüllere derman olan nasihatlerin de şöyle buyurur Ebu Musa el-Eşari Hazretleri: İnsan dünyalık için acele ederse ahiretten uzaklaşır. İnsanların çoğu para kazanmak hırsıyla helak oldular. Kur'an-ı Kerim'e tazimle çok hürmet ediniz. Zira Kur'an-ı Kerim sizin için ecirdir. Kur'an-ı Kerim'e uyun, onu kendinize uydurmayınız. Kim Kur'an-ı Kerim'e uyarsa, Kur'an-ı Kerim onu cennet bahçelerine götürür. Kim Kur'an-ı Kerim'i kendisine uydurursa, kendi kafasına göre mana verir. Veya işine geldiği gibi veya anladığı gibi kabullenirse, cehennemin alt katlarına baş aşağı düşecektir. Efendimiz aleyhisselam zamanında Zebit, Aden ve Yemen valiliklerinde bulunan Ebu Musa el-Eşari Hazretleri Huneyn gazasına ve Mekke fethine katılır. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında ise Küfe ve Basra valiliklerinde bulunur ve pek bir başarı kaydeder. Öyle ki o valiyken Ehvas, İsfahan ve Nusaybin fethedilir. Hazreti Osman zamanında Basra, ardından Küfe valiliğine getirilen Ebu Musa el-Eşari Hazretleri, Hazreti Ali zamanında Küfe valiliğine devam eder. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri pek çok kez Efendimiz aleyhisselamın müjdelerine bizzat kavuşmuş bir büyüktür. O hep son nefeste iman selametini düşünür. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri radıyallahu an dünyaya zerre kadar kıymet vermez. Yüksekliğinin işareti olan muazzam bir tevazu ve edep hali vardır kendisinde. O öyle bir dertlenmiştir ki ahiret derdiyle bu her an, her haliyle kendisinde görülür. Bazı akrabaları dayanamayıp kendine biraz acı, bu ne hal dediklerinde o pek güzel bir örnekle şöyle cevap verir onlara: Atlar koştuğu vakit son noktaya gelince nasıl bütün imkanlarını kullanırsa, ben de son noktaya geldiğimde bütün imkanlarımı kullanmak mecburiyetindeyim diye pek manalı bir cevap verir. Müçtehit, mücahit, hafız, büyük bir alim olan meşhur sahabi Ebu Musa el-Eşari Hazretleri 663 yılında vefat ederek bizzat rivayet ettiği "Kişi sevdiğiyle beraberdir" hadis-i şerifindeki müjdeye alemlerin efendisine kavuşur. Ebu Musa el-Eşari Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamete yakın ilim kalkar, cehalet her tarafı kaplar ve öldürme olayları artar. Hadis-i şerif. Kötü arkadaş demircilerin körükleri gibidir. Şayet üflediği ateş kıvılcımları seni yakmazsa kokusu sana bulaşır. Hadis-i şerif. Yaşlılara hürmet göstermek Allahü Teala'yı tazimdendir. Hadis-i şerif. Müminler birbirini bağlayıp destekleyen bir binanın taşları gibidir. Hadis-i şerif.
4: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yine Yeşil ilçesi tarihi eser zengini 3 devlete başkentlik yapmış olan İznik'ten sesleniyorum. İznik ilçesinin surlara doğru yakın olan Sancaktar Hazretleri'nin radıyallahu anh kabrine doğru giderken surlara yakın olan Eşrefzade Mahallesi'nde Davud-u Kayseri sokağındaki Davud-u Kayseri Hazretleri'nin kabrinin olduğu yerdeyiz. Size kimdir, ne hizmetler olmuştur, onları inşallah anlatmaya çalışacağım. Arkamda ulu bir çınar var. Bu çınar da İznik'teki meşhur tarihi çınarların belki de birincisi. Davud-u Kayseri Hazretleri'nin kabrine yakın. Aslında bu kabrin makam kabri olduğu hususunda kuvvetli rivayet var. Davud-u Kayseri Hazretleri'nin esas medfun bulunduğu kabir şu anda bir evin altında kalmış. Ama ben şu civardaki evlerden hangisinin altındadır? Bu evlerden birisi mi? Daha uzaktaki evlerden birisi mi? Onu bilmiyorum. Ancak burasını belediye güzel bir şekilde düzenlemiş. Yani temiz pak etmeye çalışmış ama şehrin kenar bir semtinde tabii ki sık sık ilgi bekler bir halde. Başına bir bekçi konsa bütçe müsait değil. Bekçi konmasa işte bugünkü hali, sokaktan rüzgarın getirdiği kağıtlar, naylon parçaları bile icabında buraları dolduruveriyor. Ondan sonra da buraya kimse bakmamış bu falan. Hepimiz bakmamız lazım tabii. Davud-u Kayseri Hazretleri Orhan Gazi İmareti'nin inşa edildiği zamanda medresede yapıldığında bu medreseye Osmanlı'nın ilk müderrisi olarak tayin edildi. Kayseri'de doğmuş ama ömrü İznik'te geçmiş. Bu bölgede evvela Anadolu'da epey bir tahsil hayatı var. Onu şimdi sizlere anlatacağım. Özetini söylüyorum. Orhan Gazi'nin imareti ise bugün zeytin bahçeleri içinde böğürtlerine etrafını sarmış. Tamamen bir harabe cami ile beraber sur dışında Orhan Gazi'nin gelip de fakir fukaraya kepçeyi eline alıp bizzat aş dağıttığı yer bugün bir sosyal kıymet olarak insanlarımıza anlatılsa, gösterilse yeridir. İnşallah o harabeyi mecburen çekeceğiz ve göstereceğiz. Çok bir masrafla da ayağa kalkacak yer değil. Az masrafla da kalkar. Az bir gayretle kalkar. El birliğiyle vatandaştan da bir şey istendiği yok efendim. Vakıflar çok şükür bugün nereler tamire muhtaçsa oraları kısa sürede elden geçiriyor. Yeter ki bir baş tutalım. Olacak inşallah. İşte ilk kurulan medresenin Bursa'dan da önce Osmanlı'nın ilk medresesinin müderrisidir. Davud-u Kayseri Hazretleri veya Kayseri Hazretleri deniyor her iki tarafta da. Efendim doğum tarihi bilinmiyor. Ama 1261'lerde belki doğduğu tahmin ediliyor. 90 yaşına yakın 1345'te vefat etti deniyor bazı kayıtlarda. Yani 1350 diyoruz, 1345'lerde de vefat etti deniyor. Eğer 1350'de vefat ettiyse 13 sene. 1345'te vefat ettiyse 8 sene Osmanlı'nın ilk medresesinde müderrislik yapmış. Yani Osmanlı Devleti'nin ilk din adamlarını, yüksek seviyede din adamlarını yetiştiren kimsedir. Osmanlı'nın temelinde çok emeği olan bir zattır. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Vahdeti Vücut yolunda Yani vahdedi vücudu anlatma yolunda kendisi de çok gayret etmiştir Davud-u Kayseri Hazretleri. Muhiddin-i Arabi kimdir? Muhiddin-i Arabi bugün Şam'da Kasiyun Dağı'nın eteklerinde türbesi olan bir zat. Yavuz Sultan Selim Han 1516'da Mercidabık zaferini kazandıktan sonra, Kilis yakınındaki savaşı kazandıktan sonra Halep'e, orada bir miktar kalıp Şam'a gitmiştir. Şam'da Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin bir zamanlar vaaz verdiği yeri sormuştur. Kimseden bir haber alamamıştır. Ve yanındaki musahibine söylemiş. Ya burada hal sahibi birisi var mı? Yetişkin bir Allah adamı var mı? Şu bizim Mısır seferimiz nasıl olacak? Ben içim pek rahat değil. Vallahi padişahım, ben burada öyle birine rastlamadım ama sabah namazlarına gelen bir ihtiyar var. Eğer ondan meşveret etseniz nasıl olur der. O da peki der, gider. O sabah namazında o ihtiyarı görür ama ihtiyar hiçbir cevap vermez. Ertesi gün sabah namazında ihtiyar der ki, sultanım teşhis eder onu. Televizyonda falan mı görmüştür? Nerede televizyon efendim? Teşhis eder. Merak etmeyin. Size inşallah Mısır nasip olacaktır. Sonra sorar. O işte Muhiddin-i Arabi Hazretleri bir vaaz vermiş. Nerede vaaz verdi? O yaşlı zatı ararlar bulurlar. Ve yaşlı zata Yavuz Sultan Selim Han sorar. Muhiddin-i Arabi Hazretleri'nin o vaazını verdiği yer neresiydi? Der ki ben o zamanlar çocuktum. Büyüklerimden duydum. Filan yerdeki ağacın altıydı. Giderler. Kazın bakalım burayı. Tarif edilen yeri kazarlar. Bir çömlek dolusu altın çıkar. Muhiddin-i Arabi Hazretleri vaazında der ki, ey insanlar, sizin taptığınız var ya benim ayaklarımın altında. Bu şimdi dinen bakarsanız dış görünüşe ve dış manaya göre, yani Allah-u Teala'yı ben ayaklarımın altına aldım demektir. Halbuki keramet yoluyla diyor ki, bakın ben bir paranın üzerindeyim, siz de buna tapıyorsunuz. Bu sevgi ve muhabbetle Muhiddin-i Arabi Hazretleri'ne orada güzel bir türbe yaptırır efendim. O kabrin bulunduğu yer keşfedildikten sonra bir cami yaptırır. Ve orada salih edilen semtte bir sokakta 250 tane medrese kalıntısı var şu anda. 250 tane medrese kalıntısı şu anda mevcut. Böyle bir yer. Muhiddin-i Arabi Hazretleri de tabii biraz ilimde şiddetli davranırmış efendim. İnsanlar böyle Allah-u Teala'nın emirlerine karşı böyle bir bozguncu falan bidatları ortaya getirdiklerinde o hemen en seri şekilde ve en sert şekilde davranırmış. Bir gün bakıyor ki Allah Allah, kendine bir acayip haller oluyor. Gökyüzüne bakıyor, bazı görünmeyen varlıkları görüyor. Sokaklara bakıyor, bir şeyler görüyor falan. Allah Allah, bana ne oluyor diyor, ya ben herhalde bu yolda kafayı hani bir tarafa doğru kaydırdık mı falan diye. Sonra kalp gözü açılıyor efendim. O kalp gözü de açılınca aşağıdaki, şimdi dedektörler arıyor, 3 metre bulurmuş altını, 5 metre bulmuş. Be kardeşim, ne uğraşıyorsun altında? O altın sahibine fayda etseydi toprağın altına girmezdi, gömülmezdi. Ya sahibi o altından hiç istifade edememiş, gömmüş oraya, öyle de kalmış. Sana da mı fayda verecek? Bir 50 sene daha dolaşır bu dünyada, senden de gider başka bir tarafa gömülür. Bunu düşünmüyorlar, gelip tarihi eserlerde musallat oluyorlar. Kabirlere musallat oluyorlar, kepçeler getiriyor, geceleri kazıyorlar. Ellerde de hiçbir şey geçmiyor. Kaçak yaptıkları için de kazalar yapıyorlar, kollarını kaptırıyor, ayaklarını kaptırıyorlar. Buradan da onlara duyurulur. Davud-u Kayseri Hazretleri'nin hayatı hakkında da notlarıma bakarak birkaç bilgi vereyim. Tahsil hayatı, serüveni nasıl devam etmiş onu anlatmaya çalışayım. Kayseri'de o devirde Selçuklu'nun ilim merkezi vardı. Hem devlet merkezi hem de ilim merkezi oldu bir ara Kayseri, kısa bir müddet. Daha sonrası ilim merkezi devam etti ama devlet merkezi tabii zaman zaman böyle Anadolu'da gidiş gelişler oldu. Kadı Burhanettin zamanında, onlara girmeyeceğiz. Kayseri'de tahsil etti öncelikle, bu ilim merkezinde tahsil etti. Ve burada Kadı Siracettin el Umrevi'den ders aldı. Konya'ya gönderildi müderris olarak. Burada bazı hocalardan da eğitim gördü. Ve bu tahsilden sonra tekrar Kayseri'ye döndü ve Kahire'ye gitti. Kahire o zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'ta kurulmuş olan, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında kurulmuş olan efendim medresede tahsiline devam etti. Ve 4 sene kaldı orada. Kahire'den tekrar Kayseri'ye döndü. İlim yolunda görüyor musunuz efendim? Bu yolculukların çoğu kara yolundan oluyor. Bir kısmı belki deniz yolundan oluyor. Ne zahmetlere giriyor insanlar ilim öğrenmek için. Büyük alim Abdurrezzak Kaşani'den efendim bazı tavsiyeler aldı ve İran'a gitti. Tasavvuf öğrendi. Din ve dünya ilimlerinde çok iyi yetişti. Çok ilerledi. Konya, Aksaray ve Bursa'ya gitti. Bursa'da Orhan Gazi Hazretlerine ulaştı ve yazdığı bir kitabı Orhan Gazi Hazretlerine takdim etti. Ve Bursa'da Nihayetül Beyan fi Dirayeti Zaman adlı eserini bitirdi ki zamanının en kıymetlerindendi bu eser ve Anadolu dışında da tanınmaya başladı. Orhan Gazi onu 1336 veya 37'lerde hicri seneyle miladi sene meselesinde bazı şeyler oluyor, takdim tehir oluyor. Onun için böyle söylüyorum, 36-37 İznik'e çağırdı ve kendisini yüksek bir maaşla İznik'te kurduğu ilk Osmanlı medresesine baş müderris yaptı. Ve bir rivayette 15 sene, bir rivayette ölüm tarihine göre 8 sene bu medresede hem eğitim verdi hem de Osmanlı medreselerinin sistemini oturtturdu efendim. Yüzlerce yıl devam eden Osmanlı medrese eğitiminin kurallarını koyan Davud-u Kayseri Hazretleri'dir. Efendim, Davud-u Kayseri Hazretleri'nin hayatı yazdıkları hakkında bilgi vermek istiyorum ama program beni sıkıştırıyor. Burada kabrinin hemen yanında efendim 760 yıllık olduğu, 1250'lerde dikildiği bir Türk profesörü tarafından yaş tayini usullerine uyularak tespit edilen, 760 yıllık olduğu tespit eden bir çınarla karşı karşıyayız. Bu çınar Topkapı Sarayı'nın bahçesinde 1468'lerde kurulan çınardan en az 200 sene daha yaşlı görünüyor bana göre. Oradaki çınarı böyle öğrencilerle el ele tutuşmak suretiyle ölçtüğümüzde 11 öğrenci, erkek öğrenci ancak bunu kucaklayabiliyordu. Bunu herhalde 11 değil de 17-18 kişi ancak kucaklar. Ortasına bir rivayette yıldırım düştüğü söyleniyor. Yıldırım tabii zirve noktalara düşer ama dilerse Allah-u Teala o nemli havalarda ortasına düşmüş olabilir. Ondan yarıldı deniyor. Ben öyle zannediyorum ki bu kollanın arasında bir dal kesildi. Orada bir çürüme peyda oldu. Çınar ağaçları içinden böyle çürümeye müsaittir. Ve Yenişehir'de de biz bunu gördük. Böyle içerisine 8-10 kişi sığabilecek içi oyuk çınarlar gördük. Bu da oyuk. Bunu belediye fenni usullerle kapatmış çürüme azalsın diye. Çınar da burada sizi çınar görüntüsüyle baş başa bırakmak durumundayım. Zira programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programın hoşça kalınız efendim.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeşvarlı Osman Ağa, bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları, hatıraları, 1688-1700'lü yıllar arası. 25. bölüm, 24. bölüme kadar olan kısmın artık özetinin de özetini vermek durumundayız. 25 bölümü olduktan sonra, çünkü bizim 10 dakikamızı yarısını neredeyse özet yiyecek. O zaman aleyhimize olacak. Efendim, bir Osmanlı kalesini Avusturyalılar Vire ile alınca oradaki insanların hepsini Vire şartlarına uymadan esir ettiler. Temeşvarlı Osman Ağa da bir Osmanlı subayıydı, oraya görevli gitmişti, onu da esir aldılar. Avusturyalı askeri yargıç olan yüzbaşı Fischer'in esiri oldu. Gösterişli birisiydi herhalde. Onun için yüzbaşı onu seçti. Zaten esirler generallerin ve subaylarındı. Kaç tane olursa. Satabiliyor muyum? Satıyorlardı efendim. Adriyatik denizindeki kürekli gemilere satıyorlardı kürekçi olarak. Öbürü billahi adam orada gidiyor geliyor çakılı vaziyette ve kürek başında ölünce de deniz atıyorlardı. Bir avuç toprağı bile çok görüyorlardı. İşte Avrupa. O zamanın Avrupa'sı 1700'lü yıllar. Şimdi bize akıl öğretmeye çalışıyorlar diyeceksiniz. Yüzbaşı Fischer Osman'a kurtuluş akçeni getirirsen seni serbest bırakırım dedi. 60 altın kesti. O da 60 altını aldı. Geldi memleketinden geldi ki Fischer'in birliği kalkmış batıya doğru gitmiş. Araya araya buldu. Buluncaya kadar da birçok heyecanlı maceralar yaşadı ve haydutlar kendisinin üzerindeki bütün parayı, altını, elbiseyi, her şeyini alıp çırılçıplak bıraktılar. O haliyle gene o Osmanlı askeri kendisinin efendisi sayılan esiri olduğu Fischer'i aradı, buldu. Ve Fischer'e dedi ki böyle şeyler oldu. Biliyor musun? Biliyorum. Tuna Nehri'nin kıyısından gemiyi gelirken gördüm dedi. Gemiye baskı yaptırdı yüzbaşı Fischer. Önemli bir şey. O bütün altınlar onun olacaktı. Yoksa memleket meselesi, hazineye gidecek bir para değildi bu. Askerleri kullanarak onları aldı, haydutların neleri varsa soydu. Osman'a dedi ki, tamam Osman, sen sözünü yerine getirmiş oldun. Efendi dedi, sen de sözünü yerine getir, beni bağışlayacaktın. Ama dedi, şimdi seni bağışlarsam yollarda harp var, seni öldürürler, sana kıyamam. Belgrad'a gideyim daha yakın, yok dedi. Belgrad'da da biz saldıracağız, general bana kızar. Bizim saldıracağımız yere Türk esiri niye gönderdin diye. Bosna tarafında ben seni Sava Nehri'ni geçtikten sonra serbest bırakırım dedi. Sava Nehri'ni geçtikten sonra da efendim orada birliklerdeki bütün esirleri topladılar ve geri kademedeki İkbal kolunda hasta, yaralı, nakli ve malzeme İkbal kolunda görev verdiler. Görev verdiler ve bu görevliyken de geceleri bunları bir samanlığa hapsettiler. Samanlıktan bunlar tahtadan yapılmış, kaçar mıyız kaçarız derken yakalandılar ve bir nehir kıyısındaki, Sava Nehri'nin kıyısındaki kasvetli bina olan zindana bunları attılar ki öyle bir zindan ki yerde iki tane kütük var, yan yana uzatılmış bir adam boyu aralıkta ve adamların boyunları geçecek şekilde kütüklerde yerler yapmışlar, oyuklar yapmışlar. Oralara zincirle enselerinden bağlıyorlar. Sırt üstü, yüzü koyun değil. Ayaklarından da öteki kütüğe bağlıyorlar. Geceyi hep öyle geçiriyorlar. Böyle bir zindandalar. Zindancı da bu işlemleri her gün yaptıktan sonra götürüyor oradaki manastırdaki başpapaza teslim ediyor. Anahtarlar başpapaza veriliyordu. Kapılar kilitleniyor. Bu bağlanan zincirler de birbirinden tekrar irtibatlandırıp kilitleniyor. Yani birini açsan ötekini açamıyorsun. Hepsi de demirden. Ayaklarda kelepçe, boyunlarda kelepçe ve ikisi de kilitli. Bu kelepçelerden de zincir geçirip bütün 20 tane, 10 tane kaç asker varsa orada esir, mahpus. Hepsinden bu zincirler geçiriliyor. O da kilitli. Dehşete bakar mısınız? Vay vay vay. Hani insan hakları? Hani hücreye atmak yok? Hani adamı idam etmek yok? Bu yaptığınız idamlık suç değil miydi? Eğer açılmak istenirse zindan, anahtar başpapazdan alınıyor, öyle açılabiliyordu. Bu korkunç zindanda diyor Osman Ağa, 6 ay geçirdim. Dile kolay, kıymetli dinleyenlerim, 6 ay geçirdim. Günlerimizin çoğu aç susuz geçiyordu. Günlük yiyeceğimiz ancak 100 dirhem, 1 dirhem 5 gram kadardır. 500 gram kadar ekmek, yarım kilo yani. O da kepekli ekmek. Kepekli ekmeğin evet vitamini var. Biz şimdi kepekli ekmek arıyoruz evimizi alırken ama niye? Gıda bol da ama bundan daha az kalorili bir şey alalım diyor. Bu adamlar orada bir gün geçiriyor bundan. 2 öğün. İstersen 3 öğün de ye. Hepsi yarım şey. Ve bir tasla acı su veriyorlardı. Manastır Sava Nehri'nin kenarında acı su veriyorlar. Bundan başka bir şey de hiç bulma imkanımız da bizim yoktu. Geceyi böyle yatarak gündüz çözülüyorlar. Çünkü kale denen bu yer aslında kapısı sürekli kapalı tutan tek kapısı var koca binanın. Bir manastırdı. Dışarıdan kim gelirse gelsin papazların izni olmadan içeri giremezdi. Bu halde esirlerden birinin ulaşması veya yardımcı olması da birbirine mümkün değil idi. Bu çile, bu zulüm hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Böyle geçen günlerin sonunda bir gün kaleye Venedikli esir tüccarlarının geldiğini gördük. Niye sağlam sağlam sakladıkları şimdi anlaşılıyor, paraya döndürecekler. Ölmesin, semirmesin, ikisi de olmasın. Hem semirmeyecek, karşı gelecek şekilde, hem de ölmesin ki Venedikli tüccarlara demek ki anlaşılıyor, satacaklar. Venedikli tüccarların uğrak yeriymiş burası. Hani karpuz almaya kabzmanlar giderler ya tarlaya kamyonla, iyi karpuzun varsa şu kamyonu yükleyelim diye. Karpuz alır gibi esir alıyorlar efendim, esir. Acımasızlıkları bunların yüzlerinden okunuyordu. Zalim adamlar da görünüyordu. Bu mendeburlar meğer bizler için gelmişlerdi. Yanlarında izin mektuplarından başka her birimizin kendilerine satıldığına dair belgeler vardı. Esiri olduğumuz Avusturyalı subaylar Bosna tarafında bizleri bu esir tüccarlarına tek tek satmışlar. Fişer de satmış. Fişer de Osman'ı satmış. Müşteri bulunca niye satmasın? Git orada manastırda emniyette duruyor. Gidin alın. Bütün Avusturyalı subaylar bu getirilen esirlerin hepsini tüccarlara kağıt üzerinde satmışlar. Adamlar da malı bir görelim demişler. Manastıra gelmişler. Malları görecekler ve alacaklar. Paraları da vermişler. Öyle de olsa alacak, böyle de olsa alacaklar. Bizleri görmeden her birimiz için 20'şer altın ödemişler. Onlar da bizi şimdi götürüp değerlendirecekler. Para verdiler canım. Adamlar karşılığını almasınlar mı yani? Adil adamlar para veriyor, karşılığını alıyor. Ama insan satıyorlar. 1700'lü yıllar. Evet. Hepimiz kesin olarak biliyorduk ki artık dönüşü olmayan bir yola girmek üzereydik. Bu esir tüccarların eline düşersek. Bu adamlar bizi gemilere teslim ettikten sonra ölmeden kurtulmak imkansızdı. Bizi alıp da buradan gemilere teslim ettiler miydi? Bizim işimiz bitik, çünkü bizi küreye çakacaklardı. Bu esnada

0: Evet efendim, 25. bölümümüzün sonuna geldik. 26. bölümde inşallah buluşmak üzere.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Tarihe açılan pencere.
1: Merhaba kıymetli Tegirt FM dinleyicileri. Yeni bir Tarihe Açılan Pencere programıyla sizlerle beraberiz. Tarihe Açılan Pencere programını Profesör Doktor Mustafa Şeker Hocam ve bendeniz Mehmet Sıdık Arbaz hazırlayıp sunuyoruz. Bugün kumanda masasında yönetmenimiz, kıymetli bir kardeşimiz İbrahim Macit var. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hocam özledik.
2: Evet.
1: Hani bir hafta ara çok hakikaten hasret arttırıyor.
2: Evet hocam.
1: Dolayısıyla sizi özlüyoruz, dinleyenlerimizi Allah özlüyoruz. Bu arada kıymetli dinleyenlerimizin programımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı da müteşekkiriz. Cenab-ı Hak hanelerine bereketler versin.
2: Amin.
1: Efendim bizleri arabalarında dinleyen kıymetli kardeşlerimize Cenab-ı Hak kazadan beladan muhafaza eylesin inşallah. Amin. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
1: Bugün inşallah çok enteresan bir konu işleyelim. Yakılan kütüphaneler.
2: Evet hocam.
1: Bu mevzuyla alakalı bize neler söylemek istersiniz hocam?
2: Teşekkür ederim değerli hocam. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Herkese sağlık, sıhhat, afiyet. Güzel günler, güzel zamanlar, huzurlu günler diliyoruz. Allah Teala sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah.
1: Amin.
2: Değerli hocam, kitap ve arşiv konusu gerçekten çok önemli. İnsanlığın ortak hafızası, kültürel mirası ve geleceği inşa eden en temel bilgi kaynaklardır malumunuz. Biri bireysel, ferdi ve içtimai düşünmeyi beslerken, diğeri içtimai adaleti, tarihi gerçekleri ve kurumsal sürekliliği belgelerle güvence altına alıp nice imparatorlukların, devletlerin, büyük oluşumların da temelindeki o muvaffakiyetin sırlarını barındırmaktadır. Dolayısıyla bazı yerlerde, bazı şeylerde özellikle kayıt, kanıt, bilgi, arşiv, belge, bunlar kültür hayatımızda çok önemli şeylerdir.

0: Dinimizde de malumunuz
1: Evet hocam.
0: ilk inen ayet-i kerimelerde Celle Celaluhu
1: Evet hocam.
0: oku buyuruyor.
1: Ya.
0: Sonra kalemden bahsediyor Allah-u Teala.
1: Çok doğru.
0: Ve yazmak ve yazdığını muhafaza etmek,
1: evet.
0: bir de okumak.
1: Ya, evet.
0: Bu önemli. Değil mi efendim?
1: Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaviye radıyallahu anh Hazretleri Ayetel Kürsi inerken hocam, o zaman da Hazreti Muaviye Efendimiz'e emir buyuruyorlar yazması yolunda. Ya Resulullah, hokka kalem getireyim mi buyurunca, Ayetel Kürsi'nin kendisinde özellikle kalem hususu olduğu noktasında Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek bir sözü var hocam. Siyer-i Nebi dersinde anlatmıştık bunu. Onun için her şeyin temelinde efendim kalem var. Kalem suresi var aynı zamanda.
0: Var,
1: İlk evet. okuma, ilk emrinde yine oku olduğu hadisesi var hocam.
0: İkra suresinde zaten ilk inen ayet-i kerimede Estağfirullah, ikra bismi rabbikellezî halak. Estağfirullah, ikra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ekremen insâne alleme bil kalem buyuruyor hocam.
1: Evet,
0: yani
1: hocam.
0: Kalem ile sana öğreten Rabbin adıyla.
1: Ya hocam.
0: Orada da hem okumak geçiyor.
1: Tabii.
0: Hem
1: Tabii.
0: de kalem geçiyor.
1: Çok doğru.
0: Dolayısıyla dinimiz İslamiyet ilim dinidir. Yani
1: çok doğru.
0: Bir yerde ilim varsa İslamiyet var. İlim yoksa İslamiyet yoktur. O buyurulmuş ya hocam.
1: Çok doğru.
0: Ve
1: çok doğru.
0: Tarih boyunca da malum haliniz yani asr-ı saadetten sonra birçok İslam alimi çok kıymetli kitaplar yazmışlar.
1: Çok doğru
0: ve,
1: hocam.
0: Ve mesela fethedilen yerlerde de ilim ve kültür varlıklarına zarar tarih boyunca verilmemiştir. Değil
1: çok
0: mi
1: doğru,
0: hocam?
1: Çok doğru. Ne güzel söylediniz hocam.
0: Yani dolayısıyla bu konumuz yakılan
1: evet.
0: kütüphaneler İslam medeni yani Müslümanları ilgilendiren bir durum değil. Müslümanların mahrum veya Müslümanların efendim ihmal edildiği veya Müslümanların maruz kaldığı bir hadise. Değil mi?
1: Çok doğru hocam. Biraz önce bahsetmiş olduğum mevzuyla ilgili olarak hocam, Resulullah Efendimiz mescitteyken Cebrail Aleyhisselam geliyor malumunuz. Selamdan sonra Rabbin sana ve ümmetine ikram olarak Ayetel Kürsi'yi ihsan etti buyurunca Resulullah Aleyhisselam bu ayeti kim yazacak diye soruyorlar. Cebrail Aleyhisselam da şu kapıdan içeriye ilk giren kişi buyuruyorlar. O
0: evet.
1: kapıdan giren ilk şahıs ben olmuşum buyurmuştur Hazreti Muaviye radıyallahu anh Hazretleri. Resulullah buyuruyor Muaviye radıyallahu anh Hazretleri. Ya Muaviye, Cenab-ı Hak bugünkü fazileti sana nasip etti. Sana Ayetel Kürsi'yi tahsis kıldı. Ya Muaviye, Ayetel Kürsi'yi yaz buyurmuşlar. Onun üzerine Hazreti Muaviye Efendimiz de eve gidip hokka ve mürekkep getireyim mi ya Resulallah diye sorunca, ya Muaviye yaz, zira Allahü Teala kalemi de Ayetel Kürsi'den yaratmıştır buyuruyorlar.
0: Ya.
1: Bunun üzerine Hazreti Muaviye Efendimiz de yazmaya başlıyorlar. Onun için her kültürün temelinde okuma var hocam.
0: Evet.
1: Bu kültür hayatımızda, Türk İslam kültüründe çok ehemmiyet verilen bir konudur. Her milletin bir hafızası vardır. Türk İslam kültürünün hafızası da bu yazılan, çizilen kıymetli eserlerdir. Bugün inşallah bu konulardan bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Tabii tarih boyunca bu kadar kıymetli var olan zenginlikler de bazı kimseler tarafından hedef de alınmış. Mesela Moğolların tarih boyunca İslam kültürüne yapmış olduğu zararlar var. Şimdi zaman zaman bunu soruyorlar. Ya Moğollar işte efendim kütüphaneleri yaktılar, sarayları yaktılar, sanat eserlerine zarar verdiler. Adamların içtimai hayatına baktığınız zaman şiddet var zaten hocam. Sert tabiat şartlarında yaşamışlar, yetişmişler. Adamlara sanattır, kültürdür, kitaptır hayatlarında neredeyse. Onun için bunları bilmeyen insanlardan da ki sonraki zamanlarda özellikle Timurhan zamanında Moğollar daha derli toplu bir hale dönüşüyorlardı. O zaman da aslında sanatla, spor, sanatla, bilimle, ilimle efendim böyle kıymetli değerli kitaplarla, kütüphanelerle o zaman tanışıyorlar. Onun için daha önceki zamanlarda özellikle tarihçilerin ifadesine göre kütüphanelerin yakılması ve yıkılması sıradan bir savaş yağması değil aslında. İslam'ın akli ve nakli ilimlerdeki hafızasını kökten kazımayı
0: bir medeniyet, bir medeniyeti yok etmeye yönelik
1: tabii. Yani. Özellikle sistematik bir kültür soykırımı olarak değerlendiriliyor bazı kimseler tarafından. Onun için bu konu özellikle ele alınması gereken bir mevzu. Özellikle Bağdat, Beytül Hikme ve Dicle'ye atılan kitaplar var hocam 1258 tarihinde.
0: Evet. Hülagu'nun baskınıydı.
1: Evet. Bu Hülagu İslam alemine çok zarar vermiştir. Yani anlatılır gibi değil. Özellikle seyitlere vermiş olduğu zararları zaten biliyorsunuz, anlatıyoruz. Bir ara seyitleri öldürmeyi, onlara zarar vermeyi bu adam kendine misyon edinmişti hocam. Sonra tabii dünya kendisine de kalmadı. 48 yaşında ölüyor hocam. Yani dünyada ne kadar zulüm yaparsanız yapın, ya şimdi ismini bilen yok neredeyse yani. 48 yaşında efendim toprak olup gidiyor. Onun komutasındaki Moğolların Bağdat'ı işgalinde yüz binlerce cilt nadide eserin Dicle Nehri'ne atıldığı, nehirden günlerce mürekkep aktığı, evet, ve Moğolların bu kitapları köprü yapmakta kullandığı kaynaklarda genişçe de yazın anlatılır. Yani artık adamlar o kadar çok kitap atıyorlar ki nehre, atlarıyla köprü niyetine kullanıyorlar hocam. Yani o kadar ehemmiyetli bir mevzu.
0: Evet.
1: Mesela Trablus Şam Darül İlim faciası denir. 1289 tarihinde bir yine böyle bir facia yaşanıyor. Haçlıların Lübnan'daki Trablus Şam'ı zaptı sırasında özellikle içindeki 100 bin aşkın eseriyle nam salmış olan bu devasa kütüphane tamamen ateşe verilmiştir ki, evet, İslam tarihinin en büyük zihni tahribatlarından birisi olarak kabul edilir. Trablus Şam Darül İlim faciası 1289 tarihinde. Mesela Endülüs'ün tasfiyesi döneminde yaşananlar var. Kurtuba ve Gırnata'daki saray, şehir kütüphanelerinde bulunan yüz binlerce Arapça, tıp, astronomi, felsefe ve diğer, özellikle tabii bu tarih felsefesi, bilim felsefesi gibi şeyler. Yani bizim bildiğimiz tarzda tabii ki neticede dine bulaştırılmadan, dini ilimlerin, felsefenin o kendine has şeylerine dahil edilmeden, çünkü evet, dinle felsefe yan yana bulunmaz. Bunlar maalesef ilahiyat fakültelerinde zaman zaman ders olarak okutuluyor ama din felsefesi kavramı bunun uygun olmadığını da zaten İslam alimleri ifade ediyorlar. Ama bilimin temelinde var. Yani netice itibariyle sorgulama var. Çünkü bugün doğru olan yarın yanlış olabilir. Bugün yanlış olan yarın doğru olabilir. Sorgulama vardır çünkü bilimin temelinde. O yüzden Müslümanlar felsefeye karşı çıkmamışlar. Dinde felsefeye karşı çıkılmış. Onun da ölçüsünü çok iyi bilmek lazım. Evet. Özellikle Avrupa'da Müslümanlar tarafından yazılmış olan tıp, astronomi ve diğer eserler Engizisyon mahkemeler tarafından meydanlarda da yakılmıştır. Özellikle İspanya'da yaşanan hadiseleri de unutmamak lazım. Tabii bu bilgiler siliniyor, bazı bilgiler. Tarih ve ilmi büyük kayıptır bunlar. Bu kütüphanelerin yok edilmesiyle birlikte geriye konulamayan devasa boşluklar oluşuyor değerli hocam bu süreçte. Evet. Mesela tek nüshalı eserler var. Bu müelliflerin bizzat kendi ellerinden çıkan, henüz başka bir yere kopyalanmamış ilk birinci el nüsha olarak kabul edilen eserlerin çok önemli bir kısmının da bu saldırılarda kül olduğunu görüyoruz. Mesela gözlem ve pratik ve bilim verileri var erken dönem İslam alimlerinde. Mesela Er-Razi gibi kimselerin henüz tercüme edilmemiş klinik deney notları var. Coğrafi keşifler defterleri ve astronomik gözlem cetvelleri var. Bunlar da yine aynı şekilde bu tarih boyunca yapılan saldırılar sebebiyle de heba edilmiş. Bunlar yakılmış, yıkılmış. Mesela yerel arşiv ve vakfiye sicilleri var. Bunlar hocam gerçekten birçok mevzu yerel arşiv kayıtlarında saklı aslında. Tabu tahrir defterlerinden bazı şeyleri biliyorsunuz. Şeriye sicillerinden biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Salnameler mesela Osmanlı tarihinde çok önemli kaynaklardır. Evet. Kadı sicilleri, kabilelerin antropolojik dokusu, diğer milletler için söylüyorum.
0: Nüfus kayıtları.
1: Tabii nüfus kayıtları. Bu İslam şehirlerinin idari yapısına yönelik bilgilerin çoğu buralarda birinci el kaynak olarak buralarda saklı ve bunların da çeşitli saldırılarda yakılıp yıkıldığını görüyoruz. Peki hocam bunlar nasıl geri getiriliyor? Nasıl kurtarılıyor? Bu konu üzerine özellikle odaklanmamız lazım. Bu devasa kayıplara rağmen İslam ilim mirasının tamamen yok olmamasının arkasında bazı sırlar var. Bu sırlar nedir? Bugün bunlardan da biraz bahsedeceğiz.
0: Nasıl getiriliyor özellikle, hocam? Geri nasıl getiriliyor?
1: Evet hocam, bu istinsah, kopya etme metodu var hocam. Özellikle yaygın nüsha ağı. Çok profesyonel davranılıyor burada. Özellikle İslam medeniyetinde.
0: Zaten hocam, evet, özür dilerim, sözünüzü kestim ama bir müellif bir kitap yazdığında kendisi çoğaltmıyor, istihsa etmiyor. Yani istihsa demek, evet, çoğaltmak demek.
1: Tabii.
0: Bunu bir hattata veriyor.
1: Tabii.
0: Hattat kaç nüsha istiyorsa hattat ona hazırlıyor.
1: Tabii,
0: sonra matbaa çıkınca işte matbaalarla bağdasılıyor. Bu eserler böyle. Hani birine vermiştir, biri bir kopyasını çıkarmıştır, bir nüshasını çıkarmıştır ama
1: evet,
0: biraz önce ifade ettiniz mesela şeriye sicilleri mesela.
1: Evet.
0: Şu anda yok mesela. Ben Bitlis'in çalıştım ama mesela Van'ın şehresicileri yok.
1: Çok doğru.
0: Birçok yerin yok. Dolayısıyla bunlar nasıl geri getirilebilir?
1: Evet,
0: bunlar tek nüsha, tek defter veya bir şehrin tapu kayıtları mesela. Hocam bir de şöyle bir gerçek var. Sömürgeciler, istilacılar herhangi bir beldeyi işgal ettiklerinde ilk önce yaptıkları şey nüfus kayıtlarını, tapu kayıtlarını yok etmek. Ve kütüphaneleri yakmak. Hakeza Amerika'nın Irak'a girdiğinde bunu yaptı. Efendim İran milisleri Suriye topraklarına girdiklerinde bunu yaptılar. Yine hakeza Daesh, El-Kaide dediğimiz o evet. Selefi, Vehhabi destekli gruplar evet. yine bunu yaptılar. Ve bunlar da ne yazık ki mesela topu bir tane var.
1: Evet.
0: Ama bunların geri getirilmesi çok zor. Tamam. Belki o bazı mahalli salnameler son yıllarda yazılmış ama salnamelerle veya tarihi bazı hatıralarla veya insanların koruduğu elindeki bazı malzemelerle belki geri getirilebilir.
1: Çok doğru. Çok güzel söylediniz hocam. İslam medeniyetinde bilgi hiçbir zaman tek bir merkeze hapsedilmemiştir. Bu Avrupalılar tarafından da sık sık terennüm edilen bir ifade hocam. Özellikle Bağdat'ta yazılan bir kitabın nüshası eş zamanlı olarak Şam'da, Buhara'da, Endülüs'te, Kahire'de bulunabiliyor.
0: Hocam böyle bu nereden biliyor musunuz evet. geliyor? Biliyorsunuz malumunuz sevgili peygamberimiz Allah aleyhissalatü vesselam. Hazreti Cebrail Aleyhisselam vahiy getirirdi.
1: Evet.
0: Ve Kur'an-ı Kerim bir anda getirilmiş bir kitap değil.
1: Tabii.
0: Yani 23 sene zarfında fevç yani tedricen gelmiştir.
1: Doğru.
0: 23 sene zarfında tamamlanmıştır. Bunlar önce ezberlenmiş. Ve sonra yazılmış. İşte biraz önce bahsettiğiniz sohbetin veya programın başında Hazreti Muaviye Efendimizin 40'ın üzerinde vahiy katibi vardı. Hangisi hazırsa o yazıyordu. Ve ilk İslam'da ilk arşiv hareketi Kur'an-ı Kerim'in kayda geçmesidir. Yani ceylan derilerine, yası kemiklere, taşların üzerine ve bazı papirüslerin üzerine ve sonra ne oldu? Efendimizin vefatından sonra, ahiret irtihalinden sonra Hazreti Bekir Efendimiz döneminde Mushaf haline getirildi. Yani iki kapak arasında getirildi. Tek nüsha Hazreti Hafsa validemizde vardı. İslam coğrafyası genişleyince Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu hazretleri döneminde 6 merkeze daha gönderildi. Onun için Hazreti Osman Efendimiz Camiül Kur'an'dır yani. Kur'an-ı Kerim'i bir araya gelen ve yayan manasında.
1: Evet.
0: Orijinal İmam nüshası var ve aynı nüshadan tek harf yani bir harf eksik bir harf fazla olmayan yani birebir kopyası olan farklı merkezlere de gönderilmiş Kur'an-ı Kerim.
1: Çok doğru. Çok güzel. Zaten onun sayesinde de hocam birçok yerde el yazması mübarek Kur'an-ı Kerim'le, Mushaf-ı Şerif'lerle karşılaştık. Biz Özbekistan'a gittiğimizde bunu gördük
0: Taşkent'teki
1: hocam.
0: Müzeleri
1: Taşkent'teki
0: müzeleri var.
1: Ama tabii o meydanda sergilenenin onun aslı olmadı. Onun farklı bir yerde saklandığı söyleniyor. Onun gibi hocam yani kıymet de biliniyor. İşte onlar tarafından.
0: Şeyde o çok değil mi? Mesela şeyde Topkapı Sarayı'nda ona benzer var.
1: Tabii,
0: orijinal
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: ama.
1: Tabii.
0: Mesela Timur Han hocam evet. görmüşsünüzdür Bibi evet. Hatun Camii'nde.
1: Evet, evet.
0: Tam ortaya bir mermer devasa bir rahle var.
1: Evet.
0: Hazreti Osman Efendimizin Ali radıyallahu anh üzerinde Kur'an-ı Kerim okurken şehit olduğu,
1: evet,
0: o nüshanın
1: evet.
0: olduğu kabul ediliyor ve evet. Ramazan-ı Şerif'te çok kıymetli atlas örtüler, kadife örtüler efendim evet. örtülerek gelen Ramazan-ı Şerif'teki müminlere caminin avlusunda ziyaret ettirilirmiş.
1: Doğru.
0: Birkaç yine kutsal emanetlerle beraber.
1: Çok doğru hocam. Onu yerinde de gördük biz dediğiniz
0: evet.
1: gibi. Özellikle hocam ifade ettiğiniz gibi bu eş zamanlı olarak Şam, Buhara, Kahire, Endülüs'teki medreselere ve özel koleksiyonlara gönderiliyor. Tabi bir merkez yandığında o eserin başka bir coğrafyadaki kopyası yani istinsahı
0: evet.
1: Üzerinden metin yaşatılmaya yani bir şekilde artık kaybolmaması için her türlü tedbirin alındığını görüyoruz. Şimdi vakıf medeniyeti veya hafızı kütüp geleneği var.
0: Evet hocam oraya geçmeden önce bir müsaadenizle bir anekdot hatırıma geldi.
1: Çok iyi olur buyurun.
0: Aynı zamanda hocam yani nüshası olduğu gibi bir de kitabın metnini olduğu gibi ezberleyen kıymetli kimseler var.
1: Evet.
0: Onlar da yazabiliyor.
1: Evet.
0: Mesela malum haliniz Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri İstanbul'da Osmanlı'da medrese-i mütehassisinde tasavvuf tarihi dersi verirdi.
1: Evet.
0: Biraderi Seyyid Taha Efendi de yani. Şafii fıkıh dersi verirdi.
1: Evet.
0: ilim Süreyya yıldızına çıksa Seyyid Taha Efendi efendim yeryüzüne indirmeye muktedirdir diye de o meyanda bir ifadeleri var.
1: Evet.
0: Hani böyle hakikaten çok derin alimler de var ya.
1: Tabii.
0: Zaten Allah-u Teala hepsinin derecelerini âli eylesin.
1: Amin.
0: Zaten bize efendim ta Eshab-ı Kiram'dan, tabiin nizamdan günümüze kadar bütün İslam medeniyetindeki o bütün bilgi birikimini bu ansiklopedik dediğimiz çok kıymetli ve ihlaslı, samimi büyük İslam alimlerinin zaten vasıtasıyla günümüze kadar ulaştı.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Çok evet, güzel hocam. İfade ettiniz hocam. Dilinize sağlık.
0: Bir de Hafız-ı Kütüp diyordunuz
1: tabii,
0: hocam.
1: Hafız-ı evet. Kütüp geleneği kitapların, şahısların mülkiyetinde kaybolmasını önlemek için kurulan vakfiye sistemi ki eserlerin kamu malı statüsünde korunmasına da sağlamıştır. Selçuklu Osmanlı döneminde Hafız-ı Kütüp adı verilen kütüphane memurları var evet. Dediğiniz gibi hocam.
0: Özellikle Osmanlı'da var hocam.
1: Tabii evet. Selçuklu'da da hocam bunların farklı isimlerle şeyleri var yine aynı şekilde ama Osmanlı esas dediğiniz gibi onu kurumsal manada.
0: Hocam ama var ya kütüphaneci onlardı.
1: Tabii
0: onlarmış.
1: Ya,
0: giriyorsunuz kitabın adını söylüyorsunuz kafi.
1: Taks her şey.
0: Hangi mevzuyu arıyorsun diye sorduğunda araştırmacıya kitabı gidiyor hangi ciltte, hangi sayfada, hangi satırda tak önüne koyuyor.
1: Hangi ifadelerin hangi satırda, hangi paragrafta geçtiğini bile biliyorlar.
0: Evet hocam. Aynen yani öyle.
1: O kadar muhteşem çok güzel söylediniz. Evet. Özellikle bu memurların yangına ve depreme dayanıklı kütüphanelerde bu miraslara gözü gibi baktıkları, canları pahasına da olsa. Hatta bir yangın yaşanıyor. Kitapları kurtarmak için kendisi ateşin üzerine atlıyor hocam. Hatta yaralanmış böyle bir memurun hikayesi anlatılır Osmanlı.
0: İlme verdiği
1: yer. İlme verdiği önem.
0: Evet.
1: Diyorlar niye canını attın? O zaman da kendisi yanlış anlıyor Ahmet Efendi. Bir Ahmet gider ama bu eserler tekrar yerine gelmez tarzında böyle bir ifadesi var. Hocam işte aşk bu olmalı. Aşk bu.
0: Evet.
1: Onun için ne kadar çünkü o İstanbul'un çok büyük yangınları var. Yani 1600'lü yıllarda yaşanan yangınlar var. Haftalarca sürüyor.
0: Mutlaka bu yani bu ihmal üzere çıkar.
1: Tabii,
0: ama
1: evet.
0: Programımızın başında sizin ifade ettiğiniz gibi yani o kadar canavar gibi o kadar İslamiyet'e, ilme, insanlığa düşman bir herif var ki işte Cengiz'in torunu Hülagu.
1: Tabii.
0: Mesela Abbasi hilafetini hak ile yeksan ediyor.
1: Tabii.
0: Hatta
1: halifeleri öldürüyor hocam.
0: Tabii hatta şey var hocam bu Muhtasar-ı Ahval-i Umera diye bir eserde Muhammed Tayyar Abbasi'nin yazmış olduğu. Hocam müsaadenizle oraya bir
1: okuyabilir miyiz?
0: Yani hilafetin yani halifenin ailesine hunharca muamele yaptığı gibi aynı zamanda buyurduğunuz gibi Dicle Nehri günlerce mürekkep akıyor. Diyor ki hocam şimdi Bağdat'ın müessir vukuatından sonra olan vakaları bildireceğim. Hani o çapulcu ordusu giriyor içeriye. Yafes bin Nuh ala Nebiyyine ve Aleyhisselam neslinden Yüzbar Han'ın sülalesinden olan Cengiz Han'ın oğlu Tulu Han'ın veledi Hülagu Han Türk umerasından olup Necusi yani putperest idi. İslam memleketlerini feth için Irak'a yürüdü. Birçok büyük muharebelerden sonra Irak memleketlerini zapt etti. Bağdat'a yaklaştık da Mu'tasım Billah halifenin veziri İbni Al-Kamim el-Unu hiyanet ederek Kerbela faciayı vakayı faciasına benzeyen hadise-i mel'une zuhur etti. Ma'lume zuhur etti diyor. Yani neredeyse ikinci bir Kerbela hadisesi gibi bir hadise meydana geldi. İslam halifesi şehadet şarabı içti. Halifeyi şehit ediyor. Hulefai Uzma şehrindeki mal ve menal kamile zalimlere ve hainlere lokma oldu. Hülagu bu sülale-i Tahire'nin yani Hazreti Abbas Efendimiz'in sülalesinin evlatlarının bütün ehl-u iyalini ve çocuklarını ve mensuplarını toplayıp her birini birer suretle azap ederek şehit eyledi. Bu zaman halife evladı 40 çocuk altın beşiklerdeydi. Beşikleriyle birlikte helak eyledi. Ve ne varsa yakıp yıktı.
1: Evet.
0: İkinci hadiseyi yine malum haliniz yine efendim şeyde Arvas Kütüphanesi'nde 3000
1: ya,
0: üzerinde hocam. Cilt el yazma eser var.
1: Evet.
0: Ermeniler yapıyorlar.
1: Evet, hala o izleri var hocam.
0: Evet, Seyyid Muhammed Kutup Efendi'nin inşa ettiği o mescidin hala o efendim elim hadisenin izlerini geçen gittiğinizde görmüşsünüz.
1: Evet, evet sayın hocam. Yani
0: evet,
1: insanın içi yanıyor. Nice hatta İslam dünyası tekrar o eserleri yerine koymamanın bedelini çok ağır ödebilir.
0: Evet, aynen öyle efendim.
1: Biraz önce ifade buyurduğunuz gibi sinelerdeki hafızlar ve alimler ki bunlar da hocam fiziksel kağıtlar yansa bile ilmi sinelerinde taşıyan alimler ve hafızlar ki eserleri yeniden imla ederek yani yazarak ilmin silsilesini devam ettirmişlerdir ki çok önemli bir hizmeti yerine getiriyorlar. Onun için de Allah-u Teala onların derecelerini âli eylesin. Çok kıymetli hizmetler, evet.
0: Şimdi diyorlar ki efendim, belki dinleyenlerimiz düşünebilirler. Ne demek ya? Koskoca kitabı nasıl ezberleyebilir?
1: Ya,
0: şimdi İmam Şafii Rahmetullah Hazretleri gibi büyük bir zirve bir zat var. Malumeliniz. Ehl-i Sünnet amelde dört hak ve sebe ayrılıyor. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli. Ehl-i Sünnet'in reisi Hazreti Numan bin Sabit. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'dir. Malum İmam ilk önce İmam Azam Hazretleri geliyor. Sonra bir gün İmam Şafii Rahmetullahi Hazretleri İmam Malik Hazretleri'nin hadis dersi verdiğini duyuyor.
1: Evet.
0: Ve ziyaretine gidiyor. Ziyaretine genç bir delikanlı. Diyor ki efendim müsaade edin, efendim diyor, Muvatta eserinizi, yani hadis-i şerifle ilgili şey, çok kıymetli bir eserdir Muvatta. Bana efendim ödünç verir misiniz diyor. Hay hay buyur, yani o gözündeki o parlaklığı, ilim aşkını görünce veriyor ve belli bir süre sonra getiriyor. Yani 15 gün sonra, 10 gün sonra getiriyor. Efendim çok teşekkür ederim, Cenab-ı Hak razı olsun.
1: Evet.
0: İstifade ettim diyor. Buyuruyor ki İmam Malik Rahmetullahi Hazretleri, ey genç buyuruyor. Dilersen sana Muvatta'dan ders vereyim buyuruyor. Efendim diyor.
1: Ne güzel bir örnek.
0: Muvatta hepsi ezberimde diyor.
1: Ya,
0: Allah Allah diyor. Ve birkaç yerinden hadis-i şerif soruyor. Hepsini İmam Şafii Hazretleri ezberlemiş. Evet. Çok kısa bir sürede. Hakeza yine İmam Şafii Hazretleri'nin bir Ramazan'daki bir yolculuk esnasında her gün bir cüz okumak suretiyle 30 Ramazan'da bütün Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği yine kanaatle zikrediliyor.
1: Evet,
0: sadece bir örnek.
1: Tabii çok güzel söylediniz.
0: Evet.
1: Hatta bu konuda bir misal de anlatılır hocam. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin yüce üvey babası Muhammed Şeybani Hazretleri.
0: Evet.
1: Sadece ilgili sayfayı bir kere görmesi yetiyormuş deniyor hocam.
0: Hatta öbür sayfayı kapatıyormuş.
1: Tabii aynen evet. Öyle. Hocam şimdi şu da var.
0: Hocam diyorlar ona, fotojenik hafıza mı?
1: evet. Şimdi bazı batılılar bununla, işte Japonlar falan övünüyorlar ama yani ecdadımızın o kadar güzel şeyleri var ki. Bir de hocam bu yaz Doğu Anadolu'ya gittiğimizde, mesela bir Şemdinli'ye, Yüksekova'ya, işte Arvas'a gittiğimizde oralarda kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere bu insanlar niye yerleşmiş dediğinizde işte burada sır ortaya da çıkıyor. Zeka var, potansiyel var. Bir de zihinleri meşgul eden çevresel faktörler yok. Yani her şeyle odaklanıyorlar oraya. Dediğimiz gibi potansiyel de yüksek olunca hocam işte de, ilim deryaları böyle doğuyor.
0: Bir de bir misyonla misyon yüklenince.
1: Tabii misyon var. Dualarla
0: mesela
1: almışlar.
0: Şöyle,
1: evet.
0: Üst tarafta Arvas Medresesi.
1: Evet.
0: Alt tarafta da Nehri Medresesi.
1: Evet.
0: Doğu Anadolu bölgesinin Şiiliğin girmesine mani oluyor.
1: Abi ne güzel söylediniz. Dilinize sağlık.
0: Dolayısıyla tabii. O şekilde bir de Hülagu gibi, evet. Cengiz gibi böyle barbar kimselerin o tür saf yerlere ulaşmalarının da
1: tabii.
0: Çok
1: zor
0: kesilmiş oluyor ama tarihi enteresan bir şey.
1: Evet.
0: Hülagu ulaşmıyor ama
1: evet.
0: Rus kafirleri ile Ermeni tabii. Kafirleri tabii. Efendim yakıyorlar.
1: Hocam şimdi araçlarla, minibüslerle gittik biz oraya tur olarak. Efendim araçların balataları artık ısınıyor. Çukura aşağıya doğru iniyoruz.
0: Hocam tecrübeli birisiyle gitmek gerekiyor. Yani. Yoksa
1: tabii.
0: Balataları yakarsınız yani.
1: Şimdi Özbekistan'ın Kitap şehrine gittik. Orada da aynı şekilde. Ya diyorsunuz bu mübarek insanlar nasıl yetişmiş hocam? Aslında her şey sır orada saklı.
0: Tabii aynen öyle.
1: Ondan dolayı hocam inşallah ikinci bölüm sanırım.
0: Evet hocam. Yönetmenimiz bir işaretle bulunuyorlar hocam. Değerli dinleyenlerimiz, Tarihi Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tekrar merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Tarihe Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Kısa bir ara vermiştik. Kıymetli hocam, yakılan kütüphaneler,
1: evet,
0: ve yok edilen bir hafıza, bir medeniyet ve yok edilmeye çalışılan diyelim.
1: Evet hocam.
0: Neden? Çünkü siz nasıl, niçin yok edilemediğini anlattınız. Bize daha neler söylemek istersiniz hocam?
1: Yani inşallah biz bu Cengiz ve Hülagu ile ilgili ayrı bir program yapacağız zaten. Orada bu adamların aslında İslam dünyasına nasıl zarar verdiğini özel olarak anlatacağız. Ama bugün ya bu yakılan yıkılan eserlerin kültür dünyamızda neler alıp götürdüğünün üzerine odaklanıyoruz ki zamanımız da mahdut olunca detaylara çok giremiyoruz. Ama bununla ilgili özel program yapacağız. Cengiz ve Hülagu zaliminin, evet, neler yaptığı ile ilgili. Şimdi Osmanlı arşivleri ve modern dijitalleşme hocam günümüzde gerçekten güzel çalışmalar da yapılıyor. Milli Kütüphane, Türkiye Yazma Eserler Kurumu çatısı altında. Ama Osmanlı Devleti'nin bu Halep, Şam, Bağdat, Kudüs gibi eyaletlerden merkezi kütüphanelere taşıdığı kütübü mevkufe.
0: Hocam, vakıf olan kitaplar.
1: Evet evet, bu defterler var. Bu defterlerin bugün özellikle Milli Kütüphane ve dediğimiz gibi Türkiye Yazma Eserler Kurumu çatısı altında yürütülen dijitalleşme projeleri kapsamında özellikle geçmişin yaralarını sarmak adına bu eserlerin yeniden araştırmacılara kazandırıldığını görüyoruz. Biz de bu araştırmalara bizatihi hocam dokunduk. Yani çok istifade ettik daha doğrusu. Devletimiz bu noktada güzel tedbirler de alıyor. Ama geçmişte tabii bazı şeylerin üzerinde duracağız. Yani bu arşiv kayıtlarının, belgelerinin kıymetinin niçin bilinmediği, bunların nasıl yakılıp yıkıldığından ziyade bunlar nasıl satıldığı konusu üzerinde de duracağız ama bu konuda ayrı bir can yakması sebebiyle çok, yani aslında herkesin malumudur. İnternette ufak bir araştırma yapılsa bununla ilgili neler oldu, neler yapıldı. Ama yerli kaynakların ortak vurgusu, düşmanlar kütüphaneleri yakarak İslam'ın ilmi köklerini kurutmak istemişler. Fakat hocam, vakıf bilinci, nüsa çeşitliliği, sinelerdeki ilim ve devletin kurucu iradesi sayesinde bu plan başarısızlığa uğratılmıştır. Hamdolsun. Özellikle yıkılan kütüphanelerin küllerinden Selçuklu ve Osmanlı eliyle yeni ve daha ihtişamlı bir medeniyet doğması hasebiyle ki Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun bırakmış olduğu miras çok çok önemli. Bunu özellikle bunu ayrı bir program konusu da olabilir hatta. Bu konularda özellikle ifade etmek lazım. Şimdi kağıdı yakmak ruhu öldürmektir diye böyle bir stratejiden bahsedilir. Özellikle evet, bazı tarihçiler bunu çok böyle uzun uzun uzadıya anlatırlar. Bununla ilgili yazılmış akademik çalışmalar var. Özellikle istilacı orduların komutanları, biraz önce bahsettiğiniz Hülagu, hatta Haçlı komutanları, yani bu Hülagu Cengiz'in vermiş olduğu zararları anlatıyoruz ama Haçlıların Anadolu'ya vermiş olduğu ve İslam alemine vermiş olduğu zararlar da apayrı bir anlatım konusu. Özellikle Müslümanları Müslümanların kılıcı kırılabilir, orduları dağılabilir. Fakat medreselerde okutulan, camilerde halka belletilen ve kütüphanelerde saklanan ilmi ve inanç kodları var olduğu sürece bu milletin yeniden ayağa kalkması her zaman mümkündür. Bu yüzden hocam kütüphaneler ordulardan önce gelir denir. İmha hedefi olarak da evet, genel ordulardan önce
0: ilim ordusu çok daha kıymetli.
1: Tabii ilim yuvalarının nasıl ortadan kaldırıldığı hep anlatılır.
0: Çünkü sevgili peygamberimiz evet, hocam malumunuz aleyhissalatü vesselam
1: evet,
0: rütbetül ilmi ala rute buyurmuşlar.
1: Ya, evet.
0: Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir.
1: İlim rütbesidir buyurmuş.
0: Hocam hatırlar mısınız? Nizam-ı Mülk ile ilgili program yaparken bir anekdot nakletmiştik. Nizam-ı Mülk bir gün Melikşah'la beraber
1: evet, çok güzel bir Alparslan misal. İyi yakaladınız hocam.
0: Beraber giderlerken evet, bir bakıyor ki böyle üstleri yırtık, koltukların altında kitaplar, ellerinde işte bazı nüshaları düzeltmeye çalışan gençler görüyor.
1: Çok güzel.
0: Sultan diyor ki, vezir bunlar kimlerdir böyle? Efendim diyor, bunlar ilmi meraklı kullarımızdır, gençlerdir. Bunların halleri niye böyle? Yani üstlerindekiler yırtık. Yok mu bunların barınacağı veya bakılacağı bir yer? Yok efendim diyor. O halde emir ediyorum hemen efendim harekete geç, hazırla.
1: Evet, evet.
0: Yap diyor. Bunun üzerine Nizamiye medreseleri, yani ismiyle evet, müsemma medreseleri inşa edince ilk defa İslam aleminde meccanen, yani bedava hizmet veren, yani hem
1: kurumsal
0: vakıf destekli, devlet destekli, vakıf destekli bir kurumsal olarak, hatta ilk üniversite olarak ifadede geçen şeyleri, medreseleri kuruyor ve bu çalışmaları yapılırken çok para sarf edildiğini gören, nizamın mülkü çekemeyenler efendim diyor, onun sarf ettiği paralarla diyor ordunuzu baştan aşağıya efendim
1: yeniden her yeniden şeyle bir dizayn edersiniz. Dizayn edebilirdiniz, evet.
0: Çağırıyor, gel bakayım buraya diyor. Vezir, böyle diyorlar diyor. Sultanım diyor. Bir ordu değil, üç ordu da efendim şey yaparız. Ama o ordular kaç harpe girer, kaç harpten sağ çıkarlar.
1: Doğru.
0: Ama ben size öyle bir ordu hazırlıyorum ki kıyamete kadar bu ordu kalacak diyor yani. Ordumuzun da kalıcılığını sağlayacak bir ordu hazırlıyorum diyor. O nedir diyor? İlim ordusunu hazırlıyorum efendim diyor size diyor. Ve hocam inşallah Osmanlı'ya birazdan geçeceksiniz. İlk Osmanlı Şehristanı hocam kimdi? Molla Feneri Hazretleri.
1: Evet hocam.
0: Molla Feneri Hazretleri'nin kütüphanesinde vefat ettiğinde terikesinde kaç kitap vardı? Şakaki Numaniye'de Taşköprü Zadı bunu anlatıyor. Hani ya, diyorlar işte evet. Efendim okuma yazma oranı şuydu, yok buydu. Evet. Düşünün mesela eğer İslam
1: cahil gezeyanları
0: veya İslamiyet veya Müslümanlar gericiydi, mürteciydi, şuydu.
1: Evet.
0: Peki ya şunu bir düşünün. Madem Müslümanlar mürteci idiyse Bağdat kütüphanelerini o Dicle'de akan mürekkep hangi medeniyetin kitaplarıydı? Ve

0: içerisinde 10 bin kitap var.
1: Doğru söylüyorsunuz. Çok evet. Doğru. Evet hocam, özellikle tabii Batı kütüphanelerindeki İslam hazineleri, özellikle ironi ve benzeri konular üzerinde zamanla Endülüslülerin, tabii Endülüs evet, medeniyeti tarif edilirken olaya Avrupalılar biraz daha mizahsen bakıyorlar ama oralarda yaşanan hadiseler aslında içleri yakan mahiyette çok büyük bir kültür hazinesinin ortadan kaldırılmasına sebebiyet veren çok farklı şeyler. Tabi Endülüs'ün düşüşü, Doğu seferleri sırasında Avrupalıların yağmalayıp kendi başkentlerine özellikle taşıdığı binlerce Arapça İslami el yazması aslında fiziksel olarak yok olmaktan kurtulmuş. Fakat uzun süre Doğu'dan koparılmıştır bu eserler. Biraz önce bahsettiğiniz gibi Amerika'da olsun, İngilizler olsun, diğerleri olsun, bunlar girdikleri yerlerin insanlarına zarar vermenin yanında esas zararı bunların ilmi noktada, yani kütüphanelerini, eserlerini ve benzeri şeyleri yakmak suretiyle en büyük zararı buradan veriyorlar. Evet. Batı'nın kendi aydınlanmasını veren esasını bu çalınan veya yağmalanan İslam kütüphane kalıntılarının üzerine, bunların üzerine inşa ettiği, ancak bunu ders kitaplarında gizledikleri de ısrarla vurgulanır. İstanbul'un fethinden sonra malumunuz Bizans'ta yaşayan ilim adamları İstanbul'da yaşıyorlar ama Anadolu'nun o Selçuklulardan kalma ilmi zenginliklerine çok ciddi manada istifade ediyor Bizanslı ilim adamları. Ve bu edinmiş oldukları ilmi zenginliği daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesinden sonra bunu Avrupa'ya taşıyorlar. Bu da çok çok önemli. Bunlar zaman zaman insaf ehli kimseler tarafından tarih kitaplarına, ders kitaplarına yazılıyor. Tabi Osmanlı'nın iade ve takip hassasiyeti de çok çok önemli. Arşiv belgelerine dayanan tahliller var. Mesela Osmanlı padişahlarının yabancı devletlerde kalan veya kaybolma tehlikesi altındaki Türk İslam eserlerini diplomatik yollarla satın alarak veya fermanlarla yeniden merkeze, yani İstanbul'a getirtmek için büyük bir mücadele verdiği de görülüyor.
0: Evet.
1: Bu tarihi kaynaklarda da yazıyor. Arşiv belgelerinde bu konuyla ilgili uzun ve teferruatlı bilgiler var. Tabii bu durum devletin kütüphane kırıntılarına dahi nasıl kutsal bir emanet gözüyle baktığında kanadı. Dolayısıyla hocam kağıt yanabilir, nehirler mürekkeple karartılabilir, şehirler haritadan silinebilir. Fakat vakıf şuuru, nüsha çeşitliliği, ümmetin ortak hafızası ve ecdadın bu noktada göstermiş olduğu imani sadakat sayesinde hakikat asla yok olmamıştır.
0: Evet.
1: Yıkılan her kütüphanenin külünden Selçuklu ve Osmanlı gibi dünyaya adalet ve ilimle sarmalayan yeni ve daha kudretli bir medeniyet güneşi doğmuştur. Onun için sinelerdeki kitap, curuhu sudur kavramı malumunuz hocam. Bu hafızanın muhafazası için de kullanılan bir kavramdır biliyorsunuz. Özellikle kitapların, yani hafızanın kitaptan üstün tutulduğu dönemler de yaşanıyor değil mi hocam? Yani bu konular üzerinde zaten siz misal de verdiniz. İslam medeniyetinin ilk ve en parlak dönemlerinde bilginin sadece kağıda hapsedilmediği, ki bu çok çok önemli bir hususiyet. Alimlerin, hafızaların ve muhaddislerin binlerce hadisi şerifi, şiiri, hukuki kaideyi ve ilmi formülü kelimesi kelimesine nasıl ezberlerinde taşıdığı da bilinen bir hakikattir. Düşmanlar kütüphaneleri yakıp kitapları nehre attıklarında hocam fiziki kağıtlar yok olmuş, doğru. Fakat o kitabı baştan sona ezbere bilen alimler, ki misal Bağdat'taki yıkımdan sağ kurtulan ve o sırada başka bir şehirde bulunan ilim erbabı,
0: evet,
1: ki onun zihinlerindeki bu hazineyi yeniden kağıda dökerek eserin ihya edildiğini görüyoruz. Yani bu çok büyük bir zenginliği de beraberinde getiriyor. Yani istediğiniz kadar yakın yakın ama bu insanlar kendi talebelerine, evlatlarına ve yakın çevrelerine de bu konuda kabiliyeti olan, donanımı mümkün olan, yani bu noktada imkanları yerinde olan bazı kimselere, zihni noktada potansiyeli yüksek olan kimselere bu zenginliği de aktardıklarını ve bunların bu şekilde de korunduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bu özellikle İslam alimlerini yürüyen birer kütüphane olarak nitelendirir Batılılar.
0: Evet.
1: Haçlı seferleri sırasında tabii bu Haçlı ordularının içerisinde komutan mahiyetinde bulunup da biraz daha böyle insaf ehli, düzgün veya nasipli kimseler, ki İslamiyetle şereflenen çok sayıda komutan var tabii bu esnada Haçlı ordusunun içerisinde.
0: Evet.
1: Bunlardan

0: bazıları da kendi ilmi noktada bir açlık var. Müslümanların bu noktadaki eğilimini ve nasıl mahir olduğunu gördüklerinde İslamiyet'in o mübarek nuruyla nurlandıktan sonra kendilerini ilime veriyorlar. Bu
1: Evet.
0: konuda çok örnek misaller var. Onun için bunlar bazı şeylere şahit olduklarında, İslam alimleriyle tanıştıklarında İslam alimlerini yürüyen birer kütüphane olarak telakki ediyorlar. Bazı seyyahlar da var hatta bu konularda. Hatta Moğol veya Haçlı kılıçları binaları yıkıp yazılı metinleri yok etmiştir. Bu herkes tarafından bilinen bir hakikattir.
1: Evet.
0: Fakat ilmi kalbine ve hafızasına kazımış olan bir nesli tamamı yok etmeleri de mümkün olmamıştır. Bu da Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır değerli hocam,
1: Evet.
0: bildiğiniz gibi. Bu durum kütüphane yangınlarının yol açtığı yıkımın yetkisini en aza indiren en büyük beşeri ve manevi sigortada olmuştur ki bugün İslam dünyasına sahip olduğu birçok birikimde bu belirttiğimiz şeylerin üzerine inşa edilmiştir denilebilir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla geçmişte yaşanan kütüphane kıyımlarını ve bu Cengiz zulmünü anlatırken bazı kaynaklar bugünkü nesillerin kendi tarihine, yazma eserlere, ecdat yadigarı, arşivlerine ve medeniyet köklerine sahip çıkması hayati bir mecburiyet oldu. Bunlar özellikle
1: Fikir.
0: mütefekkirler tarafından, bunların zaman zaman dile getirildiğini biliyoruz. Ya tarihini, kütüphanesini ve medeniyet birikimini unutan milletlerin dışarıdan gelebilecek her türlü kültüre ve zihni işgal açık hale geleceği uyarısı da yapılır. Onun için hocam küllerinden doğan bir millet netice itibariyle Osmanlı'nın bırakmış olduğu miras. Daha sonraki zamanlarda tabii bu çeşitli şekillerde dumura da uğruyor. Çeşitli saldırılara
1: Evet.
0: da uğrayabiliyor. İttihatçıların özellikle Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi hadisesinden sonra yıldız yağmasında bile o kadar çok kitap yakılmış ki bunların bile bugün maalesef tam manasıyla anlatılmadığını görüyoruz. Yani İslam dünyasının düşmanlar tarafından yakılan ve yıkılan kütüphanelerinin yanında bir de içeriden bazı kimseler tarafından yapılan saldırılar var. Bunlar da maalesef bu kaybedilen bilgilerin acısıyla birlikte bu millete hafızanın, vakıf bilincinin, şuurunun, nüsha çeşitliliğinin, sinirlerdeki ezberlerin ve devlet kurma iradesinin ne kadar kudretli olduğunu göstermesi açısından da çok çok önemli. Hocam tarih boyunca kütüphaneleri yakanlar unutulmuş. Bunların
1: Evet.
0: bugün itibariyle arkasından tabii lanetle anılıyorlar. Tabii o külün altından yeniden doğan İslam medeniyeti ve onun ilim mirası insanlığa bugün ışık tutmaya devam ediyor. Tabii ilim sevgisi ve şehitlik mertebesi özellikle İslam'da kitabın çok ayrı bir mukaddesat olarak görülmesi hadisesi var ki bununla ilgili olarak İslam dünyasında kitaba ve ilme verilen, gösterilen uğrunda can verme hassasiyeti ki bununla ilgili de çok bazı hikayeler de anlatılır. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek lazım. Tabii vakfiyelerde bazı şeyler var hocam okuduğunuzda siz de bu konu üzerine çalışan birisi olarak. Her kitap, eser bir vakfiyenin çatısı altında korumaya alınıyor aslında. Bu vakfiyelerdeki ağır ihtarlar ve beddualar da var aslında. Bazı şeylerde Selçuklu Osmanlı vakfiyelerinde özellikle kütüphanelere konulan kitapların dışarı çıkarılması, ödünç verilip geri alınmaması, satılması veya tahrip edilmesi kesin bir dille yasaklanırdı. Bugünün mütefekkirleri tarafından yazılan eserleri de bunların üzerinde özellikle durulur. Tabi vakfiyelerin sonuna yazılan ve o dönemki hukuk sisteminde bağlayıcı olan ağır uyarılar var. Mesela bu kitabı kütüphaneden dışarı çıkaranın, çalanın veya zarar verenin, Allah-u Teala'nın, meleklerin ve bütün lanet edenlerin laneti üzerine olsun şeklinde bazı ibarelerle de karşılaşıyorsunuz.
1: Vakıflarda.
0: Tabi tabi hocam
1: Tabi
0: vakfiyelerde. Tabi
1: vakfiyelerde.
0: bu kitapların talan edilmesine karşı en güçlü caydırıcı hukuki kalkanlardan birisi olarak da ifade edilir. Yani kitapların korunması için bu kadar sıkı bir kararlılığı da görüyoruz. Onun için ilmi terk etmeme direnci ne olursa olsun katliamlara da uğrasanız, saldırılara da uğrasanız, ülkenizi istila da edilse her şeye rağmen bunların halkan altından sahip çıktığınız bu değerler sayesinde ki yeni bir neslin yeniden filizlenmesini de sağlayabiliyorsunuz. Tabi dediğimiz gibi Moğol ordular şehirleri kuşatıp surları döverken ve kütüphaneler kül olurken hocam bu Buhara, Semerkant gibi ilmin merkezi olan kıymetli şehirler yine aynı şekilde Bağdat
1: O Rusların da şeyi,
0: tabi tabi
1: evet.
0: Rusların da tesiriyle bu yıkık camilerin avlularında alimlerin halka kurup ders okutmaya devam ettiği tarihi kaynaklardaki bu onların aynı zamanda yazdığı kitaplar var. Efendim bunları talebelerine emanet olarak bıraktığı kitaplar var. Hatta evet. bazı alimler var. Kütüphanesini, kitaplarını olduğu gibi talebesine emanet etmiş. Bunları senden sonrakilere de ulaştır
1: vakf
0: diye.
1: Ediyor. Evet, vakf
0: tabii,
1: ediyor.
0: İlmin kılıçtan keskin olduğunun da işareti olarak da bunlar hocam batılılar bu tür mevzularda o kadar acayip şeyler yazıyorlar ki bir batılı bilim adamı Müslümanların sahip çıktığı bu ilim mirasını korumak için canlarını nasıl feda ettiğini adam anlatmış, yazmış. Bununla ilgili bir sempozyumda karşılaştık. Adam uzun uzun anlatıyor. Diyor ki işte efendim canlarını verirler ama bunlara sahip çıkarlar diyor. Biraz önce Ahmet Efendi örneğinde olduğu gibi yangın çıkıyor, kendisini onun üstüne atıyor. Onun için değerli hocam anlatılacak çok şeyler var ama özellikle son dönemlerde tabii bu konu biraz da can sıkıcı bir mesele. Çok da fazla girmek istemiyorum aslında. Son zamanlarda özellikle bu arşiv kayıtlarının satılması, yakılması bu noktada efendim maalesef ki aslında koskoca bir milletin zihninin
1: hafızasının tabii, diri diri toprağa gömülmesi. Hocam biraz önce ifade ettiniz ya.
0: Evet.
1: Cennet Bekan Abdülhamit Han'ın kitaplarını çöpe atıyorlar.
0: Tabii.
1: Hatta biri anlatıyor.
0: Evet.
1: Biri kitapları birine demişler ki bu kitapları kağınıyla Halice dök.
0: Ya.
1: Adamcağız kitapları dolduruyor, Halice döküyor.
0: Maalesef.
1: Fakat bu hali Fransa büyük Avusturya büyükelçisi bir bakıyor ki kitapları bir yerden çıkarıyor. Ondan sonra Halice döküyor. Halice ya. Ne yapıyorsun sen diyor. Evet. Bana böyle söylediler diyor. Peki ya ben sana 15 lira versem
0: Avusturya para versem. Avusturya Yahudisiymiş bir de üstelik hocam.
1: Evet. Benim konağın bahçesine döker misin? Para vereceğim sana diyor. Ya. Peki diyor. Oraya döktürüyor. Onlar arasında İbn-i Sinan Kanun Fettab kitabı tabii. Orijinal üstası çıkıyor mesela.
0: Tabii, çok doğru.
1: Hakeza hocam yani hakikaten son dönemle ilgili yapmamız gerekiyor ama mesela bir yerde okumuştum ama kaynağı hatırlayamıyorum. Bir İngiliz diyor ki biz de Türkiye'de kütüphanelerin yakılmasını istemedik, yakmadık.
0: Evet.
1: Zaten diyor gerek kalmadı diyor. Mesela Cemil Meriç diyor kütüphanelerin yakılmasına gerek kalmadı. Evet. Çünkü zaten 1928'de Harf İnkılabı yapıldı.
0: Evet.
1: Harf İnkılabı ile beraber eski yazıyı zaten bir gecede hiç kimse okuyamaz oldu. Ve dolayısıyla 1500 yıllık İslam medeniyeti ile ilgili bütün efendim köprüler yakıldı, atıldı.
0: Evet.
1: Ki İsmet İnönü hatıratında bunu söylüyor zaten. Tabii, diyor ki Arap kültürlü olan bağı kopardık diyor biz.
0: Tabii. Onu büyük başarı olarak anlatıyor.
1: Evet ve hazin bir olaydır. Yani
0: evet.
1: Kütüphanelerin efendim yakılmayıp ama yazının değiştirilmesi hazin bir hadisedir. Evet, mesela Osmanlı evet. Arşivinde bile.
0: Evet.
1: Osmanlı Arşivinde Allah rahmet eylesin Turgut Özal Bey'in şeyi çok rolü var. Yani mahzenlerde çürürken efendim fareler kemirirken o kıymetli belgeleri Osmanlı belgelerini ya bir evet. 600 yıllık bir devletin hafızası var orada
0: evet.
1: ve merhum İsmet İnönü Hoca'yı
0: evet.
1: başına getirerek arşiv başkanlığını evet. teşekkül ettirmesi büyük bir şeydi ve en sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde Sütlüce'de çok güzel bir arşiv binası yapıldı ve şu anda hala araştırmacılarını arıyor.
0: Tabii.
1: Yani
0: yabancılar daha
1: tabii
0: fazla.
1: Yabancılar daha fazla.
0: Daha fazla geliyor.
1: Ve dolayısıyla
0: evet.
1: Hocam programımıza sona gelmiş bulunuyoruz.
0: Hocam şunu söyleyeyim sadece.
1: Buyurun.
0: Şimdi Osmanlı Türkçesi de yani Osmanlıca aslında da Osmanlı Türkçesi dersi veriyorum üniversitede. Hocam onlarca öğrenciye bakıyorsunuz. Önce öğrencilerin seviyesini ölçüyorum. Yani bu harfleri tanıyor musunuz? Hocam Elif'i bilmiyor çocuk. Düşünebiliyor musunuz?
1: Bilmez.
0: Elif'i, B'yi bilmiyor. Ve sorsanız, araştırsanız hepsi bu topraklar için canını feda etmiş şehitlerin torunları çıkar. Yani insanın canı acıyor. Bu 1931 yılında İstanbul Defterdarlığı Hazine Dairesi'nde ve çeşitli depolarda bulunan özellikle dönemin maliye ve idari birimlerine ait eski Osmanlı dönemine ait çuvallar dolusu evrak ve defter. Bunlar hocam lüzumsuz kağıt ve fazlalık evrak statüsünde değerlendirilerek hurda kağıt hamuru yapılmak üzere bir şirket aracılığıyla dediğiniz gibi Bulgaristan'daki bir kağıt fabrikasına okkası 3 kuruştan satılıyor hocam.
1: Ya,
0: tren evet. vagonlarına yüklenerek Edirne üzerinden sınır dışına çıkarılıyor bu kağıtlar ki malzemelerin yaklaşık 400-500 sandık ve milyon yakın belge olduğu ifade ediliyor. Hatta satışın durdurulması daha sonra tabii birçok basının ve alimlerin tepkisi de bu beraberinde geliyor bu mevzu duyunca. Hatta Muallim Cevdet bir gün diyor ki bana diyor bir haber geldi diyor arşiv şeyden sirkeciden trene yükleniyor diyor. Atladım arabaya atladım hızlı bir şekilde gidiyorum diyor. Baktım ki diyor trene yüklenmişler, tren kalkmış gitmiş. Yerde bazı kağıtları gördüm diyor. Çocuklar diyor bunu gemi yapmışlar, oyuncak yapmışlar. Biraz süttaç parası verdim, ellerinden aldım diyor. Baktım hocam diyor Viyana kuşatmasındaki ordunun en hassas bilgileri yer alıyor bu kağıtta diyor. Yani düşünebiliyor musunuz Muharrem evet. Cevdet'in bu ifadesi ki satışın duyulması üzerine özellikle bu Son Posta gazetesinde İbrahim Hakkı Konyalı bu Türk arşivcilerinin yine öncülerinden kabul ediliyor Muharrem Cevdet. Efendim bu bazı mebuslar özellikle bu Saruhan mebusu Refik Şevket İnce hocam bu duruma çok sert tepki gösteriyor yani sessiz kalmıyorlar. Efendim Muharrem Cevdet dönemin başkan vekili İsmet İnönü'ye telgraflar ve raporlar göndererek bu felaketin durdurulmasını bunun sıradan bir hurda satışı değil devletin tapusunun elden çıkarılması olduğunu ifade etmişler. Dolayısıyla olayın basına yansıması ve mecliste soru önergesine dönüşmesi üzerine Bulgaristan'daki Türk diplomatların ve yetkililerin uyarılmasıyla belgelerin hamur haline getirilmek üzere fabrikaya ulaşmadan Sofya tren istasyonunda Bulgar hükümeti tarafından koruma altına alındı ve daha sonra Sofya'daki Siril Milli Kütüphanesi'ne devredildi bilinmekte ki biz bunları hocam daha sonra Türk parasının para etmediği zaman da altın verip bunları rahmetli Özal zamanında almak zorunda kaldık. Menderes zamanında, Özal zamanında almak zorunda kaldık. Yani çok enteresan şeyler var.
1: Bu, milletin hocam, hafızasıdır bunlar. Bulgarlar tabii. Bunları tasnif edip katalogladılar.
0: Katalogladılar,
1: hatta,
0: evet.
1: Arşivlerin satılmasıyla ilgili evet. Mektup yazan zat sonra diyor ki keşke diyor müdahale etmeseydim hepsini verselerdi.
0: Maalesef.
1: Hiç olmazsa mahzenlerde fareler yemez, kaybolmazdı diyor.
0: Yani evet. Maalesef yani bu hurda kağıtlar evet. diye satılması, arkasından camilerin ahır haline getirilmesi hepsi de hocam işte Allah her şeyi sonu hayırla efendim günümüzde bu eserlerin birçoğu belki de yakılabilirdi de.
1: Tabii.
0: Yani hurda kağıt olarak satıldığına bile şükrediyorsunuz. Tabii. Yakılsaydı bunların hiçbirine belki de ulaşamazdık.
1: Yakılan olmadı mı? Evet. Yakıldı.
0: Vardı,
1: Yıldız tabii. Arşivi yakıldı mesela yakıldı, hocam. Yani.
0: Yakıldı,
1: dolayısıyla
0: doğru.
1: Öyle.
0: Doğru.
1: Hocam ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür
1: ediyoruz. Yani söyleyeceğiniz birkaç şey varsa.
0: Çok teşekkür ederiz peki. Hocam. Yani sayenizde güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah dinleyicilerimiz istifade etmişlerdir. Bu Bulgaristan'a satılan 1,5 milyon Osmanlı arşiv belgesi diye YouTube'da bir video var hocam. Bulgaristan'a satılan 1,5 milyon Osmanlı arşiv belgesi. Bunu mutlaka herkesin izlemesini tavsiye ediyoruz. Bulgaristan'a satılan 1,5 milyon Osmanlı arşiv belgesi ismi. Herkesi saygıyla selamlıyorum.
1: Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, tarihi açılan pencerenin sonuna geldik. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker, bendeniz Mehmet Sıtık Arbaz hazırlayıp sunduk. Kumanda masasında İbrahim Macit kardeşimiz vardı. Başka bir programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalınız efendim.
2: Tarihe açılan pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 5 Ekim Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Akif Bülbül'ün Panoramik Bakış başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye bugün hangi noktada, bir göz atalım isterseniz. Adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma, savunmadan eğitime, sağlıktan çalışma ortamına, teknolojiden sosyal hayata kadar bölgemizdeki savaş ortamı ve krizlere rağmen fersah fersah mesafe kat ettik. Sadece ekonomi üzerinden örnekle anlatalım. 455.357 konut ve iş yeri yaptık. 11 ilimizde 6 Şubat depreminin izlerini sildik. İnşa ve ihyanın faturası 5.4 trilyon liraya mal oldu. Eylül ayı sonu itibariyle ihracatımız rekor kırdı. 283.7 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Geçen sene yaşanan zirai don ve kuraklığı geride bıraktık. Tarımda hızlı bir toparlanma gerçekleşirken üretim arttı. Yarın ilk 6 ayında turizm gelirimiz 30 milyar doları geçti. Yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik. Dünyaya satış yapan bir ülke konumuna geldik. İhracatımız 6.3 milyar dolara çıktı. İlk 11 ülke arasındaki yerimizi aldık. Enerji faturalarının ağırlaştığı bir ortamda kamu maliyesinde sağlanan disiplin sayesinde bu yıl cari açığın milli gelire oranının %2.6, bütçe açığının ise %3.1 olması bekleniyor. Böyle bir tablo bize neyi gösteriyor? Ülkemizin kalkındığını, geliştiğini ve büyüdüğünü, dış politikada ağırlığının her geçen gün arttığını, istikrar, barış ve huzur arayışlarında çözüm için başvurulan bir ülke haline geldiğimizi. Terörsüz Türkiye sürecini tamamladığımızda ise bütün dengeler değişecek, hesaplar ters yüz hale gelecek. Tuzak, oyun kuranların kurdukları tuzağın altında boynu ezilecek. Fitne fesat peşinde, dalalet içinde olanlar bozguna uğrayacak. Peki bu anlattıklarımızın mimarı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basiretli tutumu, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın el ve gönül birliği. Bu birliktelik devam ettiği sürece bizi hiçbir küresel egemen güç, şer odakları engelleyemez. Meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye yüzyılı marif modeli yerleştikçe öğrencilerimizin başarı grafiği de yükseliyor. Başarının sırrı da zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönden öğrencilerin bir bütün olarak yetiştirilmesi, PISA 2025 sonuçları sistemin yerine oturduğunu gösterdi. Fen bilimlerinde, okuma becerilerinde, matematikte, OECD ülkeleri arasında tarihi bir başarıya imza attık. Bir bakışta Eğitim 2026 raporunda da ülkemizin geldiği pozisyon dikkat çekici. Güçlü yükselişimiz gözler önüne seriliyor. Öğretmen açığı olmayan iki ülkeden birisiyiz. Genç ve dinamik öğretmenlere sahibiz. Sınıf mevcudunda ortalamayı yakaladık. Eğitime ayırdığımız payda ortalamanın üzerindeyiz. Öngörülen sürede okul bitirmede çok başarılıyız. Okul öncesi eğitimde durumumuz çok iyi. Genç kadınlarımızın yüksek öğretime erişimi çok yüksek. Bazı muhaliflerle işbirlikçilerinin başını çektiği

Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "O paraları getirecekler, başka bir yolu yok" başlıklı makalesini sunuyorum. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Erdoğan fon kriziyle ilgili olarak başından itibaren kararlı mesajlar veriyor. Bunu kamuoyuna açık olan her konuşmasında tekrar ediyor. Ama başlıkta verdiğim sözleri küçük bir dairede yaptığı değerlendirmeye ilişkin. Erdoğan, "O paraları getirecekler, başka bir yolu yok" diyor. Fon krizinin son 3-4 ayda tsunami dalgası gibi yükseldiği söyleniyor. Eğer Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025 tarihinde uyarıda bulunduğu zaman ya da Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 25 Şubat 2025 tarihinde SPK'yı yazılı olarak ikaz ettiği dönemde tedbir alınsa fon krizi bu kadar büyümeyecekti. Bir tespit daha, en büyük hatta en büyük işlemi yapanlarınsa sayısının 50 civarında olduğu ifade ediliyor. Bunlar isim isim tespit edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O paraları getirecekler, başka bir yolu yok" dediği bu kişiler. Yani 50 civarındaki büyük vurguncu. Bunlar yükselince satmışlar, düşünce almışlar. Son anda da çıkış yapıp paralarını kurtarmışlar. Peki içerideki tüyo almadan, içeriden tüyo almadan bu yapılabilir mi? Ya bu paraları getirecekler ya da... Bir ay içerisinde iki önemli gelişme bekleniyor. Bir, adli soruşturma derinleştiriliyor, fon krizinde payı olanların etrafındaki yargı kıskacı daralıyor. SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istenilmesi bunun ilk adımı. 2. Bu ay içerisinde 1 milyonun altındakilere ödemeler başlıyor. 355 bin kişinin 1 milyon ve altında alım yapanlardan oluştuğu söyleniyor. Fonların sahip ve yöneticilerinin mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca fonların varlıkları, takas banktaki zorunlu tutulan karşılıkları, ellerindeki devlet tahviliyle alım-satım yaptıkları hisselerden oluşan gelirler burada kullanılacak. Dikkat ederseniz 3. maddeyi yazmadım çünkü onun zamanlamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Erdoğan panik halinde hareket eden bir lider değil. Yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Kendi yapacağı bir zamanlamayla fon rezaletine bulaşanların biletini kesecek. Siyasette, bürokraside kelle koparacak. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cuma günü yapılan toplantıda 1 milyon TL'nin altındakilere ilişkin ödeme planı üzerinde duruldu. Bu arada SPK yasası inceleniyor ve denetimdeki aksaklıklar tespit edilmeye çalışılıyor. Bir de geri ödeme üzerinde duruluyor. Bu konuda iki görüş var. Bir kesim paraların geri alınması için yasaya ihtiyaç olmadığını savunuyor. İkinci görüşse geri alımlar için SPK yasasında değişiklik yapılmasının yararlı olacağı görüşünde. Bu çalışmalar sürüyor ama aynı zamanda Amerika'daki sistem de inceleniyor. 2008'deki Madoff krizinden sonra mağdurlara birkaç farklı yöntemle ödeme yapılıyor. Hem Adalet Bakanlığı'nda bir fon kuruluyor hem varlıklarına el konuluyor. Ancak devlet Madoff'un bu işlemler sırasında kullandığı JP Morgan Chase Bank'a dava açıp paranın önemli bir bölümünü tahsil ediyor. Bu sayede 40.930 kişiye ödeme yapılıyor. Bu mekanizmanın bir faydası daha oluyor. Hesaplarda 65 milyar dolar gözüküyor ancak gerçek kaybın 17,5 milyar dolar olduğu tespit ediliyor. Madoff krizinden çıkarılan dersler ışığında 2 yıl sonra Dodd-Frank yasası çıkarılıyor. Bu başlığı ironi olsun diye yazmadım. Kendi kendimi tekzip. Gerçekten de kendi kendimi tekzip ediyorum. Fon krizi patlak verdiğinde AK Parti'nin salı günü meclis araştırma önergesi vereceğini yazmıştım. Böylece fon kriziyle ilgili olarak araştırma komisyonu kurulmasına öncülük edeceğimi aktarmıştım. O yazıyı yazdığım sıralardaki hava böyleydi. Ben de gazeteci olarak o eğilimi yansıttım. Ancak AK Parti meclis araştırma komisyonu kurulması kararından vazgeçmiş. AK Parti'nin nasıl hareket edeceğine elbette ki AK Parti'nin yetkili kurulları karar verir. AK Parti'nin nasıl hareket edeceğine Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verir. Gazeteci olarak benim görevim oradaki eğilimi yansıtmaktır. AK Partili yetkililer yargı soruşturmasını yapıyor, devlet denetleme kurulu devreye girdi, bu aşamada meclisin yapacağı bir şey yok diyorlar. Peki bence bu doğru bir karar mı? Ben doğru bulmuyorum. Nedeni ise bu olayın ekonomik ve hukuki boyutundan ziyade siyasi yönü ağır basıyor. Bunun siyasi sonuçları dikkate

0: ayrılarak hareket edilmeli. Fon krizi patlak verdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı mesajlar veriyor. Siyasette duruş önemlidir. Özgür Özel'in sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok demesine ve yolsuzluklar, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkileri savunan tutumuna karşı AK Parti karşı çıkıyor, hesap sorulacağını söylüyor. Fatma Betül Sayankaya hemen istifa ettirildi. Bunlar doğru adımlardı. Siyasette algılar olguların önüne geçer. Muhalefet bu hafta araştırma önergesi verecek. AK Parti burada ön almak yerine reddederse o zaman muhalefetin eline önemli bir koz vermiş olacak. Geçen hafta AK Parti'nin ANAP örneğini iyi incelemesi gerektiğini yazmıştım. Özal, İsmail Özdağ'ları Yüce Divan'a verince alkışlandı. Ancak ANAP, Ercan Vuralhan'ı koruyunca çürüme başladı. ANAP hizmet yapmadığı için seçim kaybetmedi. Özal ülkede zihniyet devrimi yaptı. 141-142-163. Maddeyi değiştirdi. Türk parasını konvertibil yaptı. Savunma sanayi yatırımını başlattı. Türkiye semalarında F-16'ları uçurdu. Türkiye'ye ihracatı öğretti. Övünç kaynağımız TOKİ'yi kurdu. Ama yolsuzluklarda yeterli duyarlı göstermeyince milletçe cezalandırıldı. Siyasette algı her zaman olgunun önüne geçer. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "O paraları getirecekler, başka bir yolu yok" başlıklı makalesini sundum. 6 Ekim Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın "Ekim ayı çok kritik" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika, Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb ve Kızıldeniz coğrafyasında yeniden yığınak yapmaya başladı. Bölgeye 3. uçak gemisi gönderiliyor. Bunun başka gemi ve uçaklarla ne kadar takviye edileceği belli değil. Ancak bölgede zaten uzun zamandır mevcudiyeti bulunan hayli büyük bir Amerikan askeri gücü var. Hali hazırda Orta Doğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 50 bin civarında askeri olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Donald Trump, İran'ı sert vuracağız, yok edeceğiz türünden tehditlerine tekrar başladı. 3 Kasım ara seçimlerinde çok zor bir sınavla karşı karşıya bulunan ABD Başkanı, o bildik kaba ve üstenci diliyle ortalığı germeye devam ediyor. Tam 23 yıl boyunca Irak'ta işgalci güç olarak bataklıkta debelenen Amerika, henüz oradan çekilmeden İran'daki çamura battı ve gün be gün batmaya devam ediyor. İran'la savaşa girmek Amerika'nın hiç tahmin etmediği kadar sırtına bir yük bindirdi. Şubat ayından bu tarafa saldırı üstüne saldırı düzenleyen Amerika, beklediği hiçbir sonucu alamadığı gibi uzmanların yorumlarına göre çok büyük bir yenilgiye uğramış bulunuyor. Böylece Vietnam, Afganistan ve Irak'tan sonra yeni bir hezimetle yüz yüze kalmış bulunuyor. ABD istediği kadar devasa askeri güç seferber etsin, karşısındaki daha az güçlü ülkelerle bile başa çıkamıyor. Örnek olarak yukarıda saydığımız ülkelerde yaşanan macera ortada. İşin daha da tuhaf tarafı, ABD durduk yerde kendisi için herhangi bir tehdit teşkil etmeyen İran'a sırf İsrail istediği için bulaştı. Amerikan halkının vergileriyle alınan silah ve mühimmatı İran'a karşı kullanmaya devam eden Washington yönetimi aslında nasıl bir hedef koyacağını da şaşırmış durumda. Ne var ki Siyonist lobinin baskısı altında farklı bir karar alma iktidarını da ortaya koyamıyor. Diğer taraftan İran vekil güçleri üzerinden Amerika'ya karşı daha geniş cephelerde mücadele yürütmekten geri durmuyor. Bugüne kadar Hürmüz Boğazı ölçeğinde İran'la didişen Amerika, şimdilerde Husilerle de daha geniş çaplı bir çatışma durumuyla karşı karşıya. Kızıldeniz coğrafyasında İsrail ve Amerikan unsurlarına karşı hayli etkili saldırılar düzenleyerek yeni cepheler açan Husileri her iki ülkenin karşı saldırıları durduramadı. Son olarak Husiler Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına aldıklarını duyurdu. Bir tarafta İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına aldığını ilan ediyor ancak Amerika bunu kabul etmiyor ve boğazın açık olduğunu ileri sürüyor. Fakat gerçekte Hürmüz Boğazı'nın büyük çapta kapalı olduğu ve geçiş yapan gemi sayısının %10'lara kadar düştüğü de bir vakıa. Husilere karşı Yemen ordusunu destekleyen Suudi Arabistan ve Arap koalisyonu son günlerde daha geniş ve etkili hava operasyonlarıyla epeyce kayıp verdirirken bir taraftan da Mekke Savunma Paktı ile yoğun temaslar içinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ikinci defa Riyad'a gittiler. Bu görüşmelerde bir yandan savunma paktının kurumsal yapısını tamamlama noktasına ilerlerken, diğer yandan Yemen meselesinde Suud hükümetinin destek çağrıları da değerlendiriliyor. Pakistan'ın hali hazırda Suudi Arabistan'a askeri danışmanlar yolladığı yolunda bilgiler medyada yer aldı. Bu bilgiler yalanlanmadı. Savunma paktı ülkeleri işbirliği ve ortak savunma için gerekli altyapıyı geliştirmeye büyük önem veriyor. Mekke Savunma Paktı'nın Orta Doğu'da yepyeni dengelere kapı araladığı bir gerçek. Bu arada İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için durumunu iyi görmeyen Netanyahu ne yapıp edip yeni karışıklıklar çıkarmak için gece gündüz fitne peşinde koşuyor. Daha dün Haydut İsrail'in güya ateşkesin olduğu Gazze'ye yaptığı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail bununla da kalmadı, Suriye topraklarında saldırı ve provokasyonlara devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Lübnan'daki Hizbullah örgütüne karşı kullanılan patlayıcılı çağrı cihazını göstererek adeta dünyayı tehdit eden insan kasabı Netanyahu'nun mutlaka bir karışıklık çıkarmak istediği açık. Soykırım suçlusu Haydut bilhassa Türkiye'ye karşı bir tuzak hazırlama gayretinde. İran, Suriye veya Yemen üzerinden bu tezgahı kurmaya çalışıyor. Elbette Siyonistlere bu fırsatı vermemek gerekiyor. Türkiye bu konuda yeterince tecrübeli ve devlet aklına sahip bir ülke. Haydut İsrail'in tuzakları akamete uğratılacaktır elbet. Velakin Siyonist haydutların durmayacağı da açıktır. Dünya barışını tehdit eden bir diğer konu Rusya-Ukrayna savaşı. 5. yılına giren savaşın daha geniş bölgeye yayılma tehdidi gün geçtikçe artıyor. Başta Almanya olmak üzere 5 belli başlı Avrupa ülkelerinin liderlerine göre bir Rus-Avrupa savaşı an meselesi. Her vesileyle Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını duyuran Vladimir Putin, belli bir noktadan sonra da çok kesin bir kararlılık göstermekten geri durmuyor. Son aylarda Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusuna verdiği uzun menzilli füzelerle Rusya derinliklerindeki kritik hedeflerin vurulması Rusya'yı fena halde kızdırmış bulunuyor. Putin, Kaliningrad'a saldırı olması halinde nükleer silah kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini hatırlatıyor. Velhasıl dünyanın büyük bir bölümü barut fıçısı gibi. 27 Ekim'deki İsrail ve 3 Kasım'da yapılacak olan Amerikan ara seçimlerine kadar dünya bir tarafa çarpmazsa belki daha sakin bir dönem mevcut gerilimin yerini tutabilir. Ancak her halükarda durum çok kırılgan ve bir o kadar da tehlikeli. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın Ekim ayı çok kritik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün CHP-DEM ittifakı başlıklı makalesini sunuyorum. Birkaç süreç aynı zaman diliminde iç içe yaşanıyor. Terörsü Türkiye çerçevesinde atılan siyasi adımlar, üst üste patlayan skandallar, toplumu sarstığı gibi arınma ve yeniden yapılanma umudu da taşıyor. Ve bazı alanlarda yaşanan çöküşün içinden yeni ilişkiler, yeni ittifaklar doğuyor. Bunun için de siyasette olup bitenlere bakmak yeterli. Siyasette klasik deyimle kartlar yeniden karılıyor. Özellikle son 10 yılda Cumhuriyet'in 4 ana kolonu sayılan siyasi akımlarda yaşanan bölünmeler, ayrılıklar tesadüf değil. Önce AK Parti'ye bakalım. AK Parti derin bir bölünme yaşamadı ama içinden birilerinin umut bağladığı iki küçük parti çıktı. Aynı şeyi MHP'de yaşadı. Milliyetçiliğin Merkez Partisi MHP'den ayrılanlar da 2 hatta 3 parti kurdu. En derin siyasi krize ise daha çok başka partileri büyüten CHP sürüklendi. Yakın geçmişini küçük ayrılıklarla atlatan CHP bugün çok daha büyük ayrılık yaşadı ve bölündü. Buna rağmen ayakta kalmayı başardı. Şimdi benzer bir iç hesaplaşma DEM Parti'de yaşanıyor. DEM Parti, Öcalan'ın önerisiyle Demokratik Toplum ve Cumhuriyet Hareketi'ne dönüşerek Türkiye Partisi mi olacak, yoksa sol ve milliyetçi bir ayrılık mı yaşayacak? Bunu yakında göreceğiz. Bütün bu bölünmelerin en ilginç yanı ise ana gövdeden ayrılan partilerin başarısız olması ve yeni siyaset ortaya koyamaması. Bu yüzden hiçbiri cazibe merkezi olamadı ve hiçbiri ana akım partinin taklitçisi olmaktan öteye geçemedi. Büyük ihtimalle yeni parti de aynı kaderi paylaşacak. Çünkü yeni parti terörsüz Türkiye projesi gibi ülkenin en kritik meselesinde sınavı geçemedi, ikircikli davrandı ve negatif siyasetin simgesi oldu. Oysa bu projeyle ilgili çerçeve yasanın meclisten 467 oyla geçmesi tarihi bir dönüm noktasıydı ve siyasetin artık bu eksen üzerinde yeniden şekilleneceğinin işaret fişeğiydi. O işaret fişeği kutuplaşmaya, skandallara, sınamalara rağmen tarihi bir sorunda ortaklaşmayı başaran dört partiyi, AK Parti, CHP, MHP ve yeni adı ne olursa olsun DEM Parti'yi siyasetin merkezine oturttu. Böylece milli meselelerde bir araya gelen ana akım bu dört partinin önünde bugüne kadar başarılamayan ve Başkan Erdoğan'ın meclis açılışında altını çizdiği mutabakat içinde rekabet siyasetini hayata geçirme fırsatı var. Bir süre önce Nebi Miş Hoca da bu gerçeğe dikkat çekmişti. Son yıllarda iç cephenin tahkiminden Büyük Türkiye mutabakatına ve cephe siyasetinin geride bırakılmasından mutabakat içinde rekabet söylemine kadar yeni bir siyaset anlayışı gündemde tutuluyor. Bu durum doğal olarak yeni ittifakları da siyasetin önüne getiriyor. Tıpkı terörsüz Türkiye projesinde olduğu gibi partiler arasında yeni anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunu gibi birçok alanda yeni mutabakat örnekleri görebiliriz. Peki rekabet nasıl yaşanacak? İşte bu noktada yeni yeni konuşulmaya başlanan bir gelişmeden söz ediliyor. CHP-DEM Parti ittifakından. Bir yanda AK Parti ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı, öte yandan CHP ve DEM'in başını çekeceği ve içinde milliyetçi sol ve sosyal demokratların olacağı merkez sol ittifak. Şiddetin siyaseti zehirlemediği bir dönemde böyle bir siyasi tabloya ihtiyaç var. Şimdiden bazı CHP'li siyasetçiler bunu seslendirmeye başladı bile. Öcalan da son açıklamasında CHP'nin adını anmadı ama yeni partinin kapsama alanıyla ilgili şu vurgusu dikkat çekiciydi. Biz bu yüzyılda demokratik cumhuriyetle bütünleşiyoruz. Bu solcular için de bir fırsat, şerefli bir ortaklıktır. Bu siyasi tablo gerçekleşirse hem siyaset normalleşir hem de gerçek bir rekabetin önü açılır. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP-DEM ittifakı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TGRT.
0: Yedi Ekim Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Yeni Bir Pandemi Mi Geliyor başlıklı makalesini sunuyorum. Haberler can sıkıcı. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki laboratuvarda yaşanan sızıntı iddiaları ve bir çalışanın ölümü teknik bir kazadan ziyade küresel güç mücadelesinin en karanlık boyutunu yani askeri biyolojinin stratejik anatomisini yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu tesis, Soğuk Savaş dönemindeki devasa biyolojik silah programı biopreparat yani biyolojik silah geliştirme ve üretme stratejisinin tarihsel bir mirası aslında. Bu laboratuvarlar küresel siyaset sahnesinde savunma odaklı araştırma maskesiyle faaliyet gösterir. Uluslararası ilişkilerde nükleer caydırıcılıkta füzeler ve ordular gücün görünen yüzünü oluştururken, kapalı kapılar ardındaki biyolojik laboratuvarlar asimetrik savaşın en stratejik cephesini ve dahi en gizli yanını temsil eder. Bilim insanlarına göre biyolojik alanda savunmayla saldırı arasındaki çizgi son derece geçirgendir. Bir patojene, yani virüs veya bakteri vesaireye karşı tedavi geliştirebilmek için öncelikle o patojenin en ölümcül genetiği değiştirilmiş versiyonlarını laboratuvarda üretmeniz gerekir. Dolayısıyla korunaklı duvarlar ardında meşgul olunan veba mikrobu türleri sadece doğal salgınların izlenmesi için değildir. Bunun böyle olmadığını insanlık COVID-19 salgınında öğrendi. Dolayısıyla askeri senaryolarda düşman hatlarını felç edebilecek bu stratejik mikrobun yeteneklerini test etmek ve güncel tutmak için bir silah envanteri titizliğiyle laboratuvarlarda korunan veba mikrobu bir laborantın akciğer vebasından ölmesiyle gün yüzüne çıktı. Rusya inkar edip bunun aksini söylese de dağdaki çobanı bile inandıramadı. Gelişmiş devletlerin uluslararası antlaşmalara rağmen neden gizli virüs ve bakteri çalışmaları yürüttüğü askeri doktrinlerdeki asimetrik üstünlük kavramıyla açıklanabilir. Biyolojik silahlar nükleer cephaneliklere kıyasla benzersiz avantajlar sunar nitekim. Şimdi olduğu gibi öncelikle inkar edilebilirlik ilkesi devreye girer. Laboratuvarda üretilen bir patojene doğal bir salgın süsü verilerek hedef ülkeye salındığında saldırının arkasında kimin olduğunu kanıtlamak neredeyse imkansızdır. Bu durum fail ülkeye yaptırımlardan sıyrılma ve meşru müdafaa zeminini yok etme alanı tanır. Bu kabil çalışmalar orduları yok etmekten ziyade hedef ülkenin sağlık sistemini çökertmeyi, ekonomik çarklarını durdurmayı ve toplumu infiale sürüklemeyi amaçlar. Mikroskobik bir ajan, koskoca bir süper gücü tek bir kurşun sıkmadan felç edebilir. Nükleer programlara kıyasla son derece düşük maliyetlerle üretilebilmesi de cabasıdır. Bu sızıntı vakasını küresel jeopolitiği sarsan COVID-19 pandemisiyle kıyasladığımızda stratejik farkları daha net görebiliriz. Geçen pandemi yüksek bulaşıcılık oranıyla küresel çapta sınırların kapanmasına ve ekonomik izolasyona yol açan kontrolsüz küresel bir dalgaya dönüşmüş ve dünya ekonomisini tabiri caizse felç etmişti. COVID-19 pandemisinin yan etkileri bugün dahi sürüyor zira. Buna karşın gizli bir laboratuvardan sızdığı iddia edilen bu akciğer vebası askeri açıdan taktiksel ve noktasal bir silah olma potansiyeline sahip. Uzmanlara göre akciğer vebası çok hızlı reaksiyon gösteren ve bulaştığı kişiyi kısa zamanda ölüme götüren bir bakteri türü. Ancak bu bakterinin modern antibiyotiklerle hızla kontrol altına alınabiliyor olması veba mikrobunun kontrolsüzce dünyaya yayılma kapasitesini sınırlayabilir. Buradaki asıl jeopolitik risk hastalığın kendisinden ziyade kriz yönetimindeki şeffaf olmayan bilinmezliktir. Gerçek küresel güvenlik, sızıntıların saklanması ya da inkar edilmesiyle değil, bilimin tüm insanlığa açık, denetlenebilir ve hesap verebilir olmasıyla sağlanabilir. Bilginin sansürlenmesi ve kriz anındaki inkarcılık, bu kabil biyolojik kazaları birer kitle imha aracına dönüştürme potansiyeli taşır ve maalesef an itibariyle Rusya bu yöntemi uygulamaktadır. Rusya, Çernobil kazasını iyi hatırlamalı ve gerekeni ivedilikle yapmalı ve belki de karantinaya alınan bölgeyi uluslararası mecralara açıp meseleyi şeffaflıkla çözmelidir. Bugün Karadeniz çevresindeki bütün ülkelerde insanlar Çernobil'in biyolojik etkilerini hala yaşamaya devam etmektedir. Hasılı, Rusya'daki bu veba sızıntısı, kazası, iddiaları insanlığa çok net bir uyarı veriyor. Şeffaflıktan uzak, uluslararası denetime kapalı ve jeopolitik hırslarla yürütülen gizli biyolojik laboratuvar çalışmaları, doğanın kendi dengesinden çok daha büyük bir tehdidi, insan eliyle üretilmiş bir felaketi her an hayatımıza sokabilir. İnsanlık bu ihtimali hiçbir zaman unutmamalıdır. Dolayısıyla Rusya'da oldukça yakın bir ülke olarak Rusya'dan gelen ve ülkeye giden insanlar bir süre sıkı takibe tutulmalı ve en ufak şüphede dahi sıkı tedbirler alınmalıdır. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın "Yeni bir pandemi mi geliyor?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in "Mekke İttifakı, taahhütten somut caydırıcılığa" başlıklı makalesini sunuyorum. Mekke Savunma İttifakı Siyasi ve Savunma Komitesi olağanüstü toplantısı bir önceki gün gerçekleştirildi. Anlaşma uzun bir hazırlık sürecinin ardından 7 Ağustos'ta imzalanmış ve kurumsallaşma hazırlık toplantıları farklı tarihlerde sürdürülmüştü. Bu son toplantı daha önce İstanbul'da yapılan toplantının doğrudan devamı olarak açıklanabilirdi, ancak özellikle olağanüstü toplantı olarak açıklanmasının bir anlamı var. Müttefik ülkeye verilecek somut desteğin görüşülmesi için özellikle toplanıldığına işaret ettir. Anlaşma daha doğum aşamasında ve kurumsallaşması tamamlanmadan Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar başlatmış ve bu saldırılar üzerinden ortak savunma anlaşmasının test edildiğine ve ölü doğduğuna yönelik belirli amaçlara matup bilinçli tartışmalar başlatılmıştı. Caydırıcılığı yok teması günden güne yaygınlaştırılıyordu. Hem bölge ülkelerinden hem de uluslararası çevrelerden kolektif savunma yükümlülüklerinin işletilip işletilemeyeceğinin, NATO'nun 5. maddesine atıfla sorgulanmasının hedefi açıktı. Maksadı da belliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem ülke içinden hem de uluslararası medya mecralarından yöneltilen bu minvaldeki soruları birçok kez cevapladı. Verilecek karşılığın mahiyetinin saldırıya uğrayan ülkenin çağrısı ve ihtiyaçlarına göre belirleneceği vurgulandı. Yine ihtiyaca göre en baştan doğrudan muharip güç göndermek yerine istihbarat, lojistik veya mühimmat desteğinin olabileceğinin altı çizildi. Tehdidin boyutuna göre daha ileri askeri desteklerin de zamanla gündeme gelebileceği söylendi. Tüm bunların nasıl hayata geçirileceği de ilgili siyasi ve askeri mekanizmaların vereceği kararla şekilleneceği duyuruldu. En nihayetinde 5 Ekim'deki olağanüstü toplantıyla Mekke Anlaşması aktif hale getiriliyor. Tabii ki bu katkının kapsamı ve uygulama biçimi henüz bütünüyle açıklanmadı. Ancak somut olan husus şudur: İttifak siyasi dayanışmasını askeri katkıya dönüştürme aşamasına geçmiştir. Yeri gelmişken belirtelim, kolektif savunma ilkesi ortakların her birinin doğrudan her savaşa katılması anlamına gelmez. Dünyanın en büyük savunma ve güvenlik örgütü olan NATO bile şu ana kadar kolektif savunmayı içeren 5. maddeyi tarihinde bir kez yürürlüğe koydu. Türkiye açısından meseleye bakıldığında anlaşma 7 Ağustos'ta imzalandığı için henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerçekleşmedi. Çünkü meclis tatilden yeni döndü. Türkiye'nin doğrudan muharip bir güç göndermesi şu an için mümkün değil. Anlaşmanın önce onaylanması, ardından da verilecek karara göre meclisten tezkerenin çıkması gerekir. Toplantının sonuç bildirgesini, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasının tarafların ulusal mevzuatına uygun olmak kaydıyla ifadesinin konulması bu hususun göz önünde bulundurulduğuna atıftır. Üye ülkenin birine yönelik bir savaş var. Suudi Arabistan'ın yardım beklemesi anlaşmanın gereğidir. Orta Doğu'da gelişmelerin çok hızlı geçtiği dikkate alındığında savunma anlaşmasına bozucu etki yapacak aktörlerin varlığı bilinmektedir. Hatta bu bağlamda madem diğer ülkeler yardıma gelmiyor bahanesiyle biz yardım edelim teklifinin taktik olarak devreye sokulma girişimlerinin ihtimal dahilinde olacağı göz ardı edilemez. Sonuç olarak toplantıdan somut bir destek iradesi çıkmıştır. Caydırıcılık işlemektedir. Burada desteğin mahiyeti ülkelere göre farklılık gösterebilir. Hava savunmasından lojistik desteğe ve yine teknik düşman danışmanlığa kadar bu yardımlaşma çeşitlenebilir. Bir ülkenin savunma araçları desteğini verdiğinde bunun kullanımı için teknik ekip göndermesi de muharip güç gönderdiği ya da doğrudan askeri konuşlandırma yaptığı anlamına gelmez. Türkiye ortak savunma için desteğini açıklarken diğer taraftan sorunun barışçı yollarla ve diyalogla çözülmesi için etkin bir diplomasi de yürütmektedir. Bu da savunma desteğiyle diplomatik çözüm arayışının birlikte yürütüldüğünü gösteriyor. Türkiye'nin bu pozisyonunun da ayrıca çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Sabah gazetesinde Nebi Miş'in Mekke İttifakı Taahhütten Somut Caydırıcılığa başlıklı makalesini sundum. 8 Ekim Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in İzmir Aslına Döndü başlıklı makalesini sunuyorum. İzmir üzerinden yıllardır öyle bir algı yönlendirmesi yapılmakta ki bu şehrin sakinleri sanki bila istisna Halk Partilidir ve gelmiş geçmiş bütün belediye başkanları da CHP'lidir. Halbuki gerçek öyle değil. Rakamlar, seneler, isimler ortada. İşte manzara. Türkiye'nin çok partili hayata geçmesinden sonra 14 Mayıs 1950'den millet iradesinin tek parti zihniyetindeki dişlilerin desteğiyle gasp edildiği 27 Mayıs 1960'a kadar İzmir'de seçimle iş başına gelen 5 belediye başkanının 5'i de ara vermeksizin Demokrat Partililerdi. 1963-1973 arasında ise Demokrat Parti'nin devamı olarak telakki edilen Adalet Partisi'nden Osman Kibar yine fasılasız şekilde 10 yıl İzmir Belediye Başkanlığı yaptı. 1984-89 arasındaki İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ANAP Anavatan Partisi mensubudur. Türkiye 1984'te Büyükşehir Belediyeciliği düzenine geçmişti. Sene 1994 olduğunda Burhan Özfatura bu defa Doğru Yol Partisi'nden mahalli seçime girerek İzmirlilerin tekrar teveccühüne mazhar olmak suretiyle 1994-99 arasında belediye başkanlığı yaptı. Üstelik merhum Burhan Özfatura dinine düşkün ve samimi bir Müslümandı. Buraya kadar bir hesap yapıldığında İzmir'e 10 yıl Demokrat Partili, 10 yıl Adalet Partili, 5 yıl Anavatan Partili, 5 yıl Doğru Yol Partili başkanların hizmet verdikleri görülmektedir ki toplamı 30 sene tutuyor. İzmir'e hizmet vazifesi 1976-2026 arası 76 yılın 30 yılı merkez sağ veya muhafazakar partilerdedir. 1960-1963 arası 27 Mayıs Cuntası'nın hakimiyetinde 3 isim belediye başkanlığı makamında oturmuştur. 1923-50 arası tek parti döneminde bütün memlekette vali aynı zamanda belediye başkanıydı. Cumhuriyet devrinde aradan 50 yıl geçtikten sonra CHP ilk defa 1973 belediye seçimlerinde İhsan Alyanak'la İzmir'deki seçim yarışını kazandı. 1980-84 arası 12 Eylül Cuntası Milli İrade önünde duvardır. Bu zaman zarfında Cunta'nın iki memuru İzmir'de belediye başkanlığı makamındadır. 1989-94 döneminde İzmir Belediye Başkanlığı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Yüksel Çakmur yaptı. 1999-2004 arasında İzmir'i seçimle kazanan belediye başkanı DSP'li Ahmet Piriştina'dır. Bu başkan 2004'te CHP'den seçime girdi, yine kazandı fakat bir süre sonra makamındayken vefat etti. 2004-2019 arası İzmir Belediye Başkanlığı CHP'dedir. Aziz Kocaoğlu 15 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı. CHP 2024-2026 arasında ise İzmir'de belediye başkanlığını Cemil Tugay'la kazandı. Bu başkan 2 küsur yıl sonra 7 Ekim 2026'da partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Görüldüğü gibi CHP adıyla seçime girip kazananlar ve çalışma süreleri şöyledir. İhsan Alyanak 7 yıl, Aziz Kocaoğlu 15 yıl, Cemil Tugay 2 yıl, toplamı 24 yıl yapmaktadır. SHP'li Yüksel Çakmur'un 5 yılı ve DSP'li Ahmet Piriştina'nın 5 yılıyla Cemil Tugay'ın 2 yılı bu rakamlara eklenirse 36 yıl olur. O halde serbest seçim sisteminde CHP'nin ve bu partinin başkanlarının süreleri arasında çok büyük bir farklar yoktur. Süreler eşit gibidir. Bir başka ve daha sağlam ifadeyle söylersek, İzmir'de Demokrat Parti, Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan Partisi, SHP-DYP seçmenin takdir ve tensibiyle belediye başkanlığını kazanabilmiştir. Bu ilimizde de demokrasi gereği çok renklilik vardır. Bu itibarla bütün bu gerçekleri görmezden gelip İzmirlileri politik taassup içinde bir tornadan çıkmış gibi görmek haksızlıktır. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesini bir de böyle görmeli. Anlaşılıyor ki Sayın Tugay AK Parti'yi seçmekle öteden beri devam edip gelen yerli ve milli çizgi DP, AP, DYP, ANAP saflarını teşkil eden hizmet cephesini tercih etmiştir. İzmir aslına döndü. Bundan böyle aklı selim hakim olacaktır diye düşünmek isteriz. Hayırlı olsun. Kazanan İzmir olsun, kazanan vatandaş olsun.

0: Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in İzmir Aslına Döndü başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Bağdat'taki Erken Zafer Sarhoşluğu başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika 20 Mart 2003'te işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekildi. 30 Eylül 2026'da son askerini de Irak'tan çıkardı. Irak hükümeti 1 Ekim tarihini egemenlik bayramı olarak ilan etti. Amerikan ordusunun çekildiği 30 Eylül çarşamba gününden itibaren de 4 günlük resmi tatil ilan edildi. Oysa ABD'nin Irak'tan çekilmesi emperyal projelerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Hatta daha ileri giderek şunu diyebiliriz ki ABD Irak'tan sadece asker değil ders de çıkarıyor. Ama istese de Irak'tan çıkamayacak. Bunun birçok jeopolitik, siyasi, ekonomik ve tarihi nedeni var. Bütün bu hamleler ve olası sonuçları Amerika'nın Orta Doğu stratejisinde hesaplanmış risklerdir. Bir bakımda ABD bölgedeki reel politik projesini sonlandırmıyor, bir bakıma randıman alamadığı mevcut stratejisini daha işlevsel hale getirecek adımlar atıyor. Yani ayrılmıyor. Daha etkili ve kalıcı bir dönüş adına ve atacağı yeni adımlar için kendine yeni bir yol yapıyor. Haliyle Amerika Grand Stratejisi bölgeyi terk etme değil, kendini yeniden konumlandırmaya, askeri, siyasi ve ekonomik varlığını yeniden düzenlemeye dayanıyor. Bu nedenle Amerika'nın Irak'tan çıkışını Orta Doğu'ya ve özellikle İran'a yönelik yeni stratejisinin pratiği olarak okumak gerekli. Başka deyişle Amerika, Irak'taki işgale son vererek İran'ı kuşatma projesine hesaplı bir geçiş yapıyor. Bu yolla Irak'taki İran yanlısı Haçlı Şabi milislerini silahsızlandırarak Tahran'ın vekil savunma hattını zayıflatacak. Bu yönüyle ABD'nin Irak'tan çıkarak yaptığı şey taktik bir konumlanmadan başka bir şey değil. Bir bakıma İran savaşında Irak'taki cephede Haçlı Şabi milislerinin başlatacağı bir gerilla savaşı ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Askerlerini çekse de Amerika hala Irak'taki siyasi, ekonomik ve finansal yapıyı kontrol ediyor. Irak'taki askeri işgale son vermek her açıdan İran yanlısı silahlı grupların Bağdat üzerindeki gücünü zayıflatacak ve askeri olarak da bu grupların varlığını nötralize edecektir. Unutmayalım ki uzun soluklu İran projesinin başarıya ulaşması için ABD öncelikle direniş ekseni denilen hattı hedef alıyor. Suriye'den sonra Lübnan, Irak ve Yemen'deki direniş gruplarının varlık nedenini yok etmeye çalışıyor. Zira bu grupların varlık gerekçesi Amerika'nın bölgedeki işgaliydi. İşgalci güç konumunu olabildiğince görünmez kılmaya çalışan ABD, bu yolla İran'ın vekil güçler üzerinden devreye soktuğu direniş güçleri paradigmasını çürütmeye ve bu güçleri çözülmeye zorlayan bir strateji izliyor. Bu bağlamda Amerika sadece bölgede kendi askeri varlığını azaltmıyor. İşgalci Siyonist İsrail'i hem Gazze'de hem Lübnan ve Suriye'de dizginlemeye de çalışıyor. Bu yeni stratejiyle ABD, direniş eksenini oluşturan İran'ın vekil güç koalisyonunu tek kurşun atmadan dağıtmayı ve yıkmayı planlıyor. Vekil güçleri çözülen İran'ın teslim alınması daha da kolaylaşacaktır çünkü. Hasılı kelam, 23 yıllık Irak işgalinden dersler çıkaran Amerika, işte bu nedenle Irak'tan askerlerini çıkarıyor. Dolayısıyla Irak'ta siyasi merkezler, milis karargahları ve ordu kışlalarındaki kutlamaları gerçek egemenliğin işareti olarak okursak hataya düşeriz. Bu erken zafer sarhoşluğuna kanmamak lazım. Zira ABD'nin İran'a ve bölgeye yönelik asıl savaşı daha yeni başlıyor. Her açıdan bir dönüm noktasındayız ve bölgemiz derin bir dönüşümden geçiyor, daha da geçecek. Yanlış yapma lüksümüz yok. Gidişatı iyi okumak lazım. Yoksa bu yüzyılı da kaybederiz. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Bağdat'taki Erken Zafer Sarhoşluğu başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
0: ...9 Ekim Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Berna Laç'in ve muhalefetin zehirli siyasi dili başlıklı makalesini sunuyorum. Siyasette zaman zaman rakibine karşı ağır, hatta haksız bir dil kullanılabilir. Türkiye'de bunun örneklerini her iki tarafta da görmek mümkündür. İktidar çevrelerinde de muhalefeti dışlayan, onun meşruiyetini sorgulayan veya muhalif seçmenleri rahatsız eden sözler bazen ortaya çıkmaktadır. Bunları eleştirmek gerekir. Ancak bana göre bugün daha dikkat çekici problem, muhalefetin bazı kesimlerinde giderek yerleşen ve siyasi rakibi yalnız seçimlerde yenilmesi gereken bir aktör değil, adeta bertaraf edilmesi gereken bir düşman gibi gören dildir. Bunun son ve çarpıcı örneklerinden biri Berna Laç'in bir paylaşımı oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından Laç'in sosyal medyada "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma" şeklinde bir mesaj yayımladı. Bu söz sıradan bir siyasi eleştiri sayılamaz. Çünkü İzmir'in 1. Dünya Savaşı sonrasında Yunan ordusu tarafından işgal edilmesiyle demokratik sistem içinde faaliyet gösteren bir siyasi partinin İzmir'de belediye yönetimini devralması arasında benzetme kurmaktadır. Benzetmenin doğal sonucu son derece vahimdir. AK Parti bir siyasi rakip olmaktan çıkarılıp bir işgal gücü konumuna yerleştirilmektedir. Bunun devamında AK Parti'ye oy veren insanlar da ister istemez bu işgalin toplumsal dayanağı gibi gösterilmektedir. Oysa 2024 mahalli seçimlerinde Cemil Tugay yaklaşık %49, AK Parti adayı Hamza Dağ ise yaklaşık %37 oy aldı. Aradaki fark bir uçurum olmaktan uzak. Hamza Dağ'a oy veren yaklaşık 1 milyon kişi de İzmirli. Başka bir ülkenin askeri değil. İzmir'de yaşayan, çalışan, vergi veren ve şehrin diğer bütün sakinleri kadar İzmirli olan vatandaşlar. Siyasette kullanılan kelimelerin tarihsel ve ahlaki bir yükü vardır. İşgal bunlardan biridir. İşgalci, demokratik yarışın meşru aktörü değildir. Ülkeden çıkarılması gereken yabancı bir güçtür. Dolayısıyla rakibinizi işgalci olarak nitelediğiniz anda onu seçimle yenilecek siyasi rakip olmaktan çıkarır ve meşruiyet alanının dışına itersiniz. Böyle bir dil yalnız siyaseti sertleştirmez, toplumun farklı kesimlerini birbirine yabancılaştırır ve siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürür. Demokrasi tam da burada sınanır. Demokrasi yalnız bizim desteklediğimiz partinin seçim kazanma hakkını kabul etmek değildir. Hoşlanmadığımız partinin de seçim kazanabileceğini, belediye yönetebileceğini ve iktidara gelebileceğini meşru görmek demektir. Rakibinizi hain, işgalci veya düşman olarak göstermeye başladığınız anda demokratik rekabetin zemini zayıflar ve siyaset bir varoluş mücadelesine dönüşür. Muhalefetin bazı kesimlerinde uzun zamandır görülen temel problem de budur. Kendi siyasi ve ideolojik tercihini ülkenin doğal ve tartışılmaz ölçüsü sayan bir anlayış, farklı tercihlere sahip milyonlarca vatandaşı kolaylıkla yanlış tarafta veya ülkenin gerçek sahibi olmayan insanlar gibi görebiliyor. Berna Laç'in sözü bu zihniyetin kaba, çirkin ve çarpıcı bir dışa vurumudur. Burada ifade hürriyeti bakımından da bir ayrım yapmak gerekir. Bir sözün siyaseten çirkin, yanlış veya terbiyesiz olmasıyla ceza hukuku bakımından suç oluşturması birbirinden farklıdır. Laç'in gibilerin sözlerine verilecek cevap mümkün olduğu ölçüde ceza soruşturması değil, güçlü siyasi ve ahlaki eleştiri olmalıdır. İfade hürriyeti yanlış söz söyleme hürriyetini de kapsar fakat yanlış sözün eleştiriden muaf olması anlamına gelmez. Muhalefeti hain veya gayrimeşru göstermek nasıl yanlışsa iktidar partisini işgalci gibi göstermek de yanlıştır. Ancak demokratlık iddiasını öne çıkaran muhalefetin rakibinin ve rakibine oy veren insanların meşruiyetini tanıması özellikle önemlidir. Siyasi rakip işgalci değildir. Ona oy veren vatandaş da düşman değildir. Demokrasi rakibi sevmeyi değil, onun meşru biçimde var olma, yarışma ve iktidara gelme hakkını kabul etmeyi gerektirir. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Berna Laç'ın ve muhalefetin zehirli siyasi dili başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Yeni Parti Eski Taktik başlıklı makalesini sunuyorum. Fon meselesi ciddi. Fon meselesi milletin canını sıkıyor. Fon meselesi iktidar açısından geride kalan 25 yılın en ciddi sınavı. Ve kamuoyu vicdanı sorumlular hak ettikleri cezayı almadan tatmin olmayacak. Buraya kadar tamam. Ancak fon meselesinin arkasına saklanarak Türkiye'ye operasyon çeken, tarih yeniden yazılırken ülkenin cumhurbaşkanını hedef alan kusursuz 5. kol faaliyetini de artık kimse görmezden gelmesin. Biz buraya vurgu yaptıkça birileri niyeyse rahatsız oluyor. İşi foncuları korumaya çalışıyorsun noktasına götürenler bile var. Bana ne kardeşim fon vurguncularından? Hepsinin belasını bulmasını ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Benim derdim bu süreçte Türkiye'yi dışarıdaki hedeflerinden uzaklaştırmak için içeriği karıştırmak isteyenlerin FETÖ marifetiyle yaydığı yalanlar. Sokaktaki adamın, gençlerin bu ülkeyle aidiyet bağını koparmaya çalışıyorlar. Tarihin bu döneminde ekmek gibi su gibi ihtiyaç duyduğumuz toplumsal barışı hedef alıyorlar. Siz bunu görmüyor musunuz? Ne kadar vicdanlı olduğunuzu tweet atarak, etkileşim kasarak yeterince gösterdiniz bu süreçte. Biraz da FETÖ'nün saçtığı nifak tohumlarıyla manipülasyonlarla mücadele etseniz mi artık? Dün Yeni Parti'nin Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanı'nı hedef alan iddialarını gördünüz mü? Kişilerin, ailelerin, kurumların nasıl bir itibar suikastıyla karalanmaya çalışıldığını, burada asıl amacın fon vurgunun ortaya çıkarmak olmadığını hala anlamadınız mı? Bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek SPK'dan bilgi belge talep eden ve soruşturmaya başlatan yargı, fonlara ilişkin tasfiye kararı alan, soruşturmayı somut suç şüphesi ve mali veriler üzerinden yürüten Adalet Bakanlığı. Ama Yeni Parti'ye göre fon soruşturmasında bazı bilgi ve belgeler kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırılıyor. Biz bu FETÖ taktiklerinden geçmişte çok çektik. Kurumlar arasında güvensizlik oluştur, fon mağdurlarının sorununu çözecek yargıya itibarsızlaştır, meseleyi siyasi polemik konusu haline getir, sonra çık ben fon mağdurlarının hakkını savunuyorum de. Hayır, sen sadece devlet içinde ikilik çıkararak, kurumlar arasında güvensizlik oluşturarak siyasi sonuçlar elde etmeye çalışıyorsun. Ve bunu yaparken FETÖ'nün oyuncağı haline geldiğinin farkında bile değilsin. Bitmedi. Dün bir asılsız iddiada Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş için gündeme getirildi. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı çıktı, Aile Bakanı'nın babası 800 milyonluk fon vurgunu yaptı demeye getirdi. Bakan Göktaş kendinden emin insanlara has bir özgüvenle bu kusursuz FETÖ yalanını kısa sürede çürüttü. Babasının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son iki rakamıyla o işlemi yapan kişinin kimlik numaralarını ortaya koyarak hem de. Bakanın babasıyla aynı adı ve soyadını taşıyan 20 bin kişi vardı Türkiye'de. Ve FETÖ geçmişte nasıl CHP'yi kandırdıysa bugün de Yeni Parti'yi kandırmıştı. Eskiler boşuna her şerde bir hayır vardır dememiş. Belki de muhalefetin dün FETÖ'nün tuzağına düşmesi kendileri açısından da memleket açısından da hayırlı oldu. Sağlam ve teyitli bilgi olmadan kurdukları her cümlenin, ortaya attıkları her iddianın bumerang gibi dönüp kendilerini vuracağını anlamışlardır artık. Kim bilir? Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Yeni Parti Eski Taktik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un Yemen çöllerine asker mi göndereceğiz başlıklı makalesini sunuyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün kimi çevrelerin dile getirdiği başlıktaki soruyla ilgili olarak net konuştu. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a hava savunma sistemi gibi konularda destek sağlayacağını vurgulayan Fidan şunları söyledi. Mekke anlaşmasına taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, savunma anlaşmasıdır. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Meseleyi ajitasyona boğmadan net sorular çerçevesinde tartışalım. Husiler Babül Mendebi ne zaman kapattı? Eylül 2026'nın başında. Yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 2 yıl önce başlayan 19 Mart 2026'daki açık görüşmeyle devam eden ve nihayet 7 Ağustos 2026'da imzalanmasıyla sonuçlanan Mekke Anlaşması resmiyete dökülür dökülmez kapattılar. Cevabın devamı da var. Amerika ile saldırmazlık anlaşması yapıldıktan sonra. Peki Husilerin bu eyleminden kazanç elde edenler kimler? Yalnızca Hürmüz'den sonra Babül Mendeb'in kapatılmasıyla pazarlık masasındaki ikinci kozu elde eden İran mı? Hürmüz Boğazı'nda İran'la didişmesinin ardından Babül Mendeb'in de Suudi Arabistan'a kapatılmasıyla petrol ve diğer hayati emtia fiyatlarını speküle etme fırsatı bulan Trump olup bitenden şüphesiz memnun. Hürmüz'ün kapalı olması birincil gelir kaynağı petrol ve doğalgaz olan Rusya'nın da işine geliyor. Zira Moskova'nın da Husilerle siyasi ve ticari ilişkileri iyi. Birleşmiş Milletler de arkalarında duruyor. 2024'te Husi heyeti Moskova'da ağırlandı. ABD Hazine Bakanlığı da Husi mali ağına bağlı kişilerin Rusya'dan 10 milyonlarca dolarlık silah ve hassas malzeme aldığını açıkladı. Çin'in de bir sıkıntısı yok. Açık kaynaklara göre 2021-25 arasında Husilere giden sevkiyatlarda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık %35'i Çin kaynaklı. İran menşeili pay ise %21 civarında. Çoğu çift kullanımlı parça, güdüm, drone bileşeni. Ve elbette Hürmüz'den sonra Kızıldeniz'de de bölgedeki tüm düşmanları ve rakipleri mali ve askeri açıdan sıkışan İsrail. Babül Mendeb'deki krizin ceremesini çekenlerse ortada. Husileri gösterip İbrahim Anlaşması'na razı edilmek istenen Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer petrol ihraç eden devletler. Bir de petrol ihracatçısı olan tedarik zincirinin kırılmasının bedelini enflasyonla ödeyen Türkiye ve Avrupa devletleri. Bu nasıl iştir ki İran savaşı sırasında Tel Aviv'e roket salladığı için Müslümanların sempatisini kazanan Husilerin Babül Mendeb'i kapatması aynı anda Amerika'nın, İran'ın, Rusya'nın, Çin'in ve derken İsrail'in işine yarıyor? Ortaya çıkan bu tablo neyi gösteriyor? Trump yönetimi bölgeden çekilirken Türkiye'nin oluşan boşluğu yönetmek için yaptığı Mekke Anlaşması hamlesinden rahatsız olanların meselesi Amerika'da İsrail karşıtlığı ya da Müslüman kanı dökülmesin hassasiyeti falan değil. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un Yemen çöllerine asker mi göndereceğiz başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yahya Bostan'ın Ankara Riyad'da o kararı neden aldı? Bundan sonra ne olacak? Başlıklı makalesini sunuyorum. Beş Ekim'de Riyad'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısından kolektif savunma taahhütlerinin uygulanması ve askeri kuvvet ve yeteneklerin hızla konuşlandırılması kararının çıkması, Türkiye ve bölgenin geleceği için önemli bir dönüm noktası. Bu kararın ardından doğru yanlış çok sayıda haber yayımlandı. Türk askeri Yemen'e mi gidiyor tartışması başladı. Riyad'da aslında ne oldu ve bundan sonra ne olacak? Kaynaklarımdan derlediğim bilgilerle bir çerçeve çizeceğim ama önce bu kararı gerekli kılan jeopolitik nedenlere kısaca değinmem gerekiyor. 1. Yemen ve Babül Mendeb'deki krizin bir boyutu Suudi Arabistan'ın güvenliğiyle ilgili. Riyad, Husilerin saldırısı altında. Enerji tesisleri, havalimanları, sivil noktalar her gün hedef alınıyor. Riyad, içeride ve dışarıda bu saldırılara cevap vermeye çalışıyor. Bu birinci halka. 2. Yemen'i şu anda tartışıyor olmamızın sebebi İran Savaşı ve Hürmüz krizi. ABD, İran'a ağır ekonomik yaptırım açıklayınca Tahran, Babül Mendeb kartını da masaya koydu. Husiler, boğazının kontrolünü ele geçirdi. Eğer Babül Mendeb krizi hızlıca çözülmez, Husi etkisi makul yöntemlerle zayıflatılmaz, Riyad'ın güvenliği sağlanmaz ve Kızıldeniz'de seyrü sefer güvenliği oluşturulmazsa, İran savaşının bu cephede derinleşeceğini göreceğiz. Bu bölge ve Türkiye için iyi sonuçlar doğurmaz. 3. Babül Mendeb krizi aynı zamanda ilginç bir konjonktürün ürünü. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bölgesel dörtlüyü kurduğu, Mekke ittifakının ete kemiğe büründüğü bir dönemde kriz patlak verdi. Bu yönüyle büyük bir sınamadır. Kriz doğru yönetilmezse Mekke ittifakı prematüre kalacaktır. İsrail'in arzusu da budur. Nitekim Tel Aviv, Riyad'ı bir ittifaktan koparmak için Yemen'deki askeri harekata destek verebileceğini belirtmiştir. Bu yüzden bu krizin Orta Doğu'da kurulmakta olan yeni mimarideki güç dengelerini de etkileme potansiyeli vardır. İttifakın Riyad'daki son toplantıda aldığı ivedi kararları bu çerçevede de değerlendirmeli. 4. Bu tartışma eksik yapılıyor. Evet, Yemen konusu İran bağlantılı ama sonuçları İran'ı da Suudi Arabistan'ı da aşar. Herkes Kızıldeniz'in doğu kıyısında Yemen'de olup biteni konuşuyor. Ancak Kızıldeniz'in batı kıyıları da var. Burada Afrika boynuzu ülkeleri yer alır. Babül Mendeb'de yaşananlar Afrika boynuzundaki gelişmelerden bağımsız değildir. Babül Mendeb'de olan her şey Sudan, Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti'yi, dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'i, hatta ABD ve Çin'i doğrudan etkiler. İsrail'in bağımsızlığını tanıdığı Somaliland'den gelen İsrail Türkiye'ye karşı bizi desteklemeli açıklaması tam olarak bu tartışmaların merkezinde yer alır. Bu da Riyad'daki masada alınan kararların etkilediği çok büyük bölgesel bağlamı işaret eder. 5. Türkiye'den bakarsak, Babül Mendeb'in ve Suudi Arabistan'ın güvenliği şu açılardan stratejiktir. Bölgedeki ittifak sisteminin itibar ve geleceğinin korunması, İsrail ve İran'ın dışında kaldığı arzulanan bölgesel mimarinin inşası, İran savaşının yayılmasının engellenmesi, Afrika boynuzundaki varlık ve çıkarların korunması. Ben böyle okuyorum. Şimdi Riyad'da konuşulanlara ve bundan sonra neler olabileceğine geçebiliriz. Madde madde anlatayım. 1. Hali hazırda Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ikili savunma anlaşması var. Türkiye yaklaşık 6 aydır bu anlaşma kapsamında Riyad'a destek oluyor. Savunma sanayi ve hava savunma kabiliyetleri konusunda destek söz konusu. Mevcut destek tezkere gerektirmiyor. Çünkü orada az sayıda teknik ekip geçici görevli bulunsa da henüz asker konuşlanmış değil. 2. Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'dan talepleri var. Son toplantıda Husilerle mücadele için gerekli teçhizatı içeren talepler bir liste halinde verildi. Talepler daha çok teknik düzeyde. Onlar zaten karşılanıyor. Peki Türk askeri Suudi Arabistan'a gider mi? İhtimali yüksek. Ama gitse bile Husilere karşı Yemen'de bir faaliyet içinde olmayacak. 3. Ankara'nın temel yaklaşımı şu. Türk askeri Suudi Arabistan'a giderse iki sebeple gidecek. Caydırıcılık ve eğitim, danışmanlık. Bu noktada Katar örneği veriliyor. Körfez'de kriz çıktığında Türkiye Katar'a asker konuşlandırdı. Ve orada bir çatışmaya girilmeden Türk askeri varlığıyla caydırıcılık sağlandı. Buna Katar modeli diyebiliriz. Suudi Arabistan'ın beklentisi bu modelin kendi ülkesine

14 ülkenin katılımıyla 20 gemiyi geçiyor. Hava savunma ve mayın gemileri için ayrı gruplar oluşturuluyor. Ankara ilk etapta karargâhta görev yapmayı planlıyor. İhtiyaç olması halinde kuvvet gönderimi de söz konusu olabilecek. Yeni Şafak'ta Yahya Bostan'ın Ankara Riyad'da o kararı neden aldı? Bundan sonra ne olacak? Başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizde. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

markası yarın. Monte Cristo 35. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten, fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Bu arada kraliyet savcısının evinde meçhul biri tarafından 3 kişi zehirlenerek öldürülmüş, 4. olarak kızı Valentin seçilmiştir. Ancak Dante, eski dostu armatör Morel'in oğlu Maximilian'in sevgilisi olan bu kızı koruması altına alarak, gizlice gözetim altında tutarak zehirlenmekten korur. Bir gece genç kıza görünerek evde kendisini zehirlemek isteyen şahsın kim olduğunu gösterir.
1: Benim ona ne zararım olabilir ki?
2: Gençsiniz, güzelsiniz, servet sahibisiniz. Bunlar gözünü para hırsı bürümüş biri için yeterli sebeplerdir.
1: Aman Allah'ım, bu çok ciddi bir durum. Evden kaçamaz mıyım Özlü? Kurtulamaz mıyım buradan?
2: Kaçmakla ondan kurtulamazsınız güzel kızım. Para zoruyla adam tutup öldürtebilirler. Çeşmeden içtiğin su, ağaçtan koparttığın meyve bile zehirli olabilir.
1: Ama Nuvardiye deden beni zehire alıştırmıştı.
2: Evet ama yalnız bir zehre. O da belli bir doza kadar. Doz artırılır veya zehrin cinsi değiştirilirse yine seni kimse kurtaramaz.
1: Acaba katil ilaç şişemin içine nasıl...

0: zehir koymuş.
1: Şimdi anlarız. Yanılmamışım. Bu sefer başka bir zehir kullanmış.
0: Mesela çok zor bir durumdayım. Eğer bu evde yaşayacaksam kime güvenmeliyim lütfen söyler misin?
1: Nuvardiye dedene ve bir de bana. Babana bile güvenme.
0: Aman Allah'ım. Yoksa babam da mı bu komplonun içinde?
1: Bilmiyorum Matmazel Valentin. Olabilir. Çünkü babanız bir babadan ziyade bir kanun adamı gibi hareket etmeye alışmış. Biri suç işleyecek. Bir başkası ihbar edecek. O da suçlunun peşine düşecek. Yakalatıp cezasını verecek. Eğer bir baba gibi davransaydı şimdi burada benim yerimde o olmalıydı. Şu kadeyi boşaltmalı. Katilin karşısına o dikilmeliydi.
0: Mesela sizin hakkınızı nasıl öderim?
1: Söylediklerimi yaparak.
0: Ne yapmamı istiyorsunuz? Söyleyin yapayım.
1: Seni cellatın elinden kurtaracak bir planım var. Katil ilaç şişesinin içine koyduğu zehri içtiğini sanması için onu şöminenin içine boşaltacağım. Ondan sonra sana bir macun yutturacağım. Uyandığın zaman nerede olursan ol, hatta bir mezarın içinde yatıyor da olsan hiç korkma. Seni adım adım takip edeceğim ve mutlaka kurtaracağım. Bu macun sana geçici bir ölüm uykusu verecek. Ve ben de bu arada katili yakalatacağım.
0: Peki Monsieur Comte, size güveniyor ve inanıyorum. Verdiğiniz macunu yutacağım ve uyandığım zaman da hiç korkmayacağım.
1: Aferin kızım. Sen cesur bir kızsın. Allah Maximilian'le seni ölünceye kadar hiç ayırmaz inşallah.
0: İnşallah Mevsi. Hadi benim macunu da yutup ölüm uykusuna yatayım.
2: Matmazel Valentin. Matmazel Valentin. Matmazel Valentin. Doktor Avrini sizi kontrole geldi. Uyanın lütfen. Matmazel? Matmazel Valentin iyi misiniz? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Matmazel ölmüş. İmdat! Yetişin! Gelin! İmdat!
3: İmdat diye bağıran kim?
4: Ne oldu yine?
2: Matmazel Valentin ölmüş efendim. Hiç kıpırdamıyor.
3: Ne? Ölmüş mü?
4: Nasıl olur? Dün kontrole geldiğimde gayet sağlıklıydı.
2: Bir şeyler yapın doktor abini. Belki de ölmemiştir, yaşıyordur.
4: Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok Madame Villefort. Valentin ölmüş.
3: Zavallı kızım. Peki ölüm sebebi nedir doktor?
4: Vücuttaki morartılara bakılacak olursa zehirlenme.
3: Yine mi?
4: Valentin'in geceleri içtiği şurubun şişesi nerede?
5: Burada doktor.
4: Şişeyi ve bardağı verin bana.
5: Buyurun doktor.
4: Yanılmama imkan yok Monsieur Villefort. Kızını zehirlenerek öldürülmüş. Buna kesinlikle eminim. İşte delili elimde ve şu bardağın içinde bulunuyor.
2: Valentin, zavallı kızım.
4: Madam, üvey kızınızın ölümü sizi sarsmış. Dikkat etmezseniz tansiyonunuz yükselebilir.
3: Doktor, kızımı bir kere daha muayene etseniz. Belki bayılmıştır ha?
4: Saçmalamayın Monsieur Villefort. Ben doktorum. Gerekli tetkikleri yaptım. Valentin ölmüş.
3: Öldü mü? Valentin öldü mü? Kimsiniz Mösyö? Bir ölünün evine böyle izinsiz girilmeyeceğini bilmiyor musunuz?
6: Valentin, Valentin, sonunda öldürdüler seni. Göz göre göre öldürdüler seni.
3: Size buradan derhal çıkmanızı emrediyorum Mösyö.
6: Hayır, çıkmayacağım. Size kim olduğumu ve bu ölüde en az sizin kadar hakkım olduğunu size göstereceğim.
3: Bir bu eksikti. Kim bu Mösyö? Tanıyan var mı içinizde?
7: Ben tanıyorum. Adı Maximilian Morel. Monte Cristo'nun dostlarından biri.
3: Morel ha? Bonapartçı baba Morel'in oğlu. Hı hı. Hangi hakla ve sıfatla benim evimde bulunuyor bu adam, söyler misiniz?
7: Bu kadar üzüldüğüne göre Valentin'i seven biri olmalı.
6: Çekilin, çekilin, çekilin diyorum size.
3: Mesut, çıldırdınız mı? Neden babamı tekerlekli sandalyesiyle buraya indirdiniz?
6: Çünkü onu gerçekten iki kişi seviyordu. Birisi Nuvardiye dede, diğeri de ben. Bu yüzden Valentin'i görmek hakkına sahibiz. Öyle değil mi Nuvardiye dede?
8: Ha, evet.
3: Adınızı eşimden öğrendim Mösyö. Bana burada ne hakla bulunduğunuzu söyleyin.
6: Ben Valentin'in nişanlısıyım Mösyö. Soylu ve lekesiz bir aşkla birbirimizi sevdiğimizi ve bu cenazenin aynı zamanda bana da ait olduğunu bizzat babanıza sorabilirsiniz.
3: Bu doğru mu baba?
8: Ha, evet. Onlar birbirlerini çok seviyordu.
6: Valentin, eğer Mösyö Bilfor babalık ve kanun adamlığı görevini yapmaz da katili ortaya çıkartmazsa, sana söz veriyorum,
5: Seni seven dedenle ben bu işin peşini bırakmayacağız.
8: Torunum. Güzel torunum.
9: Müsünü var diye kendinize geliniz. Üzüntü hastalığınızı daha da arttırır. Size şu şuruptan bir iki damla vereceğim.
8: İstemiyorum.
9: İçmek zorundasınız. Bu sizi sakinleştirecektir. Açın bakayım ağzınızı. Açınız. Tamam.
5: Metin olunuz Nuar diye dedi. Size çok ihtiyacım var biliyorsunuz.
3: Mesut, Valentin'i sevdiğinizi ve onunla nişanlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu aşktan ve nişandan haberim yoktu. Acınızın büyük olduğunu görüyor ve babası olarak sizi affediyorum. Ancak demin düşünmeden ağzınızdan çıkan sözler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
5: Hangi sözlermiş onlar Mösyö?
3: Benim evimde cinayet işlenmez. Kaderin bir darbesi bu. Şimdi Mösyö, kızımın artık size ihtiyacı yok. Lütfen evimi terk edin.
5: Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum Mösyö. Yanılan sizsiniz. Zaten bu yanılmalar sebebiyledir ki Valentin öldü. Evet Mösyö. Valentin'in şimdi bir intikam alıcıya ihtiyacı var. O da benim.
2: Ben fena oluyorum. Bayılacağım şimdi.
3: Madame Wilford, yaşananlar sağlığınızı bozdu. Siz odanıza gidip istirahat edin lütfen.
2: Peki Monsieur Wilford.
3: Monsieur, siz kimsiniz? Ve ne sıfatla ailemize bu derece yakın oluyorsunuz? Cinayet ve intikam meselesi de nereden çıktı?
5: Monsieur, biraz önce şurada yatan ölüde en az sizin kadar hakkım olduğunu söyledim. Ve babanız da bunu tasdik etti. Sizse beni tanımadığınızı söylüyorsunuz. Demek öz kızınıza bu kadar yabancıydınız ha? Demek kızınız en mutlu sırrını bile sizden saklayacak kadar babasını kendisine yabancı hissediyor.
3: Size susmanızı emrediyorum Mösyö. Küstahlığın bu kadarına izin veremem.
5: Eğer gerçek babalık vazifenizi yapsaydınız zavallı Valentin ölmezdi. Daha doğrusu öldürülmezdi. Şimdi Mösyö, baba olduğunuzu unutuyor. Size bir kraliyet savcısı, bir kanun adamı sıfatıyla ihbar ediyorum. Valentin zehirlenerek öldürüldü. Vazifenizi yapıp katili bulunuz. Yoksa masum genç bir kızın öldürülmesine en katı vicdanlar bile razı olmayıp şahlanacak. Sizden bunun hesabını soracaklardır. Öyle değil mi Mösyö Doktor?
9: Evet Mösyö. Söylediklerinizde yerden göğe kadar haklısınız.
5: Öyle değil mi Nuvar diye dede?
8: Evet.
3: Mösyö, sizi bir kere daha ikaz ediyor ve çok ileri gittiğinizi belirtmek istiyorum.
5: Evet Mösyö, çok ileri gittim. Çünkü haklı sebeplerim var. Hatta daha da ileri gidebileceğim haklı sebepler.
3: Ya, neymiş bu haklı sebepleriniz?
5: Dört ay içinde bu dördüncü kurban Mösyö. Katil Valentin'i ilk teşebbüsünde öldüremedi. Çünkü Nuvar diye dede onu zehire alıştırmıştı. Doktor size ikaz ettiği halde dördüncü defa gururunuzun kurbanı oldunuz. Bu ailenin içinde bir katil olabileceğini kabul etmek istemediniz. Ve nihayet katil dün gece tek başına odasında yatan kızınızın yanına elini kolunu sallayarak girdi. Ya zehrin dozunu iki katına çıkartarak ya da zehri değiştirerek birinci defa başaramadığını, ikinci defa başararak onu öldürdü. Söyleyeyim Mösyö, daha ne kadar açık konuşayım.
3: Hayır, hayır, imkansız bir şey bu. Sizinkisi sadece bir tahmin. Sevgilisini kaybetmiş bir aşığın ağzından çıkmış kuruntular sadece.
5: Ya öyle mi? Doktor Avrini, zavallı Wilford'un hafızası zayıflamış. Ona bahçede Markis Saint Meran'ın öldüğü gece yaptığınız ikazı hatırlatın. Sayın doktor, ona yine hatırlatın. Katilin tuzağına yanlışlıkla düşen zavallı Boris'in nasıl zehirlendiğini hatırlatın. Siz ikinci ve son defa ikaz ettiğinizde katili bulacağına dair size verdiği sözü hatırlatın.
3: Siz bütün bunları nereden biliyorsunuz?
5: Mösyö, yerinizde durun ve beni dinleyin. Bunları nereden ve nasıl öğrendiğimi sormayın. Zira buna hakkınız bile yok. Allah duymamı diledi, ben de duydum. Bu cevap size yetsin.
8: Yeter!
5: Susun artık. Siz katilin kim olduğunu biliyor musunuz?
8: Evet.
9: Bunu hepimizin önünde söyler misiniz?
8: Hayır. Lütfen?
5: Peki kime söyleyeceksiniz, oğlunuza mı?
8: Evet.
3: Baba, siz gerçekten katilin kim olduğunu biliyor musunuz?
8: Hepiniz dışarı çıkın. Beni oğlumla yalnız bırakın.
9: Gelin Mösyö, çıkalım. Onları baba oğul yalnız bırakalım.
3: Kapının önünde bekleyin beyler. Beklemeniz uzun sürmeyecek. Baba, odada bizden başka kimse kalmadı. Söyleyin lütfen, katil kim? Kim?

0: Beyler, içeri girebilirsiniz. Babam katilin adını açıkladı. Size söz veriyorum, adalet yerini bulacak.
1: Evet, gereğini yapacağına dair söz verdi.
0: Yapacağım. Valentin'in intikamını çok acı bir şekilde alacağıma dair babama söz verdim. Bu sözüm üzerine o da cinayetin sırrını saklayacağına dair bana söz verdi. Öyle değil mi baba?
1: Evet.
2: Yani katilin kim olduğunu biz öğrenemeyecek miyiz?
0: Şimdilik hayır. Ancak cezasını çektiğinde göreceksiniz onu. Monsieur Maximilien ve Doktor Avrini, sizden bir ricam var. Babam ve ben bu aile sırrımızı sizin de saklamanızı istiyor ve yalvararak rica ediyoruz. Öyle değil mi baba?
1: Evet.
2: Peki katilin kim olduğunu öğrendiğinize göre onu ne zaman yakalayacaksınız Monsieur Wilfort?
0: Bana 3 gün süre verin. Adliyede bile size bu kadar kısa süre vaat edemez kimse. Kızımın intikamını öyle acı bir şekilde alacağım ki en katı yürekler bile ferahlayacaktır.
3: Peki Monsieur, size bu defa inanıyorum.
2: Madem ki Nuvardiye'de de size güveniyor, ben de inanıyorum. Hoşça kalın beyler.
0: Baba, uşaklar sizi odanıza taşısın mı?
1: Hayır, Valentin'in yanında kalmak istiyorum.
3: Ben de gidip belediye hekiminden Valentin'in defin ruhsatını alayım.
0: İyi olur doktor. Hizmetçilerin hepsi dışarıda. Evin anahtarlarını vereyim. Geldiğiniz zaman içeriye girebilirsiniz.
3: Peki Monsieur, ama önce bir papaz bulmalıyım.

0: Kilise 4 mahalle ileride. Buraya kadar yürümek zorundayım. Şansa bak. Bir papaz var burada.
1: Beder! Beder! Aziz beder!
2: Buyurun muhterem kardeşim.
0: Burada mı oturuyorsunuz?
2: Evet, şu yandaki evde.
0: Kızını kaybeden bir babaya, komşunuz kraliyet savcısına bir hizmette bulunmak ister misiniz?
2: Evet. Zavallının evinden öyle eksik olmuyor. Bu sefer de kızı ölmüş galiba.
0: Siz nereden biliyorsunuz?
2: Az önce evden çıkan uşaklardan duydum. Aha. Zavallı kızcağız.
0: Sizden Monsieur Wilfor'un evine gidip o kızcağız için dua etmenizi rica edebilir miyim?
2: Evet.
3: Monte Cristo adlı oyunun 35. bölümünü dinlediniz. 36. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Onu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

TGRT FM Haber.

0: bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Gazze'de yaşananların dünya düzenindeki adaletsizliği gözler önüne serdiğini vurguladı. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda dedi. Birleşmiş Milletler'deki veto sistemine bir kez daha tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya beşten büyüktür mesajını yineledi.
1: Mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası adalet sisteminin çöktüğünü bu sözlerle dile getirdi. Gazze'deki soykırımı sistemin adaletsizliğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösterdi.
1: Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin kapanış programında konuştu.
1: Adalet, haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet, güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir.
2: Uluslararası adalet sisteminin ciddi bir güven ve itibar kaybı yaşadığını belirtti.
1: Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda.
2: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler sistemindeki karar mekanizmasını da eleştirdi. Yıllardır dile getirdiği dünya beşten büyüktür mesajını bir kez daha yineledi.
1: Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. İşte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
2: İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekti.
1: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturmaları hakkında konuştu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri sebebiyle Özgür Özel'e de sert çıktı. Özel'in iddiaları için ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan biri ifadelerini kullandı.
3: Başkanımız bir irade koydu devlet başkanı olarak. Dedi ki, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Her şey açığa çıkacak. Dolandırıcılık yapanlar, fon şeytanlığı yapanlar, vatandaşımızın hakkını gasp edenler mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun, hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek.
4: Fon dolandırıcılığına değindi. Devletin ve milletin cebinden bir kuruş eksilmeyecek dedi.
3: Bu yapılırken de bunun parası bu fon dolandırıcılarından alınacak. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Çünkü bütün bu sistemler milletin emanetidir.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da gazetecilerin sorularına cevap verdi. Çelik, fon soruşturmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan fon kurulu 4. toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor.
4: Ömer Çelik örnekler verdi. Mağduriyetlerin hızla giderileceğini söyledi.
3: Dünyanın her devletinde bu tip olaylar oluyor. Onların 4-5 yılda bazen 9 yılda başladığı ödemelere bakın Türkiye Cumhuriyeti bugün başlamış.
4: Çelik çalışmalar tamamlanınca masum ve suçluların ayırt edileceğinin altını çizdi.
3: Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir, gereken cezalandırma süreçleri başlar.
4: AK Parti sözcüsü Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in gerçeği yansıtmayan iddialarına da tepki gösterdi.
3: Bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez.
4: Siyasi linç kampanyalarına izin vermeyeceklerini belirten Çelik'in mesajını etti.
3: Bütün o siyasi iftiraları hepsini biz o iftira sahiplerinin alnına tabela olarak yapıştırmaya muktediriz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşti görüşme ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra atılacak olan adımlar ele alındı.
1: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgüleroğlu meclisteki makamında kabul etti. Heyeti kapıda karşılayan Bahçeli'ye görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan eşlik etti.
1: 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir.
2: Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.
1: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refaha adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
2: Görüşmenin ardından DEM Parti'den açıklama geldi. Açıklamada barış ve demokratik toplum sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu dile getirildi.
0: İBB yolsuzluk soruşturmasının firari isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'a iltica etti. İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Gülibrahimoğlu 180 milyar liralık vurgun iddiasıyla gündeme gelmişti. Özel jetle Londra'ya para taşıdığı öne sürülen Gül İbrahimoğlu'nun Türkiye iadesi için de harekete geçildi.
2: İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülmüş, İBB'nin paralarını özel jetle yurt dışına taşıdığı iddia edilmişti. İBB davası firarisi Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının kritik isimlerinden biriydi Murat Gül İbrahimoğlu. Cebeci Afriyat sahası ve taş ocakları üzerinden yürütülen faaliyetlerle gündeme gelen Gül İbrahimoğlu 180 milyar liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyordu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında aranan 8 firariden biriydi. İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Gül İbrahimoğlu'nun İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürüldü. Gül İbrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında suç gelirlerini en az 10 kez özel jetle Londra'ya taşıdığı iddia edildi. Aynı jetle yurt dışına seyahat eden Rabia Karaca ve Merve Eryiğit de uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı. Rabia Karaca, Gül İbrahimoğlu'nun İBB'den kazandığı paraları kumarda harcadığını söylemişti. İtirafçı ifadelerinde Gül İbrahimoğlu'nun Londra'ya para aktardığı ve iptal edilen CHP kurultayında rol aldığı iddia edildi. Firari isim 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandı. Gül İbrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı harekete geçti. Mahkeme kararı doğrultusunda Yunanistan'dan 40 günlük geçici tutuklama ve iade talebinde bulunulması istendi.
0: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katını çökmesiyle yaşanan faciaya ilişkin bilirkişi ön raporu çıktı. Binaya sonradan ilave edilen 4 katın yıkılması için karar alındığı ancak o kararın uygulanmadığı belirlendi. Raporda kusurlu bulunan mimar Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş da tutuklandı.
2: Beş kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı'na ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Ruhsata aykırı 4 katın yıkılması için yıllar önce karar alınmış ancak o kararlar uygulanmamış, yani facia göz göre göre gelmiş.
5: Elif, korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı, gün geçtikçe de büyüyor bak. Kız ev üstümüze mi basıyor, ne oluyor?
2: Acı olay perşembe sabahı Maltepe'nin Cevizli mahallesindeki Kardeşler Apartmanı'nda yaşandı. 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Ancak aralarında 5 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mesut Bilece'nin ölümünün ardından acı bir gerçek ortaya çıktı. İBB personeli olan Bilece, Maltepe Gülsuyu'ndaki kendi evini kentsel dönüşüme vermiş, çöken binaya 11 ay önce kiracı olarak taşınmıştı. Peki bu facia neden yaşandı? Bilirkişi ön raporuna göre ruhsata aykırı yapılan 3, 4, 5 ve 6. katların yıkılması için 1989 ve 1990 yıllarında karar alındı. Ancak kararlar uygulanmadı. Yıkılması gereken katlar binada kaldı.
6: Abi nerede gitti?
2: Bilirkişi ön raporunda yalnızca sorumluluğu bulunan isimlere değer verildi. Mimar Hasan Balcı, şantiye şefi Mevlüt Okumuş, bina sahibi ve müteahhitlerin kusurlu olduğuna ilişkin tespitlere yer verildi. 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
7: Saatlerin 6.15'i göstermesiyle beraber arama kurtarma çalışmaları yerini enkaz kaldırmaya bıraktı. Maltepe'deki 7 katlı binanın enkazı kaldırılıyor.
2: Enkaz kaldırılırken binadan alınan örnekler de incelemeye gönderildi.
8: Çöken binadan örnekler alınmaya devam ediyor. İşte giriş kattaki kolonun içerisinde olan deniz kabuğu da bu şekilde çıplak gözle görülebiliyor.
2: Çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı.
7: 39 yıllık Kardeşler Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevre binalar içinde risk analizi yapılıyor. Karot örnekleri alındı. 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
2: Gözaltına alınan binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Balcı ile Okumuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Sanatçı Güllü davasının ikinci duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Güllü'yü kızı Tuğyan öldürdü dedi ve hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tuğyan'ın avukatı ise karara itiraz edeceklerini söyledi.
2: Çeşitli iddialar.
9: Şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Bu kadın en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü.
2: Ses kayıtları.
10: Herkes tamam mı?
2: Ve itiraflar.
11: Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
12: Yanlışım yanmaktayım. Susuz çöller harman.
2: Hepsi geride kaldı. Güllü davasında karar çıktı. Kızı Tuğyan'a annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet verildi. Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanatçının kardeşi Kader Tutun avukatları olay gecesine ait kamera görüntülerini mahkeme heyetine sundu. Savcılık cinayetin Malkata şarkısıyla tasarlanarak işlendiğini belirterek sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in en ağır cezayı almasını istedi. Gülter ise kendini savundu.
6: Görsem tutardım. Her anne kız arasında tartışma olsa da sırtımı yasladığım arkadaşımı kaybettim. Sultan neden iftira attı anlamıyorum. Sultan'ın hep yanındaydım, her zaman yan yanaydık. Korkarak ifade verdiğini düşünüyorum.
2: Mahkemede gözyaşlarına boğulan Tuğyan suçlamaları reddedip ben katil değilim dedi.
6: Ne kadar ağır tahmin bile edemezsiniz. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. İftiraya uğradığıma inanıyorum. Elim bir kazadır. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum.
2: Savunmanın ardından mahkeme kararını açıkladı. Hiçbir indirim uygulamayan heyet, anne katili kıza tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
10: Bu dosyanın üst mahkemelerden döneceğini, bozulacağını düşünüyorum. Bununla alakalı da sonuna kadar Tuğyan Ülkem Gürter'in arkasındayım. Onun masumiyetini yargılamanın sonunda en nihayetinde ispatlayacağıma da inanıyorum.
13: Yapmış olduğumuz savcılık itirazımız vardı. Reddedilmişti. Biz peşini bırakmayacağız.
0: Banka müdürü Seçil Erzan yeniden yargılandığı dolandırıcılık davasında bir kez daha sanık kürsüsündeydi. Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Seçil Erzan tutuklu kalmaya devam edecek.
4: Yargılanmasına devam edilen bankacı Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısındaydı. Erzan için tahliye kararı çıkmadı. Banka müdürü Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında futbol dünyasından birçok ismin bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Davası istinaftan dönen tutuklu sanık Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Erzan, ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim ifadelerini kullandı. Ara kararında duruşmayı 6 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar kıldı.
0: Kamuda yeni düzenlemeler ve memurların çalışma modeli Ankara'da düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti.
14: İşçilerle birlikte kadın çalışanlarımızın analık iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkararak önemli bir düzenlemeyi de hayata geçirmiştik.
2: Kamu personeline sağlanan kazanımlara işaret etti. Günün ihtiyaçları çerçevesinde mevzuatı sürekli değerlendirdiklerini belirtti.
14: Teknolojik gelişmeler, demografik değişimler ve kamu yönetiminin ihtiyaçları zaman içerisinde değişebilmektedir. Dolayısıyla mevzuatımızın da belirli aralıklarla gözden geçirilmesi de kaçınılmazdır.
2: Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da yapıldı. Hedef, nitelikli bir insan kaynağı profili oluşturmak olarak belirlendi.
14: Kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate alarak şekillendirmeyi önemsiyoruz.
2: Memursen, Kamusen, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların temsilcileri de masadaydı. Bakan Işıkhan, sendikalaşma oranındaki artışa da dikkat çekti.
14: 2002 yılında kamu çalışanlarımız arasında %47 seviyesinde olan sendikalaşma oranı bugün %78'e ulaşmıştır.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'la Rus lider Putin görüştüler ve o görüşmede ABD ile Rusya arasında bir anlaşma sağlandı. Neyle ilgili anlaşma sağlandı? Dünya ekonomi piyasalarını da küresel piyasaları da etkileyen dizel satışında bir anlaşma yapıldı. Dizel konusunda geçtiğimiz günlerde G7 ülkeleri de Trump tarafından açıklanmıştı. 100 milyon varile yakın rezervlerin ihracı noktasında bir anlaşma yapıldığını açıklamıştı Trump. Bugün de Rus liderle yaptığı görüşmede Rusya bize dizel yakıt verecek diyor. Trump yapmış olduğu görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı ve Trump'ın açıklamasında oldukça önemli detaylar var. Trump özellikle bir dönem ucuz olan petrolün İran savaşı sonrasında yükselmesini, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bağlayan dünya ülkelerine yönelik bu adımları atmaya devam ediyor. Trump, Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, Kasım ayı boyunca da ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı dedi Trump. Rusya'nın buna ek olarak dizel rafinelerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıtın teslimatı yapacağını da kaydetti. Hürmüz Boğazı üzerinde de tam kontrollü olduklarını savunan Trump, Rus enerjisine yönelik bu duyurunun da etkisiyle Amerika'da ve dünyada dizel fiyatlarının hızla düşerek rekor düşük seviyelere ineceğini söyledi. Trump daha düşük fiyatların özellikle Amerikalı çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve nakliyeciler için öncelik taşıdığını belirtti. Trump bu paylaşımını yaptıktan sonra Putin'den de bir açıklama geldi. Petrol tedarik etmeye hazırız diyor Putin yapmış olduğu açıklamada. Rus tarafı ABD ve dünya piyasalarına petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır. Bunu teyit ediyoruz. Bunun küresel ekonominin tamamına olumlu yansıyacağına inanıyorum diyor. Ve Putin görüşmede ayrıca Ukrayna krizinin çözümüne yönelik de olasılıkların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini, İran'daki durumun ve ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarının da ele alındığını belirtti. Trump önce G7 ülkeleriyle anlaşma yaptı. Dünya ekonomi piyasalarını olumlu yönde etkileyecek bir adım da bu. Ve hemen ardından da Rusya ile dizel konusunda anlaştı. ABD Rusya anlaştı ve bu gelişmenin ardından petrol fiyatlarının da düşmesi bekleniyor diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazede adeta yıkılan Atilla Taş'ı yakınları teskin etti. Feci ölümle ilgili de soruşturma başlatıldı.
2: Sözü bitti, boğazı düğümlendi. Kızının tabutu başında feryatları yükseldi.
15: Babam, babam, geldim kızım ben. Ah babam, ben geldim babam. Ne olur babam, babam. Bu ne?
2: Evet. Mersin Erdemli'de şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş oturduğu apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetmişti.
15: Ne olur babam, kalk kızım. Bu ne?
2: Evet. Otopsi sonrası Mezitli mezarlığına götürülen Sezen Taş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Kızının tabutuna sarılan acılı baba Atilla Taş adeta yıkıldı.
15: Babam.
2: Törende evlat acısıyla kahrolan anne İlkay Sarıköse uzun süre gözyaşı dökerken aile büyük bir üzüntü yaşadı. Cenaze namazının ardından Mezitli mezarlığında toprağa verilen Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma da sürüyor.
0: Obezite artık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 5 ila 19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergen obeziteyle yaşıyor.
16: Dünyada 5 ila 19 yaş arasında 170 milyon çocuk ve ergen obeziteyle yaşıyor. Üstelik bu oran son 30 yılda 4 katına kadar çıktı. Bu rakamları Dünya Sağlık Örgütü duyurdu.
17: Anneler yemek yapmaya üşendiği için dışarıdan yiyorlar. Beslenme çantaları da dahil güzel şeyler koymuyorlar, sağlıklı şeyler koymuyorlar. O yüzden çocuklar ne yazık ki obez hepsi de.
16: Çocuk yaşlarda başlayan fazla kilo ileri yaşlarda sağlığı tehdit edebiliyor. Kalp ve damar hastalıklarına kadar pek çok riski beraberinde getirebiliyor.
18: Dışarıdan besleniyorlar. Düzenli olmuyor. Onun için oluyor.
19: Çok dışarıdan yedikleri için, fast food yedikleri için, annelerin rahat olduğundan, evde kahvaltı genellikle hazırlamadıklarından dolayı ve çevre. Yani çevre yetiştiriyor artık çocukları. Aileler yetiştirmiyor. Çevre yetiştirdiği için de dışarıdan yiyorlar.
2: Obezite artık sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu. Peki çözüm sadece az yemek mi? Uzmanlara göre hayır. Sağlıklı beslenme düzenli fiziksel aktiviteyle desteklenmeli.
20: Abur cubur yedikleri için abi. Yani gidersen sen hamburger yersen, sıvı yemesen olacak o. Onu uygun şekilde besleyeceksin. Yani eskiye dönük.
2: Çocuklar fazla kilo anlamına gelen fiziki obezitenin yanı sıra bir de dijital obeziteyle karşı karşıya. Saatlerce telefon, tablet ve bilgisayar başında kalmak hareketsizliği artırırken uyku düzenini ve dikkati de olumsuz etkileyebiliyor.
21: Teyzemin torunu var 3 yaşında. O da telefona bakıyor. Benden daha iyi biliyor hatta. Instagram'da reels falan kaydırıyor. YouTube kaydırıyor. WhatsApp'a falan giriyor. Mesaj falan yazıyor. Yani.
22: 2 dakika sonra torunlar yok. Gelin bakayım oturun buraya. Ben sizinle bazı anılarımı paylaşayım diyorum. 10 dakika 15 dakika sohbet mabından konuşmanın sonucunda tekrar gözler yan taraftan telefona kayıyor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu olağanüstü seçim yapılmayacağını belirtti. Mecnun Otyakmaz dahil seçim isteyen 5 üye istifa etti. Kritik toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da görevine son verildi.
4: TFF'de skandallar üstüne kriz çıktı. Yönetimde 5 üye daha istifa etti. Milli takımda Montella dönemi sona erdi. Hakem dosyası skandalıyla Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul gündemiyle toplantı yaptı. Hacı Osmanoğlu seçim takviminde değişiklik olmayacağını belirtti. Oylamada 7 üye göreve devam kararı aldı. Seçim yapılmasını isteyen TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz dahil 5 kişi görevini bıraktı.
23: Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen, olağanüstü genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Ondan sonra bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de artık devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Yani ben istifa ettim ve Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan ve Murat Şahin istifa ettiler. Hayırlısı olsun. Geride kalan arkadaşlarımıza da, yönetime devam eden arkadaşlara da başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok çok daha iyi olur. Samimi anlamda başarılar diliyoruz.
24: Sayın Başkan, Montella ile ilgili bir konuşma oldu mu? Geleceğiyle ilgili bir...
23: O konu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık.
4: İstifalar sonrası TFF'den jet hızında yeni atamalar geldi. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün atanmasına karar verildi. Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine Serdar Yıldız, Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Ahmet Erzurumlu da TFF Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Savaş abi. Kritik zirveden Montella ile ayrılık kararı çıktı. TFF yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası milli takımın İtalyan teknik direktörünün görevine son verdi.
0: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak... Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı açılış törenine katıldı. Muhalefetin fon iddialarına sert tepki gösterdi. Önce para kulelerinin hesabını vereceksiniz dedi. Ardından da sözlerine şu ifadeleri ekledi. Milletin hakkına, hukukuna ve emanetine kim el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi.
25: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah! Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz.
2: İlkesiz, rezil siyasete prim vermeyiz dedi. Fon soruşturması üzerinden muhalefete yüklendi. Yargının suç işleyenin yakasına yapışacağını vurgulayarak sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
25: Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Ulaştırma yatırımlarının küresel ticaretteki önemine dikkat çekti. Türkiye'nin ulaştırma alanında kat ettiği mesafeyi anlattı.
25: Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi.
2: Açılışı yapılan hatla Türkiye'nin Avrupa'ya uzanan demir yolu ağının daha da güçleneceğini söyleyen Erdoğan, yolculuk süresinin de önemli ölçüde kısalacağının mesajını verdi.
25: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatman koltuğuna oturup hızlı tren hattında test sürüşü de yaptı.
1: Kaptan ne diyorsun sen şu anda? Şu anda 150'yi geçti.
2: Erdoğan helikopter de kullanabilir misiniz sorusuna İngilizce cevap verdi. Cevabı yanındakileri güldürdü.
3: Can you do the helicopter too?
5: Helikopteri de kullanabilir
2: misiniz? Yes. Türkiye'nin demir yolu ağı her geçen yıl genişliyor. Toplam hat uzunluğu 13.919 kilometreye ulaştı. Hızlı tren yatırımları da sürüyor. Çerkezköy-Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarının uzunluğu 2251 kilometreden 2604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayısı 14'e yükselecek. 2028 sonundaysa bu sayının 27'ye çıkarılması hedefleniyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Konya'daydı. Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Çerçeve yasanın içine 3 tane önemli sigorta konulduğunu açıkladı.
7: Bu süreçte de yasanın içerisine 3 tane önemli sigortayı koyduk.
4: Terörsüz Türkiye yasasına değindi. Yasanın 3 başlıkta güvence altına alındığını söyledi.
7: Bunlardan birisi terör örgütü silahlarını bıraktı ve kendisini feshettiğinin devletin güvenlik birimleri tarafından tespit ve teyidi ve bunun da ülkenin en üst güvenlik kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya girecek.
4: Selçuk Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlendi. Terörsüz Türkiye süreci Kurtulmuş'un gündemindeydi.
7: Büyük bir maliyete katlanmamıza vesile olan bir belayı Allah'ın izniyle başımızdan savuyor. Türkiye'nin prangalarından kurtulması için adımlarımızı atıyoruz.
4: Numan Kurtulmuş süreçte şüpheye yer bırakılmadığını belirtti.
7: Bazılarının zihninde hala ya silah bırakmazlarsa diye bir şey var ya. Ya silah bırakmazlar diye bir şey yok. Yasanın zaten uygulanması için birinci sigortamız budur.
4: Kurtulmuş terörü bitirecek olan yasanın güvencelerinden söz etti.
7: İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan ve toplanmaya devam edecek olan kurul. Kurul 6 bakan ve devletin en üst güvenlik birimlerinden oluşan bir yapıya sahip. Üçüncü bir sigorta daha vardır. O da önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak olan izleme komisyonudur.
0: AK Parti fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak, haksız kazanç sağlayanlar da düzenlemeden faydalanamayacak. Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.
8: Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı
6: kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
4: Fonlar tasfiye edilecek, yatırımcıların hakları ödenecek. AK Parti fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini meclise sundu. Teklifle ödemelerin yol haritası çizilecek.
6: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
4: Yatırımcıların mağduriyetini giderecek yasa teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
6: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
4: Teklife göre fonda 1 milyon lira ve altı yatırımı olanlar parasının tamamını alacak. Daha fazla yatırıma sahip olanlara da 1 milyon liralık ara ödeme yapılacak. Fonların tasfiyesinde devletin cebinden para çıkmayacak.
6: Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz.
4: Bu geçici teklifle SPK tarafından belirlenen fonlar tasfiye edilecek. 455.578 yatırımcının mağduriyetleri giderilecek.
6: Sermaye piyasası kanununda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali gibi fiiller işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz.
4: Yatırımcıların objektif emsal getiriyi aşan tutarları gönüllü olarak iade etmelerine de yasal zemin sağlanacak.
6: Gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
4: Abdullah Güler fon soruşturmasının kararlılıkla yürüyeceğinin de altını çizdi.
6: Kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa gereğini de sonuna kadar yaparız. Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır.
4: Öte yandan Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 4. toplantısını yaptı.
8: Olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ara ödemelerle ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca fahiş kazançların iadesi için açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eşgüdüm için gereken hususlar ele alınmıştır.
0: Fondan para kazandıkları öne sürülen iki bakan iftira olarak niteledikleri o iddiaları yargıya taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş yeni partili 3 milletvekilinden, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 2 gazeteciden şikayetçi oldu. O gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 gazeteci ise tutuklandı.
9: Bugün suç duyurusunda bulundum, tazminat davası açtım ve bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kimsenin şüphesi olmasın.
4: Babası Hasan Özdemir üzerinden fona para yatırıp haksız kazanç sağladığını iddia ettiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş buna çok sert tepki gösterdi. İftira ve yalan dedi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den şikayetçi oldu.
10: İddialarını ispatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım.
11: Ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
4: Aynı iddialarla karşı karşıya kalan bir diğer isim Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tı. O da iddiaları gündeme taşıyan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel'den şikayetçi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de muhalefete tepki gösterdi.
12: Şimdi yeni bir siyaset tarzı üretiyorlar, iftiranın da üzerine çıktılar. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar. Sahte iddialarla arkadaşlarımızı suçlamaya kalkıyorlar.
6: Yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum.
4: Şikayetler doğrultusunda gözaltına alınan İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı uygulandı. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından tutuklandı.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bu kez Sarıyer'deki iki villa ve milyon dolarlık ödeme iddiası gündeme geldi. Tutuksuz sanık Ali Nuoğlu devir sürecini anlattı. Ekrem İmamoğlu'nun süreçten haberdar olduğunu öne sürdü.
2: 2 villa, milyonlarca liralık devir ve para trafiği.

0: Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yürütüldüğünü öne sürdü.
1: Villaları Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda İSKİ'den bana yapılan ödemelerin ardından satın aldım. Devir gerçekleşene kadar taşınmazlarla ilgili süreç İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yürütüldü.
0: 48 milyon liralık hesabı açıklarken Beylikdüzü'ndeki 6+1 villadan da söz etti. Nuhoğlu'nun beyanına göre bu tutarın 33 milyon lirası Beylikdüzü'ndeki villaya, 15 milyon lirası ise cari ödemeye karşılık geliyordu.
2: Villa alımıyla ilgili 31 milyon lira aldınız mı?
1: 31 milyon aldım, evet.
2: Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçten bilgisi var mıydı?
1: Ekrem Bey'in tüm süreçlerle bilgisi var.
0: Duruşmada bu kez milyon dolarlık ödeme iddiası gündeme geldi. Nuhoğlu, İBB Spor Kulübü eski başkanı Fatih Keleş'e yaklaşık 4 milyon 800 bin dolar ödediğini söyledi.
1: Bu ödeme trafiğini Ekrem Bey adına Fatih Keleş yönetiyordu. Belediyenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle alacaklarımızı tahsil etmekte zorlanıyorduk.
3: Bu villalar ne karşılığında alınmış? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kim çalmış? Kim hortumlamış? Bir bilginiz var mı? İki bakanımıza iftira attığınız gün bunlar yaşanıyor. Ümit Özdağ'la Bey, kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor.
0: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tutuklu İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in Murat Ongun'a rüşvet tepkisi üzerinden Ümit Özdağ'la'ya seslendi.
3: Murat Ongun'a söylüyor. Emrah Bağdatlı'yla farklı ilişkiler çeviriyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Ayıp değil mi bu bize? Bizi niye kandırdınız diyor. Ümit Bey, Fatoş Pınar Türker size söylüyor. Bu insanları niye kandırdınız?
4: İzmir'de Çeşme ve Bayraklı belediyelerine yolsuzluk baskınları düzenlenmişti. Bayraklı Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan CHP'li eski belediye başkanı ve 5 şüpheli tutuklandı.
5: Evet, burası o zaman 50+20 mi?
6: 70 mi diyor?
5: Yani 70 ediyor. İşler, Allah bereket versin. Bu şey mi? Tabii.
6: O kadar sıkıntılıymış ki orası. Abi, burada... Yani bir de daha önceden de çok almaya çalışmışlar.
7: Rüşvet görüntüleri patlak vermiş, skandallar bir bir ortaya çıkmıştı. İki belediyeye rüşvet operasyonunda 55 şüpheli savcı karşısındaydı.
8: Konuş. Konuş. Çekiyorum, konuş. Kemal Özkan'a mesaj attın mı?
9: Kemal Özkan'a mesaj atmadın mı?
7: Yolsuzluk operasyonlarının son adresi İzmir olmuştu. Çeşme ve Bayraklı belediyelerine yönelik şafak operasyonları düzenlenmişti.
9: Ben bir ruh hastasıyım.
8: Sen hasta, ruh hastası değilsin. Manyak da değilsin.
7: Çeşme Belediyesi'nde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Dosyaya 70 bin liralık rüşvet dekontu ve para pazarlığına ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı.
10: Yarın öbür gün müdür bize yanlış yapmaz.
11: Kardeşim, müdür sana yalnız falan yapma. Zaten müdür kendini alacak be ya.
7: Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir diğer operasyonun adresi ise Bayraklı Belediyesi oldu. Yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmada 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen, aralarında CHP'li eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.
4: Ankara'da Gazze zirvesi yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye'yi ve beraberindeki heyeti ağırladı.
7: Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye'yi de bir araya geldi. Ankara'da Gazze zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Gazze'deki insanlık dramı ve soykırımcı İsrail'in hukuk tanımaz politikaları görüşmenin gündemindeydi.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Yunanistan ziyaretinde yılın ilk 9 ayında 714 suçlunun Türkiye iadesini sağlandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, yurt dışına kaçan organize suç örgütü üyelerinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.
0: Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suçluların peşleri bırakılmıyor.
12: Başka bir polis!

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da Yunan mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği güvenlik temaslarında net mesaj verdi. Bazı şüphelilerin tutuklu oldukları halde Türkiye'deki örgütlerle iletişim kurmayı sürdürmeyi başarabildiğini belirten Çiftçi, suçluların iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.
1: Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını beklemekteyiz. Gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştireceğiniz iadeler neticesinde Yunanistan'ın suçluların sığınabileceği bir yer olmadığının da altı çizilmiş olacaktır.
0: Temaslarının ardından konuşan Bakan Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadelenin sınır ötesinde de sürdüğünü vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 9 ayında 714 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.
1: Nitekim bu sene içerisinde, yani ilk 9 aylık süre içerisinde Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçmış olan suçlulardan 714 kişinin ülkemize iadesini de sağladık. Bu ziyaretler o manada da son derece önemli ve kıymetli. Ben bundan sonra iadelerin daha da artacağını düşünüyorum.
0: Bakan Çiftçi, yılın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu örgütlerden 22'sinin uluslararası bağlantılarının bulunduğunu kaydeden Çiftçi, 969 kişi hakkında da bu yıl kırmızı bülten çıkarıldığını bildirdi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Avi Gil ülke gündemini değiştirecek bir itirafta bulundu. Gil, Netanyahu'nun 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarında değişiklik yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.
3: Ağır! Ayvar olmayacağım!
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında ülkeyi sarsacak yeni iddialar gündeme geldi. Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda 7 Ekim sabahına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gil, 7 Ekim saldırılarından haftalar sonra telefon kayıtlarında usulsüzlük tespit ettiğini ve durumu başsavcıya bildirdiğini söyledi. İddiaya göre Başbakanlık Özel Kalem Müdürü'nün talimatıyla Netanyahu'nun saldırı sabahı 6.40'ta yaptığı ilk görüşmenin saati 6.29 olarak değiştirilmeye çalışıldı. Eski askeri sekreter Netanyahu'yu koalisyon hükümetini korumak uğruna Gazze'deki İsrail esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak anlaşmaları geri çevirmekle suçladı. Gil, güvenlik kurumlarının 7 Ekim öncesinde Netanyahu'yu defalarca savaş uyarısıyla bilgilendirdiğini ancak başbakanın bu uyarıları dikkate almadığını öne sürdü. Başbakanlık ofisi iddiaları kesin bir dille reddederken sorumluluğun ordu ve güvenlik kurumlarında olduğunu savundu. Ancak muhalefet liderleri Gadi Eisenkot ve Avigdor Lieberman sert tepki gösterdi. Netanyahu'yu hainlikle suçlayan muhalefet derhal cezai soruşturma ve devlet araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

0: Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husilerin Riyad Havalimanı'nda düzenlediği balistik füze saldırısında 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
1: Yemen'de 2022'den bu yana süren ateşkesin bozulmasıyla ülkede savaşın fitili yeniden ateşlendi. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını tırmandırdı. Husilerin hedefinde bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad vardı. Husiler Riyad Havalimanı'nı füzelerle vurdu. Suudi Arabistan saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Havalimanında park halindeki bir uçaktan yükselen dumanlar ve alevler paniğe yol açtı. Uçağa füze isabet ettiği öğrenildi. Saldırının ardından Lufthansa ve Air India Riyad uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırılarda balistik füze kullanıldığını açıkladı. Seri enerji tesislerindeki çalışanlara da bölgeden uzak durmaları yönünde gözdağı verdi. Sıcak hattın bir diğer ucuysa Yemen'in Taiz vilayetiydi. Husiler Taiz'de gövde gösterisi yaptığı yeni askeri görüntüleri servis etti. Hükümet güçlerinin ilerlediğini iddia ettiği vilayetten gelen bu görüntüler Husilerin kontrol bizde mesajı olarak algılandı.
0: Fransa'da hükümet geri adım atmasına rağmen öğrenciler sokakları terk etmedi. Paris'in Bastille Meydanı savaş alanına döndü. Öğrenciler kameraların karşısına geçip Fransız halkını 13 Ekim'de büyük eyleme çağırdı.
1: Fransız hükümeti liselileri ikna edemedi. Paris savaş alanına döndü. Başbakanın eğitim bütçesini artırma vaadine rağmen öğrenciler sokakları terk etmedi. On binlerce öğrenci Paris'in ünlü Bastille Meydanı'na akın etti. Polisle şiddetli çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Çatışmalarda onlarca polis yaralandı. Göstericiler polise kaldırım taşları ve mobilyalar fırlattı. Kameraların karşısına geçen liseliler bu daha başlangıç diyerek 13 Ekim'de büyük bir eylem yapılacağını duyurdu.
2: Bu daha başlangıç. Tüm lise öğrencileri, veliler ve emekçiler başta olmak üzere herkesi 13 Ekim Salı günü kutsal bir hak olan protesto için sokağa çağırıyorum.
1: Sol grupların domine ettiği gösterilerde siyasi mesajlar öne çıktı. Bir binaya "Yaşasın Paris Komünü" yazılı pankart asıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşine hedef alan bir pankartın Fransız televizyonunda yayınlanması ise krize yol açtı. Macron kanalın özür dilemesini istedi. Gösteriler Nantes ve Strasbourg kentlerinde de şiddete dönüştü. Yerde baygın yatan bir lise öğrencisinin hastane yerine karakola götürülmesi büyük tepki çekti. Fransa'da öğrenciler aşırı kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği ve uzun ders saatlerini protesto ediyor.
0: ABD'nin New York şehrinde ICE ajanları sivil bir araca ateş açtı. Boynundan yaralanan bir adamın araçta bulunan 5 yaşındaki oğluysa olaydan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından şehirde protestolarda patlak verdi.
1: Daha önce çok sayıda ABD'liyi öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ICE ajanları bir kez daha orantısız şiddet suçlamasıyla gündemde. Bu kez adres New York şehri. Bronx sınırındaki Marble Hill mahallesinde ICE ajanları bir aracın etrafını sardı. Ajanlar aracı adeta kurşun yağdırdı. Kurşunlar araçta bulunan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Oscar Belgal'in boynunu sıyırdı. Ancak skandalın boyutu bununla sınırlı değildi. Aracın arka koltuğunda Belgal'in 5 yaşındaki oğlu da bulunuyordu. Küçük çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. Görgü tanıkları ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yüzlerini maskeyle kapatan, inşaat yeleği giymiş ve ellerinde otomatik tüfekler bulunan ICE ajanları görüldü. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani olayın ardından kameraların karşısına geçti. Yaşananlara sert tepki gösterdi.
3: ICE kamu güvenliğini baltalıyor. Bizi daha güvensiz hale getiriyor. New York, ICE ajanlarının New Yorkluları vurmasına seyirci kalmayacak. Benim de aralarında olduğum pek çok kişinin defalarca dile getirdiği talepten geri adım atmayacağız. Bu kurum lağvedilmelidir.
1: Mamdani, Başkan Donald Trump ve İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Mullin'le bizzat görüştüğünü söyledi. ICE'ın New York'ta operasyonlarını durdurma ve yaralı adamı serbest bırakma taleplerinin reddedildiğini açıkladı. Silahlı mücadelenin ardından New York sokakları karıştı. Çok sayıda kişi ICE ajanlarını ve Trump yönetiminin sert göçmen politikalarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular ICE sokaklardan çekil sloganları attı. Federal ajanların kentten ayrılmasını istedi. Polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi oluştururken federal görevliler incelemelerini sürdürdü. Trump yönetimi ise geri adım atmadı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise olayı vurulan kişinin daha önce büyük çaplı hırsızlıktan mahkum edildiği ve farklı suçlamalarla gözaltına alındığı gerekçesiyle savundu.
0: İran Savaşı'nda görev alan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln 322 günlük görevini tamamladı ve limana döndü. İntihar girişimleri ve erzak yetersizliği haberleriyle basının hedefi olan geminin kaptanı iddialara limanda düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi.
1: İran Savaşı'nda yer alan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln görevini tamamlayarak Kaliforniya'daki San Diego limanına yanaştı. 260 gün kara yüzü görmeyen denizciler 322 gün sonra ülkelerine döndü. Limanda duygusal anlar yaşandı. Aylardır ailelerinden uzak kalan askerler gözyaşlarıyla karşılandı. Sıcak çatışma bölgesinde yer alan dev gemi aylardır ABD basınının gündemindeydi. Görev süresince gemide yiyecek ve temiz su sıkıntısı yaşandığı, tesisatın çalışmadığı ve intihar vakalarının arttığı iddia edilmişti. Limana varışın ardından gemi kaptanı Albay Daniel Keeler kameraların karşısına geçti. Sıcak çatışma ortamında lojistik zorluklar yaşandığını kabul eden Keeler, erzak krizini ve tuvalet tıkanıklıklarının abartıldığını iddia etti. Kaptan intihar iddialarına ise net bir dille karşı çıktı.
4: Gemide intihar girişimi yaşanmadı, can kaybı olmadı. Deniz Kuvvetleri Bakanı'nın açıkladığı intihar girişimi sayısı görev grubunun tamamını kapsayan bir sayıydı. Sanırım bu önemli nokta gözden kaçtı.
1: Gemiye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise mürettebata teşekkür etti. Tarihin akışını değiştirdiniz dedi. 83 binden fazla askerin katıldığı tarihi görev tamamlanırken dev uçak gemisinin yaşadığı lojistik ve psikolojik krizler ABD ordusunda tartışılmaya devam ediyor.
0: Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede büyük korku yaşandı. Tsunami uyarısı yapıldı. İlk bilgilere göre depremde can kaybı yaşanmadı.
5: Ülke beşik gibi sallandı. Panama'nın güneyinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı şiddetliydi. İnsanlar evlerini ve iş yerlerini terk etti. Sokaklara çıktı. Deprem komşu ülke Costa Rica'da da paniğe neden oldu. Can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. depremin ardından alarm verildi. ABD tsunami uyarı sistemi harekete geçti. Panama'dan Kolombiya'ya, Ekvador'dan Costa Rica'ya kadar birçok ülkenin Pasifik kıyıları için uyarı yayımlandı. Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'nın bazı kıyıları da uyarı kapsamına alındı. Hawaii için de tsunami riski bildirildi.
0: Bahçelievler'de ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürecek büyük bir sosyal destek hamlesi geldi. Belediye Başkanı Doktor Hakan Bahadır, bundan böyle ilçedeki ihtiyaç sahibi her haneye her ay tam 10 bin lira düzenli destek sağlanacağını açıkladı. Peki kimler başvurabilir? Süre ne kadar? İşte detaylar.
6: Ne çalışma şartı var ne de son başvuru tarihi. Bahçeli Evler Belediyesi aile bütçesi için sosyal destek hamlesine imza attı.
7: İhtiyaç sahibi her aileye aylık 10 bin lira sosyal destekte bulunacağız.
6: Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği kapsamında açıklanan yeni destek modelini Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır müjdeledi.
7: Bahçeliler komşularımız müracaat edecekler. Biz inceleyeceğiz. Sigortalı olabilir, sigortasız olabilir.
6: Peki bu destekten kimler nasıl yararlanacak? Çalışan ya da çalışmayan ayrımı yapılmaksızın ekonomik zorluk yaşayan tüm komşular bu desteğe başvurabilecek. Üstelik herhangi bir süre kısıtlaması da yok. Başvurular kesintisiz devam edecek. Kabul edilen hanelerin hesabına her ay 10 bin lira düzenli olarak yatırılacak.
7: Bu merkezi hükümetten gelen bir para çünkü, yani İller Bankası'ndan gelen, Ankara'dan gelen bir para. Ha ben vermişim, ha Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş, fark etmez. Yani biz de destek veriyoruz. Biz başka yerlerden sıkıyoruz, gelirimizi arttırıyoruz vatandaşımıza.
6: Belediye 2019'dan bu yana ihtiyaç sahiplerine toplam 1 milyar liralık sosyal yardım ulaştırdı. Bugüne kadar 20 bin emeklinin cebine 250 milyon lira girdi. Eğitime de dev katkı sunuldu. 60 bin öğrenciye 90 milyon liralık kırtasiye çekinin yanı sıra üniversitelere ulaşım ve harçlık desteği sağlandı.
0: Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Resmi gazetede yayınlandı. Sosyal medyada yaş sınırlaması getiren o düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Ve sosyal medya ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Ve bu uygulama 1 Kasım itibarıyla başlayacak. Önemli bir gelişme. Özellikle Avrupa'da pek çok ülkede son dönemde 15 yaş altına sosyal medya yasağına ilişkin adımlar atılmıştı. Türkiye'de uzun süredir bu konu üzerine araştırmalar yapılıyordu. Komisyon kurulmuştu ve hem ailelerin görüşleri hem sosyal medya kullanıcılarının görüşleri alındı. Ve uzmanların da yapmış olduğu o görüşmelerin ardından meclisten geçen bu düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Bir kez daha belirtelim, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan düzenleme resmi gazetede yayınlandı. 1 Kasım itibariyle devreye girecek ve sosyal medya ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu önemli, hayati bir adımdı. Gerçekten beklenen bir adımdı uzun süredir ve an itibariyle 10 Ekim itibariyle resmi gazetede yayınlandı. 1 Kasım itibariyle de uygulamaya girecek diyelim. Aileleri, ebeveynleri, çocukları çok yakından ilgilendiren bir düzenlemeydi. Bu sıcak gelişmenin detaylarını aktardık ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. Çiftler arasında kavga ilişkinin tuzu biberidir derler. Peki ya sonrası? Araştırmalara göre tartışmada ilk geri adım atan erkek oluyor. Kadınların sinirinin geçmesi ise 9 saati bulabiliyor.
8: Bence geri adım atmak gerekiyor. Yoksa üste çıkınca kadın daha da üste çıkıyor. O zaman kavga bitmiyor, gittikçe uzuyor.
9: Patlayınca geri sakinleşmesi biraz zor oluyor.
10: Tartışma birkaç dakika sürüyor. Küslükse bazen saatleri, bazen de günleri buluyor. Peki kavganın ardından içinden sinirini atamayan genellikle erkekler mi oluyor yoksa kadınlar mı?
11: Kavgayı erkekler mi daha çok büyütür, kadınlar mı?
12: Kadınlar abla. Gönlünü alıyorum, o konuyu bir daha
11: açıyor abla.
12: Cehennem yaşatırım. Sonra baktım olmuyor. Kendi köşeme çekilirim.
13: Kadınlar haklı. Bir şeyler ters gittiğinin kadınlar farkında. Erkekler suçlu.
6: Tartışmayan çifte rastlamak neredeyse imkansız. Ama bazıları olayı abartıyor. Saatler süren küslüğün kapısını aralıyor.
14: Kavga olmadık aile olmaz ve hayat olmaz. Ama kavgayı büyütmemek lazım.
10: Araştırmalar erkeklerin kavga anında geri adım attığını, kadınların ise sinirinin ortalama 9 saatte geçtiğini ortaya koydu.
15: Kız konusu ise genellikle geçmiyor. Üzerinden en az şöyle bir hafta, iki hafta böyle ben unutana kadar, en azından başka olaylar yaşanana kadar o benim sinirim geçmez.
16: Sinir sürmez ama o kırgınlık devam eder.
6: Kavgada son söz söyleniyor ama hesap her zaman kapanmıyor. Kimi özürle tatlıya bağlıyor, kimi ise eski defterleri açmadan duramıyor.
10: Özellikle de kadınlar yıllar sonrasında bile geçmişte yaşanılanı kavga esnasında aniden ortaya dökebiliyor.
9: Bir gün kavga ediyoruz, ondan sonra geri ortaya çıkıyor bazı şeyler. Onlar daha detaycı olduğundan bence. Çünkü erkek oldu bitti diye düşünüyor.
10: Peki ilişkilerde gönül almanın formülü ne? Bir çiçek, bir hediye mi?
17: Öyle bir zarifler ki bir çiçekle dahi gönlere alınıyor.
15: Özürlesin yeter benim için. Bir de aynı hatayı tekrarlamayacak tabii.
0: Şarkılarında genellikle ayrılığı anlatan Nazan Öncel bu kez telefon rehberiyle gündemde. Ünlü sanatçının numaraları tek tek sildiği görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Peki bir insanı rehberden çıkarmak için ne yaşamak gerekiyor? İşte vatandaşın cevabı.
18: Telefon rehberinizde vefasız davrananları silip atıyor musunuz?
19: Benim öyle sildiğim var, hem de en yakınımı.
20: Silerim hemen.
18: Niye siliniyor rehberden numaralar?
20: Geri dönüşü yok bence işime yaramayanın.
18: LTE silen var.
21: Sildim vallahi.
18: Vefasızlık mı yaptı size?
20: Hayır.
18: İnceldiği yerden kopsun dedi. Bahar temizliği değil, bu kez rehber temizliğine girişti. Eline telefonu aldı, numaraları bir bir sildi.
22: Sen de sildim. Sen de sildim. Sen de.
18: Siz de hemen siler misiniz Nazan Öncel gibi?
23: Hayırsız bir insanın telefonunda, hayatımda bir yeri olmaması lazım.
18: Bunu yapan Nazan Öncel. Peki siz hangi durumlarda telefonunuzdan numara silersiniz?
20: Kötü hissettirmesi yeter ya.
18: Hemen silersiniz.
20: Evet.
18: Nazan Öncel haklı mı?
23: Yok. Kırgındır yani.
18: Son rehberinizden kimi sildiniz?
20: Akrabada.
18: Akraba sildiniz.
20: Bazen siliyorum. Barışma ihtimalimiz varsa silmem.
23: Siliyorum.
20: Evet.
18: Niye peki?
20: Çok önceden kalmış olan biri ise.
23: Küsersem de silmiyorum. Hiç.
18: Hiç. Hepsi duruyor.
23: Duruyor duruyor.
18: Niye?
23: Arayıp sormuyorsa niye rehberimde dursun yani?
18: Kimi küstüğüm insanı, kimi vefasızlık göstereni telefonumdan silerim diyor. Kimi ise bir gün işime yarar düşüncesiyle telefon numarası silinmiyor.
20: Çok olmuyor aslında. İşime yarayabilir ya da bir şey sormak isteyebilirim.
18: Oldu peki, ne yaşadınız ki?
20: Bazen sinirim geliyor, siliyorum.
18: Sonra hemen rehberden sil.
20: Hemen siliyorum.
24: Hemen engellendin koçum. Hemen engellendin.
18: Kim? Ben merak ettim.
20: En son bir eltim sinirim getirdi, sildim.
23: Yabancı zaten kimse yok. Ne oluyorsa yakınlarından geliyor. Bir köşede kalsın, arada lazım oluyorlar. Silmeye gerek yok.

0: İstanbul Ümraniye'de dondurulmuş bayat tavukları ısıtıp müşteriye sunan zincir restoran dikkatli vatandaşı yakalandı. Skandal anlar, pes dedirten savunmalar bakın kameraya nasıl yansıdı.
1: Oraya donmuş döner attınız. Kimin döneri onlar? Kim yiyecek onları?
2: Yasak hocam. Nasıl
1: kime vereceksiniz? Nereye atacaksınız? Kime vereceksiniz? Bize de donmuş döner mi verdiniz? Zehirlenmek istemiyoruz. Affedersiniz. Bakar mısınız?
3: Taze diye yedirdikleri dönerlerin arkasından skandal çıktı.
1: Bize bakabilecek misiniz? Bakabilecek misiniz bize? Orada donmuş döneriniz duruyor. Biz donmuş döner mi aldık? Kaç günlük bir döner yiyoruz şu an biz?
3: Burası İstanbul Ümraniye'de ünlü bir zincir restoran. Dondurulmuş bayat tavukları ısıtıp müşteriye sunan işletme dikkatli vatandaşa yakalandı.
4: Şunlar pişiyor ya. Pişiyor. Ondan sonra kesiyor. Bir saat, yarım saat önceki.
1: Donmuş o yüzden bir...
3: Panikleyen çalışanlar hızlıca donmuş dönerleri saklamaya çalıştı. Ancak duyarlı vatandaş geri adım atmadı.
1: Siz işletme sahibi olarak bundan haberdar değil misiniz? Bilmiyor musunuz bunu? Allah Allah, gökten geldi. Evet, uçta da kaçtı. Şu an kimse yok burada. Bir daha almış olayım.
3: Israrlı takibin ardından halk sağlığını tehdit eden o dönerler en sonunda çöpe atıldı.
1: Şimdilik attınız.
0: Antalya'da yoldaki çukurdan kaçmak isteyen sürücü faciaya davetiye çıkardı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride geçti, kamyonetle kafa kafaya çarpmıştı.
3: Çukura girmemek için direksiyonu kırdı, kontrolü kaybetti, karşı şeride geçti, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü yoldaki çukuru son anda fark etti. Çukura düşmemek için ani manevra yaptı. Ancak araç kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.
5: Abi sen bunu tutsana, senin bu.
3: Tamam. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç savruldu. Yol kenarındaki beton yapıya çarparak durabildi. Bu sırada eşini hastaneye götüren başka bir sürücü de kaza yapan araçlara çarptı. Üç aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri kazanın ardından tepki gösterdi. Yetkililerden önlem alınmasını istedi.
0: Bartın'da da 81 yaşındaki sürücü aracı park etmek istedi. Fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil cam kapıyı parçaladı, markete daldı. Kaldırımda yürüyen bir kadın da aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3: Park etmek istedi. Pedalları karıştırınca olanlar oldu. Bartın Ulus'ta 81 yaşındaki sürücü park ederken fren yerine gaza basınca otomobiliyle hızla kaldırıma çıktı. Kaldırımda afişlere bakarak yürüyen kadın üzerine gelen aracı son anda fark edip koşarak ezilmekten saliselerle kurtuldu. Cam kapıyı parçalayarak markete daldı. Araç raflara ve kasaya çarparken reyonda kimsenin olmaması sayesinde kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücü sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: İstanbul'da ibadet için girdiği camide çantasını gözden kaçıran vatandaş hırsızın hedefi oldu. İçinde binlerce euro, dolar ve Suudi riyalı bulunan çantayı saniyeler içinde çalan şüpheli polisin titiz takibiyle yakalandı.
3: Camide saf tuttu. Çaldığı deste deste dövizle kaçtı. 620 dakikalık takiple yakalandı. İstanbul Beyoğlu'nda camiye ibadet için gelen bir vatandaş içinde yüklü miktarda para olan çantasıyla birlikte içeri girdi. Ancak gözünü hırsızlık bürüyen şüpheli kutsal mekan dinlemedi. İçinde tam 5000 euro, 3000 dolar ve 5000 Suudi riyali, yani yaklaşık 375 bin lira bulunan çantayı çalıp kayıplara karıştı. Polis harekete geçti. Adeta dedektif gibi iz sürdü. Çevredeki 24 farklı iş yerine ait tam 620 dakikalık kamera kaydı saniye saniye tarandı. Kimliği tespit edilen şüpheli Esenler'deki evinde yakalandı. Evinde çalınan paraların bir kısmı, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Silahın sahibi kadın adli kontrolle serbest bırakılırken camiden o çantayı çalan hırsız tutuklandı.
0: İstanbul Arnavutköy'de sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Müşterilerle çalışanlar birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: İstanbul Arnavutköy'de bir benzin istasyonu. Bir yanda müşteriler, diğer yanda çalışanlar. Sözlü tartışma meydan muharebesine döndü. Kavgaya çalışanlar da dahil olunca ortalık iyice karıştı. Öfkesine hakim olamayanlar ellerine ne geçtiyse savurdu. Tekmeler, yumruklar, havada uçuşan sopalar. İstasyondaki o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Adana'da etkili olan yağmur Seyhan ilçesindeki balıkçılar pazarında esnafa zor anlar yaşattı. Kanalizasyon gideri tıkandı, pazarı su bastı. Esnaf tıkanıklığı kendi imkanlarıyla açmak zorunda kaldı. Belediyeye de tepki gösterdi.
6: Arkadaşların yapacağı işi balıkçı arkadaşlar yapıyor. Böyle rezillik görülmedi balık pazarında. Şuna bakın ya.
3: Yağmur yağdı, kanalizasyon logarı tıkandı. Mağdur olan balıkçı esnafı belediyeye tepki gösterdi.
7: Yapacak çaremiz kalmadı. Dedik ki kolları sıvayalım, kendimiz yapmaya çalışalım dedik.
8: Kanalizasyon tıkanıyor, telefon açıyor, 10 gün sonra geliyor.
3: Adana'da yağmur etkili oldu. Seyhan ilçesindeki balıkçılar pazarı da yağıştan etkilendi. Pazar kanalizasyon gideri tıkanınca su tahliye edilmedi. Esnaf büyük zorluk yaşadı.
8: Koskoca çarşının göbeğinde çalışma yapmasan, yani bırak, yani yapamıyorsan bu mesleği bırak.
3: Bir esnaf su birikintisinin içine girdi. Tıkanıklığı kendi imkanlarıyla açtı.
9: Duy Adana askısı, duy.
6: Adana askısı. Al. Böyle rezillik yok.
0: Elazığ'da zabıta denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Dilencilik yaparken yakalanan kadın belinin ağrıdığını söyledi, ekiplere direndi. Ancak karakola götürüleceğini anlayınca da bir anda hızlanıp uzaklaştı.
10: Bunlar neden kaçıyor Mülayman?
11: Benden.
10: Neden?
11: Elimde saatli bomba vardı ondan. Ne?
3: Film gerçek oldu. Zabıtayı karşısında gören dilenci karakola gitmek istemeyince bel ağrısından eser kalmadı.
12: Ben seni götüreyim hastaneye. Gel arkadaş, götüreyim. Sen hastaneye götüreyim.
13: Bıraktan sivriler hareket ediyorsun. Hadi belin ağrıyordu.
3: İlginç görüntü Elazığ'dan. Zabıta müdürlüğü ekipleri cuma namazı çıkışında cami önlerinde dilenenlere denetim yaptı. Denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen kişiler tek tek yakalandı. Haklarında işlem yapıldı. Denetimde dikkat çeken bir görüntü de yaşandı. Zabıta ekiplerini karşısında gören bir dilenci belinin ağrıdığını öne sürdü. Hastaneye götürelim teklifini de reddetti.
12: Ben seni götüreyim hastaneye.
3: Karakola götürüleceğini anlayan kadın kısa süre sonra belinin ağrısını unuttu. Bir anda hızlanarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
13: Bıraktan sivriler hareket ediyorsunuz. Hadi belin ağrıyordu.
0: Rusya'da iki kadın binanın çatısından kopan dev metal panelin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
3: Biri kaldırımda yürüyor, öteki bankta oturuyordu. O esnada 9 katlı bir binanın çatısından dev bir metal cephe paneli koptu. Panel iki kadının arasına düştü. Bankta oturan kadın yaralanırken olay yerine ambulans çağrıldı. Rusya'nın Leningrad bölgesinde çekilen görüntüler inşaat güvenliği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
0: Endonezya'da çıkan yangında en az 83 ev yıkıldı. 388 kişi etkilendi. Dar sokakların müdahaleyi zorlaştırdığı yangın 2 saatten uzun süren çalışmalarla ancak kontrol altına alındı.
3: Endonezya'nın başkenti Jakarta'da çıkan yangın kalabalık nüfuslu bir mahalleyi küle çevirdi. Yangın Kramat Pulo Dalan bölgesinde akşam saatlerinde çıktı. Alevler hızla yayıldı ve en az 83 ev yıkıldı. 388 kişi yangından etkilendi. 33 itfaiye aracı ve 156 personelin müdahale ettiği yangın 2 saatten uzun süren çalışmayla kontrol altına alındı. Dar sokaklar itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdı. Yangında can kaybı bildirilmedi ancak çok sayıda aile evini ve eşyalarını kaybetti. Ekiplerin soğutma çalışmaları gece yarısından sonra tamamlanırken yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Sarımsağı, çekme helvası, kuyu kebabı, Kastamonu'nun lezzetleri İstanbulluyla buluştu. Renkli görüntülerin sahne olduğu 20. Kastamonu tanıtım günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 11 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

0: alaka yok. İlk Kastamonu'nun şey patlama. Kastamonu'dan çalmışlar.
1: Sarımsağı Taşköprü'den, çekme helvası Kastamonu'dan, etli ekmeği banduması derken iştahımız adeta kabarıyor. Peki İstanbulluların en favorisi hangisi?
2: Şimdi kuyu kebabının tadına baktım. Biraz da hatta soğan kokuyor.
1: Nasıl peki tadı?
2: Çok güzel.
3: Kastamonu Doğan Yurt.
1: Ne aldınız?
3: Ekmek, çekme helva, mantar.
1: Kastamonu'ya geldim.
4: Evet.
1: Ben ekmek yemek istemiyorum, hamur yemek istemiyorum. Yok mu şöyle güzel etli bir yemek?
4: Tabii ki var. Kuyu kebabımız var.
1: Nasıl pişiyor?
4: Kuyu kebabı Orta Asya yemeğidir. Kuyuda pişer, tamamen doğaldır. Şu selviye
1: benziyor. Kuyu kebabımız pişti. Altına akan suyla birlikte işte bu nefis mi nefis tane tane nohutlu pilavı da burada tadabilirsiniz.
5: Kendimizi Kastamonu'da gibi hissettik. Birden 600 kilometreyi gelmiş olduk.
1: Bedava mı abla?
6: Para verip alıyorsun.
1: Buraya gelenler para verip mi alıyor?
6: Evet.
1: Nasıl alıyor bu tirit?
6: Kemik suyuna kendi simitleri koyuyoruz. Kaynıyor. 10 dakika kaynıyor.
7: Olsun olsun Kastamonu olsun. İster çamurdan olsun. Yeter ki olsun.
8: Kastamonu'nun meşhur etli ekmeğini yiyoruz, Dadayın.
1: Nerelisiniz?
8: Karabüklüyüz.
1: Seviyor musunuz?
8: Seviyoruz. Beğeniyoruz.
1: Yıllardır bitmeyen bir kavga var. Kayseri bizim diyor, Kastamonu bizim diyor. Kimin bu pastırma?
9: Şu anda ne Kayseri'nin ne Kastamonu'nun. Şu anda Atatürk Havalimanı'nda Kastamonu günlerinde Kastamonluların.
1: Normal vatandaşın değil mi?
9: Parasını veren herkes.
1: Parayı veren düdüğü çalar mı?
9: Aynen o şekil.
10: Benim de Kastamonlu. Gelirken pastırma getirdi sağ olsun. Yani Kayseri pastırması falan yanında şey kalır. Gerçekten muhteşem.
11: Bu doğal gerdanlık. Kuyumcudan alınmaz, dağdan toplanıyor.
1: Ne bu?
11: Alıç. Şeker hastalığına birebir bir şey. Bunu okula giderken mesela ilkokul uşakları boyuna pazarı alır. Okula gidene kadar bitirirler.
1: Kastamonu'nun lezzeti, kültürü, coşkusu 11 Ekim pazar gününe kadar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde devam ediyor olacak.
7: Yarim yokuşu Selvi'ye benziyor.
12: Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzi insansız hava aracı Aselsan'ın geliştirdiği Morfoz güdüm kitiyle ilk test atışını yaptı. Morfoz hedefi tam isabetle vurdu.
13: Bismillah, ateş.
14: Uzun menzil, yüksek vuruş gücü, karıştırma direnci ve hedef belirleme hassasiyeti. Aselsan Morfoz kanatlı güdüm kiti sahaya çıktı. İlk atışını tam isabetle yaptı.
15: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
14: Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzi insansız hava aracı yerli üretim Morfoz güdüm kitiyle hedefi tam isabetle vurdu. Atış testi başarıyla gerçekleşti. Mühimmat yüklü Akıncı TİHA Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Görev irtifasına ulaştı. Ardından Morfoz güdüm kitiyle ateşleme gerçekleştirdi. Yer istasyonundan Bismillah ateş komutuyla bırakılan mühimmat belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle vurarak etkisiz hale getirdi.
13: Bismillah ateş.
15: Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.
14: Aselsan Morfoz sinyal karıştırıcı sistemlerden etkilenmiyor. Verilerini dahili telemetri ile platforma aktarabiliyor. Böylece hiç sapma yapmadan hedefini tam isabetle vurabiliyor. Sistem harp başlığı etkisini artırmak için dikey vuruş açısıyla hedefe bağlanıyor. Aselsan Morfoz kanatlı güdüm kiti yüksek vuruş hassasiyetine sahip. Açılır kanat bütünü her türlü hava şartında kullanılabiliyor. Ayrıca gece gündüz göreve hazır.
15: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyor.
14: Morfoz yol noktası takibi yapabilme, seçilebilir vuruş açısı ve hedefe yüksek hassasiyetle ulaşma özellikleriyle ön plana çıkıyor.
12: NATO'dan bir kez daha Türkiye paylaşımı geldi. NATO her çözünürlükte güvenliğimizi sağlıyor açıklamasıyla yapılan sosyal medya paylaşımında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Gediz Fırkateyni'nin görüntüleri yer aldı.
16: NATO'nun paylaşımında Türk savaş gemisi öne çıktı. Mavi sularda süzülen TCG Gediz Fırkateyni bu kez NATO'nun sosyal medya hesabındaydı. Görüntü önce bulanıktı, sonra adım adım netleşti. Her karede Türk fırkateyni daha belirgin hale geldi. NATO'nun mesajı da dikkat çekiciydi. NATO her çözünürlükte güvenliğimizi sağlıyor. F-495 Borda numaralı Gabya sınıfı TCG Gediz fırkateyni seyir halindeyken görüldü. Paylaşımda görüntünün kalitesi kademeli olarak artırılarak video çözünürlüğü üzerinden espri yapıldı.
12: Aydın'da feci bir kaza meydana geldi. Yabancı turistleri taşıyan otobüsle bir minibüsün çarpışması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti.
16: Tur otobüsüyle minibüs kazaya karıştı. Feci kazada iki kişi hayatından oldu. Aydın-İzmir otobanında Polonyalı turistleri taşıyan tur otobüsüyle kontrolden çıkan bir minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu, uçurumdan yuvarlandı. Yardım çağrıldı. Kazada minibüsteki iki kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Otobüsteki 9 Polonyalı da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
12: Türkiye'de çayın ayrı bir yeri vardır. Misafirperverliğin, dostluğun, sohbetlerin, kahvaltının merkezinde yer alır. Kahvaltıda baş köşede yer alır. Yemek sonrasında da. Peki tavşan kanı çay demlemenin püf noktası nedir? Çayı bekletmek zararlı mıdır? İşte bu soruların cevapları.
17: Sabahtan beri 10. bardağım. Mis kokulu olması lazım.
18: Türkiye'nin vazgeçilmezi çay. Peki en doğru çay nasıl demlenir? Yılların ustası, 40 yıllık çaycı Ceyhun Usta'dan çay demlemenin püf noktalarını öğreneceğiz.
19: 80 gram çayı işte üstüne suyu çekeriz, sıcak su. Öyle demlememizi yaparız. Önce çayı atarım ben.
20: Öncelikle suyu kaynatıyorum. Ondan sonra biraz dinlendiriyorum. Çayı ekliyorum. Kısık ateşte bekletiyorum o şekilde.
21: Sabah saat 11'de başlıyorum içmeye.
19: Şu anda çayımızı koyduk. Üstüne 100 derecelik suyumuzu çekiyoruz. Demliğimizin çizgisine geldiği zaman suyumuzu kapatırız. Ondan sonra ocağımızın üstüne alırız.
20: Sabah öyle akşam sürekli içerim ya. Çayı çok severim.
22: Çayı atıyorum. Altı kaynayınca da üstünü demliyorum.
23: Sıcağı tercih eder.
19: Şu anda yavaş yavaş kabarmaya başladı. Taşırdığınız zaman tekrar siz baştan başlayacaksınız. O çay yoksa zehir gibi olur. Alıyoruz, kaynayan kazanımızın üstüne, buharın üstüne koyuyoruz. 15-20 dakika bekliyoruz.
18: Demliği böyle koyduk, hiç bunu yerinden oynatmadık. Bunun tekniği kımıldatmamak mı?
19: 15-20 dakika değil de 5 dakikada da çökerdi. Çiğ olurdu o çay.
18: Bir de işin çayı bardağa koyma kısmı var.
19: İlk başta alırız bardağımızı, sıcak suyumuza bir ısıtırız. Alçaktan köpürmemesi için dolduruyoruz. Tekrar sıcak suyumuzdan geçiyoruz. Buyurun, tavşan kanı çayımız.
20: Kışında biz karanfilli tarçınlı demleriz. Daha aromatik oluyor.
24: Çayı ben sıcak severim.
20: Eşim demliyor, ben içiyorum.
18: Çayın patronu eşiniz mi?
20: Aynen.
18: Bir demlik çay oda sıcaklığında 8 saatten fazla bekletilmemeli. Çünkü uzmanlara göre çaydanlık bekledikçe hastalık riski de artıyor.
24: Çay demledikten sonra 1-2 saat içinde dökeriz. Sonrasında zaten çay acıyor. 8 saat bekletmeyiz.
12: Türk Silahlı Kuvvetleri ateş serbest tatbikatında yüksek ateş gücü ve koordinasyonuyla bir kez daha sahadaki üstünlüğünü ortaya koydu.
14: Yerli ve milli silahlar, obüsler, insansız kara araçları. Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatında sergiledi. Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara Polatlı'da yerli ve milli sistemleriyle gövde gösterisi yaptı.
0: 2, 1, 5!
14: Keskin nişancı tüfeklerinden obüslere, tanklardan insansız kara araçlarına kadar ateş gücünü sahaya yansıttı. Senaryo gereği hedefler belirlendi. Boran ve Panter obüsleri hedefleri ateş altına aldı. Keskin nişancılar da tam isabetli hedefleri vurdu. Yerli ve milli Palem insansız kara aracı da vitrine çıktı. Tanktan yaralı personelin tahliyesinde kullanılan araç keşif ve lojistik görevlerinin yanı sıra uzaktan komutalı silah sistemleriyle donatıldı. 1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest 2026'nın seçkin gözlemci günü 15 Ekim'de gerçekleştirilecek. Tatbikat 22 Ekim'de tamamlanacak.
12: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Pazartesi gecesi tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
25: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Sizlere ekibimizi hatırlatmak istiyorum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Mustafa Özcan var. Ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlıyor ve sunmaya çalışıyorum. Birbirinden güzel şiirlerle geldik yine. Sevgi ve saygılarımızla, iyi dileklerimizle geldik. Bu defa ilk şiirimiz büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'dan geliyor. Bilirsiniz ben onu çok çok severim. Sanıyorum sizler de öyle. Çok güzel bir şiiri, Kar Musikisi diyeceğiz.

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı. Bir erganın ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım ıslav kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle. Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık.

Dostlar, Bekir Sıtkı Erdoğan da bir başka büyük şairimiz. Onun şiirlerini şu ana dek ben hiç paylaşmadım sizlerle. Sanıyorum Konyalı Bekir Sıtkı Erdoğan. Çünkü şimdi sizlere sunmak istediğim Konya'da isimli şiir bize bunu anlatıyor. Hadi onu paylaşalım şimdi de.

Benim yârim bezden kilim dokur Konya'da, Konya'da. Bülbül gibi dertli dilim şakır Konya'da, Konya'da. Kardeşim kendinden geçmiş, nur çeşmesinden su içmiş. Hasret kitabını açmış, okur Konya'da, Konya'da. Gurbet ekmek, ben katığım, nişansız düşmüş tetiğim. Yazılmış nüfus kütüğüm, şükür Konya'da, Konya'da. Mevlana'nın sezmediği, mantıkların çözmediği, kitapların yazmadığı fikir Konya'da, Konya'da. Ayrılıktan yemiş tekme, yakma gurbet onu yakma, burada gezdiğine bakma, Bekir Konya'da, Konya'da.

Ne güzel, insanın doğduğu yeri, memleketini böyle sevip anması, özlemesi. Kendisini bir yerlere ait hissedebilmesi. Kimi zaman bir boşlukta çalkanıp dururuz. Hiçbir yere ait hissetmeyiz kendimizi. Bu çok kötü bir duygu. Dilerim hiçbirimiz düşmeyelim o hale. Ama yazık ki yaşayabiliyoruz böyle duyguları. Hem bulunduğumuz yere ait hissetmeyip hem de çok yalnız hissedebiliriz bazen. Sizlere şimdi bu duyguları içeren bir Fazıl Hüsnü Dağlarca şiiri okumak istiyorum. Adı Eşit Öte.

kimse anlamaz bir boşluk olduğumu. Yalnızım, yalnızım. Var kimse? Ulu yolculuğuna katılır gezegenlerin. O ot kimse, o yıldız kimse. Sıcaklığı binlerce yıl yanımda benim. Ama bir uzak kimse. Karanlık dolar ya dağlardan, ovalardan. Ölüleri sevmez kimse. Açarım kapımı ardına dek, yok kimse.

Hep hüzünlü şiirler seçersem sizlere haksızlık ediyorum duygusuna kapılıyorum. Bu nedenle bir hüzünlü şiirden hemen sonra cıvıltılı, neşeli, coşkulu bir şiir gelsin diye çabalıyorum. Öyle seçmeye çalışıyorum. İşte Erdoğan Alkan'ın yaşama sevinci dolu bir şiiri gelecek şimdi. Yaşamak İnsanlar İçinde isimli şiirde şair, sevdalardan kurtulup da sıradan bir yaşamı kucaklamanın huzurlu, rahatlatıcı coşkusuyla bizlere seslenecek.

günler, bunca yıl sevdalar içinde. Mutluluğun en güzeliymiş Rabbim yaşamak insanlar içinde. Biraz önce kendimizi bir yerlere ait hissetmekten söz etmiştik. Bir şehrin bir parçası, bir ailenin gerçekten bir ferdi, bir topluluğun aranan bir üyesi olmak ve böyle hissetmek ne güzeldir. Kimi zaman böyleyken hiç yoktan değilmiş gibi algılarız. Çok hassas ve kırılgan zamanlarımızda genellikle. Oysa ki bu bir yanılgıdır. Her bir insan özel ve değerlidir. Ve kimi zaman hiç anlayamadığı kadar bir şehrin ayrılmaz parçası, bir ailenin vazgeçilmez ferdi ve bir topluluğun sevilen bir üyesidir. Yeter ki kişi gerçekten ait olduğu yerden uzakta, yani gurbette olmasın. Eğer gurbetteysek işte o zaman oraya ait olmadığımız duygusunu yaşamamız çok doğaldır. Tıpkı büyük şair Kemalettin Kamu'nun Gurbet isimli şiirindeki gibi hissederiz o zaman.

Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Eriyorum gitgide, elveda her ümide. Gurbet benliğimi de bitirdi bir içimde. Ne arzum ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde.

Kemalettin Kamu, Kimsesizlik isimli şiirinde de gurbette değil ama kendi evinde çok mutsuz ve yalnız hisseden bir duygu içinde. Bilemeyiz, şairler bazen gerçek, bazen de hayali durumları konu ediyorlar şiirlerine. Acaba şairimiz bu şiiri yazarken gerçekten böylesine kimsesiz mi hissediyordu? Yoksa kimsesiz bir insanın neler hissedeceğini hayal ederek mi yazmıştı bu güzel dizeleri? İşte şiirimiz geliyor.

Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında. Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi. Muzdaribim, bu duvarın dış tarafında şefkatine inandığım biri var gibi. Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el. Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım. Yan odadan bir ince ses diyor gibi gel ve hakikat bırakıyor hülyamı yarım. Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın, kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın gene bir yudum su veren olmasın, başucumda biri bana su yok desin de. Gurbet, kapılar ve de yollar. Yollarda eskiden hanlar olurmuş dostlar. Uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra gurbete çıkanlar hanlarda konaklarmış. Şimdiki modern oteller, moteller yerine taş duvarlı, gaz lambalı hanlar. Ve insanlar orada dinlenir, uyur, ertesi gün yollarına devam ederlermiş. Hanlar ve duvarları. Han duvarlarındaki yazılar. Tabii anladınız değil mi? Sizlere daha önce büyük şair Faruk Nafız Çamlıbel'in o muhteşem şiirini, yani han duvarlarını söz vermiştim okuyacağıma. İşte sözümü tutuyorum şimdi. Han duvarları. Defalarca okusam doyamam bu şiire. Her okuyuşta beni son derece duygulandırır. Hem anlam hem şiir tekniği müthiş. Şair Faruk Nafız Çamlıbel'i rahmetle anarak han duvarları diyoruz şimdi.

Yağız atlar kişnedi. Meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümle duya duya. Ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı.

arkada zincirlenen yüksek Toros dağları. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar. Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince, nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine. Yol, hep yol, daima yol, bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonum Adem'dir diyor insana yolun hali. Ara sıra geçiyor bir atlı, iki yayan. Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, uzanmışım kalmışım yaylının şiltesine.

Bir sarsıntı. Uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri, atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya, toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Bir parıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı, her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı. Gitgide birer ayet gibi derinleştiler, yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı. Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı. Fani bir iz bırakmış burada yatmışsa kimler? Aygın baygın maniler, açık saçık resimler.

Uykuya varmak için bu hazin günde erken, kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı. Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. 10 yıl var ayrıyım kına dağından, baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih, 8 Mart 37. Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi. Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş. Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş. Arıya gitti diye içlenme baharına. Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı, buz tutuyor her soluk. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri, arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar. Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar. Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide, iki dağ ortasında boğulan bir geçide.

Sarı bir poyraz beni titretirken içimden, geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden. Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, önümdeki arazi örtülü şimdi karla. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu. Burada son fırtına son dalı kırıyordu. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla savrulmaya başladı karlar etrafımızda. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli, arabacı haykırdı, işte Araplı beli. Allah yardımcı olsun gayrı yolda kalana, bir menzile vararak atları çekti kana. Bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş, kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Çıtırdayan çalılar 4 cana can katıyor, kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri, çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor. Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben 3 mevsim değişmiş görüyordum 3 günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim, namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyhoğlu, satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. Ey Maraşlı şeyhoğlu, evliyalar adağı, bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı. Az değildir varmadan senin gibi yurduna, post verenler yabanın hayduduna, kurduna. Arabamız tutarken Erciyeş'in yolunu, hancı dedim, bildin mi Maraşlı şeyhoğlunu? Gözleri uzun uzun burkulu kaldı bende, dedi, hana sağ indi, ölü çıktı geçende. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip şeyhoğlu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti. İşte o günden beri ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar, dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları. Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları.

Evet sevgili dostlar, Damla Damla Şiir ne yazık ki bu defa da burada bitti. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşım Mustafa Özcan vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, saygılar.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri, Anadolu'yu aydınlatan meşhur velilerden, Eğridir'de doğdu ve 1494, Hicri 900'de orada vefat etti. Babası Piri Halife Sultan Hazretleri'dir. Seyyid olup, nesebi 23. batında Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh ulaşır. Babası Piri Halife Sultan Hazretleri manevi bir işaret üzerine genç yaştayken İran'ın Hoy şehrinden hocası Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri ile birlikte Anadolu'ya göçmüştür. Anadolu'ya gelince büyük bir mürşidi kamil olan hocası Şeyhülislam Berdeyi Hazretlerinin kızıyla evlenmiş ve bu evlilikten Muhammed Çelebi Sultan doğmuştur. Daha küçük yaştayken babasının ziyaretine gelenler içerideyken ıslahı mümkün olmayan kimselerin ayakkabılarını ters çevirir, iyi kimselerinkini ise düzgünce koyardı. Küçük yaşında günahkar ve salih insanı ayırır ve söylerdi. Melekleri görür ve gördüğü şeyleri söylerdi. Babası çarşıdan alınan çörekten yedirince, bu hali 40 gün kaybolur, 40 gün sonra yine görürdü. Niçin gördüklerini söylüyorsun dediklerinde, bana gördüklerini söyle, sana zararı yoktur diyorlar derdi. 10 yaşına kadar bu hali devam etti. Sonra gizledi. İlim ve feyz ocağında gözlerini açıp, küçük yaştan itibaren ilim ve edep öğrenmeye başladı. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı. Babasından ve babasının hocası Şeyhülislam Berdeyi Hazretlerinden ilim öğrendi. Onların bereketli sohbetlerinde ve derslerinde yetişti. Tasavvufta kemale erdi. İcazet aldı. Şeyhülislam Berdeyi Hazretlerinin vefatından sonra damadı ve Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin babası Piri Halife Hazretleri Berdeyi Sultan Hazretlerinin halifesi olarak dergâhta senelerce halka rehberlik yapıp insanlara Eshab-ı Kiram'ın aleyhimür rıdvan Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem naklen bildirdiği ve asırlar boyunca kıymetli İslam alimleri rahmetullahi aleyhim ecmain tarafından büyük bir dikkatle nakledile gelen ehli sünnet itikadını ve doğru din bilgilerini anlattı, öğretti. Bunlara uygun yaşamalarını sağladı. Ömrünü bu mübarek hizmetlerle geçirdi. Vefatından sonra İlim ve feyz menbaı olan dergâhta, oğlu Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri, yolunu şaşırmış olanlara rehberlik vazifesi yaptı. O da aynen babası gibi ilim ve feyz saçtı. Nice salih ve veli zatlar yetiştirdi. Pek çok insanın saadete kavuşmasına vesile oldu. Vefatından sonra yerine torunu Şeyh Burhanettin Hazretleri geçti. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri dostlarına sık sık nasihatler eder ve şöyle buyururdu. Fitne bir müminin bir işinden, sözünden, hareketinden başka müminlerin zarar görmesidir. Onun için öyle yaşayın ki, öyle konuşun ki sizin yüzünüzden birisi ehli sünnetten çıkmasın. Sizin yüzünüzden birisi hizmetlerden soğumasın. Sizin yüzünüzden birisi cehenneme gitmesin. Eğer cehenneme giderse sizi de götürür. Öyle bir hayat sürün ki kimse size düşman olmasın. Şöhret afettir. Şöhret iki türlüdür. Birincisi, bir kimse şöhret olmayı arzu eder. O afettir. İkincisi, o şöhrete kavuşmayı istemez. Allahü Teala onu meşhur eder ve korur. İlim ancak cehaleti giderir, ahmaklığı değil. Ahmak kime denir? Ahmak hata yapan değil, hatada ısrar edendir. Ehli dünyanın en iyi dostu sağlık, en büyük düşmanı hastalık, en iyi sevgisi çocuk, en büyük acısı açlıktır. Ehli ahiretin en iyi dostu Allahü Teala, en büyük düşmanı nefs, en iyi sevdiği mürşid, en büyük acısı ayrılıktır. Mü'min, istişarede menfaati gözetmez. O soran Allah rızası için sorar. Siz de Allah rızası için cevap verirseniz, zahirde yanlış bile olsa, Allahü Teala onu hayra tebdil eder, doğrultur. Akıl neye denir? Akıl, öldükten sonra, yani ahirette işe yarayanları yaptıran nesnedir. İşe yaramayacak olanlar akıl ile değil, zeka ile yapılır. Kızmak iki türlü olur. Birincisi nefistendir, çok kötüdür. İkincisi gayret-i ilahidendir. Bu çok kıymetlidir ve çok tatlıdır. Çünkü Allah rızası için kızar, nefsinden dolayı değil. Şeytan müminin kalbine giremez, ancak pencereden vesvese verir. Mümin kalbinden ruh alemine pencere açılmış bir kimsedir. İnanmak ve istifade etmek için feyz penceresi açılır. Kâfirin ruh alemine açılan penceresi kapalıdır. Ahirette faydası olan şeye başarı denir. Bunun da tek engeli insanın kendi nefsidir. Kâfirler de başarılı olabilir. Ama bu, dünyevi başarıdır. Ahirette faydası olmaz. İstikbaliniz için iki şeyden korkun. İsraf ve kibir. Bir kimsenin, bir ehlullahı sevdiğinin alameti üçtür. Tabi olur, özler ve metheder. Evliyanın gözünden düşmektense, yedi kat göklerden düşmek yeğdir. Fıkıh ile meşgul olanın ömrü uzun olur. Zühri Hazretleri buyurdular ki, tam ehil olmadan fetva veren kimse, Allahü Teala'nın nezdinde mesul olur. Böyle bir kimse, cehennemin ta kenarındadır. Zühri Hazretleri, kabilesinden Sa'd bin İbrahim'e, kim daha âlimdir diye sordu. O da Allahü Teala'dan en çok korkan cevabını verdi. Burada ilmin esas neticesinin takva olduğuna işaret vardır. Biz bir alime gittiğimizde ondan edep ve terbiyeyi öğrenmek bize göre onun ilminden istifade etmekten önce gelirdi. İlim bir hazinedir. Onu meseleler, müşküller açar. İlim sormakla kazanılır. Ezberlediğim ve öğrendiğim bir şeyi asla unutmadım. İlim unutmak ve müzakereyi, okuyup anlatmayı terk etmekle kaybolur. İlmin bir takım düşmanları vardır. Birisi alimi terk etmek. Böylece alim ölümüyle ilmini de alıp götürür. Diğeri unutmak. En tehlikeli düşmanı ise yalandır. İlim ona üstün gelme düşüncesiyle alınır ve öğrenmeye çalışılırsa ilim galip ve üstün gelir. Hiçbir şey de elde edilmez. Fakat ilme gece gündüz bir dost gibi yapışılırsa o zaman ilim elde edilir. Faydalı ilim Allahü Teala'nın indinde pek faziletli bir ibadettir. İlmiyle amel etmeyen alimin ilmine güvenilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz. yani birbirinizin nimetinin elinden çıkmasını gözetlemeyiniz. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümana daralıp da din kardeşini 3 geceden fazla terk etmek helal olmaz. Birisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip komşusundan şikayette bulundu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kapısında "Biliniz ki 40 ev komşudur" diye bağırılmasını emrettiler. Zühri Hazretleri 40 ev sağdan, 40 ev soldan, 40 önden, 40 ev de arkadan komşudur diyerek 4 tarafa işaret etti. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Sizlere nakledelim. Eğridir'in Kışlıcak köyü imamı Nasuh Fakih şöyle anlatmıştır. Babam anlattı. Bir gece evimde yatıyordum. Kapı çalındı. Çıkıp baktığımda Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri olduğunu gördüm. Elinde içi dolu ve çıkınlanmış bir sofra ve bir de nacak vardı. Sofrayı bana verip "Peşimden gel." buyurdu. Giderken önümüze bir derya, deniz çıktı. Bana "Yürü, korkma." dedi ve önümden deniz üzerinde yürüdü. Ben de takip ettim. Deniz üzerinde yürümeye başladım. Tahtaya basar gibi su üzerinde yürüyordum. Kısa bir zaman sonra bir hisara vardık. İslam ordusu hisarın etrafını sarmış, beklemekteydi. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri elindeki nacakla hisarın kapısına vurunca bir rahip kapıyı açtı. Önümüze düşüp evine götürdü. Evine varınca bir dehlize girdik. Merdivenle aşağı indik. Orada bir mescit gördük. Mescitte rahleler, Kur'an-ı Kerimler vardı ve mumlar yanıyordu. Bizi oraya götüren rahip papaz kıyafetini çıkarıp Müslüman kıyafeti giydi ve yanımıza oturdu. Şeyh Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri bana taşıdığım sofrayı açmamı söyledi. Sofradaki yiyecekleri çıkardım. Yedikten sonra dua ettiler. Sonra rahibe "Artık hisarı verin" deyince "Emir sizindir" karşılığını verdi. Sonra oradan çıkıp gittik. Bir müddet sonra şafak söktü. Sabah namazının vakti girmişti. Benim abdestim yoktu. Bana bir yer tarif edip "Falan ağacın altında arı ve tatlı bir su vardır. Var orada abdest al" dedi. Gidip abdest aldım. Kendisi imam oldu. Sabah namazını kıldık. Sonra tekrar yürüdük. Daha önce üzerinden geçtiğimiz denize geldik. Yine deniz üzerinden yürüyerek geçtik. Henüz güneş doğmadan Mezar-ı Şerif denilen yerdeki dergaha ulaştık. Ben, "Sultanım, bu garip haller, gezip gördüğümüz yerler nedir?" dedim. "Gittiğimiz hisar, Kefe hisarıdır. İslam askerleri onu almaya varmışlardı. Bugün hisar kapısını açarlar" buyurdu. Tarih koydum. İşaret ettiği gün, o saatte Kefe hisarı fethedildi. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle buyurdu. "Bizden önceki büyüklerimizden duydum. Sünnete sarılmak, insanın dünya ve ahirette kurtuluşuna vesiledir. İlmi yaşatmak, din ve dünya işlerinin iyi olmasını temin eder. İlim giderse, din ve dünya da gider. Her şeyin nizam ve intizamı bozulur. Arif olana, devamlı olarak Rabbinin emirlerine itaatten başka bir hal yakışmaz." Abbas bin Hamza Hazretleri buyurdu ki, "Hocam Ahmet bin Ebu'l-Havari Hazretleri, hocası Ebu Süleyman Darani Hazretlerinden nakletti. Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alamet, o insanların korkudan çok ümit içinde olmalarıdır." Yine hocası Ahmet bin Ebu'l-Havari Hazretlerinden nakleder. dünyayı tanıyan ondan vazgeçer, ahireti tanıyan ona sarılır. Allahü Teala'yı tanıyan da onun rızasına kavuşmak için çalışır. Allahü Teala herkese istediği yolu açar. Cennete gitmek isteyene cennete gidilecek amelleri kolaylaştırır. Cehenneme gitmek isteyene de cehenneme gidecek amelleri kolaylaştırır. Vaktiyle insanlar cennete gitmek istiyorlardı. Allahü Teala her tarafta kum gibi evliya yaratıyordu. Ahir zamanda cehenneme gitmek isterler. Her tarafta felaketler, depremler, ölümler olur. Asayiş bozulur, huzur kalmaz. Emri maruf yapılan yerlere Allahü Teala azap göndermez. Önce namazı kılmalıdır. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur, buyuruluyor. Namazın gecikmesine sebep olan işte de hayır yoktur. Ahir zamanda namazını kılan, haramdan sakınan kurtulmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üç dua vardır ki asla reddolunmaz. Babanın evladına duası, mazlumun zalime bedduası ve misafirin ev sahibine duası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı kirama aleyhimür rıdvan, size atılan adımlardan Allahü Teala'nın en çok razı olduğu adımı bildireyim mi, buyurdular. Sahabe-i kiram, evet ya Resulallah, dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın en hoşnut olduğu adım akrabayı ziyaret için veya cemaatle namaz kılmak için atılan adımdır, buyurdular. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin bir menkıbesini sizlere nakledelim. Şeyh Hazretlerinin çiftliğinde değirmeni olan bir ortağı vardı. Köyünde bu değirmeni çalıştırarak geçimini temin ederdi. Köyün ileri gelenlerinden birinin de değirmeni vardı. Bu kimse sadece benim değirmenim çalışsın diye o kimsenin değirmeninin oluğuna taş bırakır, çalışmasına mani olurdu. Bu durumu Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerine birkaç defa açıp zulme uğradığını söyledi. Adam da bu işinden bir türlü vazgeçmedi. Bir gün yine şikayet etti. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri, ayruk gayrı etmesin buyurdu ve başka söz söylemedi. Şikayette bulunan kimse bu sözden pek bir şey anlayamadı. Hatta talebelere Şeyh Hazretleri fazla bir şey söylemedi ve kadıya, hakime göndermedi diye yakındı. Talebeler, Şeyh Hazretleri sana ne buyurdu diye sordular. O da ayruk etmesin dediğini söyledi. Talebeler bu sözü duyunca, öyleyse söz tamam oldu, artık kurtuldun, var git sen artık işin sonunu gözle, diye teselli etti. O kimse değirmenine gidip baktığında, değirmenin suyunun taştığını ve dışarı aktığını gördü. Yine taş bırakıldı zannederek, oluğu yokladı. Değirmenin çalışmasına mani olan kimse, yine bir taş bıraktırmak için bir adam göndermiş, bu adam da taş bırakırken oluğa kendi düşüp ölmüştü. Bu hadiseye çok şaşıp köye döndü. Köye gidince de değirmenin oluğuna taş bıraktıran kimsenin de aniden öldüğünü öğrendi. Zalimin elinden kurtulduğu için Allahü Teala'ya şükretti. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerine muhabbeti ve bağlılığı arttı. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri dostlarına sık sık nasihatler eder ve şöyle buyururdu. Kim Allahü Teala'nın rızası için nefsini ayıplarsa Allahü Teala onu gazabından korur. Kötü ve yanlış sözleri çok dinlemek taatin, ibadetin tadını kalpten siler. Yarın sana zarar verecek şeyler için keder ve gam içinde bulun. Ahiret saadetini harap eden şeyler için üzül. Yarın sana fayda vermeyecek şey için sevinme. En faydalı korku, insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Abidlerden bazısı şöyle demişlerdir: ey insanlar, kalplerinizi Allahü Teala'yı anmakla diriltiniz. Onun korkusu ile doldurunuz, sevgisiyle nurlandırınız. Ona kavuşma arzusuyla neşelendiriniz. Biliniz ki ona olan sevginiz nispetinde yükselir, niyetinizin güzelliğiyle nefsinizi kahreder, şehvetlerinizi, nefsinizin arzu ve isteklerini terk ile amellerinizi temizlersiniz. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolup taşanların güzel adetlerinden birisi de gece ve gündüz Allahü Teala'yı kalp ve dil ile çok anmalarıdır. Ancak kalbin zikretmesi daha üstündür. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: sizden birisi evinden mescide gitmek üzere çıktığı zaman bir melek iyilik yazar, diğeri günahlarını siler. Müslüman evlerinin en hayırlısı içinde yetimlere iyi davranılan evdir. Müslüman evlerinin en kötüsü de içinde yetime kötü davranılan evdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahları Allahümme inni es'elüke ilmen nafi'an ve rızkan tayyiben ve amelen mütekabbilen. Allah'ım, senden faydalı ilim, helal rızık ve kabul olan amel isterim diye dua ederdi. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem hangi amelin daha faziletli olduğu soruldu. Vaktin evvelinde kılınan namaz buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: kim bir din kardeşini gıybet etmeyerek etini yemekten uzak durursa Allahü Teala'nın onu cehennem ateşinden kurtarmasını hak eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: size hayırlınızı haber vereyim mi? O kimseler ki görününce Allahü Teala hatırlanır. Size şerlilerinizi haber vereyim mi? İnsanlar arasında söz taşıyıp fitne çıkaranlardır buyurdu. Haydere bin Ubeyde Hazretleri anlatır: ziyaret için abidlerden birinin yanına gitmiştik. Ona kendini nasıl buluyorsun deyince, günahı çok, iyilikleri az, yolculuğu uzun bir kimse olarak buluyorum. Yanında hatırlayabildiğin kadarıyla ne azığın var diye sorduk. O da, kul olmam hasebiyle Rabbimin emrettiklerini yapmam, onun aff ve mağfiretinden ümidim tek sermayemdir, dedi. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri dostlarına sık sık nasihatler eder ve şöyle buyururdu: günahlara istiğfar edelim. Allahü Teala mutlaka tövbeleri kabul edicidir. En büyük günah Cenab-ı Hakk'ı unutmaktır. Allahü Teala'yı unutarak yapılan hiçbir iş iş değildir. Allahü Teala'yı unutarak yapılan her şey hiçtir. Ancak her amel ihlasla Allah için yapılırsa makbul olur. İnsan Allahü Teala'ya ibadet ederse Cenab-ı Hak onun dünyada işlerini kolaylaştırır. Kabirde acır, ahirette affeder, mahşerde affeder. Biz yeter ki ihlasla Allahü Teala'ya ibadet edelim. Kalbindeki önceliği ahiret olan insana Allahü Teala dünyayı da verir. Kalbindeki öncelik dünya olan gölgesine bile yetişemez. Çünkü doğuya giden batıdan uzaklaşır. İki zıt şey bir araya gelmez. Büyükleri sevenlerin iki alameti vardır. Birincisi, namaza çok ehemmiyet verirler. Namazı vaktinde ve bütün erkanıyla kılarlar. İkincisi de çok edepli olurlar. Mesela birisinin yanında ayak ayak üstüne atarak oturmazlar. İnsanlar kendi akıllarına göre değil, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına göre hareket ederlerse muvaffak ve mes'ud olurlar. Bir talebe bir din meselesi öğrenmek için derse giderken her adımına sevap yazılır. Melekler kanatlarını onun yoluna sererler. Gökteki kuşlar, yerdeki hayvanlar, denizdeki balıklar onlar için dua ve istiğfar ederler. Bu öğrenmek içindir. Ya öğretmek için olursa onun kat kat sevabı olur. Allah için hizmet almak üzerine değil, vermek üzerine yapılır. Vermekte muhabbet, almakta düşmanlık vardır. Veren el, alan elden kıymetlidir. Herkese anlayacağı şekilde konuşmak, herkese güler yüzlü ve tatlı dilli davranmak gerekir. Numan bin Beşir Hazretleri rivayet etti. Kıyametin önü sıra bazı fitneler ortaya çıkar. O zamanda kişi mümin olarak sabaha çıkar, kâfir olarak akşamlar. Mümin olarak akşamlar, kâfir olarak sabahlar. Bir topluluk ahlaklarını az bir dünyalık karşılığında satarlar. Enes bin Malik Hazretleri rivayet etti. Birisi Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet koptu, kabul et. Onun için ne hazırladın diye sordu. O zat, fazla bir şey hazırlamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü seviyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senin için tahmin ettiğin vardır. Sen sevdiğin ile berabersin buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz Allahü Teala ilmi insanlardan çekip alıvermez. Fakat ilmi alimleri yok etmek suretiyle kaldırır. Nihayet hiçbir alim bırakmadığı vakit insanlar bir takım cahilleri reis edinirler. Onlara sual sorulur. İlimsiz fetva verirler. Bu suretle hem saparlar hem de saptırırlar buyurdu. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Sizlere nakledelim. Acem diyarında, İran taraflarında bir beldede, Turabi adında ilim ehli ve müderris bir kimseye rüyasında Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri gösterilir ve senin şeyhin bu zattır denir. Bu rüya üzerinde müderrisliği ve medreseyi bırakıp kendisine rüyasında gösterilen mübarek zatı bulup ona talebe olmak için yollara düşer. Yemeden içmeden kesilir. Sade kuru ekmek gibi bazı şeyler yer. Kâbe'ye varır, orada arar. Rüyasında senin mürşidin Rum diyarında, Anadolu'da, sen oraya git diye işaret olunur. Günlerce yolculuk yaparak ulaştığı Mekke'den ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkar. Medine'de bir müddet kalır. Orada da Rum diyarına git diye işaret olunur. Oradan da ayrılıp yollara düşer. Kudüs yakınlarında Halilü'r-Rahman denilen beldeye ulaşır. Orada da Rum diyarına gitmesi işaret olunur. Senelerce bir diyardan bir diyara gezer durur. Kalbi yanık ve mahzun bir halde hep kendisine işaret edilen zatı arar. Bu hal üzere 30 sene dolaşır. Nihayet Anadolu'ya ulaşıp Burdur yakınlarında bir köye gelir. Bu sırada Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri de o köyde davetlidir. Artık aradığına kavuşmuş ve işaret edilen mürşidini bulmuş olmanın sevinciyle huzuruna gidip elini öper, halini anlatır ve talebeliğe kabul edilir. Şeyh Hazretleri Eğridir'e dergahına dönerken O da peşlerinden gelir. Dergâha varınca talebeler hocalarını karşılarlar. Sonra da sofra hazırlayıp yemeğe otururlar. Turabi de sofraya davet edilir. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri ona iltifat edip kendi sofrasına alır. Fakat Turabi yemeklerden yemez. Şeyh Hazretleri niçin yemediğini sorunca, "Efendim, sizi rüyamda göreliden beri 30 senedir hayvani gıda yemedim. Bu perhizimi bozmamak için yemiyorum." der. Bunun üzerine Şeyh Hazretleri, "Şimdi kalbinde bu kadar zaman riyazet çektim diye düşünürsün. Nefsini put edinmişsin. Allahü Teala katında makbul olmaz." dedi. Bunun üzerine Turabi tövbe istiğfar edip karnı doyuncaya kadar yemeklerden yedi. Gece vakti olunca Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri seccadesini Turabi'ye gönderdi. "Bu gece seccademiz üzerinde otursun. Allahü Teala'nın kudretini görsün." buyurdu. Turabi o gece Şeyh Hazretlerinin seccadesi üzerinde oturdu. Bir ara uyudu ve rüyasında Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem ve ricali gayb denilen evliyayı gördü. Pek çok keramete şahit olup manevi ikramlara kavuştu. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle buyurdu: "Nefsin kötülüklerine mani olmak, onun arzu ve isteklerini yerine getirmemek hususunda Allahü Teala'dan yardım iste. Azabından korkarak, sevabını ve mükafatını umarak, muhtaç olduğunu düşünerek onu hatırla." Ahmet bin Asım Antaki Hazretleri buyurdular ki, "En faydalı korku, insanı günahlardan, Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerden alıkoyan, kaçırılan ahiret işlerine üzüntüyü çoğaltan, onu kalan ömrü ve son nefesindeki durumu hakkında düşünmeye sevk eden korkudur. En faydalı ümit, salih amel yapmayı kolaylaştırandır. Hak olan iş, insanlara adaletle muamele, insanın kendisi için istemediğini, başkaları için de istememesi, kendisinden aşağıda olanın hak sözünü kabul etmesidir. En faydalı doğru söz, Allahü Teala'nın rızası için nefsinin ayıplarını kabul ve tasdik etmektir. En faydalı ihlas, riyadan ve gösterişten kurtulmaktır. En faydalı haya, hoşuna giden bir şeyi Allahü Teala'dan isteyip sonra da onun rızasına uygun olmayan işi yapmamaktır. En faydalı şükür, yapılan günahları Allahü Teala'nın setredip gizleyip hiçbir kuluna bildirmediğini bilmektir. En faydalı zenginlik, fakirlik korkusunu gideren şeydir. En güzel fakirlik, sabredip durumundan şikayette bulunmadan sebeplere yapışıp elinden geldiği kadar çalışarak Allahü Teala'dan gelen her şeye rıza ve hoşnutluk göstermektir. En üstün sebat ve azim, fırsatlar doğup herkesin gaflet içerisinde bulunduğu, dünya işlerine dalıp ahireti unuttuğu zaman gevşekliği, sonra yaparım demeyi bırakıp dünya ve ahirete yarar işler yapmaktır. En kıymetli sabır, nefsin arzu ve isteklerine karşı çıkarken tahammüllü ve dayanıklı olmak, bu hususta en ufak bir fütur ve gevşeklik, acizlik göstermemektir. En değerli amel, yapıldığında zarar getirmeyen ve Allahü Teala'nın katında kabul olandır. En güzel vakar ve ağırbaşlılık, meseleleri enine boyuna, son noktasına kadar düşünüp üzerinde durmaktır. Bu, yapılan işin ne derecede faide sağlayacağını, herhangi bir zararın doğup doğmayacağını bilmeyi temin eder. Böyle yapan kimse, günahlardan kendisini koruduğu gibi, kıyamet gününde kendisine gıpta edilen, imrenilen kimselerden olur. İnsandaki en büyük nimet, iman nimetidir. Bu nimet, elden kaçması en kolay nimettir. Bu imanın insanda hep kalması için şart, mümin kardeşlerini sevmektir. Kişi mümin kardeşlerini sevmezse, imanını yavaş yavaş kaybeder de haberi olmaz. Çünkü hubbi fillah ve budi fillah imanın temelidir. Dünyada en kıymetli şey imandır. İman, müminle ateş arasında perdedir. İmanımızın kıymetini bilmemiz gerekir. Cüzzam çok bulaşıcı bir hastalıktır. Bir cüzzam hastasıyla bir odada 7 sene kalınsa, hastalığın bulaşmama ihtimali vardır. Ama bir kötü kimseyle aynı binada kalınsa, hiç görüşülmese, rastlanmasa da, ondan zarar gelmeme ihtimali yoktur. Onun için ev 1, anahtar 1 olmalı. Bu mümkün değilse, iyi insanlarla aynı çatı altında oturmaya dikkat etmeli. İyiliğin yayılması zordur. Kötülüğün yayılması kolaydır. Çünkü iyilik nefse ağır, kötülükse nefse kolay gelir. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan, cömertlik, temizlik, edep ve tabi olmakta İslam ahlakının numunesiydiler. Onları görenler, bunlar melek mi derlerdi? Her gittikleri yerde bu ahlaklarını görenler seve seve Müslüman oldular. Zaten bunlar İslamiyet'i anlatıyorlardı. Herkesin ebedi saadete kavuşmasını istiyorlardı. Gittikleri yerlerde yalnızca İslamiyet'in anlatılmasına izin verilmesini istiyorlardı. Kılıçla müdahale yoktu ama anlatılmasına mani olurlarsa o zaman kılıca ihtiyaç duyuluyordu. Bugünün işini yarına değil, biraz sonraya dahi bırakmamalıdır. Bir iş yapılacaksa bunun hemen bitmesi lazım. Her işimizi kendimiz yapmalıyız. Başkasından bir iş istersek neticesini beklemeliyiz. Yani takipçisi olmalıyız. Ahir zamanda zulmet çok olur. Bir kimse evden abdestli çıksa, hiç günah işlemeden evine dönse bile, o günkü zulmeti temizlemek için 5000 kelime-i tevhid söylemesi icap eder. Ahir zamanda insanların çoğunun yaptığının tersini yapan rahat eder. Çünkü o zaman insanlar hep nefislerinin peşinde olur. Nefis de insanı hep helake sürükler. Dinin ayakta durması 2 şeyle olur. Birincisi ilim, ikincisi edeptir. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin bir menkıbesini sizlere nakledelim. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri bir defasında Uluborlu'ya davet edilince, halkı irşat, doğru yolu göstermek için bu daveti kabul edip gider. Uzun sohbetler ve vaazlarla halka öğüt verir ve vaazı son derece istifadeli olur. Dönecekleri sırada birisi evine yemeğe davet eder. Daveti kabul edip o gece orada kalır. Ertesi gün vedalaşıp ayrılır. Bilköy denilen yere varınca atını durdurup bir talebesini yanına çağırır. Git şu evinde kaldığımız kimsenin kapısını çal. Bir kap iste. Kabın ağzını aç. O zaman Allahü Teala'nın kudretini göresin. Ev sahibine de Şeyh Hazretleri harcadıklarına pişman olmasın. Dünyada hakkını alsın, ahirete kalmasın dedi diyesin der. Talebesi emir üzere kendilerini davet eden kimsenin evine varıp bir kap ister. Kabı eline alınca davet eden kimse davet için ne kadar akçe para harcadıysa o kadar akçe kabın içine gayipten dökülür. Ev sahibi çok şaşırır. Meğer Şeyh Hazretleri evinden ayrılınca ona ziyafet vermek için harcadığı parayı hesaplayıp ziyafet verdiğine pişman olmuş. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri dostlarına sık sık nasihat eder ve şöyle buyururdu: İnsanın günahından korkması, taat, Allahü Teala'nın beğendiği bir şey. Korkmaması ise masiyettir, günahtır. Kalbini düzeltmek istersen önce organlarını muhafaza et. Ahmet bin Asım Antaki Hazretlerine müşavere, danışma hususunda ne dersin dedikleri zaman, emin, itimat edebilecek kimseden başkasına güvenme cevabını vermiştir. İstişarede söylenen söz, nasihat hakkında ne tavsiye buyurursun diye sorulunca, söyleyeceğiniz sözü önce kendi nefsinize tatbik edin. Bu takdirde durumunuz ne olur? Onu göz önüne alın. Ondan sonra söyleyeceğinizi söyleyin ve tavsiyenizi yapın. Böyle yaparsanız doğruyu ve isabetli olanı bulmanız mümkün olup, kendinizi yanlış söylemekten koruyup, herkes yanında güvenilen ve itimat edilen, görüş sahibi bir kimse

Gıybet amelleri boşa çıkarır. Herkes yanında sevgisini kaybeder, değeri kalmaz. Gıybet ile nemime, söz taşımak birbirine yakındır. İkisi de aynı şeyden doğar. İkisi de taşkınlık ve azgınlıktır. Azgın olmayan kimse bunlarla uğraşmaz. Söz taşıyan katil gibidir. Gıybet eden ise leş yiyen gibidir. Azgın kimse kibirlidir. İnsan nefsini bu hastalıklara kaptırınca iftira günahına da girer. Böylece gıybet, kişinin nefsini temize çıkarmak istemesinden ve kendisini beğenmesinden doğar. Gıybetten, en büyük beladan kaçar gibi kaçmak lazımdır. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmıştır. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazımdır. 1. Ahlakı güzel olanlarla oturmak. 2. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3. Fazla yemek yememek. 4. Gece namazlarına devam etmek. 5. Seher vaktinde Allahü Teala'ya yalvarmak, istiğfar etmek. Ahmet bin Ebu'l-Havari buyurdu ki, Allahü Teala'yı sevmenin alameti, ona itaati sevmektir. İlim tahsil etmek, sırf Allahü Teala'ya itaati ve adabı öğrenmek içindir. Dünyayı tanıyan ondan soğur, ahireti tanıyan ona ısınır. Hak Teâlâ'yı tanıyan onun rızasını tercih eder. Çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğutarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz. Sünnet-i seniyyeye uymadan amel edenin ameli batıl olur. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle buyurdu. Allahü Teala rızasını Müslümanların rızasına bağlamıştır. Onlar razı olursa Allahü Teala da razı olur. Mesela ana baba evladından, kocası hanımından, amiri memurundan, hocası talebesinden razı olursa Allahü Teala da büyük zatlar da o kimselerden razı olur. Razı olmak memnun olmak demektir. Allahü Teala'ya kavuşturan en kestirme yol insanların duasını almaktır. Güzel ahlak demek onlarla iyi geçinip iyilik ederek insanların duasını almak demektir. Dinin emir ve yasaklarını anlamak başka şeydir, öğrenmek başka şeydir. Mesela kul hakkını öğrenen kimse ben kimin kalbini kırdım? Kimin malını aldım diye düşünmekten bir an olsun ayaklarını uzatıp yatamaz. İslamiyet her safhasıyla, ahlakıyla, itikadıyla, ameliyle yaşanan bir dindir. Hepsi bulunursa tam olur. Yoksa kişinin dini eksik olur. Hepsi yapılamazsa da yapılabilen az kısmını elden kaçırmamaya çalışmalıdır. Kim ölüme hazırlanırsa huyu güzel olur. İnsan yalnız ateşte yanmayı düşünse aklı gider, mum gibi olur. Ehli dünya zil zurna sarhoşa benzer. Akreple yılanla beraber yatar kalkar. Zararlı olduklarını bilmez, nasihat dinlemez, tövbe etmeye zaman da bulamaz, ölünce ayılır. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan öyle kimselerdi ki Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem bir kere görmekle her ilmi kazandılar. Kumaşın boyayı emdiği gibi ve onlara her kim hangi fen dalından ne sorduysa tatmin edici cevaplar aldılar. Öyle ki hayretten parmaklarını ısırdılar. Allahü Teala bir kulunu severse onu fakih yapar. Daha da çok severse onu fıkhı yayıcı yapar. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem kavuşmanın dışında şeref aramadı.

0: yaptılar. Kavuşmanın şerefi, şereflerin en yücesidir. İnsan, cüz'i iradesiyle ne yapıyorsa, neyle meşgulse, alın yazısı odur. Herkes alın yazısının iktizasını, gereğini yerine getirir. Herkes bir sürünün çobanı gibidir. Çoban sürüsünden mesul olduğu gibi her Müslüman da maiyetinden mesuldür. Bir kişi olsa bile. Bir kulun faydasız şeylerle meşgul olması Allahü Teala'nın onu sevmediğinin alametidir. Güler yüz, tatlı dil, haya ve edep başarılı olmaya sebeptir. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Sizlere nakledelim. Uluborlu'dan Emir Halife anlatır. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin vefatından 40 sene sonra kabrinin bir tarafı çökmüştü. Tamir etmek için kabrini açmamız icap etti. Kabrini açınca nura garg olmuş bir halde yattığını gördük. Mübarek yüzü hiç solmamış, aynen hayattaki gibiydi. Yanımda sevenlerinden biri vardı. Bu kişi, benim bir oğlum var. Bir seneden beri sıtma tutuyor, hastadır. Bu zatın sakalından bir kıl alayım, şifa olarak götüreyim dedi. Biz şimdi durum başka, gafil olma, alınca bir belaya düşebilirsin dedik. Fakat adam dinlemedi. Yanaşıp sakalından bir kılı tutarak çekti. Koparamadı. Şeyh Hazretleri sanki canlanmış gibi başını öbür tarafa çevirdi. O kişi yine aldırmayıp sakalından bir kıl koparmak için tutup çekti. Bu sırada Şeyh Hazretleri o kişiye öyle bir tokat vurdu ki adam düşüp öldü. Ben de korkumdan kaçıp bir kenara çekildim ve şaşkın bir halde yığılıp kaldım. Sonra başkaları gelip Şeyh Hazretlerinin kabrini kapattı. Bu hadisenin tesiriyle 6 ay hasta yattım. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri bir gün Eğridir Gölü'nün kenarında otururken bir ulak gelip Afşar yolunu sordu. Şeyh Hazretleri ona, Afşar gölün öte yakasındadır. Dolaşıp ne dersin? Hemen göl üzerinden yürüyüver dedi. Ulak, böyle bir zatın sözünü severek ve inanarak kabul edip yürüdü. Suyun üzerinde batmadan gidiyordu. Afşar halkı onun gölün suyu üzerinde yürüyerek geldiğini görerek Hızır mısın diye etrafına toplandılar. Ulak, bende bir şey yoktur. Karşı yakada bir sultan var. Onun nefesine uğradım, kavuştum ve su üstünden yürüyüp geldim dedi. Bu hadiseye şahit olan, ulağın sözlerini duyan Afşar halkı, Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin büyük bir veli olduğunu anlayıp muhabbetle sevdiler. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle buyurdu. Ahmet bin Hadravey Hazretleri buyurdu ki, marifetin hakikati Allahü Teala'yı kalb ile sevmek, dil ile anmak ve Allahü Teala'dan başka her şeyden ümidini kesmektir. Gaflet uykusundan daha ağır uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esaret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı şehvet galip gelmezdi. Yoksullara hizmet eden şu 3 şeyle mükafatlandırılır. Tevazu, edep güzelliği, cömertlik. İnsanların Allahü Teala'ya en yakın olanı güzel huylara en çok sahip olanıdır. Fakirliğindeki izzeti ve dervişliğindeki şerefi gizli tut. Yani halka ben fakirim diyerek sırrını açığa vurma. Çünkü fakirlik Allahü Teala'nın iyi bir ihsanı ve ikramıdır. Sabır fakru zarurette kalanların azığı, rıza ise ariflerin mertebesidir. Kalp bir takım kaplardan ibarettir. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolduğu zaman nurun fazlası diğer uzuvlara yansır. batılla dolduğu zaman da ondaki karanlık diğer organlara geçer. Amellerin en iyisi hangisidir sorusuna Allahü Teala'dan başkasına iltifat etmekten kendini korumaktır diye cevap vermişti. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin bir menkıbesini sizlere nakledelim. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin vefatından sonra talebelerinden biri onu rüyasında çok görür, ruhaniyetiyle irtibat kurardı. Bu talebesi bir defasında 3 meselede tereddüde düşer. Bunlardan biri o sene Ramazan'ın başlangıcıyla ilgiliydi. Şehrin kadısı pazar günü diyor, onlarsa cumartesi olduğunu söylüyorlardı. İkinci mesele, camilerinin kıblesinin doğru olup olmadığı hususunda bir ihtilaf çıkmıştı. Bir hususta kendisine düşmanlık yapan, huzursuz eden bir kimseye beddua etmesi istendiği halde o etmiyordu. Bu hususlarda tereddüdü vardı. Bir gece rüyasında kendisini hocası Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin türbesinde gördü. Buraya nasıl geldim diye şaşarken hocası kabrinden çıkıp Allahü Teala'nın izniyle biz getirdik buyurdu. Bunun üzerine efendim size birkaç sualim var deyince soruları sormadan sualinin birisi mescidin kıblesi meselesi değil mi? Kıblesi doğrudur, Kâbe'ye karşıdır, şüphe etme dedi. Bir sualim daha var deyince, Ramazan'ın başlangıcı değil mi? Cumartesi günüdür. Kadı ilim sahibi fakat keşif sahibi olmadığından kalp gözü açık değil dedi. Efendim o kadı sizin tarikatınızı seviyor, muhabbeti var deyince, evet, muhabbeti var fakat riya ve gösterişten geçip meydana gelmeye kadir değildir buyurdu. Sultanım bir sualim daha kaldı deyince, daha o anlatmadan, evet, o bize mensup olan şahıs değil mi? Bizim hatırımızı gözeterek ona beddua etmediğin için memnun kaldık. Allahü Teala'nın izniyle onu bir terbiye edelim. Islah olmazsa hakkından geliriz buyurdu. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri dostlarına sık sık nasihatler eder ve şöyle buyururdu. İnsanoğlu gaflete dalarsa Allahü Teala'nın emirlerini yapmamaya ve yasakladığı şeyleri yapmaya başlar. İnsanlardan korkarak emri maruf ve nehy-i münker yani iyiliği emredip kötülüklerden alıkoyma farzını terk eder. Dünyalık hususunda kendisinden yukarı olanlara, din hususunda kendisinden aşağıda olanlara bakan kimseyi Allahü Teala şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Dünyalık hususunda kendisinden aşağıda olanlara bakıp din hususunda kendisinden yukarıda olana bakan kimseyi Allahü Teala şükreden ve sabırlı bir kul olarak yazar. Akıllı bir kimseyi işlediği hata için azarlamak yakışmaz. Kim birini incitirse daha şiddetli azarı bir başkasından kendisi duyar. Nefsinin arzularına tabi olan Allahü Teala'ya nasıl kul olur? Ey insan, kime tabi isen onun kulu olursun. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran, dinin diğer emirlerini daha çok kaçırır. Ahmet bin Ebu'l-Havari Hazretleri anlatır. Bir gün çöle gitmiştim. Araplar develerini koşturuyorlardı. Onlar bu işte meşgul olurken köylü bir Arap köşeye çekilmiş, Allahü Teala'yı zikrediyor ve kendi halinde oturuyordu. Dikkatimi çekti. Yanına gittim. Selam verdim. Selamımı aldı. Biraz konuştuktan sonra bana Allahü Teala'yı zikretmek en lezzetli şey ve şifa verici bir iştir. Şaşıyorum, insanlar nasıl boyun büküp yalvarmazlar. Halbuki ölüm onların peşinde, onları takip ediyor. İnsanlar ise tehlike ve musibetler içinde. Buna rağmen boş şeylerle meşguller, dedi. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. İnsanlar hangi musibetler ve hangi tehlikeler içinde diye sordum. Günah musibeti ve ölüm tehlikesi. Ölümden öncesi ve sonrası, dedi. Sonra ağlamaya başladı. Ben de onunla birlikte ağladım. Sonra tekrar, neden yapayalnız duruyorsun diye sordum. Ben yalnız değilim, Rabbimle beraberim, dedi. Fakir ve muhtaç olduğunu zannederek, bir şey ister misin deyince, evet, kalbimin derdini tedavi edecek bir tabip isterim, dedi. Tabibin kimdir? Rabbimdir. Kalbinin derdi nedir? Günahlar, dedi. Peki bunlardan kim kurtuldu diye sordum. Allahü Teala'nın razı olduğu kimseler, dedi. Tekrar sordum. Yolculuğun nereye? Kabredir, dedi. Yolcu musun? Annemden doğduğumdan beri yolcuyum. Ahirete gidiyorum, dedi. Sonra devam ettim ve azığın nerede, dedim. Azığım son derece az, cevabını verdi. Bu sefer yanında yiyeceğin nedir? Sübhanallah, Rabbimin vereceği rızık, dedi. Peki yalnız halinle korkmuyor musunuz, dedim. Nasıl korkarım? Sahibimin, Rabbimin mülkündeyim. Yol neresidir diye sormaya devam ettim. Ellerini açıp, Ya Rabbi, insanların çoğu seni unutmuş, başka şeylerle meşgul. Sen her işin karşılığını vereceksin. Ey gariplerin yardımcısı, acizlerin sığınağı! Ey azı çoğaltan, sapmışları hidayete erdiren! Ey kendisine herkesin sığındığı Rabbim! Senin ihsanını ve rızanı isterim. Senin rızan olmadan dünya ve ahiret güzel olmaz. Hem böyle dua ediyor, hem de yürüyordu. Ben de onu takip ediyordum. Bana Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Senin için benden daha hayırlı olan bir kimseye git. Beni meşgul etme, dedi. Sonra benden uzaklaşıp gitti. Arkasından gözden kayboluncaya kadar baktım. Sonra ağlayarak geri döndüm. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Bu büyüklerimizin hürmetine af ve mağfiret eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Kış mevsiminde daha fazla tükettiğimiz bitki çaylarından ada çayı, boğaz enfeksiyonlarına karşı pastil görevi görür. Yutkunma güçlüğü veya kuru öksürüğünüz varsa günde 3-4 fincan ada çayı içebilirsiniz. Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği boza probiyotiktir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Birçok sinir sistemi hastalığı ve iç hastalıkların önleyicisi özelliğine sahiptir.
1: Aklınızda bulunsun. Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Sevgili İbrahim bize eşlik ediyor. Ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün ve hayırlı cumalar diliyoruz. Cumayı bulduk çok şükür. Bu hafta nasıl geçti ben anlamadım. Çok hızlıydı. Bulunduğumuz yer için söyleyelim. Hava güzeldi yani. O açıdan söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama dışarıda değildik. Hafta içine denk gelen yağışsız günler, hele de bu havada, böyle insanın burnunun direğini sızlatıyor. Biraz dışarıda olsam, biraz yürüyüş yapsam diye düşünüyorsunuz. Ama gün sonunda bulunmanız gereken yer, olmanız gereken yer, işiniz, gücünüz, eviniz, çoluğunuz, çocuğunuzun yanı. Allah kolaylık versin. Ama dönüp bakıyorsunuz, diyorsunuz ki iyi ki varlar, iyi ki benim sabah kalkmak için sebeplerim var. Hep konuştuğumuz bir konu bu. Şu saatlerde mesela kalktınız, hayal edelim, kalktınız. Evde her yer tertemiz. Yatağınızı topladınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız. Bir tabakta kendinize küçük bir kahvaltı hazırladınız. Ay zaten tek başınayım dediniz. Çay bile demlemediniz. Bir poşet çay ya da bir bitki çayı yaptınız. Oturdunuz, kahvaltınızı ettiniz. Bitti. Mutfağı da topladınız. İşte ne, bir tabak, iki tane kaşık, çatal, bir bardak. Koydunuz makineye. Şehir insanı için söyleyeyim. Yıkadınız elde. Hadi lavaboyu da silelim. O da kupkuru kalsın. Oturduğunuz koltuğa, evde kimse yok, yapacak iş yok, her yer temiz, düzenli. Şöyle bir dolaştınız, yapacak bir şey, bir dolap için bir yer, karıştırayım bir şeyini. O ne dağılmış ki, tek başınızasınız. Kim dağıtmış da siz toplayacaksınız. Aslında şimdi bizi yoran, bizi angarya gibi gelen, zamanımızı çaldığını düşündüğümüz şeyler, hayatın akışında rutin olarak yaptığımız işler, belki de bizim hayata bağlanma sebeplerimiz. O yüzden bunları böyle çok elimizin tersiyle itmemek, böyle küçümseyerek bakmamak lazım. Hayat meşgaleleri güzel şey. Sevgili Sultan teyzem yazmıştı ki, dünkü o kırmızı biberin tarifini tekrar verir misin? Şimdi bakıyorum, WhatsApp'tan yazmış. Tabii ki veririm, çok kolay. Yani bu kadar kolay bir şeyin tarifini hemen programın girişine vermekten gurur duyuyorum. Közlenmiş kırmızı biberinizi, 3 tane büyük kapya közlenmiş kırmızı biberiniz var. Temizlediniz, hop hop tertemiz kenara çektiniz. Bir parça beyaz peynir, damak tadınıza göre ne kadar istiyorsanız, ne kadar koymak istiyorsanız. Biraz beyaz peynir. Sonra biraz zeytinyağı. Ben bu 3 biber için bir yarım fincan kadar zeytinyağı koyuyorum. İsterseniz biraz fazla da olabilir. Tuz. İsteyen maydanoz koyabilir. Ben koymuyorum. Tercih etmiyorum. Ve sarımsak 2 diş. Bunları güzelce blenderdan geçiriyorum. Önce biberi pırt diye bir dakika değil. 10 saniye bir çeviriyorum. Hatta o bile çok. Çok çabuk parçalanıyor. Parçalayıcınızın gücüne göre değişir tabii. Biber. Arkasından peynir. Zeytinyağı. Sarımsak, tuz, karıştırıyorsunuz. Böyle güzel, hoş, böyle tamamen içinde peynir, biber ayırt edilmeyecek gibi değil. Böyle hafif minicik tanecikli biberi de peyniri de görebileceğiniz haliyle alıyorsunuz tabağa. Her şeyin yanında yiyorsunuz. Makarna haşladınız mesela, ben çok severim. Bununla makarnayı karıştırın. İnanılmaz bir lezzet. İsterseniz sıcak makarnanın üstüne değil, soğuk makarnanın üstüne döküp salata gibi de kullanabilirsiniz. O da bir tercih. Ama sıcak makarnanın üstünde de çok güzel olur. Gerçekten çok lezzetli. Her şeye çok yakışan ve içinde kullandığınız peyniri de daha az tuzlu, daha az yağlı bir peynir tercih ediyorsanız, mesela lor peyniriyle yapabilirsiniz. Yok, ben güzel bir beyaz peynirle, böyle eski olgunlaştırılmış bir beyaz peynirle yapacağım derseniz, o da harika olur. Her haliyle çok güzel, mutlaka deneyin.

takvim yaprağımıza bakalım, bugün ne pişirelim sorusuna bir cevap var mı? Takvim yaprağımızda paça çorbası, yaprak sarması, yoğurt, kavun demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet, şifa olsun diyelim. İşin güzel tarafı sofraya sevdiklerimizle oturmak. Yemeği lezzetli yapan da, yediğimizi bereketli yapan da aslında o besmeleyle oturduğumuz sofralarda etrafımızda gördüğümüz insanlar. Programın girişinde konuştuğumuz o yalnız teyzemiz, amcamız ya da yalnız bir kişi, herhangi birisi, ille de yaşlı olmak zorunda değil, genç de olabilir. İnsanlar evde kalmak istemiyorlar hakikaten, tek başına kalmak istemiyorlar. Hangi yaştan olursanız olun, böyle bir yalnızlık söz konusu olduğunda, insan bir eş, dost, bir arkadaş, hiçbir şey olmasa dışarı çıkmak, bir yürümek, basit bir alışveriş yapmak, taşıyabilecek kadar, çok olmak zorunda değil, kısa bir yürüyüş yapmak, belki her zaman yürüyüş yaptığı komşusuyla dışarı çıkmak, yani evde oturmak yerine hadi gel beraber birkaç adım atalım, yürüyelim, bir hava alalım, bir güneş görelim demek, bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Bu hem ruh beden sağlığımız için, hem de kendimize güvenimizi taze, temiz ve sağlıklı tutmak için çok kıymetli.

Efendim biz programın başında yalnız teyzelerimizden bahsettik. Teyzemiz, amcamız kimse. Öyle yalnız teyzeler, amcalar var ki oturmaya yer bulamıyorlar. Kendilerine hobiler edinmişler, kendilerine sosyal sorumluluk alanlarında faaliyetler bulmuşlar. Sabah kalkmak için sebepleri çok. Görevleri var. Bütün bunlar onları ayakta tutuyor. Meşhur konuştuğumuz, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Japonların birbirini selamlama biçimi. Biz günaydın diyoruz, hayırlı sabahlar diyoruz. Onlar bugün niçin uyandın diye birbirlerine uyanma sebeplerini hatırlatıyorlar. Her yaşta herkesin yapabileceği bir şeyler var. Bu böyle çok ekstrem sporlar gibi gelmesin aklınıza. O güne kadar hiç yapamadığınız şeyler. Bence onun, tabii ki onu yapacak insanlar da var. Yani zaten o yaşa kadar hep hareketli yaşamış, hep adrenalini yüksek seviyelerde hissetmiş kişiler için evde oturmak çok sıradan gelebilir. Ama bizim gibi normal vatandaşlar için, yani sabah kalkıp işine giden, akşam evine giden ve evdeki hengamede boğulanlar için yaş ilerleyince yapacak bir şeyler bulmak, hayatın dinamizmini kaybetmemek çok kıymetli. Mental sağlığımız için de öyle. Bazı yerlerde araştırmalar yapıyor uzmanlar ve o bölgede yaşayan insanların uzun yaşam sırlarını anlamaya çalışıyorlar. Genelde aktivitesi olan insanların daha uzun süre sağlıklı kaldığını görüyorlar. Yani eğer yaşamak için bir sebebiniz ya da mecburiyetiniz varsa, sorumluluklarınız varsa, hem daha zinde oluyorsunuz hem de daha uzun süre genç ve sağlıklı kalıyorsunuz. Başkalarına olan ihtiyacınız daha az oluyor.

Efendim bugün Dünya Posta Günü. Posta teşkilatı açısından baktığımızda Türkiye'de önemi çok büyük. İşte birilerine bir mektup yazmak, sonra telgraf çekmek, sonra telefonla konuşmak, sonra görüntülü konuşmak. Bunlar böyle adım adım hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Şekli değişse de birbirimizden haberdar olmaktan, iletişimde olmaktan hiç vazgeçmedik.

Evet, Türkiye'de Posta Teşkilatı'nın tarihine baktığınızda karşınıza çıkan rakamlar aslında zannettiğimizden çok daha erken olduğunu gösteriyor. 20 Posta Teşkilatı'nın tarihi 1840 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı Devleti döneminde posta nezareti ile başlıyor. PTT olarak bilinen Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın aslında kökü posta nezareti ile başlıyor sevgili dinleyiciler. Aslında telgrafın mesela Türkiye'ye gelmesi, telgrafın bulunmasının, telgrafın kullanılmaya başlanmasının hemen arkasından 10 yıl gibi kısa bir süre sonra olmuş ve hemen arkasından da Türkiye'de Telgraf Müdürlüğü oluşturulmuş. Sonrasında bunun hem Türkiye içinde hem yurt içinde ve yurt dışında iletişim aracı olarak kullanılması olmuş hızlı bir şekilde, özellikle de bu dönemde işte askeri ihtiyacın çok olduğu düşünülürse bunun ne kadar çok işe yaradığını, insanların birbirinden haber almak için çok acil durumlarda telgraf çektiğini, mektup biraz daha tabii eski tarihli bir mektup yazdığınızda, bunu bir teşkilat içinde bir yere ulaştıramasanız da, bir posta teşkilatı, yazdığınız mektubu bir kervana vermeniz ve bir yere göndermeniz mümkün olabilecek şeylerden. Şimdi geldiğimiz noktadaysa artık herkes kendi posta teşkilatını neredeyse, şimdi resmi evraklar dışında bunu pek kullanan da kalmadı. Ancak bir anı olsun diye mektup yazıyorsanız eğer, bir anlam ifade ediyor. Şimdi elimizin altında cep telefonları var. Hem anında haberleşebiliyoruz. Yani text yazmak, bir mesaj yazmak ve göndermek çok hızlı. Hem de görüntülü görüşebiliyoruz. Özellikle uzak yerler açısından bakıldığında birileriyle görüntülü görüşmek çok kıymetli. Onun yüzünü görmek, sesini duymak, sanki yanınızdaymış gibi hissetmek. Bu sanki yanınızdaymış gibi hissetmek yakında belki de hologram teknolojisiyle gerçekten insanların aynı odada bir arada sohbet edebildiğini hissettireceği yeni teknolojilerin de kapısını aralıyor bize. Yakın zamanda bunları da duyarsak hiç şaşmayalım. Tabii ki bunun adımları var, bilimsel çalışmaları var ama günlük kullanıma, yani mesela şu anda ben radyoda yayın yaparken seçtiğimiz 10 dinleyicinin bizimle beraber stüdyo ortamında hologram aracılığıyla bulunmasına biraz daha var galiba.

0: Havancım yazmış, diyor ki 66 yaşındayım, her sabah 6'da çıkıyorum, akşamları da spora gidiyorum, maşallah beni anlattınız diyor. Öyle pek çok kişinin benden daha hareketli olduğunu görüyorum ve diyorum ki eyvah Hülya, hareket etme zamanın geldi geçiyor. Gönül teyzem yazmış Denizli'den, diyor ki tatlı kızım, sizin yaptığınız biberi çırpmadan doğrayarak yapıyorum, çok lezzetli oluyor, teşekkür ederim. Evet, bir parçalayıcınız yoksa bu haliyle de ezerek çatalla ya da küçük küçük doğrayarak da yapabilirsiniz, neden olmasın. Peyniri, biberi güzel çatalla ezerek belli bir kıvama getirip içine biraz zeytinyağı, sarımsak, rendelenmiş ezilmiş sarımsakla çok rahat yapabilirsiniz. Bu tür, yani kapya biberin yakışmadığı bir yemek, ben bilmiyorum, hani mesela dolma yaptığınızı düşünün, bir kapya biber dolması, bir de yeşil biber dolma, ben giderim kırmızıyı tercih ederim, bana kalsa hem kabuğu daha kolay ayıklanır hem daha tatlı tatlı, benim hoşuma gider. İşte biraz yoğurtla karıştıracaksanız bir sebzeyi, közlenmiş kırmızı biberi tercih ederim, çok lezzetli, çok güzel olur. Evet, kırmızı renk de seçiyor. İbrahim doğru söylüyor, 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun. Tadı daha kırmızının belki biraz daha böyle tatlı, lezzetli, kapya biberden kaynaklanıyor. Ama kırmızı rengin cazibesi o ayrı bir tartışma konusu. Efendim kısa bir ara diyeceğiz, sağlık konuşmak üzere tekrar buluşacağız. Sevgili dinleyiciler, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor İrfan Öztürk ile birlikteyiz. Geriatrik kırıkları konuşacağız bugün. Ne demek geriatrik kırıklar? Yaşlılıkta görülen ve tedavisi nispeten daha zor, daha fazla emek isteyen kırıklardan bahsediyoruz. Hocam merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, sizi yeniden görmekle mutluyuz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün konu tabii geriatrik hastaların kırıklarından bahsedeceğiz. Geriatrik hastalar genellikle yaşlı hastalar. Biz geriatri deyince tabii yaşlılık kavramı gün ve gün değişmesine rağmen 65 yaş üzerindeki hastaları daha çok kastediyoruz. Ortopedi ve travmatoloji olarak 65 yaş üzeri hastalarda olan problemlerle ilgilenen bölüme bizde geriatrik ortopedi diyor. Son yıllarda bu geriatrik ortopedi çok popüler olmaya başladı.
0: Neden? Yaş ortalamasının artması mı ortalama?
1: Tabii yani? Şimdi sonuçta insan sağlığı, bakım, tıbbın gelişmesi derken ömrümüz çok arttı. Bebek ölümleri, sağlıklı ilerlemeler var falan derken dünyada bir gelişme var. Dolayısıyla yaşlı nüfus çok artmaya başladı. Mesela bu konuda bir şey, benim bilgim şöyle, mesela şu anda Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde toplumun %13'ü 65 yaşı üzerinde.
0: %13. Büyük bir oran.
1: Büyük bir oran ve oradaki literatüre göre bu oran 2030 yılında, yani bundan işte 7 yıl 8 yıl sonra %20'lere çıkacağı söyleniyor.
0: Aslında dünya nüfusu yaşlanıyor. Türkiye'de de bunu çok konuşuyoruz hocam.
1: İşte dünya nüfusu yaşlanıyor. Tabii yaşlılıkla beraber bazı problemler ortaya çıkmaya başladı. İşte geriatri de oradan ortaya çıktı. Şimdi mesela Avrupa'da bu geriatrik yaş daha da fazla. Yani 2030'larda veya da 2040'larda %25'lerde bekliyor Avrupa'da yaşlı nüfus.
0: Yani bu ne demek? Aşağı yukarı nüfusun...
1: Dörtte biri. Tabii. Şimdi yaşlanmalarla beraber ne oluyor? Bu hastaların bir de dahili problemler, genel sağlık durumuyla ilgili problemler ortaya çıkıyor. Adeller zayıflıyor. Refleksler azalıyor. Demans artıyor. Kemiklerde osteoporoz dediğimiz son yılların, son çağın bir hastalığı ortaya çıkıyor. Kemik zayıflığı, kemik kırılganlığının artması osteoporoz. Yani kemikler çok zayıflıyor. Dolayısıyla bunlar artınca bu tür hastaların tedavisi de zorlaşıyor. Yani olduktan sonra yani bu sırf kırıkla uğraşmıyoruz. Bir de bu kırık öncesi hastaların dahili problemleri de uğraşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu hastalar biraz farklı. Yani genç insanla yaşlı insanlar arasında kırıklarda özellikle büyük farklılık var. Bir defa mesela gençlerde çok şiddetli travmalarla kırık olurken yaşlılarda çok basit düşmeler. Ev içinde hafif çömelir gibi düşmekler, basit bir ev için ayağa kayıp düşmeler kırıklara neden oluyor, olabiliyor. Çünkü burada şimdi biz nasıl düşsek mesela diyelim, biz de belli bir yaşa geldik ama mesela genç birisi düşse kolay kolay şöyle kırık olmaz. Çünkü bir düşme refleksi var, önleme refleksi var. Propriosepsiyon diyoruz biz ona. O var. adelilerde bir tonus var, gerginlik var. Adelilerin bir güç kuvveti var. Bunlar kırılmaya biraz mani oluyor. Kemiklerde kuvvetli ama yaşlı hasta düştüğü anda bu mekanizmanın hiçbirisi olmadığı için de çok basit kırıklar olmakta.
0: Kendisi anlatırken de öyle söylüyor. Ya bir şey yapmadım ki diyor. Ayağım şöyle küçücük bir döndü, evet, kırılmış.
1: Evet, maalesef öyle. Şimdi bir de osteoporoz tabii ayrı bir sıkıntı. Bu menopoza bağlı da olabiliyor. Bazı hastalıklara bağlı da olabiliyor. Sonuçta yaşlılığa bağlı olan bir durum osteoporoz. İşte bunun mümkün olduğu kadar işte kırık olmadan onun da osteoporozunu da ortaya konup varsa tedavisini yapmak lazım. Günümüzde birçok tedavi metodu var. Onlara girmeyelim. O ayrı bir konu olabilir. Dolayısıyla bu hastaları ne yapmamız lazım? Yaşlı hastaları korumak lazım.
0: Evet, neden korumak? Kendisinin lazım? Artık yaşlandığını da galiba biraz kabul etmesi lazım, değil mi?
1: Tabii çok etmesi lazım. Ve kendi yani yaşını aşacak işlerden kaçınacak, hareketlerden kaçınacak tabii. Bir de bu hastalar çok çabuk düşüyorlar. Düşmelerin bir sürü sebebi olabilir. Düşmeleri engellemek lazım. Bu hastalar niye düşüyor derseniz, hı-hı, bir defa zaten yaşlı hasta, dengesini kaybetmiş, adale gücünü kaybetmiş bir hasta, basit bir travmada işte da düşebiliyor, düştüğü zaman da kırık olabiliyor. Ev içinde mesela, o zaman ne yapacağız? Ev içinde düşmeyi engelleyecek ortamı ortadan kaldırmamız lazım. Mesela evin içinin mümkün olduğu kadar yaşlı hastalarda aydınlanmasının çok iyi olması lazım. Gece ve gündüz.
0: Loş olmayacak.
1: Loş olmayacak, karanlık olmayacak. Gece kalktığı zaman hemen aydınlık olacak, kalkacak, tutunacak, dikkatli bir şekilde yürüyecek. Birden kalkmayacak, yavaş yavaş kalkacak. Etrafta fazla eşya olmayacak. Takılacağı.
0: Kayacak.
1: Zemin kaygan olmayacak, ıslak olmayacak. Terlik giyiyorsa giymesi lazım. Kaygan terlikler kullanmayacak. Veyahut ayakkabılar mümkün olduğu kadar yere sabit basabileceği altı lastikli terlikler giymesi lazım. Tutacaklar çok önemli. Yani duvarda veya özellikle tuvaletlerde tutacaklar önemli. Trabzan mı diyoruz? Onların evet, çok iyi olması lazım. Gerekirse yoksa yardımcı. Tabii ya, mutlaka yaptırmak lazım. Işıklandırmayı ona göre, aydınlatmayı ona göre yapmak lazım. Baston kullanmasını kullanacak. Yaşlılar genelde kullanmak istemiyorlar. Hı-hı. Sevmiyorlar. Baston deyince, ya benim annem de 80 küsur baston deyip annem kullanmak istemiyor. Hı-hı. Yani biz istiyoruz ki yani elimizde koruyucu olarak, destek olarak baston da kullansınlar istiyoruz. Alafranga tuvaletler kullanmaları lazım. Alaturka tuvaletler zor artık. Bunu, zor. Onları da ayarlamak lazım.
0: Zor.
1: Dolayısıyla düşmeleri de engellemek lazım.
0: Banyolar özellikle hocam. Çok tabii, da iyi yollarda banyo düzenlemesi tabii, çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu tabii düşecekler, buna rağmen yine düşecekler ama bu tedbirler alırsak düşme ihtimali biraz azaltmış olur. Ama yine de mesela bu hasta mesela ne diyelim, nörolojik problemi varsa denge bozukluğu düşebilir. Gözleri görmeyen bir hasta işte etrafta bunlara takılıp düşebilir. Onun için demanslı hastalar düşebilir. Adale tonusu azalmış. Mesela artrozu var diyelim. Kalça ve de dizinde kireçlenme diyoruz halk tabiri. Biz artrozun tıbbi terim olarak adı. Artrozu varsa bu insanların düşme riski biraz daha fazla oluyor. İşte o zaman onların tedavi edilmesi lazım. Gözü iyi görmeyenler gözlük kullanacak. Gözün işte kataraksı varsa tedavi ettirecek.
0: Hocam o zaman biz şöyle demeliyiz galiba, düşmeye sebep olabilecek riskler nelerse onları, evet, en azından insan kaynaklı, çevre kaynaklı, onları en aza indireceğiz.
1: Evet, en aza indirmek zorundayız yani. Sonuçta bu hastaların kırık öncesi bakımı, kırık öncesi yaşamını ayarlamak yani lazım, gerekiyor yani. Bunu aileleri bu konuda bilinçlendirmek lazım. Belki bu tür programları biraz fazla yapıp, çünkü yaşlı toplum arttığına göre bunlara göre bir bakım veya da bir yol bulacağız. Multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Yani mesela hastane öncesi dönem, bir hasta oldu, hastaneye yattığı dönem, hatta hastaneden sonraki dönemi de çok iyi programlamak lazım bu hastalar için.
0: O zaman şöyle düşünelim. Ev, yaşam koşulları, kişisel sağlık ve beslenme, hatta belki günlük küçük aktiviteler, tabii, hepsini hayatı, tabii, iyileştirecek faktörler olarak ortaya koyup kişisel bir şekilde hastanın uygun zamanı, uygun sporu, yürüyüşü, yüzmesi neyse, bunları şöyle düşünmek lazım bence. Hastalansa, kırılsa, yani düşse ve bir kırık olsa bakmak çok daha zor. Daha hayat düzenimizi çok daha fazla değiştirecek, anneden babadan bahsediyorsak eğer. O zaman öncesinde hayatını iyileştirecek düzenlemelere vakit ayıralım.
1: Evet, biraz bunlara bakacağız ama bu tabii biraz ekonomik, biraz sosyal, biraz gelişmişlikle alakalı şeyler olsa gerek. Yani çünkü bunların hepsi bir isterse bir maliyet getirecek. Ama yine de her insan bir kıymettir. bana göre her insan bir dünya, kendi dünyası. Onun için her insan çok kıymetli. Bebeğinden tut en yaşlısına kadar. Benim eşim de nörologtur. Özellikle yaşlıları anormal sever yani. Hmm. Çok, ne kadar hasta yaşlıysa o kadar, o hasta o kadar çok sever. Çünkü onların daha çok sevgiye ihtiyacı. Bazen günlerce konuşacak adam bulamıyorlar. Konuşamıyorlar tabii. Yanlış. Onun için bunlara tabii değer vermek lazım. Tabii yaşlılarda diyelim ki kırık oldu. Hı hı. Kırıkların tedavisi de gençlere göre farklı. Mesela gençlerde biz bir tedavi yaptığımız zaman daha stabil bir ameliyat yapabiliyoruz. Yani stabil derken kemikleri karşı karşıya gidiyor, daha böyle sağlam bir tespit yapabiliyoruz. Ama yaşlılarda bu tespit, kemikler zayıf olduğu için olmuyor. Yani instabil diyoruz biz bunlara. Böyle olunca da bu sefer kırıklardan sonra komplikasyon olma şansı biraz daha fazla oluyor. Sistem bozuluyor.
0: Basit bir ameliyat bile riskli bir ameliyata dönüyor.
1: Tabii riskli bir ameliyata dönebiliyor. Dolayısıyla komplikasyon fazla oluyor. Komplikasyon fazla olması ne demek? Şimdi bu hastayı sen iyileştiremezsen, bir an evvel günlük yaşamına kazandıramazsan, bir an evvel ayağa kaldıramazsan, bir an evvel yürütemezsen, rehabilitasyona başlayamazsan, bu hastalarda bizim tıbben kullandığımız kelimeler mortalite ve morbidite artıyor. Yani morbidite genel sağlık durumunun düşüklüğü olmuş oluyor. O bozuk oluyor. Bir de ölümler oluyor. Mortalitede ölüm oluyor. Yani bunlar fazla oluyor. Bu en fazla biz kalça kırıklarından sonra görüyoruz.
0: Evet, o kalça. Biz bu şimdi geriatrik kırıklar deyince en çok kalça kırığını mı görüyoruz hocam? Yani daha çok buradaki kırıklar nasıl kategorize edebiliriz? Daha çok kalça kırığı mı?
1: Belki sayıya vurursak kalça kırığı en fazla mıdır? Net bir şey söylemeyeceğim. Toplumlara göre biraz değişmekle birlikte bazen omurgalarda ezilme kırıkları bazen kendiliğinden de olabiliyor. Yavaşça çökme kırıkları oluyor. Onlar da fazla olabiliyor. Fakat düşmelere bağlı en çok gördüğümüz kırık yaşlılarda kalça kırıkları, el bileği kırıkları, el bileklerinde çok sık olur. Omuz kırıkları olabiliyor. Diz bölgesinde işte biz tibia dediğimiz kaval kemiğinin üst ucunda bir kırık olabilir. Ayak bileğinde kırıklar olabilir. En çok kalça kırıkları. Hmm. Ve bunlar en tehlikesi de kalça kırıkları. Şimdi kalça kırığın özelliği şu. Şimdi yaşlı hastayı bir an evvel kırık öncesi seviyeye getirmek lazım. Yani yürüyorsa yürür hale, oturuyorsa oturur hale, spor yapıyorsa spor yapar hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla iyi bir tespit, iyi bir tedavi yapmamız lazım ve iyi bir rehabilitasyon yapmamız lazım. Yani bu hastaların tedavi ettik, bir buçuk ay yatıralım, kırık kaynasın kendi haline dediğiniz zaman hastayı kaybederiz. Zaten orada kaybediyoruz. Bir defa hareketsizlik, yatmaya bağlı, yatalak olmaya bağlı, yatmaya bağlı başka komplikasyonlar da gelişiyor. İşte bu insanlarda komorbid dediğimiz bir sürü hastalıklar var. İşte ne bileyim anemi gibi, işte diyabet gibi. Beyin problemleri, nörolojik problemler olabiliyor, kardiyovasküler problemler, böbrek problemleri. Dolayısıyla bu hastalar mümkün olduğu kadar fonksiyonel bir hale getirmezsek bu hastayı yatırarak kaybedebiliyoruz. Onun için bu hastayı ayağa kaldıracağız. Dolayısıyla doğru bir tedavi yapacaksın. İşte kalça kırıklığını ayağa kaldırmak biraz daha zor olabiliyor. Tabi zor olduğu için biraz daha riskli olabiliyor. Daha ölümcül olabiliyorlar o yüzden. Ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Eğer kalça kırıklı hastanın ameliyat öncesi bazı problemleri varsa bunların ameliyattan sonra bir yılın içinde ölüm riskleri yani o zaman %25'leri falan geçebiliyor.
0: Mesela kronik bir hastalığı varsa kalp, yani, böbrek tabii, gibi, diyabet gibi vesaire.
1: Ama eskiye nazaran biraz daha iyiyiz tabii. Yani tıbbın gelişmesiyle beraber bu yaptığımız ameliyatların kalitesi de arttı tabii bu ara son yıllarda. Dolayısıyla bu hastalığı bir an evvel ayağa kaldırıp yürütmeye çalışıyoruz. Tam bastırmasak bile ayağa kaldırıp hafif bastırarak veyahut da tam bastırarak yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların kayıpları önlemiş oluyoruz. Yani yatmaktan kurtarmak lazım. Yaşlı hastalar bize geldiği zaman bizim poliklinimize illa kırıklı olması şart değil. Doktor bey benim yürümem lazım. Doktor bey beni yürüt.
0: Ayağa kaldır.
1: Beni yani hayır yürüyen hasta bile ayağında bir problem var. Benim yürümem lazım. Bu problemi çöz. Ya ben ne olur beni yürüt. Ben yürümezsem mahvolurum diyen çok hasta var.
0: Hocam psikolojisini de yükseltmeye çalışıyor tabii, yürüyerek tabii, hareketli tabii, olarak kimseye tabii, ihtiyaç tabii, duymayarak.
1: Tabii. Yani o yüzden bu insanları bireysel olarak kendi kendine yetebilen bir hale getirebilmek lazım yaşlı hastaları. Evet. Bunun için İlla bizim tıbbi olarak ortopedist olarak bir şey yapmamız gerekmiyor. Bütün sosyal olarak da gerekli belediyeler, gerekse işte ne bileyim sosyal kurumlar, hükümetler falan bunlarla ilgili tedbir almasın. Çünkü çağımız hakikaten geriatrik insan çağı, yaşlı hasta çağına doğru gidiyoruz. Emekli sayısı artıyor.
0: Evet. Hocam aslında bu yatırımları ileride kendimize yapıyormuş gibi düşünmeliyiz. Tabii. Çünkü bizim de ileride ihtiyacımız
1: tabii,
0: olacak.
1: Tabii. Bakım evleri tabii biraz daha gelişmesi lazım. Şöyle bir bilgimiz var. Mesela hastalar kalça kırıklarından sonra eve giden hastalarla bakım evine giden hastalarla bir araştırma yapmışlar. Bakım evine gidenler daha fazla ölümcül olabiliyor. Ölüyor biliyorlar ya. Onlar bakım
0: evine. Tam tersi düşünülür değil mi? Orada doktor.
1: Aile sevgisi mi? Aile nedir bilmiyorum. Öyle bir şey de var muhtemelen. Moral bu önemli. Orada tabii. Orada yani sonraki iyi bakım olsa belki bir şey olmaz da. Yani zoraki bakımlar varsa bilmiyoruz. Orada yaşamadık da bilmiyorum. Onun için bilmiyorum ama öyle bir şey var. Bilimsel tespit. Yazı ve tespit var yani. Onun için bakım evleri biraz daha sıkıntı. Ama yine de bunların geliştirilmesi lazım.
0: İhtiyaç duyacağız çünkü. Hocam gelelim yine kalça kırıklarına ya da protez uygulamalarına. Sadece kalça için demeyelim, diz için de. Protez uygulamalarından çok sık bahsediyoruz. Eskiden bir hastaya sana protez takacağız dediğinizde mutlaka önce bir ya hocam yapmasak mı, yok mu başka çaresi derlerdi. Ama şimdi bu fikre özellikle teknolojinin de değişmesi ve gelişmesiyle sanki daha sıcak bakıyor gibi hastalar. Protez uygulamalarında hangi noktadayız ve vücuda kabul edilmesi, edilmemesi, yeniden harekete geçmesi, kişinin ayağa kalkması konusundaki başarı oranları nedir?
1: Şimdi protez cerrahisi özel bir durum. Benim de sevdiğim konu. Ben de daha çok kalça ve diz protezleri konusunda kendimi yetiştirmeye çalıştım. Şöyle bir şey diyeyim. Gerek bizler, doktorlar, gerek teknoloji, gerek endüstri bu konuda çok gelişti. Yani bundan 30 sene öncesi gibi değil. Yani çok farklı ilerlemeler var. Dolayısıyla daha önce bu üç konuda yetersizlikler nedeniyle başarısız sonuçları biraz sayısı fazlaydı. Yani burada sadece bizim hekimlerin teknik olarak bilgisinin yetersizliğinden bahsetmiyorum. Daha çok malzemelerle ilgili problemler vardı. Protezlerin bir gelişme çağı vardı. Bugün